0: Marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
1: Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek.
2: CHP'de yeni yönetimin ilk parti meclisi toplantısı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Özel kanadı bu gelişmenin ardından tüzük gereği 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.
3: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
2: CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi zorunlu hale geliyor. İstifalar sonrası parti meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinin görevinin başında olduğunu söyledi.
1: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi görevine devam ediyor.
2: Parti meclisi toplantısında olağan kurultay sürecinin başlatılmasına karar verildi.
1: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
2: Kurultay takvimine CHP MYK toplantısında karar verilecek. O toplantıdan yeni ihraç taleplerinin çıkabileceği de belirtiliyor. Çarşamba günü 9 milletvekilini disipline sevk eden CHP MYK'nın bazı belediye başkanları ve il başkanları içinde değerlendirme yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat saptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. İmzanın da bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde atılabileceğini duyurdu. Avrupa'yı da işaret ettiği verdiği mesajlarda ayrıca İran liderliğinin de bu anlaşmaya onay verdiğini öne sürdü. Sıcak gelişmelere dair ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
5: ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la anlaşma neredeyse son halini aldı. Çok kısa sürede hallolur dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için imza töreninin de bu hafta sonu Avrupa'da yapılacağını, kendisinin orada olmayacağını ama Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in orada bulunacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkeleriyle telefon görüşmeleri oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu onlardan birisi. Onun dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın liderleriyle görüştü. Türkiye ile de konuşacağım, görüşeceğim dedi. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın da resmen açılacağını söyledi Trump. Bunun da çok yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini, hafta sonunda olabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in de çerçeve anlaşması ya da mutabakat zaptını kabul ettiği yönünde bir anlayışı olduğunu ifade etti. Ama İran'dan henüz net bir teyit gelmiş değil. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla Trump'ın görüşmesi önemliydi İran'la anlaşmaya dair. İsrail tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada dikkat çekici ifadeler yer aldı. İsrail mutabakat zaptının bir tarafı olmamasına rağmen Başbakan Netanyahu müzakereler sonucunda ortaya çıkacak nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş nükleer materyalin ortadan kaldırılmasını, zenginleştirme altyapısının sökülmesini, füze üretimine sınırlamalar getirilmesini ve İran'ın bölgedeki terörist vekil gruplarına verdiği desteğin sona erdirilmesini içereceğine dair Trump'ın taahhüdünden duyduğu memnuniyeti ifade etti denildi İsrail tarafından yapılan açıklamada. Washington'da ise tartışmalardan bir tanesi, Donald Trump malum daha önce de İran'la anlaşmaya çok yakın olunduğunu söylemişti defalarca, haftalardır bunu gündeme getirmişti. Acaba bu Donald Trump'ın İran konusunda uyguladığı bir stratejinin, kasıtlı stratejinin bir parçası mı? Ama bu kez sanki biraz daha tablo farklı gibi, biraz daha anlaşmaya yaklaşılmış gibi görülüyor. ABD basınına yansıyan yorumlara, bilgilere baktığımızda da kaynaklar şunu söylüyorlar. 3 önemli noktada görüş ayrılıklarının önemli ölçüde aşıldığı, ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Bu 3 konuda nedir? Bir tanesi İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin mekanizma, ki Tahran açısından önemli konulardan bir tanesiydi. İkinci konu, 60 gün boyunca geçerli olacak ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin düzenlemeler. Üçüncüsü de yine ateşkes boyunca İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yürütüleceği meselesi.
4: Washington'dan yükselen anlaşma sağlandı iddiaları Tahran'da karşılık bulmadı. İran Dışişleri Bakanlığı henüz bir anlaşma sağlanmadığını açıkladı. Devlet kanalına konuşan bakanlık sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen mutabakat metninin ana kısmının tamamlandığını doğruladı. Tahran'ın kırmızı çizgilerinden de asla ödün vermeyeceğini vurguladı. İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değil dedi. Ancak İran yönetimi Washington'ı sürekli pozisyon değiştirerek ilerlemeyi baltalamakla da suçladı. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşmaya yakın dediğini hatırlattı. Bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulunuldu. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Banka petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirtti. Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyoruz mesajı verdi.
6: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı, faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
7: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
6: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
7: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
6: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
4: Liselere geçiş sistemi sınavında kamera uygulaması başlıyor. Açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, adrese dayalı yerleştirmede kura döneminin başlayacağını da açıkladı.
6: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kameraların sınav boyunca açık olacağını söyledi.
8: Sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek.
6: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura uygulaması başlatacakları da duyurdu. Bu kapsamda bir okula önce kayıt bölgesindeki öğrenciler otomatik olarak kaydedilecek. Okul kayıt bölgesi dışından kaydolmak isteyenlerin başvurularını elektronik ortamda kaydedecek. Kontenjanı dolmazsa bu başvurular arasından kurayda öğrenci alacak. Tekin, ara tatil kalkıyor mu tartışmalarına da son noktayı koydu. Buna göre ara tatil uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılında devam edecek. İkinci yarı yıl ara tatili ise Ramazan bayramı olan haftaya denk düşecek. Ebeveynlere yönelik yeni bir uygulama da yolda. Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de ebeveyn okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu yapacağız dedi. Tekin'e İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan protesto da soruldu. Tekin, diploma töreninde il müdürümüze, okul müdürüne yönelen veli tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar dedi.
4: Milyonlarca öğrenci hayallerindeki liseye girebilmek için aylarca çalıştı ve yarın sabah da sınava girecekler. Peki LGS'ye saatler kala uzmanların tavsiyeleri neler? Sınav anında neler yapmalı? Detayları haberimizde.
9: Heyecanlıyım. Özellikle daha bugün rüya gördüm LGS ile alakalı. Biz hazırlandık. Heyecanlı olsak da üstesinden geleceğiz.
2: 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS heyecanı yaşıyor.
10: Çok çalıştım, uğraştım. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ama aynı zamanda heyecanıma da yenik düşmek istemiyorum.
11: Çok heyecanlıyım. LGS'ye çok kısa bir süre kaldı. İyisiyle kötüsüyle güzel bir sene geçirdik arkadaşlarımla.
2: Son günlerde öğrencilerin eksik kaldıkları konuları çalışmamaları ve konsantre olmaları öneriliyor.
12: Öğrencilerimizin hem dinlenmesi gerekiyor hem de hala o sınav motivasyonunda oluyor olmaları gerekiyor. Eksik konuları tamamlayayımdan ziyade bu zamana kadar öğrendiğimiz bilgi birikimini o LGS sınavına götürmek önemli. Hazırladığımız kavram haritalarını, zihin haritalarını tekrar bir gözden geçirebiliriz.
10: Ders çalışmak yerine kendimi birazcık bırakmak istiyorum. Yani sonuçta fazla ders çalışarak daha çok üstüne gitmek istemiyorum.
11: Kalan son birkaç eksikliğimi de giderip artık tamamen hazır olmayı planlıyorum.
2: Uzmanların liselere giriş sınavı için de tavsiyeleri var. Öğrencilerin çözemedikleri sorularda zaman kaybetmemeleri, heyecanlandıkları anda kısa bir mola verip su içmeleri önemli.
12: Çocuklarımızın bildikleri sorulardan başlamaları, 10 saniye bölüme göz attığımızda zaten ortalama olarak çocuklarımızın kafalarında nereden başlayacakları ve nasıl çözecekleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Özellikle işte hiçbiri değildir gibi olumsuz sorularda soru kaçırıyorlar çocuklarımız. O kelimenin altını çizmek soruyu daha kolay ve hızlı çözebilmeleri anlamına geliyor.
2: Sınava girilecek okulun önceden kontrol edilmesi ve çocuğu rahatlatacak aktiviteler yapılması da önemli.
4: İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 isimden 10'u tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arakan, Berdan Mardini gibi ünlü isimlerin de olduğu 12 ismin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kalmaları talep edildi.
13: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi, adreslerinde arama yapıldı. Aralarında sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde narkotik polisinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan isimler önce adli tıp kurumuna götürüldü. Ünlüler kan ve saç örneği vermelerinin ardından emniyete sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de Ankara'da gözaltına alındı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamaları yöneltilen 24 isim, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcı karşısında ifade veren şüphelilerden aralarında yapım şirketi yöneticisi Murat Saygın'ın da olduğu 10 isim tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gözaltına alınan diğer 14 ünlü isimden biri için ev hapsi, diğer isimler içinse yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.
4: Ankara'da araç muayene istasyonunda yaşanan tartışma sonucu polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılama başladı. İlk duruşma Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İkisi tutuk, 4 tutuklu 4 sanığın 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava sanık savunmalarıyla başladı. Sanıklar olayın ölümle sonuçlanacağını düşünmediklerini öne sürdü. Mahkeme başkanı da duruşmada olay anına ilişkin görüntüleri izletti ve sanıklara neden güvenlik çağırmadınız diye sordu. Keskin'in eşi Emel Keskin de hastanede eşiyle konuştuğunu, yumruk anını hatırlamadığını söylediğini beyan etti. Mahkeme tutuklu sanık Murat Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 30 Eylül'de yapılacak. Gazze şeridinde insani kriz giderek derinleşiyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadır kentlerde hem su sorunu hem de salgın hastalıklar baş gösterdi.
2: Haşereler, kemirgenler ve sivrisinekler. Tüm bunlara yüksek hava sıcaklıkları eşlik ediyor. Üstelik su ve elektrik sıkıntısı da var. Görüntüler Gazze şeridinin Deir el-Barah şehrinden. Gazze'de yerinden edilen yüzlerce kişi için yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Gazze'de su sorunu derinleşti. Çadır kentte yaşayan Filistinli Hafsa Said Maruf, suya ancak 3 ya da 4 günde bir ulaşılabildiğini belirtiyor.
14: Çocuklarımı serinletmeye çalışıyorum. Ancak yeterli su bulamıyoruz. Oğlumda sıcağa bağlı alerji ve cilt sorunları başladı.
2: Filistinli acil servis doktoru Rami Eşşeyah, hijyenik olmayan yaşam koşulları ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle hasta sayısının arttığına dikkat çekiyor.
15: Her gün çok sayıda çocuk ve yaşlı hasta kabul ediyoruz. Alerjik deri hastalıkları ve uyuz vakalarında belirgin artış var.
2: Filistinli doktor, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kuruluşların yardımına ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.
4: Ukrayna Savaşı süresi bakımından Birinci Dünya Savaşı'nı solladı. İki savaşın başka açılardan da benzerlik gösterdiğine dikkat çekiliyor.
6: ...1569 gün bir başka deyişle 4 yıl 3 aydır devam ediyor. Ukrayna Savaşı süresi bakımından Birinci Dünya Savaşı'na geçti. Ukrayna'daki savaş daha önce de acımasız piyade saldırıları ve ağır kayıpları nedeniyle sıklıkla Birinci Dünya Savaşı'na benzetiliyordu. Rusya Şubat 2022'de başkent Kiev'in günler içinde düşeceği inancıyla Ukrayna'yı işgal etti. Ancak Ukrayna Kiev'e ilerleyen Rus askerlerini püskürtmeyi başardı. Cephedeki mücadele bir yıpratma savaşına dönüştü. Barış müzakerelere çıkmaza girerken savaşın yakın zamanda biteceğine dair bir işaret bulunmuyor. Yapılan son anketler Ukraynalıların yarısının savaşın gelecek yılın sonundan önce bitmeyeceği görüşünde olduğunu gösteriyor. Bu durumda Ukrayna savaşı 6 yıl süren 2. Dünya Savaşı'nı da geride bırakabilir. Birçok Ukraynalı savaşın aslında 2014'te Rus askerlerinin Kırım'ı işgal etmesiyle başladığını söylüyor. Ancak tarihçiler Ukrayna Savaşı ile 1. Dünya Savaşı arasında paralellik kurulmasını doğru bulmuyor. 1. Dünya Savaşı'na çok daha fazla ordunun katıldığına dikkat çekiliyor. Ukraynalı tarihçi Yaroslav Hritsak buna karşın Avrupa'daki etkileri bakımından iki savaşın birbirleriyle karşılaştırılabileceği görüşünde. Her iki savaşın da askeri ittifakları yeniden şekillendirerek Avrupa'nın jeopolitiğini dönüştürdüğü vurgulandı. Her iki savaşta da yeni teknolojiler kullanılmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşı'nda uçak ve tanklar ön plana çıkarken Ukrayna Savaşı'nda kara, deniz ve hava dronları cephedeki durumu değiştirdi. İlk kez 1916'da kullanılmaya başlayan tanklar Ukrayna Savaşı'nın ilk yıllarında da etkili bir silahtı. Ancak tanklar, dronların devreye girmesiyle kolay hedef haline dönüştü. Savaşın ilk döneminde askerler Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi geniş siper sistemleri kullanıyordu. Şimdi ise drone saldırıları nedeniyle birlikler en fazla birkaç askerin barındığı sığınaklarda saklanıyor. Bu sığınaklar gökyüzünden fark edilmesi zor olacak kadar küçük ve saldırılara dayanacak kadar derine kazılıyor. Verilen kayıp açısındansa iki savaşın mukayese edilmesi zor. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki cephelere milyonlarca asker gönderilmişti. 9 ila 11 milyon asker kayıp verilmişti. Ukrayna'da ise şu ana kadar kayıp sayısı 500.000'u buluyor. Yine de NATO müttefik dönüşümden sorumlu yüksek komutanı Amiral Pierre Vandier, insansız hava araçlarının Ukrayna savaş alanını 1. Dünya Savaşı'ndakine benzer seviyelerde ölümcül hale getirdiğini söylüyor. 1. Dünya Savaşı'nda müttefikler askeri baskının yanı sıra ekonomik baskı uygulayarak da Almanya'yı teslim olmaya zorlamıştı. Ukrayna'da şimdi savaşı bitirmek için benzer bir strateji izliyor. Drone saldırılarıyla Rusya ekonomisinin can damarı olan petrol tesisleri hedef alınıyor.
4: İngiltere'de Keir Starmer hükümeti yeni bir istifayla sarsıldı. Savunma Bakanı John Healey, bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle görevini bıraktığını duyurdu. Healey, istifa mektubunda Başbakan Starmer'ı ülkeyi savunmak için gerekli devlet kaynaklarını ayırmamakla suçladı. İngiltere'nin müttefiklerine verdiği taahhütleri yerine getiremediğini de savunan İngiliz bakan, savunma bütçesini de %3'e çıkarılması gerektiğini söyledi. İngiltere'nin savunma ve maliye bakanlıkları artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyordu. Bu durum İngiltere'nin savunma yatırım planının geçen yıldan bu yana ertelenmesine yol açtı. Birleşik Krallık kendisini NATO'nun önde gelen üyelerinden biri olarak tanıtıyor. Ancak savunma harcamalarını milli gelirin %3,5'ine çıkarma hedefini 2035'te yakalamayı planlıyor. Tatil bölgelerinde yazlık kiralamak isteyenler dolandırıcıların hedefinde. Sosyal medyada kurulan tuzak ucuz kiralık yazlık, yaz fırsatı gibi başlıklarla ilanlarla başlıyor. İlanı cazip görüp arayanlardan kapora isteniyor. Sonrasında ise kaporanın gönderildiği kişiye ulaşılamıyor.
16: Alo merhaba, ben kiralık villa için aramıştım.
17: Gittiğiniz zaman öyle bir yerin hiç olmadığını görebiliyorsunuz. Çok daha kötüsü siz gittiğiniz zaman içeride başka birinin olduğunu görebiliyorsunuz.
13: Sayfalar birebir kopyalanıyor, sahte ilanlarla tuzak kuruluyor. Dolandırıcılar yazlık kiralayıp tatil hayali kuranları hedef alıyor.
18: Yaz sezonuna girdiğimiz için yani bayağı karşılaşılıyor böyle şeylerle.
17: En bilindik yöntemlerden birisi kurumsal şirketlerin sitelerini kopyalamaları oluyor. Site linkinde çok ufak tefek böyle oynamalar yapıyorlar. Çok yakın isimler seçiyorlar. İnsanlar da site linklerine dikkat etmiyor, giriyorlar.
13: Dolandırıcılar özellikle lüks, gösterişli villaların fotoğraflarını kullanıyorlar. Düşük fiyat yazarak sosyal medyada paylaşıyorlar. İnanıp iletişime geçenlerden de kapora talep ediyorlar.
19: Uygun fiyatlı olduğu zaman da ben bir tereddüt ediyorum, acaba niye bu kadar uygun fiyatlı diye.
20: Bir kere başıma gelmişti, o da gittiğim yazlık farklı bir yere kiralanmış, görüntüdeki gibi değildi falan.
17: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin yapmış olduğu bir sistem var. Örnek veriyorum, siz bir acenta üzerinden bu villa kiralama işini yapacaksanız eğer ki ilgili acentanın belge numarasını TÜRSAP'ta doğrulayabilirsiniz. Lakin orada çıkmıyorsa oradan uzak durmanız gerekebilir. Ödeme ekranında özellikle bir şahsın bilgileri çıkıyorsa uzak durulmalıdır.
4: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dosyası ayrılan ve tutuklanan Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur tahliye edildi. Erden Timur 6 aydır tutuklu bulunuyordu. Savcılık kendisinin hesaplarındaki para hareketlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve Timur'un 2024 içinde şahsi hesaplarına 300 milyon liranın yatırıldığını öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında Timur'un avukatları tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu. Savcılık da bu tahliye talebini Timur'un tahliyesini talep etti. Talepleri değerlendiren Suç Ceza Hakimliği de Timur'un tahliyesine karar verdi. İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erinin kurtardığı Beyza kardeşleriyle ambulansla buluştu. Dün sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye mahsur kalan kişileri tahliye etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi de olay yerinde yapıldı. Bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye eri tarafından binadan çıkarılan Beyza isimli küçük kız tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Kardeşlerini soran Beyza'ya söz veren ekipler ailenin diğer üyelerini de aynı ambulansa getirdi. Beyza ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. Kastamonu'da bir kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü merkeze bağlı Örencik Köyü'nde çalışma yürütüyordu. Taşeron firmaya bağlı işçiler kanalizasyon çalışması yaparken toprak kaydı. 19 yaşındaki Şükrü Emre Arslan göçük altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak yığınları altında kalan işçi için zamanla yarış başladı. 4 saat süren uğraşlar sonucunda 19 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sahte hatlarla yapılan dolandırıcılığı önlemek için 25 Haziran'da yeni tedbirler devreye alınacak. Bir kişi kendi adına en fazla 6 hat alabilecek. 3 aylık rutin kontrollerde ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler kapatılacak.
6: Sahte hatların kullanımını önlemek için yeni tedbirler devreye alınacak. Kimlik doğrulama süreçleri güçlendirilecek. Sahipsiz hatlar kapatılacak ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısı sınırlandırılacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
8: Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz.
6: Kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik düzenlemeler resmi gazetede yayımlanmıştı. 25 Haziran'da ise BTK tarafından uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda abonelik başvurularında kişinin kimlik belgesinin geçerliliği ve başvuruyu yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu doğrulanacak. Bunun için yüz veya parmak izi özeti ya da e-devlet şifresinin kullanılması istenecek. Elektronik ortamda doğrulanamayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya meslek kartı gibi belgelerle abonelik yapılmayacak. 3 ayda bir yapılacak kontrollerde ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Bir kişi kendi adına en fazla 6 hat açabilecek. Yabancılar için bu sayı 3, turistler içinse 1 olacak.
0: Eğer güneş gözlüğü almayı planlıyorsanız dikkat etmeniz gereken noktalar var. Özellikle güneşin ultraviyole etkisini azaltmak için korumalı gözlükler tercih edilmeli. Uzmanlar çocukların da doktor kontrolünde 2 yaşından itibaren güneş gözlüğü kullanmasını öneriyor.
21: Özellikle camına çok dikkat etmiyorum açıkçası ama.
22: Yakışmasına mı bakıyorsunuz?
21: Evet.
23: Güneş gözlüğü her mevsimde takılmalı. Ancak özellikle de yaz aylarında göz sağlığını korumak için doğru güneş gözlüğü seçimi çok önemli.
22: Hepimiz günlük hayatta rastlıyoruz güneş gözlükleri. Semt pazarlarında, bijuterilerde, hatta benzin istasyonlarında bile satılıyor. Ancak göz sağlığı açısından güneş gözlüklerinin mutlaka optik mağazalarından alınması gerekiyor.
23: Kullanılan güneş gözlüğünde UV-400 ifadesi olan cam tercih edilmeli. Gözlüğün garanti belgesi de olmalı.
24: Kornea dediğimiz bu kontak lensi oturduğumuz kısımda yanıklar yapabilir. Katarak oluşumunu arttırır. Son dönemde çok artan sarı nokta hastalığında yine kesinlikle güneşin, ultraviyolenin etkisi mevcuttur.
22: Fazla ışık beni çok rahatsız ediyor. Özellikle yazın gözlerimi açamayacak duruma geliyorum. O yüzden kurtarıcım evet.
24: Kahverengi renkler yaz ayları için biraz daha kontrast duyarlılığını arttırdığı için, ışık şiddetini azalttığı için tercih edilebilir. Şimdi buruna bir defa iyi oturması lazım.
22: Bayağı geniş bir çerçeve seçmişsin. Evet.
25: Gözlerim çok hassas olduğu için mecburum ama ben doktor onayla alıyorum gözlüklerimi.
23: Güneş gözlüğü yapılacak küçük bir testle de seçilebiliyor.
24: Düz çizgili bir yere bakabilirler şöyle camı tutup ve şöyle indirdiklerinde çizgilerin dümdüz inmesi gerekir. Yani bir masa şeyinden ayağından yapabilirler.
23: Uzmanlar çocukların da şapkanın yanı sıra 2 yaşından itibaren UV korumalı güneş gözlüğü takmasını öneriyor.
0: Yaz meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Bu sene meyvelerde yaşanan bolluk fiyatlara da yansıdı. Geçen sene kilosu 1000 liralara kadar çıkan kiraz bu sene 150 liradan satılıyor.
2: Erik, kiraz, şeftali ve karpuz. Renk renk çeşit çeşit meyveler tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl yaz meyvelerinde bolluk yaşanıyor.
26: Ama kiraz alıp gideceğiz sadece. Kirazı çok özledik.
27: Yapan da iyi şu an.
28: Kimse yiyemedi kiraz. Daha doğrusu hiç yemeyen oldu.
26: Sene bol bol kiraz yenir misiniz?
28: Sene gayet yerler. Evet, ucuz. 120-150. Yani 100 liraya kadar kiraz düşer.
2: Kiraz bu sene yüzleri güldürdü. Kilosu geçen yıl neredeyse 1000 liraya dayanmıştı. Şimdi ise 150 lira. İstanbul Sarıyer'deki bu pazarda şeftalinin kilosu 80 ila 100 lira arasında değişirken eriğin kilosu 150 liradan başlıyor.
29: Geçen sene kirazımız yüksek olduğu için insanlar yani korkarak kiraza yaklaşıyordu. Geçen sene kiraz dediğimiz şu kirazlar 1 lira yani 1 milyardı ya da 800-1 milyar arasıydı. Bu sene 150 lira görüyorsunuz işte. Bu sene en iyi eriğimiz 200 lira. Yani 200 lira bence büyük bir para değil artık.
26: Geçen sene erik ne kadardı?
29: Geçen sene erik 300, 350, 400. Ben Yaklaşık 20-25 senedir pazar sektöründeyim. Hiçbir sene geçen sene gibi kötü geçmedi.
1: Geçen sene ben kirazda hiç yiyemedim. Bugün ben de dedim alayım dedim. Böyle biraz kiraz ucuz.
3: Yaz meyvelerinde bir düşüş gözlemlediniz mi fiyatlarda geçen seneye göre?
5: 1-2 hafta sonra daha iyi olur gibi sanki.
0: Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının tanıtımı Ankara'da yapıldı. Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hedeflerinin sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu söyledi.
6: Denge testleri, e-dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testleri. Bu değerlendirmelerle kişilerin hareket yaşı belirlenecek. Hareket kapasitesi sonuç kartı verilecek. İhtiyaç duyanlara sağlıklı hayat merkezlerinde fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz hizmetleri verilecek.
5: 50 yaşında olduğuma göre en az 25 istiyorum.
7: Bütün testleriniz gayet güzel.
5: Gayet genç ve dinamik ve aktif çıktım.
7: Genç çıkmayı tabii ki çok isterim ama öyle bir şeyi yakalayabileceğimi sanmıyorum maalesef. Ama bunun için özen göstereceğim.
6: Geçen yıl başlatılan İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının devamı niteliğinde olan Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının tanıtımı Ankara'da yapıldı. Etkinliğe Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.
9: İnsanların hastalanmadan bedenini korumayı, sağlığını korumayı, kültürünü geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. En büyük hedefimiz sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir beden.
6: Memişoğlu, etkinlik alanındaki standları gezdi. Hareket yaşını öğrenmek için ölçüm yaptırdı. Memişoğlu, sağlıklı kalmak için çaba harcanması gerektiğini de vurguladı.
9: Biz bir ay sahada olacağız. İnsanların hareket yaşını öğreneceğiz. Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazar yazsın. Bedeniniz, kaslarınızın yaşı önemlidir.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
11: Doğa Takvimi. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Mürver çiçeğinin açtığı günlerdeyiz. Hipokrat'ın ilaç sandığı olarak nitelediği mürverin şifa amaçlı kullanımı çok eskiye dayanır. Bitkinin fosilleşmiş kalıntılarının taş devrine ait pek çok kazı alanında bulunması dışında kadim tıp kitaplarında da başta aşırı terleme, öksürük nöbeti olmak üzere pek çok rahatsızlığa karşı ilaç olarak geçiyor. Bu yönü keşfedilmeden çok önce ise içi boş dallarından flüte benzeyen enstrüman yapılırmış. Kayıtlarda trombon olarak geçiyor ve özellikle çobanların çaldığı belirtiliyor. Mürver ağacının Anadolu'da Akdeniz hariç her bölgede yetiştiğini, çiçeklerinin ilkbahardan itibaren Temmuz ayına kadar toplanıp kurutulduğunu ekleyelim ve unutmayalım. Bitkiler de bir tür ilaç. Kişiye özel durumların dikkate alınması ve uzman gözetimi şart.
11: Doğa Takvimi.
10: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor, anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
14: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
10: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
14: Siz yoksanız sanat da yok.
10: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat Cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
10: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Teşekkürler. Kemal Öztürk, sizinle başlayayım. Şimdi zaten açılışta da söyledim. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bir hamle yaptı. Parti meclisini beklemeden ihraç sevkleri meselesi gündeme taşındı. Bugün eğer kurultay iç düzeye göre yapılabilecekse yeter sayısını toplantıda sağlamayarak parti meclisinden de istifa ederek bir yolla kurultaya zorlama gibi bir adım attı Özgür Özel tarafı. Ne diyorsunuz, bu beklenen bir hamle miydi? Özgür Özel tarafının hamlesiyle başlayalım, son hamlesiyle.
1: Yani istifa çok beklenmiyordu bu hamle işin gerçeği, ama istifanın sonucunda amaçladıkları şeye ulaştılar mı? Ulaşamadılar. Şimdi bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 taraf var bana göre. Yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özelcilerin haricinde bir de tarafsız kalmaya çalışan bir ekip var. Oğuz Kağan Salıcı'nın temsil ettiği bir ekip var. Milletvekillerinden, parti teşkilatından oluşan. Bunlar iki taraftan birini tercih etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi tek parça kalsın, bölünmesin diyen bir ekip var. Yani 3 parça. Bu 3 parçanın önemli isimleriyle tek tek görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki sözcüsü Müslüm Sarı, eski sözcüsü ve Özgür Özel'in yanında yer alan Zeynel Emre ve bu tarafsız kesimi temsil eden Oğuz Kağan Salıcı'yla hepsiyle görüşme fırsatım oldu ve detaylı bir şekilde de sorularımı ilettim. Şimdi bütün bunların sonucunda kanaatiniz ne oldu diye soracak olursanız, bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinin karşısında olan azınlık bir grup var. Yani Oğuz Kağan Salıcı ve tabanı haricinde iki tarafta bölünmemesi, ayrılmaması konusunda bir adım atmıyorlar. Her iki taraf da, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibinin tutumları, davranışları, hamleleri bir an önce bu iş bitsin, ayrılalım ya da ayrılın şeklinde okunabilir. Başından beri siz de hatırlıyorsunuz, ben bu hamlelerin hepsini ayrılma hamlesi olarak okudum zaten. Bugün ona kesin kanaatim oluştu her tarafla görüştükten sonra. Oğuz Kağan Bey parti tabanından başlatılacak bir hamleyle bunu önleyebilir miyiz diye bir çabası olduğunu da anladım. Yani
0: parti tabanından derken
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilat, yani teşkilat demeyelim, seçmen kitlesi, kendi klasik kemik seçmen kitlesi, bir parti bölünmesin, ayrılmasın, bölünmesin kampanyası yapar ve bu etkili olur mu? Kendisi de bu konuda şüpheli, ama böyle bir çabayla belki bunu önleyebiliriz görüşü var. Ama ben hem Kılıçdaroğlu tarafında hem Özgür Özel tarafında ya bir orta yol buluruz, ya bir anlaşacağımız bir yer buluruz, bir zemin oluştururuz, hiç burada değiller. Çok sert karşı tarafı itham ediyorlar. Çok ağır ifadeler kullanılıyor. İşin tarafı, yani telefon görüşmesinde kamuoyu önünde de bu ağır ifadeleri, suçlamaları, ithamları dile getiriyorlar. Dolayısıyla bu...
0: Bu arada bir not olarak aktarayım. Özgür Özel kısa bir süre önce Halk TV'deydi. Hala da sanırım konuşuyor. Kurultay yapmamak ihanettir diyor. İçtiğim her çaya yani neredeyse lanet okur bir ifade kullandı. Ayrıca bir taraftan da yeni partiyle ilgili görüşlerini de bir şekilde açıklayacak sanırım. Hani zaten başından itibaren hani bu aşamada olmayacağını söyledi, ama her adım oraya götürüyor,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet. Şimdi Oğuz Kağan Bey'in ifadesiyle atılan her adım ayrışmayı ve bölünmeyi teşvik edici olduğunda insanlar umutsuzluğa kapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden eskisi gibi olacağına dair. Zaten ilk günde, kararın çıktığı ilk günde hatırlayınız. Eğer Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, bir dakika, bu bir iktidarın yaptığı operasyon, biz bir araya gelelim, şu işi bitirelim, buradan çıkalım, bizi bir kumpasa çekiyorlar diye oturup konuşmadılar. Hatta konuşmayı ısrarla herkes söylemesine rağmen hiçbir zaman bunu da gerçekleştirmediler. Yani düşünsenize, partinizle ilgili bir ciddi bir kriz var ve eski genel başkanla yeni genel başkan bir araya gelip konuşmuyor. En azından kavga bile etseniz yüz yüze bir görüşme olur.

0: olmadı yani. Bu da olmadı. Yani ilk günden beri benim şaşırdığım bir şey yani. Özgür Bey'in ayrışmaya yönelik tutumu ve Kılıçdaroğlu'nun aşırı sert ve radikal hamleleri. Mesela ihraç. Hı hı. Çok sert bir hamle. Yani 9 milletvekilini ihraç etmek çok sert bir hamle. Veya bugünkü 29 parti meclis üyesinin istifası. Bunlar çok sert hamleler. Hı hı. Çok radikal hamleler ve uzlaşmaz hamleler. Hı hı. Dolayısıyla bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum ben.
1: Armağan Öztürk, bir radikalleşme olarak parti içerisinde bu adımları tanımlar mısınız? Yoksa hala bir uzlaşı imkanı var mıdır? Yoksa giderek uzaklaşıyor muyuz?
2: Deniz Hanım, son 72 saat içinde parti bütünlüğü oldukça kırılgan bir hale geldi. Ve tarihte çok hızlı akıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Salı günü itibariyle grup başkanlığı, grubu kimin yöneteceğine dair bir kriz yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun geri adımıyla Mansur Yavaş'ın ile birlikte bu kriz kısmen aşıldı ama gelecek haftaya kadar, bir sonraki hafta tekrar kaldığı yerden devam edecek. Çarşamba Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinden tam olarak neyi kastettiği anlaşıldı. Bu arınma siyaseti aslında bir tasfiyeymiş ve tasfiyeyi de en üst perdeden, yani milletvekillerinden başlattılar. Bu tansiyonu daha da yükseltti. Bugün ise parti meclisinde istifa 28 dendi ama Yaşar Seyman'ın istifa etmediği ortaya çıktı. 27 parti meclisinin neredeyse yarısı, tam yarısı değil, istifa etti. Özgür Özel bu yolla, bu arada delegelerden imza da topluyor, bu yolla da aynı zamanda kurultayı zorlamaya çalışmakta. Ben gelinen nokta itibariyle ayrışmanın artık geri dönüşü olmayacak bir kerteye ulaştığını ve çarpışa çarpışa partide tarafların birbirine karşı hamleler ileri sürdüğünü görmekteyiz. Şimdi burada da bir dizi ayrıntı var. Şimdi bu tartışmanın bir hukukla ve bir de politikayla ilgili kısımları da var. Mesela işte ihraç kararının MYK tarafından verilip verilemeyeceği, ihraç, Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç sevk kararının, parti meclisindeki bu istifaların ne anlama geldiği. Mesela Kemal Bey'e katılıyorum. Aslında delegelerden imza toplanıldı ve bu imzanın 900 gibi çok yüksek bir sayıya ulaştığı söylendi. Beklenen gelecek hafta pazartesi itibariyle o delege imzalarının parti genel merkezine verilmesiydi. Bu yolu işletmesine rağmen parti içi muhalefetin, ayrıca bir de parti meclisinden işte belli sayıda üyeyi istifa ettirerek bir başka yolla da genel başkanı kurultaya zorlama hamlesi açıkçası çok anlaşılamadı. Çünkü buna karşı biliyorsunuz bu olağanüstü kurultayın 3 yolu var. Genel başkanın götürmesi, delegelerden imza toplanması, eğer seçimli kurultay isteniyorsa bu salt çoğunluğa tekabül etmekte, bir de parti meclisinin karar alması. Birinci olasılık zaten devre dışı. İkinci ve üçüncü olasılıklar karşısında da partinin genel merkezinin bir resmi tutumu var. Yani tedbir var, mücbir neden var. Dolayısıyla biz kurultaya gidemeyiz. Dolayısıyla bunu seçeneklerden bir tanesini işletip ve bunu mahkemelik hale getirip bu süreci devam ettirmek yerine ben sürecin hızlandırıldığını düşünüyorum. Belki de parti içi muhalefet de genel merkezin tutumunun özellikle dünkü ihraç girişiminden sonra artık topyekün bir tasfiyeye gittiğini, mesela bir sonraki hafta belki de Özgür Özel'i de içine alacak ya da Ekrem İmamoğlu'yu da içine alacak, daha sembol isimleri içine alacak bir üyeliğin askıya alınması ya da ihraç sürecinin devreye girebileceği, ondan önce bir adım atılması gerektiğini düşündüler. Ama tabii attıkları adım kendileri açısından sonuç getirir mi, işlevsel midir, bunun ayrıca tartışılması lazım. Yani eldeki hukuki mevzuat ve tarafların birbirini kullandıkları enstrümanlar bağlamında ben çok işlevsel olduğunu düşünmemekteyim. Ama İki buradaki temel sorun efendim?
1: İki taraf açısından da söylüyorsunuz.
2: Evet. Bu. Yani şöyle, taraflardan biri genel merkezin oyun planı olağan kurultay sürecini işletmeye dair. Zaten bugünkü parti meclisinde böyle bir karar da alındı. Muhalefetin oyun planı ise olağanüstü kurultaya dair. Hı hı. Yani olağanüstü kurultayı zorlamak bakımından parti meclisinden istifanın işlevsel olmadığı, çünkü zaten delegelerden imza toplandığına dair çeşitli yorumlar yapılmakta. Ben de bunlara önemli ölçüde katılıyorum. Her halükarda delegelerden imza da toplansa, parti meclisi üyeleri de istifa etse, bunlar tüzüğün farklı maddelerine karşılık gelmekte. Bu sürecin mahkemelik olacağı çok açıkça ortada. Hı hı. Belki de bir an önce mahkeme sürecini başlatmak ve veya olası partinin kurulma sürecinde, ya biz elimizden geleni yaptık ama işte genel merkez sert ve katı tutumundan vazgeçmiyor, dolayısıyla bizim için ayrılmaktan başka çare yok argümanını bir an önce kurmak için muhalefetin erken bir adım attığı da söylenebilir.
1: Peki. Aslında nasıl anlattığınız meseleyi kamuoyuna önemli. Algıyı oluşturmak açısından da önemli. Gürkan Duman, size sorayım. Şimdi bir taraftan siz kamuoyu araştırmaları yapıyorsunuz. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda pek çok çalışmada yaptınız. Zaten artık herkesin herhalde hemfikir olduğu bir konu var yargıyla ilgili olarak. Rakamlarda bunu gösteriyor. Ama diğer taraftan bu süreçte şu tartışmaları da yaşıyoruz. Bir taraf kendisinin lehinde bir karar verildiği zaman mahkemelerden memnun, ama aleyhinde bir karar verildiği zaman memnun değil. Diğer taraftan bunun sonucunu yine mahkemelerde aramak gerekiyor hakkını. Ama bu sefer karşı taraf madem mahkemelere güvenmiyordunuz, niye hakkınızı orada arıyorsunuz diyor. Dolayısıyla bu denklemde seçmene neyi anlatmak kolay olacak? Armağan Bey'in bıraktığı yerden devam edelim.
3: Yani aslında Kemal Bey konuyu çok iyi özetledi. Yani CHP'de şu an için 3 farklı bir kanal var. Burada gerçek CHP'li kim sorusu ortaya çıkıyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu mu haklı, Sayın Özgür Özel mi haklı, yoksa tarafsız kalan kitle Sayın Oğuz Kağan Salıcı tarafı mı haklı? Seçmen bunu zamanla kendisi karar verecektir. Ama bizim gördüğümüz tablo şunu ifade eden özellikle adalet ve hukuk noktasını ifade ettiniz. Zaten dünyada da adalet ve hukukla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bu oranlar dünyada da baktığınız zaman maksimum %25 seviyelerinde adalet ve hukuka güven olduğunu söylememiz gerekir. Türkiye'deki denklemde de bu 23'lerde, 24'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama adalet hukukla ilgili çalışmalarda hangi parti çözer dediğimiz zaman da burada AK Parti'nin bir tık daha önde olduğunu da gördüğümüzü ifade edelim. Diğer taraftan ise şöyle bir denklem var. Bu
1: oranları
3: işin sürecin
1: için, bu arada en son
3: yani şöyle dedim. Yani şöyle 31'e 25'ti en son benim yaptığım çalışmada hangi parti çözer dediğim zaman adalet ve hukukta AK Parti çözerdi %31, CHP çözerdi %25 seyirindeydi. Ben bu sürece ilk başlangıç tarafıyla bakıyorum aslında. Bu işin bu kadar kızışmasının süreci bana göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce bu mutlak mutlan çıkmadan önceki çektiği videoyla aslında süreç başladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu mutlak mutlan sürecinden madem haberi yoksa nasıl bu videoyu çeker algısı ve buradan da Sayın Özgür Özel de bunu ciddi anlamda kendi adına anlamlı şekilde stratejik olarak bir mağduriyet planını oluşturdu. Yani her iki tarafta baktığın zaman bir nevi kılıçlarını da aslında bir nevi de çekmiş oldu. Biliyorsunuz ki CHP'nin genel merkezindeki görüntüler ortaya çıktı ve sonrasında da Sayın Özgür Özel'in yağmur altındaki yürümesi ön plana çıktı. Bu denklemde baktığınız zaman biz bunun arkasında hemen çalışma yaptığımız zaman şöyle bir denklem çıkıyor. %75'i Sayın Özgür Özel'in haklı olduğunu öngörüyor. %25'i de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin haklı olduğu gibi bir tablo çıkıyor. Bugün konjonktür noktasında bu şekilde. Ama biz bu
0: tabii özellikle bu PM'deki CHP'liler mi yoksa bütün seçmen kitlesi mi?
3: CHP seçmeninin içerisinde Kemal Bey, CHP seçmeninin %75'i Sayın Özgür Özel haklı görüyor, %25'i ise Kılıçdaroğlu'nu ya da bu süreçlerde işte mutlak mutlan süreci olabilir, belediyede yaşanan sıkıntılar, işte Antalya'dır, İstanbul'dur, Uşak'tır, yani birçok etken var çünkü tek başına bir etken değil. Bunlarda da partinin arınması gerektiğini söyleyen bir CHP'li %25 yakında bir seçmen kitlesi de var. Onun için tabloya tek başına bakmamak lazım ama bu süreç aslında her iki tarafta kılıçlarını çekti. Bu kılıçlar partiden ayrılma sürecine kadar bu süreci götürecek gibi gözüküyor. Madem götürmeyecekse, bakın madem götürmeyecekse Sayın Özgür Özel ve ekibi neden işte DSP ile bir görüşme sürecine geçiyor yeni parti için? Niye işte Genç Parti'ye gidiliyor? Diğer partide işte niye Demokrat Parti'den böyle bir talep ve tepkiler ve talepler geliyor? Yani onun için baktığımız zaman Sayın Özgür Özel bütün tuşlara basmış durumda ve kendi adına kendi adına baktığınız zaman Sayın Özgür Özel bir mağduriyet çıkartma noktasında avantajlı durumda görünüyor. Ama seçmen bunu ne kadar sürdürebilir seçmen gözünde? Açıkçası benim bununla alakalı ciddi kuşkularım olduğunu ifade etmem lazım. Çünkü bizim kendi içerisinde CHP seçmenine sorduğumuz sorular da var Deniz Hanım. Orada da yaptığımız süreçte de mutlak mutlak sürecinde herhalde olası bir kurultay olması durumunda siz parti içinde bir birleşme olur mu? Sorusu sorduğumuz zaman burada da ilginç bir veri çıkıyor. %25'i olabilir diyor. Genel anlamda da %75'i yine aynı şekilde herhangi bir şekilde aynı karenin içine gelmezler ifadesi bulunuyor. Bu tablodan kim beslenir?
1: Yani kurultay olmaz anlamında mı?
0: Birleşmezler.
3: Tabii. Kısa olsa da bir birleşme olmaz ibaresi var. Şimdi Sayın Özgür Özel'i ya da diğer partili isimleri siyasetin içine getiren kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Bugün eğer 13 seçim ya da 17 seçim adı ne derseniz deyin. Bu süreçte bir mağlubiyet varsa bu mağlubiyette Özgür Özel'in de bir parmağı olduğunda ifade etmek lazım. Evet, son seçimlerde bir yerel seçimlerde CHP 47 yıl sonra bir başarı elde etti. Ama bu başarının mimarı da aslında baktığın zaman 6 benzemez 7 benzemez o zamanki ifadelerde bunları bir araya getiren de Sayın Kılıçdaroğlu. Ve CHP tarihinin en yüksek oyunu almıştır. Yani CHP adayının en azından CHP Genel Başkanı'nın en yüksek aldığı oy 47.81 ile Sayın Kılıçdaroğlu. Bugünkü konjonktür bunun tamamen dağıldığını gösteriyor. Yani siz yeni parti oluşumunda bir partinin manifestosu ne olacak? Yani ben bu sürecin Armağan Hocama katılıyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Özgür Özel'e diğer isimlere kadar tırmanacağını, bunun ileriye kadar gideceğini düşünüyorum. Ve kurultay sürecinin dava süreci olduğu için de en az 6 ay öncesinde bir kurultay olacağını da düşünmüyorum. Ve kurultay olsa da dahi olacağını düşünmüyorum. Şöyle de bir düşüncem de var Deniz Hanım. Kurultay olsa da dahi belki Sayın Kılıçdaroğlu parti arındırıp Avuz falan sağlıcı gibi isimlere dışarıdan da olabilir, içeriden de olabilir. Belki partiyi de bırakabilir. Yani bugünkü tanımlamalarında, bugün verdiği cevaplarda, işte Gürsel Tekin'in verdiği ifadelerde ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimlere kadar partinin başında duracağı gibi bir ifade de var ama Sayın Kılıçdaroğlu bu toplumsal tepkiyi aldığı ortamda belki birilerine partiyi de bırakma ihtimali de olabilir düşüncesine açısı.
1: Peki bunu da bir ayrı parantez olarak açalım. Bir reklam arasına gideceğiz ama önce ekrandaki son durum bilgisini paylaşalım. Malum yakın plana başlarken ABD Başkanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımını aktarmıştık. İran'la bir anlaşmaya onaylandığına yakın olunduğu gibi böyle birazcık daha çerçeveyi de geniş tutarak ama yine de ileri bir ifadelendirmeyle İran'la yeni bir sürecin başladığını yakında imza törenine dair ayrıntıları bulacaksınız demişti. İran Fars Haber Ajansı da yetkililere dayandırarak İran ABD ile mutabakat zaptı konusunda henüz bir anlaşmaya varmadı haberini geçiyor. Bu bilgiyle birlikte reklam arasına gidelim, sonrasında buradayız.
4: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Hava durumu. Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli 29 derece, yarın sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Yarın Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu bugün güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'la çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
4: Hava durumu.

0: Mutlu geceler, saat 4 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bültenimizi dış gelişmelerle açalım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat saptı. Üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. İmzanın da bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde atılabileceğini duyurdu. ABD Başkanı, İran liderliğinin de bu anlaşmaya onay verdiğini öne sürdü. Sıcak gelişmelere dair ayrıntıyı da NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la anlaşma neredeyse son halini aldı. Çok kısa sürede hallolur dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için imza töreninin de bu hafta sonu Avrupa'da yapılacağını, kendisinin orada olmayacağını ama Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in orada bulunacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkeleriyle telefon görüşmeleri oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu onlardan birisi. Onun dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın liderleriyle görüştü. Türkiye ile de konuşacağım, görüşeceğim dedi. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın da resmen açılacağını söyledi Trump. Bunun da çok yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini, hafta sonunda olabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in de çerçeve anlaşması ya da mutabakat zaptını kabul ettiği yönünde bir anlayışı olduğunu ifade etti. Ama İran'dan henüz net bir teyit gelmiş değil. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Trump'ın görüşmesi önemliydi İran'la anlaşmaya dair. İsrail tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada dikkat çekici ifadeler yer aldı. İsrail mutabakat zaptının bir tarafı olmamasına rağmen Başbakan Netanyahu müzakereler sonucunda ortaya çıkacak nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş nükleer materyalin ortadan kaldırılmasını, zenginleştirme altyapısının sökülmesini, füze üretimine sınırlamalar getirilmesini ve İran'ın bölgedeki terörist vekil gruplarına verdiği desteğin sona erdirilmesini içereceğine dair Trump'ın taahhüdünden duyduğu memnuniyeti ifade etti denildi İsrail tarafından yapılan açıklamada. Washington'da ise tartışmalardan bir tanesi, Donald Trump malum daha önce de İran'la anlaşmaya çok yakın olunduğunu söylemişti defalarca, haftalardır bunu gündeme getirmişti. Acaba bu Donald Trump'ın İran konusunda uyguladığı bir stratejinin, kasıtlı stratejinin bir parçası mı? Ama bu kez sanki biraz daha tablo farklı gibi, biraz daha anlaşmaya yaklaşılmış gibi görülüyor. ABD basınına yansıyan yorumlara, bilgilere baktığımızda da kaynaklar şunu söylüyorlar. 3 önemli noktada görüş ayrılıklarının önemli ölçüde aşıldığı, ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Bu 3 konuda nedir? Bir tanesi İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin mekanizma, ki Tahran açısından önemli konulardan bir tanesiydi. İkinci konu, 60 gün boyunca geçerli olacak ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin düzenlemeler. Üçüncüsü de yine ateşkes boyunca İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yürütüleceği meselesi.
0: Trump, İran krizi için anlaşmanın sağlandığını söylese de Tahran'dan benzer açıklamalar gelmedi. İran Dışişleri Bakanlığı henüz bir anlaşma yok diyor. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekay'ı Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen mutabakat metninin ana kısmının tamamlandığını doğruladı. Tahran'ın kırmızı çizgilerinden de asla ödün vermeyeceğinin altını çizerek İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir dedi. Ancak İran yönetimi Washington'ı sürekli pozisyon değiştirerek ilerlemeyi baltalamakta da suçladı. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşma yakın dediğini hatırlattı. Bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında da bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Kızılay Ödül Töreni'nde konuştu. Çarşamba günü kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla devam ediyoruz.
2: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
2: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
3: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Kızılay'ın Gazze'ye yardımları hakkında da bilgi verdi.
2: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
3: Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Yılın kamu kurumu bağışçısı ödülüne Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse layık görüldü. Köse'ye ödülünü Erdoğan takdim etti. Erdoğan'a üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazan bir tişörtte hediye edildi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'da tepkiler sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarına bakalım şimdi de.
4: İsrail'in eli kanlı başbakanının söylediği sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur ve dünya kamuoyunda da en ufak bir ağırlığı yoktur.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
4: Katliam sorumlusu, soykırım suçlusu, ellerinde masum, sivil, çocuk ve kadın Filistinlilerin kanı bulunan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu perspektife, bu politikaya karşı söyleyecek bir tek sözü yoktur.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Ankara'da sivil toplum kuruluşları koordinasyon toplantısında konuştu. Netanyahu'ya tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze'nin yanında olduğunu vurguladı.
5: Mazlumların yanında olmak bizim medeniyetimizin en asli vazifesidir. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir.
0: CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclis üyeliğinden istifa etti. Bu adımla partinin de 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği savunuldu. Ancak CHP parti meclisi istifaların ardından 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı, istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olağan kurultay sürecinin de başlatıldığını açıkladı.
6: Parti meclisi 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
7: Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek.
3: CHP'de yeni yönetimin ilk parti meclisi toplantısı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Özel kanadı bu gelişmenin ardından tüzük gereği 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.
8: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
3: CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi zorunlu hale geliyor. İstifalar sonrası parti meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin görevinin başında olduğunu söyledi.
7: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi görevine devam ediyor.
3: Parti meclisi toplantısında olağan kurultay sürecinin başlatılmasına karar verildi.
7: Parti meclisinde Olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
3: Kurultay takvimine CHP MYK toplantısında karar verilecek. O toplantıdan yeni ihraç taleplerinin çıkabileceği de belirtiliyor. Çarşamba günü 9 milletvekilini disipline sevk eden CHP MYK'nın bazı belediye başkanları ve il başkanları için de değerlendirme yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Parti Meclisi'ndeki istifaları ve mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Dervişoğlu, CHP'de karşılıklı atılan adımlar için de siyasi satranç benzetmesi yaptı.
9: Hem seçilmiş hem atanmış Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir siyasi satranç oyununa başladıkları kanaatini taşıyor. Satranç iki kişiyle oynanır. Oynanan satranç iki kişi arasında oynanmıyor. Müdahil olanlar da hamlelere dahil oluyor. Yani bir siyasi partinin iç meselesi olmadığını en başında söyledim. Siyasi partilere hukukun müdahalesi çok kabul edilebilir bir şey değildir.
0: Ekonomiden bir gelişme var sırada. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Banka petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirtti. Jeopolitik gelişmeleri de yakından izliyoruz mesajı verdi.
10: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı, faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
11: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
10: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
11: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
10: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
0: Doğu Akdeniz'de tartışmaların arttığı bir dönemde donanma Deniz Kurdu tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. Deniz Kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü Antalya'da Doğu Akdeniz açıklarında düzenlendi. Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı.
3: Fırkateynler, denizaltılar, savaş uçakları, helikopterler. Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kurdu 2 tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. 4 Haziran'da Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de başlayan Deniz Kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü Doğu Akdeniz'de Antalya açıklarında yapıldı.
12: Mavi vatandaki hak ve menfaatlerimiz deniz kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır. Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür.
3: 125 gemi, aralarında F-16'larla SİHA'larında bulunduğu 60 hava taşıtı ve 18 bin personelin görev aldığı tatbikatta kuvvetler arasında birlikte çalışabilirlik test edildi. Tatbikat senaryosu uyarınca deniz karakol uçakları torpido attı. Sonar kullanılarak denizaltı tespiti yapıldı.
13: Tatbikat çerçevesinde şu anda bir genel maksat helikopteriyle TJG Anadolu güvertesine bir fast drop harekatı gerçekleştiriliyor.
3: İlk kez 8 güdümlü mühimmatın canlı hedeflere gönderildiği tatbikatta Roketsan tarafından üretilen atmaca gemi savar füzesi de kullanıldı.
13: Hemen arkamda milli imkanlarla üretilen TJG Burgazada korveti var ve o korvetten şu anda atmaca gemi savar füzesi gönderildi. O füze yaklaşık 100 kilometre mesafedeki hedefi imha edecek.
3: Tatbikatta savaş gemilerinin hava savunma sistemleri de test edildi. Hisar'da hava savunma sistemi ve RAM hava savunma sistemi hedeflerini tam isabetle vurdu. TCG Anadolu'da konuştu. Bayraktar TB3'te tatbikatta güdümlü mühimmatla bir insansız deniz aracını imha etti.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerin ardından inşası tamamlanan Kahramanmaraş Meydanı'na ait son görüntüleri paylaştı.
10: Işıklandırmalar, yeni yaşam merkezi, peyzaj alanları. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen inşa sürecine ait son görüntüleri paylaştı. Görüntülerde kent meydanının yeni dizaynı ve ışıklandırmaları yer alıyor. Bakan kurum o görüntüleri yeniden ayakta notuyla paylaştı. Paylaşımda sağlam yuvaların ardından çarşı ve meydanlarımızı da tamamlıyoruz ifadeleri de yer alıyor.
14: Merhaba bakanım.
15: Merhaba, nasılsın?
14: İyiyim Allah'a şükür.
10: Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Vadilik Yanı Projesi kapsamında emlak konut 1423 kazıkta zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. 34.165 metrekarelik inşa alanında 116 ticarethane inşa edildi. 424 araçlık kapalı otopark inşa edilirken 2.353 metrekare bitkisel ve 9.936 metrekare yapısal peyzaj alanı tasarlandı. 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta il ve ilçe merkezlerinde 52.575 konut, kırsalda 15.615 köy evi olmak üzere toplamda 68.109 konut ve 5.766 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmişti.
0: İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş geçen yıl okul gezisi sonrası yaşamına son vermişti. Öğrencinin ailesi ve arkadaşları 16 yaşındaki çocuğun gezi sırasında akran zorbalığına maruz kaldığını iddia ettiler ve soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı. Gezide görevli 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.
10: Okul gezisi sonrası yüksekten düşerek öldü. 16 yaşındaki çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edildi. Çocukları denetlemediği gerekçesiyle 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş 20 Kasım'da okul gezisine katıldı. Eve dönen 16 yaşındaki çocuk İngilizce kursuna gideceğini söyledi. Ancak geri dönmedi. Metruk bir binadan düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Öğrencinin hayatına son verdiği değerlendirildi. Ancak ailesi ve arkadaşları çarpıcı iddialarda bulundu. Okuldaki bazı öğrenciler Kemal Utku'nun o gezide akran zorbalığına uğradığını öne sürdü. Oğullarının bu yüzden hayatına son vermiş olabileceğini söyleyen aile olayı yargıya taşıdı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda öğretmenlerin öğrencileri denetlemedikleri belirtildi. Bu kapsamda müdür yardımcısı, edebiyat, kimya ve İngilizce öğretmenleri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ortaya çıktı. Utku'nun ölümünün ağır bir travma sonucu oluşan iç kanama nedeniyle gerçekleşmiş olduğu belirtildi. İncelemede alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Adli tıp raporu da soruşturma dosyasına eklendi.
0: Yalova'da bir baba ve 14 aylık kızının komşusu tarafından darp edilmesine ilişkin davada gelişme var. Tutuklu yargılanan sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Baba Muhammed Baca karara tepki gösterdi.
16: Baba ve 14 aylık kızına saldıran zanlının 36 yıla kadar hapsi isteniyordu. Davanın ikinci duruşmasında saldırgan hakkında tahliye kararı verildi.
17: Gördüğünüz gibi maalesef mağdurum, hakkımı arıyorum. Hakkımı da bir vatandaş olarak sonuna kadar arayacağım. Bu kızı bir Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kız çocuğunu, bir anne baba, bir evlat kimse bu hale getiremez. Hakkı da yok. Hukuk önünde, adalet önünde her türlü hakkımı arayacağım. Yılmayacağım da kimseden de korkmuyorum.
16: Duruşma Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Baba Muhammed Baca dosyanın görevsizlik verilerek Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinde bulundu. Bu talep reddedilince 14 aylık kızı ve eşiyle birlikte mahkeme salonundan ayrıldı. Tutuklu sanık Şener Ergin savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu. Daha sonra tanıklar ve olaya müdahale eden jandarma görevlileri dinlendi. Mahkeme heyeti Şener Ergin'in yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün imzaya gitmesi şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanığın tutuksuz yargılanan kardeşi Server Ergin'e ait binanın önünü gören kameranın da incelenmesine hükmedildi. Yalova'da Muhammed Baca ve 14 aylık kızı İkra 20 Şubat'ta komşularının saldırısına uğramıştı. Olayın ardından Şener ve kardeşi Server Ergin hakkında kasten yaralama suçundan 36 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı.
0: Adana'da 31 yaşındaki Berivan Tunç yaşadığı dairenin banyosunda ölü bulundu. 2 ay sonra düğünü olan kadının şüpheli ölümüyle ilgili de inceleme başlatıldı. Berivan Tunç, Yüreğir Vergi Dairesi'nde icra müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. 31 yaşındaki kadın sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları endişelendi. Polise ihbarda bulundular. Ekipler harekete geçti. Evine girdikleri kadını banyoda hareketsiz halde buldu. İncelemelerde Berivan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen kadının ölümü araştırılıyor. Antalya'da şüpheli ölüm 12 yılın ardından aydınlatıldı. İki çocuk babası Şeref Kocabıyık inşaatta çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 56 yaşındaki Kocabıyık'ın bıçaklandığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek cinayetle ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
3: Şantiyede çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 12 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Antalya'da Şeref Kocabıyık'a ait inşaat şantiyesinde 2014 yılında yangın çıktı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 56 yaşındaki Kocabıyık hayatını kaybetti. Şeref Kocabıyık'ın oğlu Yasin Kocabıyık babasının öldürüldüğünü iddia etmişti. Otopsi raporunda da göğüs bölgesinde 2 kesici alet yarasına rastlandığını söylemişti. Ayrıca cüzdanındaki parayla cep telefonunun kayıp olduğunu belirtmişti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 12 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Kocabıyık'a ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi. Telefonun baz istasyonu ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesi sonucu cinayete ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Yapılan teknik takipte olay sonrası telefonu kullandığı belirlenen Suriye uyruklu İbrahim İbrahim'in olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle yoğun iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. O dönem şantiyede çalışan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 5 zanlı gözaltına alındı. Suriye'de olduğu öğrenilen İbrahim İbrahim'in ise Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinayetin 12 yıl sonra aydınlatıldığını duyurdu.
0: İstanbul'da Tem Otoyolu'nda seyir halinde olan kadın sürücüyle bir başka sürücü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen sürücü kadın sürücüye hakaret etmeye başladı. Olay anı da kameraya yansıdı. Sivil trafik ekipleri saldırgan davranışlarda bulunan sürücüyü yakaladı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücülerden biri aracını kadın sürücünün önüne kırarak otomobilini durdurdu. Daha sonra araçtan inen sürücü kadınla tartışmaya devam etti. Kadın sürücü yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Sürücüye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Son günlerde artan ölümlü motosiklet kazalarına bir yenisi eklendi. İstanbul Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 22.30 sularında Bakırköy D100 karayolunun Ankara yönünde meydana geldi. Motosiklet refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan Türkmenistan uyruklu 2 kişi öldü. Yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Üniversite öğrencilerinin hem dil öğrenmek hem de başka bir kültürü tanımak ve bir yandan da harçlıklarını çıkarmak için gittiği Work and Travel kültürel değişim programı bu sene vize randevusu sorunlarıyla sekteye uğradı. Birçok öğrencinin yaz için Amerika'daki işleri hazır ancak randevu bulamıyor. Yetkililer bu durumu Dünya Kupası'na bağlıyor.
14: Yazın kendimizi geliştirmek amaçlı bir yerlere gidiyoruz. Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Ama randevu bulamıyoruz yani, kontenjan yok.
3: Work and Travel, üniversite öğrencilerinin yurt dışında hem çalışıp hem de dil öğrenmesini sağlayan bir değişim programı. Ancak bu yıl öğrenciler işleri hazır olmasına rağmen Amerika'dan bırakın vize almayı randevu dahi bulamadı.
15: Benim anlaştığım Amerika'daki işim de hazır şu an. Bir vize randevusu dahi bulunmuyor. Ve ben bunu işverenim bana, yani Amerika'daki işverenim bana her seferinde mail yoluyla ulaştığı zaman ben kendisinden bir nevi kaçmaya çalışıyorum.
18: Bu yıl programa başvuru sayısı önceki yıllara göre de biraz fazlaydı ama bu önceki yıldaki sayıların yarısından azına bile düşmesi bizim için bir hayal kırıklığı oldu işin gerçeği.
3: Vize krizinin ana nedeni Dünya Kupası. Taraftarlar için turist vizelerine öncelik verildi. Normalde 10 binlerce açılan J1 vize randevusu bu yıl Türkiye için 4 binle sınırlandırıldı.
19: Bir form doldurduk. Biz bir öğrenci dayanışması şeklinde herkes kendi ismini, acentesini ve danışmanını yazarak Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdık. Dışişleri Bakanlığı da Amerika Büyükelçiliği'ne bu konuda diplomatik nota verdi. Şu anda bunun sonuçlanmasını bekliyoruz.
3: Aracı kuruluşlara binlerce dolar veren, Amerika'da işini bile ayarlayan gençler çözüm bekliyor.
0: Van'da bir binadan kopan beton parçaları faciaya neden oluyordu. Kaldırımda yürüyenler saniyelerle kurtuldu. Görüntüler kentin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde kaydedildi. Bir binanın dış cephesinde tadilat yapılıyordu. Bu sırada kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Olay sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar saniyelerle kurtuldu. Olay sırasında panik yaşandı. İtfaiye ekipleri binada ve çevresinde önlem aldı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İspanya ziyaretinin en anlamlı duraklarından birinde Barcelona'daydı. Papa, dünya çapını Sagrada Familia Bazilikası'nda yönettiği ayinde barış mesajları verdi.
10: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo, İspanya'da barış mesajı verdi. Papa, Barcelona'nın simgesi Sagrada Familia Bazilikası'nda tarihi bir ayin yönetti. Mimar Antonio Gaudi'nin ölümünün 100. yılına denk gelen ayin, devletin zirvesini de bir araya getirdi. İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'in yanı sıra din ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ayini izledi. Papa 14. Leo konuşmasında barış mesajı verdi.
20: Tanrı'ya inanıp savaşı destekleyemeyiz, masumları öldüremeyiz, sefaletten kaçanları terk edemeyiz.
10: Kutsal Aile Bazilikası'ndaki ayinde bir de ilk yaşandı. İnşası 1882 yılından bu yana süren bazilikanın kısa süre önce tamamlanan İsa Mesih Kulesi Papa tarafından kutsandı. Papa Leo, bazilikaya imzasını atan Gaudi ise Tanrı'nın mimarı olarak nitelendirdi. Ayin sonrasında havai fişek ve drone gösterileri düzenlenirken Antoni Gaudi'nin yüzü dronlarla oluşturuldu. Papa 14. Leo, Madrid ve Barcelona duraklarının ardından İspanya ziyaretini Kanarya Adaları'yla sürdürüyor.
0: Bir tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, diğer tarafta çevre katliamı iddiaları ve istifası istenen bir başbakan. Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 11. gününde de devam etti. Başkent Tiran'da sokaklara dökülen on binler Arnavutluk satılı değil haykırışıyla tek ses oldu.
10: On binler yine sokakta. Hükümete öfke dinmiyor. Arnavutluk satılık değil sloganları atan kalabalık, başkent Tiran caddelerini bir kez daha hınca hınç doldurdu. Hedefte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı, Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesi var. gösterinin 11. gününde de adres değişmedi. Başbakanlık binasına yürüyen öfkeli kalabalık, Başbakan Edi Rama'nın istifasını istedi.
20: Bu proje yolsuzluğun ve yıkımın vücut bulmuş hali. Arnavutluk'ta 35 yıldır yaşananların bir özeti gibi. O yüzden artık yeter.
10: Tepkinin odağındaki milyonlarca euroluk proje, ülkenin güneyindeki Zivernek bölgesindeki Bakir kıyı şeridini kapsıyor. Göstericiler, Kuşlu'nun yatırımcısı olduğu bu dev projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğini savunuyor. Başbakan Rama ise geri adım atmıyor. Projenin çevreye zarar vereceği yönündeki eleştirileri reddeden Rama, arazilerin İsrail'e verildiği iddialarını da kesin bir dinde yalanlıyor.
0: 4 yıldır beklenen Dünya Kupası'nda ilk maç yapıldı, ilk düdük çalındı. Açılış maçında Güney Afrika ile Meksika ekipleri karşı karşıya geldi. Maçı da ev sahibi Meksika 2-0 kazandı.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Mexico City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak.
0: Scorpions, müzikte 60. yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında bir kez daha İstanbul'a geliyor. 24 Haziran'da BKM organizasyonuyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda sahneye almaya hazırlanan rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions'ın dünya turnesinden paylaştığı yeni görüntülerle veda ediyoruz.
21: İnsanların birbirine ateş etmesini değil, birlikte şarkı söylemesini istiyoruz. ...24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda sahne almaya hazırlanan efsanevi grup Scorpions, işte bu mesajla müzikseverlerle buluşuyor. Grup, 60. yıllarına özel olarak çıktıkları dünya turnesinden görüntüler paylaştı.

1993 yılında İnönü Stadyumu'nda verdikleri ilk İstanbul konserini unutamayan grup, 33 yıl sonra aynı yerde sahneye çıkacak. Grubun 60 yıllık birikiminin sahneye taşıyacağı konserde yeni şarkılar da söylenecek. ...1965'te Almanya'nın Hannover şehrinde kurulan grup bugün marş haline gelmiş unutulmaz şarkılarıyla Almanya'dan dünyanın her yerine uzanan, gençlerin hala ilgi gösterdiği küresel bir fenomen durumunda.

0: NTV Radyo.
1: Masal Buya.
2: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
1: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
2: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
1: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
2: Bambaşka bir Kürk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürk kedisi versiyonu o.
1: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
2: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
1: Masal Buya NTV Radyo'da.
2: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
1: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
2: Büyükleri Masal başlıyor.
1: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
0: Yakın Plan devam ediyor.
3: Reklamların ardından Yakın Plan'a devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz ama bir taraftan da Amerika-İran arasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu da bir not olarak aktaralım. Uzlaşma var diyor Donald Trump. İran tarafı henüz mutabakat zaptında anlaşma yok diyor. Bakalım nereye varacak? Karşılıklı açıklamalar. Kemal Öztürk yeniden CHP'ye dönecek olursak. Sizi şaşırtan bir oran var mı Gürkan Duman'ın anketlerinde?
4: Şimdi hayır, şaşırmadım. CHP tabanında Özgür Özel'in güçlü olduğu ve haklı algısının daha yüksek olduğunu tahmin ediyordum. Hı hı. 75'e 25 oranı tespit etmiş Gürkan Beyler. Bir küçük bir şey sormak istiyorum Gürkan Bey. Genel seçmenle ilgili bu soruyu sordunuz mu? Bütün seçmenler üzerinde bir rakam var mı?
5: Kemal Hocam, bunu 15'inde başlayacağız çalışmaya. Şu an için çalışıyoruz. Çünkü bayram öncesi yaptığımız bir çalışma. Sadece CHP seçmenini hızlı şekilde aldığımız bir veri. Yani bin örneklemle aldığımız bir çalışma. Yetişmediğini ifade edelim.
4: Şimdi benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de ayrışma olduğunda CHP'nin bir kemik oyu var %20 civarında. Bu oy nereye gider? Bunu da mesela merak ediyordum. Özellikle Oğuz Kağan Salıcı'ya sordum bunu. Hani o ayrışmaya karşı. Yani bir travma anındayız şu anda. Tabanımız bölünmek istemiyor. Ama bölünme olursa nereye kayacak, hangi tarafa destek verecek onu bilmiyoruz diyor.
3: Herhalde anketi yapmak için de çok erken.
4: Erken, yani travma anlarında bu sonuçları alamayız diyor kendisi. Şimdi Zeynel Emre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski sözcüsü. Pazartesi günü Armağan Hoca'nın demin bahsettiği bu 900 delegeden toplanan imzanın genel merkeze teslim edilmemiş hali. Mesela ben merak ediyordum bu imzalar ne oldu diye. Özellikle delegelere bir baskı yapılmasın diye vermediklerini söyledi. Genel merkeze teslim etmediklerini söyledi. Bunu 15 gün süresi varmış, teslim etme süresi. Pazartesi günü bu teslim edilecek. Bunun gereği yapılmayacağını tahmin ediyorlar. Hem bu hem de istifa eden parti meclisi delegeleriyle ilgili tüzük maddeleri işletilmedi diye önümüzdeki hafta mahkemeye gidecekler. Evet. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklar ve dava açacaklar.
3: Onu da söyleyelim, CHP tüzüğüne göre üye tam sayısının 3'te 2'si, yani 40'ın altına düşerse şayet parti meclisi

0: Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bunları işletilmesini isteyecek. Burada da tabii kendileri açısından bir çelişki oluşacak. Yani Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan ekip şimdi Asli Hukuk Mahkemesi'nin karar vermesini isteyecek ki bu da kendi aralarında ya da kendilerinin kamuoyundaki duruşu açısından bir çelişki yaşatacak bana göre. Bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen nezdinde en kritik konunun mağduriyet algısının oluşup oluşmadığı konusunda ben kitleniyorum. Daha doğrusu odaklanıyorum.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni buna bakarak oy verecek.
0: Sadece kendi seçmeni değil diğer seçmenlerde. Yani Özgür Özel'in üzerinde kurduğu, Gürkan Bey'in de söylediği bir mağduriyet stratejisi üretti. Bunu uyguluyor. Bu oluştu mu? Gürkan Bey'in elinde rakam varsa bunu bir öğrenmek isterim.
1: Ek yapmak isterseniz Gürkan Bey lütfen buyurun. Çünkü bir taraftan da hakikaten bundan sonraki süreci de herhalde etkileyecek temel veri bu olacak.
2: Yani şöyle ifade edelim. Eğer Armağan Hocam'ın zamandan da çalmama adına söylüyorum. Yani biz bunu sorduk. Yani bu mutabıklandan bir gün sonra sorduğumuz soru. Özgür Özel ve beraberindekiler CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurar ise olası bir milletvekili seçimde bu partiye oy verir misiniz? Yani burada zaten parti elinden alındı. Yani istenmeyen görüntüler oldu. Sayın Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü ve aynı zamanda da Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu denklemden sonraki yapılan çalışmada CHP seçmeninin %52.20'si diyor ki Özgür Özel bir parti kurarsa oy veririm. %16.1'i diyor ki belki veririm, belki vermem. %27.3'ü diyor ki oy vermem. %4.4'ü bu konuyla hakkında bir cevap vermeyeceğini ifade ediyor. Bunun 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin aldığı oy oranını baz alırsak, yani CHP %25.4 civarında oy aldı. Yani yaklaşık %13.25'i Sayın Özgür Özel'in kuracağı partiye oy verebileceğini, geri kalan kısmın da yaklaşık %12'sinin de oy verme eğiliminde olmayacağını gösteriyor. Ama bu sadece CHP seçmen içerisinde. Evet, yani
0: genel seçmende bir mağduriyet algısı oluştu mu Gürkan Bey?
2: Efendim hocam, genel seçmen üzerinde.
0: Evet.
2: Genel seçmen üzerinde şöyle gördüğümüz kadarını ifade edelim. Elimizdeki veriler daha sıcak veriler gelmediği için. Özellikle AK Parti seçmenin belli bir kanadı var. Biliyorsunuz ki bunu sadece mutlak mutlağınla da ayrıştırmak yanlış olur. Ortalama %10'luk bir seçmen, AK Parti seçmen bu konuya tepkili bakıyor. AK Parti seçmeni. Yine CHP tabanı içerisinde, özür dilerim, MHP tabanında yaklaşık %20 ile 25'lik arasında bir seçmen kitlesi de bu sürece negatif baktığını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde İYİ Parti seçmeninde %65'i bu sürece olumsuz baktığını ifade edelim. Ama, genel manada
1: oy verme açısından bakıldığı zaman bu tepki partiden kopma gibi bir sonuç yaratacağı anlamına da gelmiyor herhalde, değil mi?
2: Gelmiyor. Ama şöyle bir şey var. Bakın, yani reel anlamda oy verebilme ihtimali %13. Onu özellikle ifade edelim. Yarınki tablo ne olur? Yani Özgür Özel ile ilgili başka bir süreç çıkar. İşte Ekrem İmamoğlu ile ilgili başka bir süreç çıkar. Diğer partideki içindeki milletvekilleri hakkında bu soruşturma sürecinden farklı bir şeyler çıkar. O zaman belki bu süreç de erime sürecine gelir. Bir de şöyle bir durum var Sayın Deniz Hanım, Kemal Bey. Biz diyoruz ki hangi partiye, bu bağımsız bir soru. Onu özellikle ifade edelim. Daha önce aldığımız tablolardan bir soru. Hangi partiye oy vereceğinizi nasıl belirlersiniz? Nasıl belirliyorsunuz? Bakın %38.4'ü diyor ki ekonomiyi kimin yöneteceğine bakaraktan oy veririm. %21.5'u lidere bakarım diyor. %18'i siyasi ideolojime en yakın parti hangisi ona veririm diyor. %8.4'ü güvenlik politikalarına göre oy veririm. %3.9'u dış politikasına bakaraktan oy veririm. Yani Sayın Özgür Özel'in kuracağı partinin denklemi ne olacak? Yani manifestosu ne olacak? Eğer böyle bir oluşum ya da böyle bir ayrışma olur ise. Onun için ben 6 okun burada daha baskın olacağını açıkçası öngörüyorum. Sayın Özgür Özel'in

0: Altıokum baskınlığında kendisini gördüğünü de görüyorum açıkçası. Onun için Sayın Özgür Özel son noktasına kadar bu süreci taşıyacak. Ama genel manada baktığımız zaman, genel algıda baktığımız zaman Özgür Özel bu mağduriyet sürecini kendi elinde pozitif anlamda bulundurduğunu ifade etmek lazım ama genel seçmen nezdinde bunu biraz zamana bırakmak lazım. Zaman gösterecek diye ifade etmek lazım. Ama ben oradaki bugünkü ya da bir önceki süreçlere göre, tecrübemize göre ben CHP seçmeninin kendi partisinden öyle kolay kolay ayrılacağını bu süreçte düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bunu da niye göre söylüyorum? Bunu da dahil edeyim. Biz daha önce yaptığımız araştırmalarda şunları da sorduk. Yani siz kendi siyasi görüşü olarak kendinizi nerede görüyorsunuz diye tanımladığımız zaman bir en sol, 10 ise en sağ olarak ifade ediyor. 5 ise merkez olarak ifade ediyor. Solunda yani en solda gören %19 var. Sağda gören kendini %35 var. Merkezde kendini tanımlayan da yaklaşık %45 civarında bir seçmen kitlesi var. Onun için yani kemikleşmiş bir %20'den bahsediyoruz. Bu %20'den Sayın Özgür Özel feragat edecek mi? Ya da merkez sola yakın bir ideolojik bir parti manifestosu mu oluşturacak? İşte bunlar da çok önemli ifadeler, denklemler. Bunları biz zaman göstereceğini söylememiz lazım diye düşünüyorum.
1: Biraz sıra değişmiş gibi oldu Arman Bey, hemen geleceğim ama Gürkan Duman,
2: Evet.
1: Özgür Özel son noktaya kadar bunu taşıyacaktır dediniz. Son nokta nedir? Yani kendisi açısından o ipi keseceği bir nokta mı olur, yoksa partiden ihraç gibi bir süreç işletilir ya da fezleke süreçleri, ki bu akşam yine fezlekelerin fragmanı yaşanıyor dedi. Dolayısıyla hani karşı tarafın kendisini atması gibi bir noktaya mı kadar bekler?
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben bu zamana kadar görmediğimiz bir tablo. CHP Genel Başkanlarının hiçbir şekilde partiden ihraç edilmesi gibi bir tablo ben en azından bilmiyorum, yaşamadım. Ya da yaş itibariyle buna denk gelmediğimi ifade edebilirim. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bunun da olacağını açıkçası öngörüyorum. Çünkü bu işin en akılcı tarafında duran, isim vermek gerekirse ben Oğuz Kağan Salıcı'nın olduğunu düşünüyorum. Yani tarafsız şekilde Altok simgesinin arkasında durduğunu görüyorum açıkçası. Her iki tarafta derler ya, kurt yediği ayaz unutmaz diye. Yani böyle bir tanımlama da var açıkçası. Bir de kurultay sürecinin en az 6 ay gibi olacağı bir süreci baz alırsak, yani Sayın Özgür Özel'in bu kadar sürece dayanabileceğini ben açıkçası öngörmüyorum. Çünkü az önce sizler de ifade ettiniz. Yani İran diyor ki biz anlaşmaya varmadık. İşte Trump diyor ki biz anlaşmaya vardık. Yani dünya siyaseti, dünya konjonktürü burada önemli hale gelecektir. Şimdi burada toplam seçmen şuna bakacaktır. Ya kardeşim, biz sizin iç meselenizle mi uğraşacağız? Biz kendi meselelerimizle mi? Türkiye'nin birçok çözülmesi gereken sorunu var. Ekonomi gibi, dış politika gibi, işte anayasa gibi, işte milli eğitim gibi birçok etken var. Yani bu süreçlerde siz ne yapacaksınız? Tamam Baba Hoca, tamam Atatürk'ün kurduğu parti, ama siz bizim vatandaş olarak, partiler neden kurulur? Vatandaşlara daha ferah bir ortam oluşturmak, daha güvenli bir Türkiye inşa etmek için parti kurmak için hedeflersiniz. Şu an için biz CHP'de gördüğümüz tablonun bununla uzaktan yakından alakası olmadığını da ifade etmemiz lazım. Bir de kurultay süreci olduğunu baz alırsak, Gürsel Tekin neyi ifade etmişti? Demişti ki Gürsel Tekin, kurultay süreci olsa bile 196 delege hakkında tespit kararı olduğunu ifade etti. 44 delegenin tutuklu olduğunu ifade etti. 21 delegenin AK Parti'ye geçiş sağladığını, 5 delegenin istifa ettiğini, 14 delegenin ihraç edildiğini, 163 delegenin de isminin bir şekilde soruşturmada devam ettiğini söyledi. Bir açıklaması daha oldu biliyorsunuz dünkü açıklamalarda. Ne dedim işte Sayın Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin? Partimizi adli kontrollerinde taşıyanlardan hesap soracağız, itirafçılardan hesap soracağız dedi. CHP'yi yargının konusu haline getirenlerden hesap soracağız dedi. Sadece onlardan değil, bu kişileri de partiye getirenlerden hesap soracağız dedi. Onun için bu süreç sanki Sayın Özgür Özel'in fezlekesi ihracına kadar gidebilir noktasına kadar ben gördüğümü ifade edeyim.
1: Peki. Şimdi Özgür Özel, Armağan Öztürk şöyle diyor, yeni parti iddiasıyla ilgili olarak, bu parti öyle kolay bırakılmaz, ayrılmak istemiyoruz, ben seçmenin duygularını doğru okuyorum. Bu okumadan sonra Kemal Bey, bu arada sizin sözünüz de yarım kalmış gibi oldu ama hani soru cevap gittik diye döneceğim size ayrıca.
0: Buna da özür dilerim Kemal Bey.
2: Estağfurullah.
1: Özgür Özel açısından bakıldığınız zaman seçmenin duygularını doğru okuyorum ve ayrılmak istemiyoruz demesi yeterli olur mu? Yoksa hani o bahsedilen mağduriyet algısını toplumda, seçmende yaratmak için hani son ana kadar, Gürkan Bey'in dediği gibi son noktaya kadar bu söylemlerle mi tutunuyor sürece?
3: Bu turda çok konu birikti. Oradan itibaren isterseniz bir almak istiyorum. Gürkan
1: Bey
3: hariç.
1: Sondan başlayalım, geriye doğru gidelim, olur mu?
3: Tamam, gel sondan başlayalım o zaman. Peki. Çünkü anketler, kamuoyu ortalaması, seçmenlerin algısı ve yeni parti arasında bir neden sonuç ilişkisi de var aslında. Yani seçmen ne düşünüyor? Gerçekten böyle bir parti kurulur mu? Şöyle bir durum var. Yani 1980 sonrası gelişmeler bakımından parti 100 yıllık bir parti ama CHP'den ayrılmış, CHP'ye geri dönmemiş, ayrı bir partide ısrar etmiş ve başarı olmuş tek aktör Bülent Ecevit. Ayrıca Ecevit'in siyasi başarısı 90'lardaki Ecevit ile 70'lerdeki Ecevit arasında fark var. Biz şunu görüyoruz. Yakın dönemdeki popüler aktörler dahil, Muharrem İnceler, Mustafa Sarıgüller gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da siyaseten başarı olmak çok kolay değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi gibi, yani kendi kurumsal kimliği ve kültürüne sahip bir siyasi parti. Dolayısıyla bu partinin tüm siyasetçileri birbirlerine rakip de olsalar kolay kolay partiyi, parti liderliğini, parti kaynaklarını, kültürünü, tabanını terk etmek istemeyeceklerdir. Bu bağlamda orada bir rasyonellik var ama terk etmeye mecbur kalabilirler. Yani mesela ihraç mekanizması, biz dün şunu gördük, Kemal Bey arınmadan aslında bir tür yeni bir denetim sistemi kurulmasını, ahlaki arınmayı, yüzleşmeyi, mesela Cumhuriyet Halk Partisi neden aslında yolsuzluk gibi, ahlaksızlık gibi tartışmaların içine gömüldü gibi çok kapsamlı bir yüzleşme değil, doğrudan doğruya akut bir mesele olarak aslında tasfiyeyi anlıyormuş. Mesela önemli milletvekillerinin, bunların iki tanesi grup başkan vekili, dört tanesi parti meclis üyesiydi. Yani bir tasfiye süreciyle arınma sürecinin iç içe geçtiğini görmekteyiz. Demek ki tasfiye mekanizmasının başlaması ve böyle devam etmesi, ayrıca bugün itibariyle olağan kurultay kararı da alındı. Yani takvim işletilecek dendi. Bu ne demek? Tüm delegasyonun mahallelerden itibaren yeniden kurulması demek. Bu da şu anlama geliyor Deniz Hanım. Kemal Bey genel başkan olduğu zaman 1-2 yıl içerisinde nasıl Deniz Baykal'dan kalan tüm delegasyonu tasfiye ettiyse, ya da Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu liderliği nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kalan delegasyonu, örgüt yapısını önemli ölçüde değiştirip tasfiye ettiyse, bir benzeri gelecek 6 ay içerisinde ya da 1 yıl içerisinde yaşanacak. Özgür Bey bunun da farkında ama son ana kadar tabii ki partide kalma enstrümanını kullanacaktır. Bu bir söylemsel de bir şey bu arada. Yani ben bölen taraf değilim. Ayrılırsam da buna mecbur kaldım ve ayrıldım gibi bir söylemin de maddi zemini. Buyurun, hı hı. Araya girdiniz.
1: Yok, tamamlayın, bununla ilgili soracağım tam olarak.
3: Evet, ya bu böyle bir çatışmayı yapmak ve bölen olmamak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Sosyal Demokrat Partiler tarihinde ve üstelik yakın tarihte, mesela 90'lı yıllar uzun uzun CHP, SHP ve DSP arasındaki birleşme ve bölünme süreçlerini içinde barındırdı. Ve burada da bir bölünen tartışması uzun süre devam etti. Bunun tekrarlanmaması ve bundan dolayı suçlanmamak için böyle bir adım da atmış olabilir. Ama şunu da bir unutmayalım. Yani bir de Ekrem İmamoğlu var. Mesela Ekrem Bey'in beyanatlarında oldukça sert bir ton da var. Mesela bir yol bulacağız, bir yol açacağız ve Özgür Bey'e göre çok daha, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tutumunun da sert olduğunu, ihanet ve hainlik kelimesinde açık bir şekilde kullandığını da görmekteyiz. Yani bu söylemlerle bu parti liderlik kadrosunu veya parti elitlerini partinin içerisinde tutmak mümkün değil. Sizin sorunuzdan sonra bu seçmenler ve algı meselesine de ben onunla dair de birkaç şey söylemek istiyorum.
1: Peki, çok kısa, 2 dakika içinde reklama gitmem gerekiyor ama şöyle kısa, tamam, bir soru sorayım, sonra reklam dönüşü alayım onu. samimiyetle bir analiz yaparak gerçekten başka bir parti kurmanın risk olduğunu düşünüyor olabilir mi Özgür Bey? Bundan imtina ediyor olabilir mi? Bunu da sorayım. Çünkü Muharrem İnce en yakın örneklerden biri belki de. Evet. CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarına söylemeliyim. Gerçi onun bütün süreci bambaşkaydı bu tablodan ama hani bu riski göze...
2: Özgür Özel'e mi ait, Muharrem İnce'ye mi ait?
1: Muharrem İnce'ye ait. Hmm. Yani onun yaptığı bir uyarı. Dolayısıyla hani hakikaten bunları görüp ki başka örnekler de var. Samimiyetle burada kalmaktan başka bir çare olmadığını da düşünerek bu süreci yürütüyor olabilir mi? Bir algı yaratmaktan ziyade...
3: Şimdi bu yeni parti tartışmasında Özgür Özel'in verdiği mesajlar arasında bazı çelişkiler var. Ya çünkü daha önce bu gazeteciler tarafından sorulduğunda kendisine felaket anına dair bir parti hazırlığı yaptıklarını söyledi. Ama aynı Özgür Özel ve yakın kurma heyeti, kendisi değil ama kurma heyeti. Yani mesela son bir hafta 10 gün içerisinde bazı partilerin yaptığı açıklamalar. Mesela Demokratik Sol Parti'yi, Demokrat Parti'yi ya da Genç Parti'yi devralma. Bir tür hülle parti yoluyla seçimlere girmeye dair bir çabanın da içinde olduklarını görmekteyiz. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi, bu arada şunu da unutmayalım. Mutlak Buttan'ı biz istinaf kararından sonra, bu Mutlak Buttan kararı çıktığı için ayrıca konuşuyoruz. Ama biliyorsunuz ilk derece mahkeme nedeniyle geçen sene Eylül'de de konuşuyorduk biz bunu. Hı. Pekala geçen sene Eylül'de de Mutlak Buttan karar çıkabilirdi. Evet. Yani bu parti hazırlığı, mesela siyasi parti gerçekten kuruldu mu? Bu partinin ismi nedir? Kaç ilde teşkilatlanmış durumda? Eğer gerçekten böyle bir siyasi parti varsa ya da yoksa, mesela neden DSP, Demokrat Parti gibi partilerle bir takım işte devralma pazarlıkları gibi bir süreç yürütülüyor? Yani bu mesajların da birlikte okunması lazım. Şöyle peki, bir şey var. Yani siyaset bir yere doğru da, bir adıma doğru da Özgür Özel'i zorluyor olabilir. Ama sürecin kontrollü bir çatışmadan çıktığını, kontrolsüz bir şekilde devam ettiğini de unutmamamız gerekiyor.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hava kalitesi İstanbul ve Marmara'da iyi seviyede. Ege genelinde Lodos'la orta seviyeye iniyor. Mersin, Adana, Güneydoğu geneli, Hakkari, Ordu, Ünye, Amasya ve Zonguldak'ta da orta seviyeli.
2: Hava durumu.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Başarısız buluşlarıyla kendisini defalarca yaralayan mucit kimdi?
3: İskoç Jean-Logie Baird. Buluşları arasında düşmesine yol açan havalı tabanlı ayakkabı, faydasız basur kremi, paslanması imkansız dediği ama tehlikeli sonuçlar doğuran cam jilet vardı. Asıl şaşırtıcı olan Baird'in bu başarısız buluşların ardından televizyonu bulmuş olması. Baird 1924 yılında çay kutusu, bisküvi kutusu, örgü şişleri gibi atık malzemelerden bir televizyon yaptı. Patentini telgraf ya da telsiz telgrafla görüntüleri, portreleri ve manzaraları iletme sistemi adıyla aldı. Baird 1926 yılında Londra'daki Kraliyet Bilim Akademisi'nde buluşunu halka tanıttı. İsmi için çeşitli öneriler yapıldı. Fototelgraf, telefonoskop, radyovizyon, telektroskopi, radyoskop gibi. Ama John Baird'in verdiği televizör ismi televizyon sözcüğüne evrildi. Baird'in buluşu olan mekanik televizyon 15 yılda demode oldu. Bu nedenle elektronik sistemi icat eden Vladimir Zivorkin pek çok kaynakta televizyonun babası sayılır. İngiliz yayın kuruluşu BBC 1936 yılında birer hafta dönüşümlü olarak iki sistemle birden yayın yapmaya başladı. Ama 4 ay sonra mekanik televizyondan vazgeçildi ve elektronik sistemle devam edildi. Televizyon 1991 yılına gelindiğinde iletişim çağında yepyeni bir dönemi başlattı. Dünya Körfez Savaşı'nı evinde oturup televizyonundan canlı yayında izledi.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo.

0: mutlu günler sevgili izleyiciler. Saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Açılıştaki başlığımız FIFA Dünya Kupası. Amili futbol takımı da Dünya Kupası'nda D grubu ilk maçını pazar sabahı Avustralya ile oynayacak. Kafile Arizona'dan Vancouver'a da geçti ve şu sıralarda da antrenmanda. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'a dönelim. Kanada'da yayın hazır bizim için. Emin, neler söyleyeceksin bize? En son seninle görüştüğümüzde otelde kamp yapılacak otelin önünde bir karşılama anına dair bize bir tabloyu çizmiştin. Şimdi durum nedir amili takımımız için?
1: Ata, Vancouver'dan bir kez daha merhaba. Amili takım oteline gelmişti. Orada dinlendikten sonra da birazdan antrenman başlayacak. Vancouver'daki ilk antrenmanı içinde sahaya çıkacak. Avustralya Dünya Kupası'ndaki ilk rakibimiz. O maçın hazırlıkları Arizona'da başlamıştı. Milli takımın asıl kamp yeri orasıydı. Maçın oynanacağı şehir Vancouver'daki antrenman sahası da burası. Killarney Arena olarak geçiyor ve milli takım burada olacak. Karşılamayı ekrana getirmiştik Rafet Topçu'nun görüntüleriyle. Milli takımı karşılayan 100'den fazla taraftar vardı. Çok coşkulu bir an vardı. Onu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. O coşkudan sonra burada tabii daha antrenman ortamından dolayı sakin bir alan olacak. Futbolcular yavaş yavaş sahaya gelmeye başladı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da takip ediyor. O notu da paylaşalım. Ve oyuncular sahada. İlk olarak Ferdi'yi görüyoruz Oğuz Aydın'la birlikte. İsmail Yüksek, Samet, Eren, tüm oyuncular sahaya gelmeye başladı. Birazdan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Vincenzo Montella'nın sahaya gelmesiyle de antrenmanın başlayacağını söyleyelim.
0: Emin, sen az önce bazı isimlere vurgu yaptın. Eksik var mı?
1: Vancouver'daki ilk antrenmanını yapacak. Avustralya maçı hazırlıkları da başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak da aynı şekilde milli takımın antrenmanını takip eden isimler arasında. O da milli takımı yalnız bırakmadı. Onu da paylaşmış olalım. Milli takım oyuncuları toplu ısınmaya başladı. Çağlar, Yunus, herkesi aktarmaya çalışıyorum. Eren, Abdülkerim, Kenan Yıldız'ı görüyoruz. Onun ufak bir sakatlığı vardı ama o da bugün takımla birlikte. En yakın arkadaşı Can Uzun'la birlikte çalışıyor. Oradaki diğer üçüncü oyuncu da Arda Güler. Onların hemen önünde Ferdi'nin, İsmail'in olduğu bir oyuncu grubu var. Onu bir kez daha anlatalım. Evet, Vincenzo Montella milli takım futbolcularını ortada topluyor. Teknik direktör Montella futbolcuları ortaya aldı. Antrenman öncesi son konuşmasını yapacak. Ardından da antrenman başlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Onu bir kez daha hatırlatalım. Biz o 15. dakikadan sonra buradan görüntü alma şansımız olmayacak. Onu bir kez daha belirtelim.
0: Evet, Evet, Kanada Vancouver'dan Emin Çağlar'ın izlenimlerini dinledik. Amili futbol takımı Dünya Kupası'ndaki ilk maçını oynayacağı Kanada'nın Vancouver kentinde konaklayacağı otele girişinde ise coşkuyla karşılandı. Otel önünde toplanan Türk vatandaşları futbolcuları tezahüratlarla karşıladı. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar ve kameraman Rafet Topçu da o sırada canlı yayındaydı. İşte o coşkulu anları hatırlayalım.
2: Ve milli takım oteli şu anda giriş yapmak üzere. Pazar sabahı 07'de ilk rakip Avustralya olacak. 2026 Dünya Kupası D grubunda bizim çocukların ilk rakibi. Milli takım bugün itibariyle Arizona'daki kampını tamamladı ve Vancouver'a geldi. Bu akşam saat 18.30'da antrenman olacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek. Yine orada olacağız. Taraftarlar şu anda kırmızı beyaz meşalelerini yaptılar. Onu belirtelim. Otobüs otelin önüne gelmek üzere. Vincenzo Montella şu anda taraftarları selamlıyor. Onu bir kez daha hatırlatalım. Milli takım kafilesinde federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu görebiliyoruz. Vincenzo Montella aynı şekilde onlarla beraber. Coşku şu anda tavan yaptı. Herkes milli takımla tanışmak istiyor. Onlardan imza almaya çalışacak ve ilk önce Vincenzo Montella otobüsten inen isim. Teknik heyet onlarla birlikte federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Kafiledeki diğer isimler hepsi onlarla beraber. Üst düzey güvenlik önlemleri var. Bir kez daha hatırlatalım. Vincenzo Montella, Hakan Balta, milli takımın idare heyeti, Mert Bulgör, Genel Sekreter Abdullah Yaz, Orkun Kökçü, Ferdi Kozoğlu, Hakan, Deniz, Can, Mert Bulgör, Altay Bayındır, Kaan, Abdülkerim Bardakçı, Gülüş Akgün, Eren, Samet, İsmail Yüksek, Arda Güler geldi. Çağlar burada. Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır, Melik Demiral, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz. Evet, milli takım kafilesi. Hakan Çalhan aldı kaptan. 2026 Dünya Kupası D grubunda ilk rakip pazar sabahı 07'de Avustralya olacak ve milli takımın 2026 Dünya Kupası yolculuğu, coşkusu, heyecanı başlayacak. Herkes Türkiye'yle birlikte baktığımızda tüm takımları, formaları var. Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Milli takımla birlikte bütün taraftarlarımız. Pazar sabahı bu coşku tabii ki daha üst noktaya taşınacak. Bir kez daha hatırlatalım. D grubunda rakiplerimiz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Güney Amerika ekibi Paraguay olacak. İlk maçımız Avustralya ile, ardından Paraguay ile 20 Haziran'da karşı karşıya geleceğiz ve 26 Haziran'da gruptaki son maçımızı ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımızı hatırlatalım. Hoş geldiniz, gururumuzsunuz pankartı ve buraya milli takım buraya tezahüratı var bir kez daha.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası ev sahiplerinden Meksika'nın Estadio Azteca'da Güney Afrika ile karşılaşmasıyla başladı. Meksika rakibini 2-0 yendi. 48 takımlı dev turnuva yaklaşık 6 hafta sürecek.
3: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Meksiko City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı Amiri Futbol Takımı için bir şarkı hazırladı. Siz Hepiniz Biz Türkiye isimli eser AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından beğeniye sunuldu.
4: Haydi sahaları titretmeye, geldik buraları illetmeye, sorun bizi tarihlere, siz hepiniz biz Türkiye.
5: 2026 Dünya Kupası'na katılan Amili Futbol Takımı için bir parça da AK Parti tarafından hazırlandı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın hazırladığı Siz Hepiniz Biz Türkiye adlı eser sosyal medyadan beğeniye sunuldu.
4: Gülüm yandan yandan yandan biz korkmayız ondan bundan biz korkmayız ondan bundan.
5: Çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata getirildi. Bu çerçevede Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden Hadi Gülüm Yandan Yandan eseri yeniden yorumlandı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği eserin aranjörlüğünü ve seslendirmesini de Ceyhun Çelik gerçekleştirdi.
4: Yiğit olan bu millete, yiğit olan bu millete, diz çöktü nice diyar, diz çöktü nice diyar.
5: Eser için hazırlanan klipte milli futbolcuların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine de yer verildi. Milli heyecanı paylaşan vatandaşların coşkusuna da yer ayrıldığı çalışmada Türkiye'nin ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesi vurgulandı.

0: Şimdi dış politikadaki gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Anlaşma metninin de önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı, anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini de kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor.
1: İran'la büyük bir uzlaşıya varıldı. Anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanabilir. Anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney anlaşmayı kabul etmiş. İran'da anlaşmayı herkes onayladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, saldırı talimatı verdiği İran'la askeri gerilimi bu sözlerle düşürdü. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, gelecek pazartesiye kadar bir ön mutabakat zaptının imzalanmasının beklendiğini dile getirdi.
1: Harkadası operasyonu masadan kalktı. Anlaşma işi olacak. Belki Avrupa'da imzalanabilir. İmza atmak için Başkan Yardımcısı J.D. Vance Avrupa'da olacak. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı da açılacak.
0: Trump süreçte Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı dedi. Basın toplantısı öncesinde sosyal medya paylaşımı yapan Trump, anlaşmaya dair görüşmelerin ve nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkeleri tarafından onaylandığını da öne sürdü. Amerikan Başkanı, bölgedeki ülkelerin liderleriyle de telefon diplomasisi yürüttü. Görüştüğü isimler arasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da vardı. İsrail açıklamasına göre mutabakat saptı, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun çıkarılmasını ve füze programının kısıtlanmasını da içerecek. Washington'ın açıklamalarına karşın Tahran'sa henüz bir anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakere metninin büyük kısmının tamamlandığını doğruladı. Ancak sözcü, Tahran'ın kırmızı çizgilerinden asla ödün vermeyeceğini vurgulayarak, İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir dedi. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşma yakın dediğini hatırlatarak bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Amerika-İran hattında kalıcı bir barış için umutlar yeşerdi ama taraflar yine de temkinli. Trump son olarak uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ele geçireceğiz demişti. Peki Hark Adası niçin bu kadar önemli? Ayrıntılar haberimizde.
3: Hürmüz Boğazı'nın kuzeybatısında İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında. Yalnızca 20 kilometre karelik Hark Adası belki de İran'a sahip olduğu en kritik yerlerden biri. Adanın neredeyse tamamı petrol tesisleri, boru hatları ve tank sahalarından oluşuyor. Hark Adası üzerinden petrol çıkmıyor. Ancak ana karadaki devasa petrol sahalarından çıkarılan petrol, denizaltı boru hatlarıyla adadaki dev depolama tesislerine pompalanıyor. Buradan dünya pazarlarına sevki gerçekleşiyor. İran'ın ham petrol ihracatının %90'ı karşılanıyor. Günlük yaklaşık 1,3 ila 1,6 milyon varil ham petrol Hark Adası'ndan geçiyor. Adayı eşsiz kılan en önemli özelliği İran anakarasına çok yakın konumda doğal derin bir su limanı olması. İran'ın Basra Körfezi'ndeki anakara kıyıları sığ olduğu için dev petrol tankerleri yanaşamıyor. Hark Adası'na derin su limanı olma özelliğinden dolayı dev petrol tankerleri rahatlıkla yanaşıyor ve petrol ikmali gerçekleştirilebiliyor. Ada tüm bu özelliklerinden dolayı İran'ın en stratejik ve kritik bölgelerinden biri. Washington'da bulunan Orta Doğu Enstitüsü araştırmacılarından Muhammed Süleyman, Hark Adası'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirilmesinin İran'a ekonomik olarak büyük darbe vuracağını, en temel günlük hizmetlerin bile aksayacağını söyledi. Trump'ın ilk dönem kabinesinde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapmış John Uriot ise Hark Adası'nın ele geçirilmesinin yüksek riskli ama bir o kadar da yüksek ödüllü bir operasyon olacağını söyledi. Üstelik adanın konumundan dolayı Amerikan askerlerinin kara harekatına gerek kalmadan adanın denizden ablukayla kontrol edilebileceğine işaret etti. Bazı uzmanlar Hark Adası'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirilmesinin Trump için büyük bir reklam malzemesi olarak da kullanılabilir. kullanabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, Hark Adası'nın ele geçirilmesi halinde İran'ın petrol endüstrisiyle bağının kopacağına işaret ediyor. Böyle bir durumda İran, petrol üretebilen ama yaptığı üretimi dünyaya satamayan bir ülke konumuna gidecek. Tahran yönetiminin ise böylesi bir varoluşsal tehdide sessiz kalması beklenmiyor. İran defalarca kendi petrolü körfezden çıkamazsa bölgedeki hiçbir ülkenin petrolünün o sulardan geçemeyeceği tehdidinde bulundu. Hark Adası'na yapılacak olası bir müdahale Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir ödül gibi görünse de Basra Körfezi'ni bir anda içinden çıkılmaz bir ateş çemberine dönüştürebilir.
2: CHP Parti Meclisi'ndeki istifalar sonrası CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor? Özgür Özel ve ekibinin belirttiği gibi olağanüstü kurultaya gitmek şart mı? Parti meclisi görevine devam edecek mi? Hukukçu Şükrü Aksu NTV yayınında bu sorulara yanıt verdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 20 ve 21. maddelerinde parti meclisiyle ilgili hükümler var. Toplantı yapabilmesi için de en az 2/3 çoğunluğun bulunması gerekiyor. Yani 40 kişinin altına düştüğünde doğal olarak parti meclisi toplanamayacak duruma geliyor.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Peki bundan sonra ne olacak? Özel ve ekibine göre partinin 45 gün içinde parti meclisi seçimi için olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Ancak hukukçulara göre mutlak butlan kararı kesinleşmediği için mahkeme parti meclisine eksik üyelikler için görevlendirme yapabilir.
4: 40 kişinin altına düştüğünde parti meclisinin bir de 15 tane yedek üyesi olur. Öncelikle bu 15 tane yedek üye içerisinden var olan o 40 kişi tamamlanmaya çalışır. 40 kişiye ulaşılmaya çalışır. Burada bir ulaşılma durumu söz konusu olmazsa sadece parti meclisi için olağanüstü kurultaya gidilebilirdi. Ancak şu an mevcut haliyle mutlak butlan hükmü var. Bu durumda ne olacak? Olağanüstü kurultaya gitmeyecekler, gidemezler. Zaten hukuken bu noktada ellerinde imkan yok. Bu durumu icra memurluğuna bununla birlikte mahkemeye bildirecekler. Mahkeme eğer uygun görürse bu noktada eksik kalan o 40 kişinin kaç tane kaldıysa bunların yerine yeni parti meclisi üyeleri görevlendirecek. Tabii ki yine tedbiren görevlendirecek.
5: Peki istifalar sonrası parti meclisi karar alabilir mi?
4: Göreve devam edebilirsiniz ancak parti tüzüğüne uygun kararlar alamazsınız. Dolayısıyla siz bu noktada o parti tüzüğünde öngörülen çoğunluğu sağlayabilmek adına mahkemeye ve icra memurluğuna başvurarak o eksik üyelerin tamamlanmasını isteyeceksiniz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, CHP'nin tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim dedi.
6: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine de Hakan Yıldırım'ın atandığını bildirdi. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel görevinden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel'in rüşvet alma suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı. Bu karar çerçevesinde Keskin Belediye Başkanı Cöngel'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
7: Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığını feshettiğini söylemiştik. Bu haberimizin ardından da bir başka haberi daha sizlere aktaralım. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının devam ettiği Antalya'da düzenledi. Gündemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma vardı. Bakanlık Rum yönetimini uyardı. Bu adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir denildi.
3: Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan askeri anlaşmaya Ankara'nın tepkisi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Rum yönetimini sert sözlerle uyardı.
8: Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
3: Bakanlık Fransa'ya adanın güneyinde kalıcı üs kurma hakkı tanıyan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
8: Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.
3: Milli Savunma Bakanlığı, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını da yalanladı. 7 Haziran'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasında uçan 4 uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle 2 F-16'nın tedbir amaçlı havalandığı bildirildi. Bakanlık, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yeniden başlayan saldırıları da değerlendirdi. Açıklamada, saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz denildi.
7: Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Banka, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirtti. Jeopolitik gelişmeleri de yakından izlediğini vurguladı.
3: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı, faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
9: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
3: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
9: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
3: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
7: ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu. Bakanlık başvurusunda Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini talep etti. Savcılar, Türkiye Merkezli Kamu Bankası'nı yargılama niyetlerinin kalmadığını resmen açıkladı. Taraflar Mart ayında uzun süredir devam eden ceza davasını tamamen sonlandırmak üzere anlaşmaya varmıştı. Anlaşma şartları kapsamında da banka İran lehine sonuç doğuracak işlemlere kesinlikle girmeyecek. Eğitimden bir not var sırada. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda kamera uygulaması başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, adrese dayalı yerleştirmede kura döneminin başlayacağını da açıkladı.
3: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kameraların sınav boyunca açık olacağını söyledi.
10: Sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek.
3: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura uygulaması başlatacakları da duyurdu. Bu kapsamda bir okula önce kayıt bölgesindeki öğrenciler otomatik olarak kaydedilecek. Okul kayıt bölgesi dışından kaydolmak isteyenlerin başvurularını elektronik ortamda kaydedecek. Kontenjanı dolmazsa bu başvurular arasından kurayda öğrenci alacak. Tekin, ara tatil kalkıyor mu tartışmalarına da son noktayı koydu. Buna göre ara tatil uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılında devam edecek. İkinci yarı yıl ara tatili ise Ramazan bayramı olan haftaya denk düşecek. Ebeveynlere yönelik yeni bir uygulama da yolda. Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de ebeveyn okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu yapacağız dedi. Tekin'e İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan protesto da soruldu. Tekin, diploma töreninde il müdürümüze, okul müdürüne yönelen veli tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar dedi.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Rüstem Umerov'la görüştü. Görüşme Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin bakanlıktan da yazılı bir açıklama yapıldı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Ukrayna Savaşı süresi bakımından Birinci Dünya Savaşı'nı solladı. İki savaşın başka açılardan da benzerlik gösterdiğine dikkat çekiliyor. Haberimizi izleyelim.
3: 1569 gün, bir başka deyişle 4 yıl 3 aydır devam ediyor. Ukrayna Savaşı süresi bakımından Birinci Dünya Savaşı'nı geçti. Ukrayna'daki savaş daha önce de acımasız piyade saldırıları ve ağır kayıpları nedeniyle sıklıkla Birinci Dünya Savaşı'na benzetiliyordu. Rusya Şubat 2022'de başkent Kiev'in günler içinde düşeceği inancıyla Ukrayna'yı işgal etti. Ancak Ukrayna Kiev'e ilerleyen Rus askerlerini püskürtmeyi başardı. Cephedeki mücadele bir yıpratma savaşına dönüştü. Barış müzakerelere çıkmaza girerken savaşın yakın zamanda biteceğine dair bir işaret bulunmuyor. Yapılan son anketler Ukraynalıların yarısının savaşın gelecek yılın sonundan önce bitmeyeceği görüşünde olduğunu gösteriyor. Bu durumda Ukrayna savaşı 6 yıl süren 2. Dünya Savaşı'nı da geride bırakabilir. Birçok Ukraynalı savaşın aslında 2014'te Rus askerlerinin Kırım'ı işgal etmesiyle başladığını söylüyor. Ancak tarihçiler Ukrayna Savaşı ile 1. Dünya Savaşı arasında paralellik kurulmasını doğru bulmuyor. 1. Dünya Savaşı'na çok daha fazla ordunun katıldığına dikkat çekiliyor. Ukraynalı tarihçi Yaroslav Hritsak buna karşın Avrupa'daki etkileri bakımından iki savaşın birbirleriyle karşılaştırılabileceği görüşünde. Her iki savaşın da askeri ittifakları yeniden şekillendirerek Avrupa'nın jeopolitiğini dönüştürdüğü vurgulandı. Her iki savaşta da yeni teknolojiler kullanılmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşı'nda uçak ve tanklar ön plana çıkarken Ukrayna Savaşı'nda kara, deniz ve hava dronları cephedeki durumu değiştirdi. İlk kez 1916'da kullanılmaya başlayan tanklar Ukrayna Savaşı'nın ilk yıllarında da etkili bir silahtı. Ancak tanklar, dronların devreye girmesiyle kolay hedef haline dönüştü. Savaşın ilk döneminde askerler 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi geniş siper sistemleri kullanıyordu. Şimdi ise drone saldırıları nedeniyle birlikler en fazla birkaç askerin barındığı sığınaklarda saklanıyor. Bu sığınaklar gökyüzünden fark edilmesi zor olacak kadar küçük ve saldırılara dayanacak kadar derine kazılıyor. Verilen kayıp açısındansa iki savaşın mukayese edilmesi zor. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki cephelere milyonlarca asker gönderilmişti. 9 ila 11 milyon asker kayıp verilmişti. Ukrayna'da ise şu ana kadar kayıp sayısı 500.000'u buluyor. Yine de NATO müttefik dönüşümden sorumlu yüksek komutanı Amiral Pierre Vandier, insansız hava araçlarının Ukrayna savaş alanını Birinci Dünya Savaşı'ndakine benzer seviyelerde ölümcül hale getirdiğini söylüyor. Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikler askeri baskının yanı sıra ekonomik baskı uygulayarak da Almanya'yı teslim olmaya zorlamıştı. Ukrayna'da şimdi savaşı bitirmek için benzer bir strateji izliyor. Drone saldırılarıyla Rusya ekonomisinin can damarı olan petrol tesisleri hedef alınıyor.
7: Gazze şeridinde insani kriz giderek derinleşiyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadır kentlerde hem su sorunu hem de salgın hastalıklar baş gösterdi.
5: haşereler, kemirgenler ve sivrisinekler. Tüm bunlara yüksek hava sıcaklıkları eşlik ediyor. Üstelik su ve elektrik sıkıntısı da var. Görüntüler Gazze şeridinin Deir el-Barah şehrinden. Gazze'de yerinden edilen yüzlerce kişi için yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Gazze'de su sorunu derinleşti. Çadır kentte yaşayan Filistinli Hafsa Said Maruf, suya ancak 3 ya da 4 günde bir ulaşılabildiğini belirtiyor.
11: Çocuklarımı serinletmeye çalışıyorum. Ancak yeterli su bulamıyoruz. Oğlumda sıcağa bağlı alerji ve cilt sorunları başladı.
5: Filistinli acil servis doktoru Rami Eşşeyah, hijyenik olmayan yaşam koşulları ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle hasta sayısının arttığına dikkat çekiyor.
12: Her gün çok sayıda çocuk ve yaşlı hasta kabul ediyoruz. Alerjik deri hastalıkları ve uyuz vakalarında belirgin artış var.
5: Filistinli doktor, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kuruluşların yardımına ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.
7: Bir tarafta ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner, diğer tarafta çevre katliamı iddiaları ve istifası istenen bir başbakan. Arnavutluk'tan bahsediyoruz. Ülkede milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 11. gününde de devam etti. Başkent Tiran'da sokaklara dökülen on binler Arnavutluk satılık değil haykırışlarıyla tek ses oldu.
3: 10 binler yine sokakta. Hükümete öfke dinmiyor. Arnavutluk satılık değil sloganları atan kalabalık, başkent Tiran caddelerini bir kez daha hınca hınç doldurdu. Hedefte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı, Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesi var. Gösterinin 11. gününde de adres değişmedi. Başbakanlık binasına yürüyen öfkeli kalabalık, Başbakan Edi Rama'nın istifasını istedi.
13: Bu proje yolsuzluğun ve yıkımın vücut bulmuş hali. Arnavutluk'ta 35 yıldır yaşananların bir özeti gibi. O yüzden artık yeter.
3: Tepkinin odağındaki milyonlarca euroluk proje, ülkenin güneyindeki Zivernek bölgesindeki Bakir kıyı şeridini kapsıyor. Göstericiler, Kuşlu'nun yatırımcısı olduğu bu dev projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğini savunuyor. Başbakan Rama ise geri adım atmıyor. Projenin çevreye zarar vereceği yönündeki eleştirileri reddeden Rama, arazilerin İsrail'e verildiği iddialarını da kesin bir dinde yalanlıyor.
7: İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 isimden 10'u tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Berdan Mardini gibi ünlü isimlerin de olduğu 14 ismin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.
14: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi, adreslerinde arama yapıldı. Aralarında sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde narkotik polisinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan isimler önce adli tıp kurumuna götürüldü. Ünlüler kan ve saç örneği vermelerinin ardından emniyete sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de Ankara'da gözaltına alındı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamaları yöneltilen 24 isim, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcı karşısında ifade veren şüphelilerden aralarında yapım şirketi yöneticisi Murat Saygın'ın da olduğu 10 isim tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gözaltına alınan diğer 14 ünlü isimden biri için ev hapsi, diğer isimler içinse yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.
7: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Kambur'un salı günü gözaltına alınan 3 akrabasından biri cinayeti itiraf etti. Polis ve savcılık zanlıyı olay yerine götürdü. Cinayeti nasıl işlediğini anlattırdı.
15: Başında mavi bir şapka var. Yanındaki polislerle birlikte.
5: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'u öldüren akrabası cinayeti itiraf etti. Savcı ve polisler zanlı Bülent Gündüz'le birlikte cinayetin işlendiği eve gitti. Keşif yapıldı. Zanlıya cinayeti nasıl işlediği anlattırıldı. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. O dönem katiline dair bir iz bulunamadı. 10 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açan özel polis ekibi 4000 saatlik kamera kaydını inceledi ve İstanbul kart kullanımı üzerinden katilin avcılardan metrobüse binen akrabası Bülent Gündüz olduğunu tespit etti.
15: Mavi şapkasını takan katil zanlısı iddiaya göre şu sıralarda olay yerine nasıl geldiğini polis ekiplerine gösteriyor. Cumhuriyet Başsavcı Vekiline soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısına tam 10 yıl önce Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü işte şu sıralarda anlatıyor.
5: 9 Haziran'da iki akrabasıyla gözaltına alınan Bülent Gündüz, Kambur'u dansözlük yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü, eve kendisini kargocu olarak tanıtarak girdiğini ve silahı denize attığını itiraf etmişti.
7: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Anne Şükran Aydemir, cinayetle suçlanan amca Yusuf Aydemir'le bir husumetleri olmadığını söyledi.
16: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
5: Aile içinde husumet olmadığını söyledi. Katil kimse, ondan şikayetçiyim dedi. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada anne mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davası Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. 8 yıl önce meydana gelen olayda Leyla'nın amcası Yusuf

0: olduğunu bilmiyorum dedi. Aile içinde husumet olmadığını da söyleyen anne Aydemir, herkesin arası iyiydi. Soruşturma aşamasında Yusuf'la aramızda husumet vardı dediğimi hatırlamıyorum diye konuştu. Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 26 Haziran'a ertelendi.
1: Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar ve çığ riskinden dolayı Aralık ayından bu yana kapalıydı. Havaların ısınmasıyla yol açma çalışmalarına hız verildi. Yol sabah 6 ve akşam 8 saatleri arasında kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
2: Aralık'tan bu yana kapalıydı. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyordu. Van Bahçesaray Karayolu 5,5 ay sonra kontrollü olarak açıldı.
3: Şu sıkıntımız vardı mesela 6'dan 8'e kadar açıktır. Yani geceleyin şu anda da bırakılmıyor. İnşallah o da serbest olacak inşallah.
2: Yaklaşık 3000 rakımda bulunan Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle geçen yıl Aralık ayında ulaşıma kapatıldı. Yol açma çalışmaları kontrollü olarak ilerliyordu. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar hızlandırıldı. 5 metre yağışan kar kütleleri temizlendi. Yol 23 Mayıs'ta fiziki olarak ulaşıma açılsa da araç geçişlerine izin verilmedi.
4: 6 aydır yol kapalı. Zaten sene 12 ay. 6 ay kapalı, 6 ay açık. Bu şekilde insanlar çok mağdur. İnsanlar perişan. Arpa saman gidip getiriyorlar, Hizan'dan dönüyorlar. Gidiş geliş 12 saat. Oradan gidip geldiğinde en az 10-15 lira, 15 lira masraf var. Buradan gittiğinde 3 kattan daha aşağı düşüyor.
2: AFAD koordinasyonunda oluşturulan çığ komisyonu incelemelerin ardından rapor hazırladı. Yolun sabah 6 ile akşam 8 saatleri arasında kontrollü olarak araç trafiğine açılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri de olası risklere karşı bölgede önlem aldı. Bölge halkı yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Bunun için de tünel yapılmasını talep ediyor.
1: Tatil bölgelerinde yazlık kiralamak isteyenler dolandırıcıların hedefinde. Sosyal medyada kurulan tuzak, ucuz kiralık yazlık, yaz fırsatı gibi başlıklı ilanlarla başlıyor. İlanı cazip görüp arayanlardan kapora isteniyor, sonrasında ise kaporanın gönderildiği kişiye ulaşılamıyor.
5: Alo merhaba, ben kiralık villa için aramıştım.
6: Gittiğiniz zaman öyle bir yerin hiç olmadığını görebiliyorsunuz. Çok daha kötüsü siz gittiğiniz zaman içeride başka birinin olduğunu görebiliyorsunuz.
7: Sayfalar birebir kopyalanıyor, sahte ilanlarla tuzak kuruluyor. Dolandırıcılar yazlık kiralayıp tatil hayali kuranları hedef alıyor.
8: Yaz sezonuna girdiğimiz için yani bayağı karşılaşılıyor böyle şeylerle.
6: En bilindik yöntemlerden birisi kurumsal şirketlerin sitelerini kopyalamaları oluyor. Site linkinde çok ufak tefek böyle oynamalar yapıyorlar. Çok yakın isimler seçiyorlar. İnsanlar da site linklerine dikkat etmiyor, giriyorlar.
9: Dolandırıcılar özellikle lüks, gösterişli villaların fotoğraflarını kullanıyorlar. Düşük fiyat yazarak sosyal medyada paylaşıyorlar. İnanıp iletişime geçenlerden de kapora talep ediyorlar.
10: Uygun fiyatlı olduğu zaman da ben bir tereddüt ediyorum, acaba niye bu kadar uygun fiyatlı diye.
11: Bir kere başıma gelmişti, o da gittiğim yazlık farklı bir yere kiralanmış, görüntüdeki gibi değildi falan.
6: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin yapmış olduğu bir sistem var. Örnek veriyorum, siz bir acenta üzerinden bu villa kiralama işini yapacaksanız eğer ki ilgili acentanın belge numarasını TÜRSAP'ta doğrulayabilirsiniz. Lakin orada çıkmıyorsa oradan uzak durmanız gerekebilir. Ödeme ekranında özellikle bir şahsın bilgileri çıkıyorsa uzak durulmalıdır.
1: CHP'de Özgür Özel ekibinin parti meclisinden istifası sonrası yaşanan gelişmeler NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi ve bu yorumlarla da noktalıyoruz.
12: İstifa çok beklenmiyordu bu hamle, işin gerçeği, ama istifanın sonucunda amaçladıkları şeye ulaştılar mı? Ulaşamadılar. Şimdi bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 taraf var bana göre, yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özelcilerin haricinde bir de tarafsız kalmaya çalışan bir ekip var. Oğuz Kağan Salıcı'nın temsil ettiği bir ekip var. Hı hı. Milletvekillerinden, parti teşkilatından oluşan. Bunlar iki taraftan birini tercih etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi tek parça kalsın, bölünmesin diyen bir ekip var. Yani 3 parça. Bu 3 parçanın önemli isimleriyle tek tek görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi şimdiki sözcüsü Müslüm Sarı, eski sözcüsü ve Özgür Özel'in yanında yer alan Zeynel Emre ve bu tarafsız kesimi temsil eden Oğuz Kağan Salıcı'yla hepsiyle görüşme fırsatım oldu ve detaylı bir şekilde de sorularımı ilettim. Hı hı. Şimdi bütün bunların sonucunda kanaatiniz ne oldu diye soracak olursanız,

0: Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinin karşısında olan azınlık bir grup var. Yani Oğuz Kağan, Salıcı ve tabanı haricinde iki tarafta bölünmemesi, ayrılmaması konusunda bir adım atmıyorlar. Her iki taraf da, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibinin tutumları, davranışları, hamleleri bir an önce bu iş bitsin, ayrılalım ya da ayrılın şeklinde okunabilir. Başından beri siz de hatırlıyorsunuz, ben bu hamlelerin hepsini ayrılma hamlesi olarak okudum zaten. Bugün ona kesin kanaatim oluştu her tarafla görüştükten sonra. Oğuz Kağan Bey parti tabanından başlatılacak bir hamleyle bunu önleyebilir miyiz diye bir çabası olduğunu da anladım. Yani
1: parti tabanından derken
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilat, yani teşkilat demeyelim, seçmen kitlesi, kendi klasik kemik seçmen kitlesi, bir parti bölünmesin, ayrılmasın, bölünmesin kampanyası yapar ve bu etkili olur mu? Kendisi de bu konuda şüpheli, ama böyle bir çabayla belki bunu önleyebiliriz görüşü var. Ama ben hem Kılıçdaroğlu tarafında hem Özgür Özel tarafında ya bir orta yol buluruz, ya bir anlaşacağımız bir yer buluruz, bir zemin oluştururuz, hiç burada değiller. Şimdi Oğuz Kağan Bey'in ifadesiyle atılan her adım ayrışmayı ve bölünmeyi teşvik edici olduğunda insanlar umutsuzluğa kapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden eskisi gibi olacağına dair. Zaten ilk günde, kararın çıktığı ilk günde hatırlayınız. Eğer Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, bir dakika, bu bir iktidarın yaptığı operasyon, biz bir araya gelelim, şu işi bitirelim, buradan çıkalım, bizi bir kumpasa çekiyorlar diye oturup konuşmadılar. Hatta konuşmayı ısrarla herkes söylemesine rağmen hiçbir zaman bunu da gerçekleştirmediler. Yani düşünsenize, partinizle ilgili bir ciddi bir kriz var ve eski genel başkanla yeni genel başkan bir araya gelip konuşmuyor. En azından kavga bile etseniz yüz yüze bir görüşme olurdu. Yani bu da olmadı. Yani ilk günden beri benim şaşırdığım bir şey, yani Özgür Bey'in ayrışmaya yönelik tutumu ve Kılıçdaroğlu'nun aşırı sert ve radikal hamleleri, mesela ihraç, çok sert bir hamle. Yani 9 milletvekilini ihraç etmek çok sert bir hamle. Veya bugünkü 29 parti meclis üyesinin istifası, bunlar çok sert hamleler, çok radikal hamleler ve uzlaşmaz hamleler. Dolayısıyla bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum ben.
2: Parti bütünlüğü oldukça kırılgan bir hale geldi. Ve tarihte çok hızlı akıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Salı günü itibariyle grup başkanlığı, grubu kimin yöneteceğine dair bir kriz yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun geri adımıyla Mansur Yavaş'ın ile birlikte bu kriz kısmen aşıldı, ama gelecek haftaya kadar, bir sonraki hafta tekrar kaldığı yerden devam edecek. Çarşamba Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinden tam olarak neyi kastettiği anlaşıldı. Bu arınma siyaseti aslında bir tasfiyeymiş ve tasfiyeyi de en üst perdeden, yani milletvekillerinden başlattılar. Bu tansiyonu daha da yükseltti. Bugün ise parti meclisinde istifa 28 dendi ama Yaşar Seyman'ın istifa etmediği ortaya çıktı. 27. Parti meclisinin neredeyse yarısı, tam yarısı değil, istifa etti. Özgür Özel bu yolla, bu arada delegelerden imza da topluyor, bu yolla da aynı zamanda kurultayı zorlamaya çalışmakta. Ben gelinen nokta itibariyle ayrışmanın artık geri dönüşü olmayacak bir kerteye ulaştığını ve çarpışa çarpışa partide tarafların birbirine karşı hamleler ileri sürdüğünü görmekteyiz. Şimdi burada da bir dizi ayrıntı var. Şimdi bu tartışmanın bir hukukla ve bir de politikayla ilgili kısımları da var. Mesela işte ihraç kararının MYK tarafından verilip verilemeyeceği, ihraç, Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç sevk kararının, parti meclisindeki bu istifaların ne anlama geldiği. Mesela Kemal Bey'e katılıyorum. Aslında delegelerden imza toplanıldı ve bu imzanın 900 gibi çok yüksek bir sayıya ulaştığı söylendi. Beklenen gelecek hafta pazartesi itibariyle o delege imzalarının parti genel merkezine verilmesiydi. Bu yolu işte gitmesine rağmen parti içi muhalefetin, ayrıca bir de parti meclisinden işte belli sayıda üyeyi istifa ettirerek bir başka yolla da genel başkanı kurultaya zorlama hamlesi açıkçası çok anlaşılamadı. Çünkü buna karşı biliyorsunuz bu olağanüstü kurultayın 3 yolu var. Genel başkanın götürmesi, delegelerden imza toplanması, eğer seçimli kurultay isteniyorsa bu salt çoğuna tekabül etmekte. Bir de parti meclisinin karar alması. Birinci olasılık zaten devre dışı. İkinci ve üçüncü olasılıklar karşısında da partinin genel merkezinin bir resmi tutumu var. Yani tedbir var, mücbir neden var. Dolayısıyla biz kurultaya gidemeyiz. Dolayısıyla bunu seçeneklerden bir tanesini işletip ve bunu mahkemelik hale getirip bu süreci devam ettirmek yerine ben sürecin hızlandırıldığını düşünüyorum. Belki de parti içi muhalefet de genel merkezin tutumunun özellikle dünkü ihraç girişiminden sonra artık topyekün bir tasfiyeye gittiğini, mesela bir sonraki hafta belki de Özgür Özel'i de içine alacak ya da Ekrem İmamoğlu'yu da içine alacak, daha sembol isimleri içine alacak bir üyeliğin askıya alınması ya da ihraç sürecinin devreye girebileceği, ondan önce bir adım atılması gerektiğini düşündüler. Ama tabii attıkları adım kendileri açısından sonuç getirir mi, işlevsel midir, bunun ayrıca tartışılması lazım. Yani eldeki hukuki mevzuat ve tarafların birbirine kullandıkları enstrümanlar bağlamında ben çok işlevsel olduğunu düşünmemekteyim. Ama buradaki temel sorun efendim?
1: İki taraf açısından da söylüyorsunuz.
2: Evet. Ya yani şöyle, taraflardan biri genel merkezin oyun planı olağan kurultay sürecini işletmeye dair. Zaten bugünkü parti meclisinde böyle bir karar da alındı. Muhalefetin oyun planı ise olağanüstü kurultaya dair. Hı hı. Yani olağanüstü kurultayı zorlamak bakımından parti meclisinden istifanın işlevsel olmadığı, çünkü zaten delegelerden imza toplandığına dair çeşitli yorumlar yapılmakta. Ben de bunlara önemli ölçüde katılıyorum. Her halükarda delegelerden imza da toplansa, parti meclisi üyeleri de istifa etse, bunlar tüzüğün farklı maddelerine karşılık gelmekte. Bu sürecin mahkemelik olacağı çok açıkça ortada. Hı hı. Belki de bir an önce mahkeme sürecini başlatmak ve veya olası partinin kurulma sürecinde, ya biz elimizden geleni yaptık ama işte genel merkez sert ve katı tutumundan vazgeçmiyor, dolayısıyla bizim için ayrılmaktan başka çare yok argümanını bir an önce kurmak için muhalefetin erken bir adım attığı da söylenebilir.
3: CHP'de şu an için 3 farklı bir kanal var. Burada gerçek CHP'li kim sorusu ortaya çıkıyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu mu haklı, Sayın Özgür Özel mi haklı, yoksa tarafsız kalan kitle Sayın Oğuz Kağan Salıcı tarafı mı haklı? Seçmen bunu zamanla kendisi karar verecektir. Ama bizim gördüğümüz tablo şunu ifade eden özellikle adalet ve hukuk noktasını ifade ettiniz. Zaten dünyada da adalet ve hukukla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bu oranlar dünyada da baktığınız zaman maksimum %25 seviyelerinde adalet ve hukuka güven olduğunu söylememiz gerekir. Türkiye'deki denklemde de bu 23'lerde, 24'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama adalet hukukla ilgili çalışmalarda hangi parti çözer dediğimiz zaman da burada AK Parti'nin bir tık daha önde olduğunda gördüğümüzü ifade edelim. Diğer taraftan ise şöyle bir denklem var. Bu
1: oranları
3: işin sürecin
1: için, bu arada en son
3: Yani şöyle 31'e 25'ti en son benim yaptığım çalışmada hangi parti çözer dediğim zaman adalet ve hukukta AK Parti çözerdi %31, CHP çözerdi %25 seyirindeydi. Ben bu sürece ilk başlangıç tarafıyla bakıyorum aslında. Bu işin bu kadar kızışmasının süreci bana göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce bu mutlaktan çıkmadan önceki çektiği videoyla aslında süreç başladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu mutlak mutlak sürecinden madem haberi yoksa nasıl bu videoyu çeker algısı ve buradan da Sayın Özgür Özel de bunu ciddi anlamda kendi adına anlamlı şekilde stratejik olarak bir mağduriyet planını oluşturdu. Yani her iki tarafta baktığın zaman bir nevi Kılıçdaroğlu da aslında bir nevi de çekmiş oldu. Biliyorsunuz ki CHP'nin genel merkezindeki görüntüler ortaya çıktı ve sonrasında da Sayın Özgür Özel'in yağmur altındaki yürümesi ön plana çıktı. Bu denklemde baktığınız zaman biz bunun arkasında hemen çalışma yaptığımız zaman şöyle bir denklem çıkıyor. %75'i Sayın Özgür Özel'in haklı olduğunu öngörüyor. %25'i de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin haklı olduğu gibi bir tablo çıkıyor. Bugün konjonktür noktasında bu şekilde. Ama biz bu
0: özellikle peynirdeki CHP'liler mi yoksa bütün seçmen kitlesi mi?
3: CHP seçmeni içerisinde Kemal Bey. CHP seçmeninin %75'i Sayın Özgür Özel haklı görüyor. %25'i ise Kılıçdaroğlu'nu ya da bu süreçlerde işte mutlaklıktan süreci olabilir. Belediyede yaşanan sıkıntılar işte Antalya'dır, İstanbul'dur, Uşak'tır. Yani birçok etken var çünkü tek başına bir etken değil. Bunlarda da partinin arınması gerektiğini söyleyen bir CHP'li %25 yakında bir seçmen kitlesi de var. Onun için tabloya tek başına bakmamak lazım ama bu süreç aslında her iki tarafta kılıçlarını çekti. Bu kılıçlar partiden ayrılma sürecine kadar bu süreci götürecek gibi gözüküyor. Madem götürmeyecekse, bakın madem götürmeyecekse Sayın Özgür Özel ve ekibi neden işte DSP ile bir görüşme sürecine gidiyor yeni parti için? Niye işte Genç Parti'ye gidiliyor? Diğer partide işte niye Demokrat Parti'den böyle bir talep ve tepkiler ve talepler geliyor? Yani onun için baktığımız zaman Sayın Özgür Özel bütün tuşlara basmış durumda ve kendi adına kendi adına baktığınız zaman Sayın Özgür Özel bir mağduriyet çıkartma noktasında avantajlı durumda görünüyor. Ama seçmen bunu ne kadar sürdürebilir seçmen gözünde? Açıkçası benim bununla alakalı ciddi kuşkularım olduğunu ifade etmem lazım.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
5: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
4: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
6: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
5: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
5: Yeni yönetim bu konuda...
7: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
4: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
8: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli 29 derece, yarın sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Yarın Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu bugün güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.

0: Günaydın. Saatler 6'yı gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat saptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Anlaşma metninin de önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı, anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını ifade etti. Trump, süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerine değer verdi. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor.
1: İran'la büyük bir uzlaşıya varıldı. Anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanabilir. Anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney anlaşmayı kabul etmiş. İran'da anlaşmayı herkes onayladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, saldırı talimatı verdiği İran'la askeri gerilimi bu sözlerle düşürdü. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, gelecek pazartesiye kadar bir ön mutabakat zaptının imzalanmasının beklendiğini dile getirdi.
1: Harkadası operasyonu masadan kalktı. Anlaşma işi olacak. Belki Avrupa'da imzalanabilir. İmza atmak için Başkan Yardımcısı J.D. Vance Avrupa'da olacak. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı da açılacak.
0: Trump süreçte Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı dedi. Basın toplantısı öncesinde sosyal medya paylaşımı yapan Trump, anlaşmaya dair görüşmelerin ve nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkeleri tarafından onaylandığını da öne sürdü. Amerikan Başkanı, bölgedeki ülkelerin liderleriyle de telefon diplomasisi yürüttü. Görüştüğü isimler arasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da vardı. İsrail açıklamasına göre mutabakat saptı, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun çıkarılmasını ve füze programının kısıtlanmasını da içerecek. Washington'ın açıklamalarına karşın Tahran'sa henüz bir anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakere metninin büyük kısmının tamamlandığını doğruladı. Ancak sözcü, Tahran'ın kırmızı çizgilerinden asla ödün vermeyeceğini vurgulayarak, İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir dedi. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşma yakın dediğini hatırlatarak bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Erdoğan, çarşamba günü kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanının açıklamalarını ekranlarınıza getirelim.
3: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
3: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
4: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Kızılay'ın Gazze'ye yardımları hakkında da bilgi verdi.
3: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
4: Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Yılın kamu kurumu bağışçısı ödülüne Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse layık görüldü. Köse'ye ödülünü Erdoğan takdim etti. Erdoğan'a üzerinde İngilizce Özgür Filistin yazan bir tişörtte hediye edildi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'da tepkiler sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarına bakalım.
5: İsrail'in eli kanlı başbakanının söylediği sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. ve dünya kamuoyunda da en ufak bir ağırlığı yoktur.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
5: Katliam sorumlusu, soykırım suçlusu, ellerinde masum, sivil, çocuk ve kadın Filistinlilerin kanı bulunan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu perspektife, bu politikaya karşı söyleyecek bir tek sözü yoktur.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Ankara'da sivil toplum kuruluşları koordinasyon toplantısında konuştu. Netanyahu'ya tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze'nin yanında olduğunu vurguladı.
6: Mazlumların yanında olmak bizim medeniyetimizin en asli vazifesidir. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir.
2: CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Bu adımla partinin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği de savunuldu. Ancak CHP parti meclisi istifaların ardından 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından da CHP sözcüsü Müslim Sarı, İstifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olağan kurultay sürecinin başlatıldığını da açıkladı.
7: Parti meclisi 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
8: Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek.
4: CHP'de yeni yönetimin ilk parti meclisi toplantısı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Özel kanadı bu gelişmenin ardından tüzük gereği 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.
9: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
4: CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi zorunlu hale geliyor. İstifalar sonrası parti meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin görevinin başında olduğunu söyledi.
8: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi görevine devam ediyor.
4: Parti meclisi toplantısında olağan kurultay sürecinin başlatılmasına karar verildi.
8: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
4: Kurultay takvimine CHP MYK toplantısında karar verilecek. O toplantıdan yeni ihraç taleplerinin çıkabileceği de belirtiliyor. Çarşamba günü 9 milletvekilini disipline sevk eden CHP MYK'nın bazı belediye başkanları ve il başkanları için de değerlendirme yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Parti Meclisi'ndeki istifaları ve mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Dervişoğlu, CHP'de karşılıklı atılan adımlar için siyasi satranç benzetmesi de yaptı.
10: Hem seçilmiş hem atanmış Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin siyasi satranç oyununa başladıkları kanaatini taşıyor. Satranç iki kişiyle oynanır. Oynanan satranç iki kişi arasında oynanmıyor. Müdahil olanlar da hamlelere dahil oluyor. Yani bir siyasi partinin iç meselesi olmadığını en başında söyledim. Siyasi partilere hukukun müdahalesi çok kabul edilebilir bir şey değildir.
2: Merkez Bankası faizde kararını verdi. Faiz değişmedi. Banka petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirterek jeopolitik gelişmeleri de yakından izliyoruz mesajını verdi.
11: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı. faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
12: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
11: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
12: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
11: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
2: Anayasa Mahkemesi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin yürüttüğü 128 milyar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti.
13: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
14: Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye hedefleri açısından
13: CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak amacıyla 128 milyar dolar harcadığını iddia etmiş. 128 milyar dolar nerede kampanyası başlatmıştı. Berat Albayrak, CHP'nin sistematik bir şekilde şeref, onur ve saygınlığı rencide eden bir kampanya yürüttüğü gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.
14: Ekonomimizin sağlıklı biçimde gelişmesi açısından.
13: İlk derece mahkemesi Berat Albayrak'a yönelik açıklama ve paylaşımların eleştiri sınırlarını aşarak kişisel şeref ve itibara saldırı mahiyetinde olduğuna karar verdi. CHP'nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesi de benzer bir gerekçeyle onadı. Bunun üzerine CHP kararı ifade özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti.
15: Merkez Bankası idari ve mali açıdan herhangi bir kurum veya bakanlığa bağlı olmayan özerk bir tüzel kişidir. Dolayısıyla mevcut başvuruda başvurucunun ileri sürdüğü olgusal iddiaların davacıyla olan doğrudan ilgisine ilişkin bir temellendirmenin yapılabildiğinden söz edilemeyecektir.
13: Yüksek Mahkeme tazminat kararının yerinde olduğuna karar verdi.
2: Deniz kurdu tatbikatı devam ediyor. Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde devam eden tatbikatın dün seçkin gözlemci günüydü. NTV muhabiri Özden Erkuş, Antalya açıklarında devam eden tatbikatın ayrıntılarını aktardı.
16: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından biri Deniz Kurdu 2026 2 tatbikatı. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde 4 Haziran'dan bu yana devam ediyor. Bugün de tatbikatın seçkin gözlemci günü gerçekleştiriliyor. Doğu Akdeniz'de Antalya açıklarında. Bu çerçevede Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı da bu tatbikatın sancak gemisi olan ve şu anda bizim de bulunduğumuz TCG Anadolu'ya geldiler. Onlar da tatbikatı buradan takip edecekler. Bu büyük tatbikatın amacı özellikle kuvvetler arasında ortak çalışabilirliği test etmek. Bu çerçevede hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan hem Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan hem de Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sayıda unsur bu tatbikata katkı veriyorlar. Az önce belirttiğimiz gibi biz şu anda TCG Anadolu gemisindeyiz ama TCG Anadolu dışında 124 daha deniz unsuru bu tatbikatta görev alacak. Yani toplam 125 gemiyle Türkiye Karadeniz'de, Marmara Denizi'nde, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de deyim yerinde ise özellikle Yunanistan'la tartışmalı günlerin devam ettiği bu günlerde bir gövde gösterisi gerçekleştirecek. Bunu hemen belirtelim. Farklı kuvvetlerden çok sayıda unsurun olduğunu söylemiştik. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da çok sayıda uçakla bu tatbikata katkı veriyor, onu da belirtelim. 10 savaş uçağı bu tatbikatta görev alacak. Onların yanı sıra 5 deniz karakol uçağı, 14 genel maksat helikopter de yine bu tatbikatta görev alacak hava unsurları arasında yer alıyor. Aynı zamanda çok sayıda silahlı insansız hava aracının da deniz kurduğu iki tatbikatında görev alacağını belirtelim ki TCG Anadolu'da bilindiği üzere Bayraktar TB3 tipi silahlı insansız hava araçları da var ki onlar da sabah saatlerinde gemiden kalkışlarını gerçekleştirdiler. Onlar da seçkin gözlemci gününde gün boyunca görev yapmaya devam edecekler. İlk defa bu tatbikatta 8 güdümlü mermi ve bir torpido atılacak. Bunu hemen belirtelim. Ayrıca bir kamikaze insansız deniz aracı da yine belli bir mesafedeki bir hedefi imha edecek. Bu tatbikat çerçevesinde milli atmaca seyir füzesi bir gemiden ateşlenecek ve 102 kilometre mesafedeki hedefini vurmaya çalışacak. Milli Akya torpidosu bir deniz altına atılacak ve 10 kilometre mesafedeki hedefini imha etmeye çalışacak. Hemen belirtelim, bu tatbikatta aynı zamanda 16 binden fazla da personel görev yapacak. Bir kere daha altını çizelim. Özellikle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la Türkiye arasındaki karşılıklı sert açıklamalar devam ederken Türkiye bir kez daha donanmasıyla gövde gösterisi yapacak.
2: Spor dünyasından gelişmeler var sırada. Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçıyla açıldı. 90 dakika sonunda gülen taraf 2-0'la ev sahibi Meksika oldu. Bu arada turnuvanın ikinci maçı da şu sıralarda Güney Kore ile Çekya arasında oynanıyor.
17: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Mexico City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak.
2: Amiri futbol takımı Dünya Kupası'ndaki ilk maçını oynayacağı Kanada'nın Vancouver kentinde konaklayacağı otele girişinde coşkuyla karşılandı. Otel önünde toplanan Türk vatandaşları futbolcuları tezahüratlarla karşıladı. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar ve kameraman Rafet Topçu da o sırada canlı yayındaydı. Coşkulu anları ekranlarınıza getirelim.
18: Ve milli takım oteli şu anda giriş yapmak üzere. Pazar sabahı 07'de ilk rakip Avustralya olacak. 2026 Dünya Kupası D grubunda bizim çocukların ilk rakibi. Milli takım bugün itibariyle Arizona'daki kampını tamamladı ve Vancouver'a geldi. Bu akşam saat 18.30'da antrenman olacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek. Yine orada olacağız. Taraftarlar şu anda kırmızı beyaz meşalelerini yaptılar. Onu belirtelim. Otobüs otelin önüne gelmek üzere. Vincenzo Montella şu anda taraftarları selamlıyor. Onu bir kez daha hatırlatalım. Milli takım kafilesinde Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu görebiliyoruz. Vincenzo Montella aynı şekilde onlarla beraber. Coşku şu anda taban yaptı. Herkes milli takımla tanışmak istiyor. Onlardan imza almaya çalışacak ve ilk önce Vincenzo Montella otobüsten inen isim. Teknik heyet onlarla birlikte Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, kafiledeki diğer isimler, hepsi onlarla beraber. Üst düzey güvenlik önlemleri var. Bir kez daha hatırlatalım. Vincenzo Montella, Hakan Balta, milli takımın idare heyeti, Mert Bulgör, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu,
19: Hakan, Deniz, Can, Yakbuldur, Altay Bayındır, Kaan, Abdülkerim Bardakçı, Gülüs Akgün, Eren, Samet, İsmail Yüksek, Arda Güler geldi, Çağlar burada, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır, Melik Demiral, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve evet, milli takım kafilesi Hakan Çalhan Ağlı Kaptan. 2026 Dünya Kupası C grubunda ilk rakip pazar sabahı 07'de Avustralya olacak ve milli takımın 2026 Dünya Kupası yolculuğu coşkusu, heyecanı başlayacak. Herkes Türkiye'ye bir baktığımızda tüm takımları, formaları var. Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Milli takımla birlikte bütün taraftarlarımız pazar sabahı bu coşku tabii ki daha üst noktaya taşınacak. Bir kez daha hatırlatalım. D grubunda rakiplerimiz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Güney Amerika ekibi Paraguay olacak. İlk maçımız Avustralya'yla, ardından Paraguay'la 20 Haziran'da karşı karşıya geleceğiz ve 26 Haziran'da gruptaki son maçımızı ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımızı hatırlatalım. Hoş geldiniz, gururumuzsunuz pankartı ve buraya buraya milli takım, buraya tezahüratı var bir kez daha.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı A Milli Futbol Takımı için bir şarkı hazırladı. Siz Hepiniz Biz Türkiye isimli eser AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından beğeniye sunuldu.
20: Haydi sahaları titretmeye, geldik buraları inletmeye, sorun bizi tarihlere, siz hepiniz biz Türkiye.
2: 2026 Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için bir parça da AK Parti tarafından hazırlandı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın hazırladığı Siz Hepiniz Biz Türkiye adlı eser sosyal medyadan beğeniye sunuldu.
20: Bir gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız ondan bundan.
2: Çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata getirildi. Bu çerçevede Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden Hadi Gülüm Yandan Yandan eseri yeniden yorumlandı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği eserin aranjörlüğünü ve seslendirmesini de Ceyhun Çelik gerçekleştirdi.

Eser için hazırlanan klipte milli futbolcuların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine de yer verildi. Milli heyecanı paylaşan vatandaşların coşkusuna da yer ayrıldığı çalışmada Türkiye'nin ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesi vurgulandı.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihinin en pahalı turnuvası olacak. Yıldız futbolcular sahne alacak. Turnuvanın en değerli oyuncusuysa Lamine Yamal. Yamal'ın piyasa değeri 300 milyon euroya yakın.
1: En pahalı takım Fransa. En pahalı oyuncu Lamine Yamal. 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en pahalı turnuvası olacak. Futbol ekonomi analiz sitesi Benchmark'a göre organizasyonun değeri 13 milyar euroyu aşıyor. FIFA bu turnuvadan 10 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor. Paris Olimpiyatlarında bu tutarın sadece yarısı kadar gelir elde edilebilmişti. Yıldızların sahne alacağı kupanın en değerli takımı 1,6 milyar euro ile Fransa, onun ardından 1,5 milyar euro ile İspanya, 1,4 milyar euro ile İngiltere geliyor. Almanya 1 milyar euro ile 4. Portekiz 992 milyon euro ile 5. sırada. 5 ülkenin futbol takımının değeri diğer 43 takımın toplam değerine yakın. Turnuvanın en değerli futbolcusu 292 milyon euroyla İspanyol Lamine Yamal. Kylian Mbappe 221 milyon euro, Erling Haaland 200 milyon euro, Jude Bellingham 170 milyon euro, Michael Olise ise 165 milyon euro piyasa değerine sahip. Dünya Kupası'na katılan takımlar 10 milyon euroyla ayak bastı parası alacak. Finali kazanan takım 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon doları kasasına koyacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'na vize alamadılar ancak teselli hediyesini kaptılar. Arjantin'de bir teknoloji firması Amerikan vizesi reddedilen taraftarlara ücretsiz televizyon dağıttı. Futbol severler sabahın erken saatlerinde pasaportlarıyla kuyruğa girdi.
2: Arjantin'de Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak Dünya Kupası maçlarını izlemek için vize alamayan taraftarlara müsabakaları ellerinde izlemeleri için televizyon hediye edildi. Başkent Buenos Aires'te bir teknoloji mağazası Amerikan vizesi alamayan ilk 100 taraftara ücretsiz televizyon vereceğini duyurdu. Kampanyaya katılmak isteyen Arjantinliler sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde pasaportları ve vize red belgeleriyle mağaza binası önünde sıraya girdi. 24 yaşındaki bir Arjantin taraftarı da tesellisini kampanyada aldığı televizyonda buldu.
3: Vizem reddedildi. Ben de buraya geldim. Vizeye başvurmuştum çünkü hepimiz bunun Messi'nin son Dünya Kupası olabileceğini düşünüyoruz. Onu izleyemeyeceğim için çok üzgünüm ama buradan bir hediyeyle ayrılıyorum. Bu televizyondan dolayı mutluyum.
2: Kampanyayı düzenleyen şirketse amaçlarının turnuvaya gidemeyen futbol severlere bir nebze olsun moral vermek olduğunu ifade etti.
0: Dünya Kupası'nın organizatörü FIFA aldığı bir kararla daha hedef tahtasına oturtuldu. Futbolun çatı kuruluşu Haiti'nin forma tasarımını siyasi olduğu gerekçesiyle değiştirdi.
4: Gianni Infantino'nun başkanlığını yürüttüğü FIFA, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin aldığı kararlarla eleştiri oklarını üzerine çekmeyi sürdürüyor. Daha önce Somalili hakem Omar Abdulkadir Arta'nın Birleşik Devletler'e girişinin önlenmesine çözüm üretemeyen, İranlı taraftarların tribünde yer almasını sağlayamayan ve tarihin en pahalı biletlerini satışa sunan FIFA, bu kez de Haiti hakkında aldığı kararla gündeme geldi. Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Karayip ülkesinin formalarında yer alan bir figür, FIFA tarafından siyasi bulununca tasarımlar değiştirildi. 1803'te Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık savaşı ve Haiti devriminden ilham alınan desenler, FIFA'nın getirdiği yasak sonrası Haiti formasından kaldırıldı. Fransız teknik direktör Sébastien Minier tarafından çalıştırılan Haiti, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İskoçya ile karşılaşacak. Birleşik Devletler'in Boston şehrinde oynanacak mücadele, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 4'te başlayacak.
0: Yurt içi gelişmelerle devam edelim. Milyonlarca öğrenci hayallerindeki liseye girebilmek için aylarca çalıştı ve artık cumartesi günü de yani yarın sınava girecekler. Peki LGS'ye saatler kala uzmanların tavsiyeleri neler? Sınav anında neler yapmalı? Detayları haberimizde.
5: Heyecanlıyım. Özellikle daha bugün rüya gördüm LGS ile alakalı. Biz hazırlandık. Heyecanlı olsak da üstesinden geleceğiz.
6: 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS heyecanı yaşıyor.
7: Çok çalıştım, uğraştım. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ama aynı zamanda heyecanıma da yenik düşmek istemiyorum.
8: Çok heyecanlıyım. LGS'ye çok kısa bir süre kaldı. İyisiyle kötüsüyle güzel bir sene geçirdik arkadaşlarımla.
6: Son günlerde öğrencilerin eksik kaldıkları konuları çalışmamaları ve konsantre olmaları öneriliyor.
9: Öğrencilerimizin hem dinlenmesi gerekiyor hem de hala o sınav motivasyonunda oluyor olmaları gerekiyor. Eksik konuları tamamlayayımdan ziyade bu zamana kadar öğrendiğimiz bilgi birikimini o LGS sınavına götürmek önemli. Hazırladığımız kavram haritalarını, zihin haritalarını tekrar bir gözden geçirebiliriz.
10: Ders çalışmak yerine kendimi birazcık bırakmak istiyorum. Yani sonuçta fazla ders çalışarak daha çok üstüne gitmek istemiyorum.
11: Kalan son birkaç eksikliğimi de giderip artık tamamen hazır olmayı planlıyorum.
6: Uzmanların liselere giriş sınavı için de tavsiyeleri var. Öğrencilerin çözemedikleri sorularda zaman kaybetmemeleri, heyecanlandıkları anda kısa bir mola verip su içmeleri önemli.
9: Çocuklarımızın bildikleri sorulardan başlamaları, 10 saniye bölüme göz attığımızda zaten ortalama olarak çocuklarımızın kafalarında nereden başlayacakları ve nasıl çözecekleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Özellikle işte hiçbiri değildir gibi olumsuz sorularda soru kaçırıyorlar çocuklarımız. O kelimenin altını çizmek soruyu daha kolay ve hızlı çözebilmeleri anlamına geliyor.
6: Sınava girilecek okulun önceden kontrol edilmesi ve çocuğu rahatlatacak aktiviteler yapılması da önemli.
0: İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş geçen yıl okul gezisi sonrası yaşamına son vermişti. Öğrencinin ailesi ve arkadaşları 16 yaşındaki çocuğun gezi sırasında akran zorbalığına maruz kaldığını iddia ettiler. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gezide görevli 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.
1: Okul gezisi sonrası yüksekten düşerek öldü. 16 yaşındaki çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edildi. Çocukları denetlemediği gerekçesiyle 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş 20 Kasım'da okul gezisine katıldı. Eve dönen 16 yaşındaki çocuk İngilizce kursuna gideceğini söyledi. Ancak geri dönmedi. Metruk bir binadan düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Öğrencinin hayatına son verdiği değerlendirildi. Ancak ailesi ve arkadaşları çarpıcı iddialarda bulundu. Okuldaki bazı öğrenciler Kemal Utku'nun o gezide akran zorbalığına uğradığını öne sürdü. Oğullarının bu yüzden hayatına son vermiş olabileceğini söyleyen aile olayı yargıya taşıdı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda öğretmenlerin öğrencileri denetlemedikleri belirtildi. Bu kapsamda müdür yardımcısı, edebiyat, kimya ve İngilizce öğretmenleri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ortaya çıktı. Utku'nun ölümünün ağır bir travma sonucu oluşan iç kanama nedeniyle gerçekleşmiş olduğu belirtildi. İncelemede alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Adli tıp raporu da soruşturma dosyasına eklendi.
0: Ehliyet almanın maliyeti 35 bin liraya yükseldi. Bu tutarın içinde ehliyet kursu ücreti de var sınav harcında. Bu fiyat ehliyetin ilk sınavda alınması halinde geçerli. Eğer aday yazılı ya da direksiyon sınavından geçemezse gireceği sonraki sınavları için harcayacağı rakam da artıyor.
12: Sınavda yapacağımız güzel yer biliyorsunuz.
13: İlk kez mi sınava gireceksiniz?
14: Evet.
13: Diyelim ki 18 yaşına bastınız ya da uzun süredir araba kullanmayı çok istiyorsunuz ve sonunda kararınızı verdiniz. İşte o noktada yaklaşık 35 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii eğer ehliyet sınavını tek seferde geçebilirseniz.
12: Normalde
14: devletin belirlemiş olduğu diyelim bir fiyat bu. 20 bin lira kursların alabileceği en alt fiyat. 25 bin lira, 26 bin liraya kadar alan kurslarda duyuyoruz.
15: Teorik ve direksiyon sınavının da bir maliyeti var.
14: E-sınavarcı dediğimiz 1250 liralık bir bedel. Direksiyon sınavına yani uygulama sınavına girerken de 2000 lira belirtilen, devlet tarafından belirtilen bir bedel var.
16: Çok fazla şu anda ücretler.
17: Bu sefer olacak inşallah.
18: Kaçıncı sefer deneyeceksiniz?
16: İki. Heyecandan sinyalime yenildim.
18: Vermediniz şeyler oldu. Sinyal.
16: Oradan veremedim evet maalesef.
15: Adaylara her iki sınav içinde 4'er hak veriliyor. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından geçilemezse fiyat daha da yükseliyor.
14: Yazılıda kaldığı zaman 1250 olarak her sınava ödeme yapıyor. Uygulamada kalırsa ise iki ders alma mecburiyeti var. İlk direksiyon harcını 2000 lira verdikten sonra ikinci harçlarında ekstradan 6000 lira ödeme yapıyorlar.
15: Ehliyet harcı, kart ücreti, sağlık raporu gibi tüm kalemler toplandığında yaklaşık 35 bin liraya ehliyet sahibi olunabiliyor.
0: Antalya'da 1 Şubat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.
1: Hızı olması gerekenden 2 kat fazlaydı. Virajlı yol, ıslak zemin ve sisli hava koşullarına uymadı. 10 kişinin öldüğü kazada şoför asli kusurlu bulundu.
19: Hadi 1, 2, 3, 4.
1: Tekirdağ Antalya seferini yapan yolcu otobüsü 1 Şubat'ta Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrindi. Kazada aracı kullanan İzzet Karaağaç'la birlikte 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Karaağaç'ın kazadan 4 gün önce uzun yol şoför olarak işe başladığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Kaza yerinde hız limiti 50 kilometreydi. Ayrıca yol yağmur nedeniyle ıslak, görüş mesafesi sis nedeniyle düşüktü. Otobüsün takograf kayıtlarına göre kaza anındaki hızı 95 kilometre olarak tespit edildi. Olay yerinde 30 metre fren izi ve 44 metre uzunluğunda hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı. Otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın yolun virajlı yapısını, zeminin ıslak olmasını ve hava koşullarına dikkate almadığı vurgulandı. Hızla virajı dönmeye çalışması sonucu aracın hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Kazanın oluşumunda sürücü İzzet Karaağaç'ın asli ve tek kusurlu olduğu ifade edildi.
0: Son günlerde artan ölümlü motosiklet kazalarına bir yenisi eklendi. İstanbul Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 22.30 sularında Bakırköy D100 Karayolu'nun Ankara yönünde meydana geldi. Motosiklet refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan Türkmenistan uyruklu iki kişi öldü. Yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın ölümü araştırılıyor. Öğretmenin ölmeden 4 gün önce okul müdürüyle yaşadığı sorunla ilgili iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. Kamu görevlileri hakkında valilikten soruşturma izni talep edildi.
6: Mobbing ve şiddet iddiaları vardı. Ölmeden 4 gün önce müdürle yaşadığı bir olayın adli mercilere yansıdığı ortaya çıktı. Genç öğretmen Irmak Ayşe Koparan toprağa verildi. 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak göreve başladı. 7 Haziran'da haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Genç öğretmen evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin okul müdürü tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Kopara'nın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım sorunu bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği öne sürüldü. Öğretmenin hayatını kaybetmeden 4 gün önce okul müdürüyle yaşadığı bir olay adli mercilere yansımıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenlendiğini, yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti. Kamu görevlileri hakkında da valilikten soruşturma izni talep edildi. İlgili kişilerin ifadelerinin alındığı, gerçeğin ortaya çıkarılması için deliller toplandığı açıklandı.
20: Farklarınız var ise farklarınızı ilan eder misiniz?
21: Evet olsun.
20: Farklarınızı ilan eder misiniz?
21: Evet olsun.
6: Irmak Ayşe Kopar'ın için İzmir Torbalı'da cenaze töreni düzenlendi. Genç öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Antalya'da şüpheli ölüm 12 yılın ardından aydınlatıldı. İki çocuk babası Şeref Kocabıyık inşaatta çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 56 yaşındaki Kocabıyık'ın bıçaklandığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek cinayetle ilgili de 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
6: Şantiyede çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 12 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Antalya'da Şeref Kocabıyık'a ait inşaat şantiyesinde 2014 yılında yangın çıktı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 56 yaşındaki Kocabıyık hayatını kaybetti. Şeref Kocabıyık'ın oğlu Yasin Kocabıyık babasının öldürüldüğünü iddia etmişti. Otopsi raporunda da göğüs bölgesinde iki kesici alet yarasına rastlandığını söylemişti. Ayrıca cüzdanındaki parayla cep telefonunun kayıp olduğunu belirtmişti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 12 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Kocabıyık'a ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi. Telefonun baz istasyonu ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesi sonucu cinayete ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Yapılan teknik takipte olay sonrası telefonu kullandığı belirlenen Suriye uyruklu İbrahim İbrahim'in olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle yoğun iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. O dönem şantiyede çalışan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 5 zanlı gözaltına alındı. Suriye'de olduğu öğrenilen İbrahim İbrahim'in ise Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinayetin 12 yıl sonra aydınlatıldığını duyurdu.
0: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo İspanya ziyaretini

0: Masumları öldüremeyiz, sefaletten kaçanları terk edemeyiz.
1: Kutsal Aile Bazilikası'ndaki ayinde bir de ilk yaşandı. İnşası 1882 yılından bu yana süren bazilikanın kısa süre önce tamamlanan İsa Mesih Kulesi Papa tarafından kutsandı. Papa Leo, bazilikaya imzasını atan Gaudi ise Tanrı'nın mimarı olarak nitelendirdi. Ayin sonrasında havai fişek ve drone gösterileri düzenlenirken Antoni Gaudi'nin yüzü dronlarla oluşturuldu. Papa 14. Leo, Madrid ve Barcelona duraklarının ardından İspanya ziyaretini Kanarya Adaları'yla sürdürüyor.
2: Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da başladı. Kentin kültürel ve gastronomi değerlerini 14 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanı ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Standlarda mantıdan pastırmaya, kentin yöresel lezzetleriyle folklorik temaları sergilenmeye başlandı. Kayseri'nin gastronomi, kültürel, turistik ve ekonomik değerlerini tanıtmaya amaçlayan etkinlik pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Yaz meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Bu sene meyvelerde yaşanan bolluk fiyatlara da yansıdı. Geçen sene kilosu 1000 liraya kadar çıkan kiraz bu sene 150 liradan satılıyor.
3: Erik, kiraz, şeftali ve karpuz. Renk renk, çeşit çeşit meyveler tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl yaz meyvelerinde bolluk yaşanıyor.
4: Ama kiraz alıp gideceğiz sadece. Kirazı çok özledik.
5: Fiyatlar da iyi şu an.
6: Kimse yiyemedi kiraz. Daha doğrusu hiç yemeyen oldu.
4: Sene bol bol kiraz yenir misin?
6: Sene gayet yerler. Evet, ucuz. 120-150. Yani 100 liraya kadar kiraz düşer.
3: Kiraz bu sene yüzleri güldürdü. Kilosu geçen yıl neredeyse 1000 liraya dayanmıştı. Şimdi ise 150 lira. İstanbul Sarıyer'deki bu pazarda şeftalinin kilosu 80 ila 100 lira arasında değişirken eriğin kilosu 150 liradan başlıyor.
7: Geçen sene kirazımız yüksek olduğu için insanlar yani korkarak kiraza yaklaşıyordu. Geçen sene kiraz dediğimiz şu kirazlar 1 lira yani 1 milyardı ya da 800-1 milyar arasıydı. Bu sene 150 lira görüyorsunuz işte. Bu sene en iyi eriğimiz 200 lira. Yani 200 lira bence büyük bir para değil artık.
4: Geçen sene erik ne kadardı?
7: Geçen sene erik 300-350-400. Ben yaklaşık 20-25 senedir pazar sektöründeyim. Hiçbir sene geçen sene gibi kötü geçmedi.
8: Geçen sene ben kiraz da hiç yiyemedim. Bugün ben de dedim alayım dedim. Böyle biraz kiraz ucuz.
4: Yaz meyvelerinde bir düşüş gözlemlediniz mi fiyatlarda geçen seneye göre?
9: 1-2 hafta sonra daha iyi olur gibi sanki.
2: Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının tanıtımı başkentte yapıldı. Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hedeflerinin sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu söyledi.
1: Denge testleri, e-dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur kalk testleri. Bu değerlendirmelerle kişilerin hareket yaşı belirlenecek. Hareket kapasitesi sonuç kartı verilecek. İhtiyaç duyanlara sağlıklı hayat merkezlerinde fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz hizmetleri verilecek.
9: 50 yaşında olduğuma göre en az 25 istiyorum.
10: Bütün testleriniz gayet güzel.
9: Gayet genç ve dinamik ve aktif çıktım.
10: Genç çıkmayı tabii ki çok isterim ama öyle bir şeyi yakalayabileceğimi sanmıyorum maalesef. Ama bunun için özen göstereceğim.
1: Geçen yıl başlatılan İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının devamı niteliğinde olan Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının tanıtımı Ankara'da yapıldı. Etkinliğe Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.
11: İnsanların hastalanmadan bedenini korumayı, sağlığını korumayı, kültürünü geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. En büyük hedefimiz sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir beden.
1: Memişoğlu, etkinlik alanındaki standları gezdi. Hareket yaşını öğrenmek için ölçüm yaptırdı. Memişoğlu, sağlıklı kalmak için çaba harcanması gerektiğini de vurguladı.
11: Biz bir ay sahada olacağız. İnsanların hareket yaşını öğreneceğiz.
5: Nüfus cüzdanınızda hangi

0: Yaş yazar yazsın. Bedeniniz, kaslarınızın yaşı önemlidir.
1: Amasya'da yaşayan 19 yaşındaki Mustafa Yalçın trafik kazasında hayatını kaybetti. Acılı aile başka hayatlar kurtarmak için oğullarının organlarını bağışladı. Gencin organları nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.
2: Trafik kazası onu 19 yaşında hayattan kopardı. Ancak ailesinin organ bağışı kararı nakil bekleyen hastalara umut oldu. Gencin organları ve korneaları tedavi altındaki 6 kişiye nakledilecek. Amasya'da yaşayan Mustafa Yalçın 19 yaşındaydı. Gencin kullandığı motosiklet Boğazköy mevkisinde kontrolden çıktı, başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada hem Mustafa Yalçın hem de diğer motosikletli Furkan İçöz yaralandı. Ancak Yalçın'ın durumu ağırdı. Beyin ölümü gerçekleşti. Acıda aile başka hayatlar kurtarmak için oğullarının organlarını bağışlamak istedi. Bu karar 6 hastayı hayata bağladı. Gencin karaciğeri İstanbul'a, akciğeri Ankara'ya, böbreklerinden biri Trabzon'a, diğer böbrek ve korneaları ise Samsun'a gönderildi. Organlar ve kornealar hastanelerde nakil bekleyen hastalara verilecek.
1: Çene yaz aylarının en büyük kabuslarından biri. Özellikle de Anadolu'daki bazı şehirler için. Kene ısırığı nedeniyle ölüm haberlerini bir süredir veriyoruz. İstanbul'da ise bu yıl daha fazla kene görülüyor. Peki her kene tehlikeli mi? Isırırsa ne yapmak gerekir? NTV muhabiri Melike Şahin merak edilen soruları acil tıp uzmanı konuyla konuştu. Bu dosya haberimize de noktayı koyuyoruz. Saat başında ise Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Güne başlarken izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
3: Mayıs ayından bu yana bazı şehirlerden kene ısırığı sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölüm haberlerini veriyoruz. Özellikle riskli olan şehirler var, Sivas, Tokat, Çorum gibi. Ama bir yandan başka bölgelerde de, örneğin İstanbul'da da kene çok fazla ama aynı riskte mi? Tüm bunları merak ettiğimiz soruları yönelteceğiz. Konuğum acil tıp uzmanı Doktor Veysel Balcı. Onunla başlayalım. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Şimdi tabii Kırım-Kongo kanamalı ateşinden bahsedelim istiyorum. Açılışta da söyledim, aslında riskli şehirler var. Özellikle oradan her yaş grubundan insanı etkileyebiliyor. Çocuk ölümlerini de görüyoruz, ileri yaş ölümlerini de görüyoruz. Hangi şehirler riskli ve neye yol açıyor? Kene ısırığı sonrası ne oluyor da ölüme götüren tablo meydana geliyor?
4: Kırım-Kongo kanamalı ateşi kenelerle bulaşan bir hastalık, viral bir hastalık. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Sivas, Yozgat, Erzincan bölgelerinde özellikle daha çok yoğunlukta görüyoruz. 900 çeşit kene vardır aslında. Bunlar 20 civarında enfeksiyon bulaştırabiliyorlar. Ve bu bölgelerdeki keneler daha çok enfeksiyonu bulaştırıyor. Vücuda geldikten sonra, kenelere vücuda yapıştıktan sonra bir 3 gün bir inkübasyon süresi dediğimiz hastalığın ortaya çıkma süresi vardır ki bazen 9 güne kadar uzayabiliyor. Ondan sonra genel gribal enfeksiyon semptomları gibi, ishal semptomları gibi, ateş yüksekliği, bulantı, karın ağrısı, ishal gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra kenenin bu Kırım-Kongo kanamalı ateşe özgü semptomlar başlıyor. İsim üzerine kanamalı bir hastalıktır. Yani vücutta döküntüler yapar kanamalı şekilde. Kanlı kusmaya sebep olabilir, kanlı dışkılamaya sebep olabilir. Ve sonrasında 9-10 günden sonra ya iyileşme meydana gelir ya da şok tablosu, yaygın organ yetmezliğiyle ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdi böyle bir durumlarda bizim ne yapmamız gerekiyor? Kene bulaştıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? İstanbul bölgesinde de mevsimsel olarak Türkiye coğrafyasına uygun bir şekilde biz keneye bağlı temasları görebiliyoruz.
3: Örneğin sizin hastanenize, acil servisinize geliyor mu başvurular tam mevsimi? Çünkü çok fazla görülüyor sanıyorum artık.
4: Hemen hemen her gün geliyor ama özellikle hafta başlarına geliyor. Çünkü hafta sonları insanlar daha çok çimlik alanlarda, doğada gezmeyi tercih ettikleri için hafta başında daha çoğunluklu olmak üzere hemen hemen her gün biz keneye bağlı kene tutulmalarını görebiliyoruz.
3: Peki aynı riskte midir? Yani şimdi biz tabii bu keneden ölüm haberleri dolayısıyla insanlar da çok endişe ediyor. Acaba Kırım-Kongo kanamalı ateşi var mıdır diye. Mesela İstanbul'da son dönemde çok fazla görülüyor. Risk taşır mı? Hastalık riski taşır mı İstanbul'daki kenelerde?
4: Şimdi Türkiye'de 2002 yılında keneye bağlı Kırım-Kongo ateşi tespit edildi. Fakat İstanbul'da şimdiye kadar tespit edilen bir kene vakası, enfeksiyon vakası yok. Fakat biz yine de önlem olarak mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği algoritma çerçevesinde hareket ediyoruz. Ama dediğin gibi İstanbul bölgesindeki kenelerde herhangi bir Kırım Kongo kanaman ateşe bağlı enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı açıkçası.
3: Peki kene ısırdı, bunu kişi fark etti. Ondan sonra ne yapmak gerekir? Kendileri çıkarabilir mi? Mutlaka hastaneye başvurmak gerekir mi? Nasıl ilerlemek lazım?
4: Şimdi Kırım Kongo kanaman ateşi nasıl bulaşır? Bir, kenelere temas sonrasında bulaşabiliyor. Onun dışında enfekte kişiyle direkt temas sonrasında bulaşabiliyor. Hayvanlarda bu enfeksiyona temas etmiş hayvanlar da bulaşabiliyor. Bizim yapmamız gereken şu, eğer bir kene vücuda temas ettiğini görüyorsak direkt elle temas etmeden bu eldiven yardımıyla olabilir, bir poşet olabilir ya da bir bez yardımıyla olabilir. Bu keneyi çıkartabiliyorsunuz. Fakat keneyi çıkartamıyorsak ya da sağlık merkezi yakınsa bir sağlık merkezine giderek bu keneyi çıkarttırabiliriz.
3: Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl çıkarıyorsunuz? Bunun böyle çok komplike bir yöntemi var mıdır?
4: Çok basit aslında. Elimde getirmiştim. Biz eğri klamp dediğimiz bir alettir. Bu ucu eğridir. Şu şekilde göstereyim size isterseniz. Kene yapıştığı zaman kafasını ve öndeki iki tane bacağını deri altına zerk eder ve oradan kan emmeye başlar. Kenenin özelliği budur, amacı budur. Kan emmeye çalışır. Biz de kenenin kafasını bu bahsettiğim klamp yardımıyla başın arasında alarak keneyi herhangi bir strese sokmadan, hızlı davranmadan yavaşça çekip keneyi çıkartabiliyoruz. Bazen nadir de olsa kenenin işte kafası ya da ön bacaklar içeride kalabiliyorlar. Bunların kalmasının tek bir zararı vardır. Yabancı sim reaksiyonu verebilir. Bunlarla ilgili hastalara bilgilendirme yapıyoruz. Ya da içeride kalan kısmını da çıkartarak hastada bu riski ortaya kalmasını engellemiş oluyoruz.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: NTV Radyo.

0: bizde. Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Gazaba gelmek mi? Gazaba gelmek mi? Ne dersiniz? Gazap ne demekti? Kızgınlık, öfke. Peki ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Genellikle yanlış söyleniyor ve gazabı deniyor. Hayır, yine kısa söylenecek. Gazabı olacak. Demek ki çok kızmak, öfkelenmek anlamında kullanılan deyim de gazaba değil, gazaba gelmek. Sonunda iyice gazaba geldi ve ev halkına yapmadığını bırakmadı. Bu yanılgıya azap sözcüğüyle olan benzerlik yol açıyor olabilir. Azap, dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza ve de mecazi olarak çok büyük üzüntü ve sıkıntı çekmek demek. Peki azap ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Evet, ikinci A uzuyor. Örneğin vicdan azabı diyoruz. Sonra kabir azabı var. Cehennem azabı var. O kızcağıza senin yüzünden bir hal olursa ömrün boyunca vicdan azabı çekersin. Azap ek alınca azabı oldu. İşte belki de bu benzerlik nedeniyle yanlış biçimde gazabı sözcüğünü de uzatıyoruz. Hayır, gazap gazabı ama azap azabı. Ünlülerin kısa ya da uzun okunması sonucu sorun çıkan bir başka sözcük de azat. Evet, doğru söylenişi böyle. İki A'da uzatılacak. Azat. Serbest bırakma demek. Eskiden köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermeye azat etmek denirdi. Hala azat diye kısaca söyleyenler olduğu için şöyle bir değinelim istedik. Hepinize iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli 29 derece. Yarın sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Yarın Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu bugün güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Radyo tiyatrosu,
6: sağlık,
5: yemek tarihi,
6: doğa,
5: kitap,
6: spor,
5: gezi,
6: kültür sanat,
5: belgesel,
6: dünya,
5: moda,
6: polisiye roman,
5: masal.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %26'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı-Elmalı arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, Tem'de ise Bahçeşehir İkitelli arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 12 Haziran Cuma. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Trump uzlaştık diyor, İran onaylamıyor. Amerika ile İran arasındaki anlaşma çıkmazının nereye varacağı merak ediliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı, anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Trump süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşma onay vermediklerini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için de Hitler benzetmesi yaptı. CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Özel ve ekibine göre partinin 45 gün içinde parti meclisi seçimi için olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki parti meclisindense olağan kurultaya gitmek kararı çıktı. Olağan kurultay mahallelerden başlaması nedeniyle hayli uzun bir yol kat edilmesi anlamına geliyor. Böyle olunca süreç aylarca sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, CHP'nin tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim dedi. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Çöngel görevinden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Çöngel'in rüşvet alma suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı. Uzaklaştırma kararının bu doğrultuda alındığı bildirildi. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dosyası ayrılan ve tutuklanan Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur tahliye edildi. Timur 6 aydır tutuklu bulunuyordu. Merkez Bankası faizi değiştirmedi, %37'de sabit tutuldu. Banka petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirtti. Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyoruz mesajını verdi. Amerikan Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu. Taraflar Mart ayında uzun süredir devam eden ceza davasını tamamen sonlandırmak üzere anlaşmaya varmıştı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 isimden 10'u tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Berdan Mardini gibi ünlü isimlerin de olduğu 14 ismin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS heyecanı yaşıyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Bugün okullar tatil çünkü okullarda sınav hazırlığı var. Uzmanların sınavda öğrencilerin çözemedikleri sorularda zaman kaybetmemeleri, heyecanlandıkları anda kısa bir mola verip su içmeleri yönünde tavsiyeleri var. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında ilk saldırı Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Turnuvanın ikinci maçı da bu sabah oynandı. Çekya ile karşılaşan Güney Kore 2-1 önde tamamladı maçı.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Bugünün gazetelerine bakıyoruz, sabahla başlıyoruz. Rüşvet tapuları evinden çıktı manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Yolsuzluktan tutuklu eski büyükşehir Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in paravan şirketler üzerinden rüşvet olarak aldığı tapular yatak odasındaki çekmeceden çıktı. Bozbey iddiaları hiçbir alakam yok diyerek reddetmişti diyor bugün sabah gazetesi. Zalimler döktükleri kanın hesabını verecek bir diğer başlık. Türk Kızılay ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Kızılayımız Netanyahu'nun başı çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi ulaştırdı. İsrail ham maddesi kan ve gözyaşı olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecektir. Hitler'in yolunda gidenlerin sonu tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Milliyet gazetesi CHP'de hamle oyunları manşetiyle çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamlesine özelden istifa yoluyla olağanüstü kurultay yanıtı geldi. Parti meclisinin ilk toplantısı öncesi Özgür Özel destekçisi 27 üye parti meclisinden istifa etti diyor. Bugün Milliyet gazetesi dün yaşanan bu gelişmeyi manşetinden duyuruyor. Bugün merkez faizi sabit tuttu. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Duyuruda yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan'da artan enflasyonun ana eğiliminin Mayıs'ta bir miktar gerilediği ve ilk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiği kaydedildi deniliyor. Yine bu haberde Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Şölen başladı. 2026 Dünya Kupası Azteca Stadyumundaki Meksika Güney Afrika maçı açılış maçı ve öncesindeki görkemli törenle başladı. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısı Day Day'ı seslendirerek coşkuya tavan yaptırdı diyor. Bugün Milliyet gazetesi yine Dünya Kupası'na ilişkin haberi de ilk sayfasından veriyor. Hürriyet'e bakıyoruz. Bu sözler Atina'ya manşetini görüyoruz. Fener Rum Patriği Bartolomeo Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumuyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı dedi. Hürriyet'in manşetinde yer aldı bu sözlerde. Beş parti meclisi üyesi acil kurultay istedi. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisinde Ali Öztunç, Yaşar Seyman, Oğuzkan Salıcı, Gürsel Erol ve Mehmet Tüm acil kurultay taleplerini dile getirdi diyor. Bugün Hürriyet gazetesi yine bu haberi de ilk sayfasından veriyor. Cumhuriyet'e bakalım. Kılıçdaroğlu tüzüğü tanımadı manşetini görüyoruz. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi parti meclisi toplantısı öncesi aralarında Özgür Özel'e yakın 4 üyenin de olduğu 9 milletvekilini tedbirli olarak disipline sevk etti. Bu gelişmenin ardından partinin seçilmiş lideri Özgür Özel'e yakın 27 parti meclisi üyesi dün sabah istifa kararı aldı diyor. Bugün Cumhuriyet gazetesi de bu manşetle çıkıyor. Akşam gazetesi sadece olay yeri Türkiye manşetli haberini bugün ilk sayfasına yerleştiriyor. Nijeryalı adam bir İspanyol'un fotoğrafını kullanarak Hong Konglu kadını Amerikalı iş adamıyım diye Esenyurt'ta dolandırdı diyor bugün akşam. Manşetten barış adımına Türk onayı bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Trump İran'la son aşamaya gelen anlaşmanın detaylarını Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyle görüşüp onay aldığını belirtti diyor. Bugün yine bu haberde akşam gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. 3 maç için 7200 kilometre yol bir diğer başlık. Arizona'da kamp yapan milli takım Vancouver, San Francisco ve Los Angeles'taki 3 maç için gidiş dönüş toplam 7200 kilometre yol kat edecek diyor. Bugün akşam gazetesi de yine bu haberi de ilk sayfasından veriyor. Postaya bakalım. Bunun adı mucize manşetini görüyoruz Posta gazetesinde. Adana'da bir apartmanın 12. katından düşen 14 yaşındaki Ecrin Deniz betona çakılmadan önce metal sundurmaya çarpınca mutlak bir ölümden döndü. Korkunç olayı vücudundaki kırıklarla atlatan küçük kız kısa süre sonra sağlığına kavuşacak. Doktorlara göre dünya literatüründe bile bu tür vaka sayısı çok az diyor. Bugün yine Posta gazetesi de bu haberi manşetten veriyor. Dünya Kupası kırmızı başladı bir diğer başlık. Dünya Kupası muhteşem bir açılış seremonisinin ardından Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. İlk golü 9. dakikada Quiñones attı. 67'de Jimenez ve Meksika Jimenez ile Meksika 2-0 kazandı. Güney Afrika'da Sitole ve Zvane, Meksika'da Montes kırmızı kart gördü diyor bugün Posta gazetesi. Yine dünkü maça dair haberi de ilk sayfasından veriyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir araya gidelim. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi. Dünya Kupası'nın ikinci gününde turnuvanın iki ev sahibi sahneye çıkacak. Günün ilk randevusunda Kanada saat 22'de Toronto'da Bosna Hersek'le karşılaşacak. Sabah 4'te ise D grubunda millilerimizin rakipleri karşı karşıya gelecek. Bir diğer ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta Paraguay'ı ağırlayacak.
2: Maç takvimi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. Kilometrelerinde ve Kahramankazan-Ankara yolunun 21-24. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Ardento. Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
9: Garanti BBVA.
11: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
12: De aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Filonuz'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz Takovice ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Az sonra Dünya Kupası'na ilişkin ayrıntıları paylaşacağız ama gündeme dair sıcak başlıklarla başlayalım. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşmaya vardıklarını söyledi. İmzanın bu hafta ya da önümüzdeki hafta içinde atılabileceğini duyurdu. Avrupa'yı işaret etti. Amerikan Başkanı İran liderliğinin de bu anlaşmaya onay verdiğini öne sürdü. Şimdi bu gelişmeye dair ayrıntıyı NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez sözden dinleyelim.
2: ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la anlaşma neredeyse son halini aldı. Çok kısa sürede hallolur dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için imza töreninin de bu hafta sonu Avrupa'da yapılacağını, kendisinin orada olmayacağını ama Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in orada bulunacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkeleriyle telefon görüşmeleri oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu onlardan birisi. Onun dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın liderleriyle görüştü. Türkiye ile de konuşacağım, görüşeceğim dedi. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın da resmen açılacağını söyledi Trump. Bunun da çok yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini, hafta sonunda olabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in de çerçeve anlaşması ya da mutabakat zaptını kabul ettiği yönünde bir anlayışı olduğunu ifade etti ama İran'dan henüz net bir teyit gelmiş değil. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Trump'ın görüşmesi önemliydi İran'la anlaşmaya dair. İsrail tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada dikkat çekici ifadeler yer aldı. İsrail mutabakat zaptının bir tarafı olmamasına rağmen Başbakan Netanyahu müzakereler sonucunda ortaya çıkacak nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş nükleer materyalin ortadan kaldırılmasını, zenginleştirme altyapısının sökülmesini, füze üretimine sınırlamalar getirilmesini ve İran'ın bölgedeki terörist vekil gruplarına verdiği desteğin sona erdirilmesini içereceğine dair Trump'ın taahhüdünden duyduğu memnuniyeti ifade etti denildi İsrail tarafından yapılan açıklamada. Washington'da ise tartışmalardan bir tanesi, Donald Trump malum daha önce de İran'la anlaşmaya çok yakın olunduğunu söylemişti defalarca, haftalardır bunu gündeme getirmişti. Acaba bu Donald Trump'ın İran konusunda uyguladığı bir stratejinin, kasıtlı stratejinin bir parçası mı? Ama bu kez sanki biraz daha tablo farklı gibi, biraz daha anlaşmaya yaklaşılmış gibi görülüyor. ABD basınına yansıyan yorumlara, bilgilere baktığımızda da kaynaklar şunu söylüyorlar. Üç önemli noktada görüş ayrılıklarının önemli ölçüde aşıldığı, ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Bu üç konuda nedir? Bir tanesi İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin mekanizma, ki Tahran açısından önemli konulardan bir tanesiydi. İkinci konu, 60 gün boyunca geçerli olacak ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin düzenlemeler. Üçüncüsü de yine ateşkes boyunca İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yürütüleceği meselesi.
1: Begüm Dönmez Ersöz bunları aktardı Amerika tarafından. Trump İran krizi için anlaşmanın sağlandığını söylese de Tahran'dan benzer açıklamalar gelmedi. İran Dışişleri Bakanlığı henüz bir anlaşma yok diyor. Devlet kanalına konuşan bakanlık sözcüsü İsmail Berkayi, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen mutabakat metninin ana kısmının tamamlandığını doğruladı. Berkayi, Tahran'ın kırmızı çizgilerinden asla ödün vermeyeceğini vurgulayarak İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir dedi. Ancak İran yönetimi Washington'ı sürekli pozisyon değiştirerek ilerlemeyi baltalamakla da suçladı. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşmaya yakın dediğini hatırlattı. Bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısı da bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için de Hitler benzetmesi yaptı.
3: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
1: CHP'deki gelişmelerle devam edelim. CHP Parti Meclisi'nde istifalar sonrası CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor sorusu gündemde. Özgür Özel ve ekibinin belirttiği gibi olağanüstü kurultaya gitmek şart mı? Parti Meclisi görevine devam edecek mi? Hukukçu Şükrü Aksu NTV yayınında bu sorulara yanıt verdi. Dinliyoruz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 20 ve 21. maddelerinde parti meclisiyle ilgili hükümler var. Toplantı yapabilmesi için de en az 2/3 çoğunluğun bulunması gerekiyor. Yani 40 kişinin altına düştüğünde doğal olarak parti meclisi toplanamayacak duruma geliyor.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Peki bundan sonra ne olacak? Özel ve ekibine göre partinin 45 gün içinde parti meclisi seçimi için olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Ancak hukukçulara göre mutlak butlan kararı kesinleşmediği için mahkeme parti meclisine eksik üyelikler için görevlendirme yapabilir.
4: 40 kişinin altına düştüğünde parti meclisinin bir de 15 tane yedek üyesi olur. Öncelikle bu 15 tane yedek üye içerisinden var olan o 40 kişi tamamlanmaya çalışır. 40 kişiye ulaşılmaya çalışır. Burada bir ulaşılma durumu söz konusu olmazsa sadece parti meclisi için olağanüstü kurultaya gidilebilirdi. Ancak şu an mevcut haliyle mutlak butlan hükmü var. Bu durumda ne olacak? Olağanüstü kurultaya gitmeyecekler, gidemezler. Zaten hukuken bu noktada ellerinde imkan yok. Bu durumu icra memurluğuna bununla birlikte mahkemeye bildirecekler. Mahkeme eğer uygun görürse bu noktada eksik kalan o 40 kişinin kaç tane kaldıysa bunların yerine yeni parti meclisi üyeleri görevlendirecek. Tabii ki yine tedbiren görevlendirecek.
5: Peki istifalar sonrası parti meclisi karar alabilir mi?
4: Göreve devam edebilirsiniz ancak parti tüzüğüne uygun kararlar alamazsınız. Dolayısıyla siz bu noktada o parti tüzüğünde öngörülen çoğunluğu sağlayabilmek adına mahkemeye ve icra memurluğuna başvurarak o eksik üyelerin tamamlanmasını isteyeceksiniz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, CHP'nin tartışmaları geride bırakması tavsiye ederim dedi.
6: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan, eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bu konuyla ilgili yeni bir açıklama var. Türk Gün gazetesine konuştu Bahçeli. Süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi.
7: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır.
8: CHP'deki kriz milletin sorunudur. Bu ifade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e mutlak butlan süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.
9: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir.
8: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade etti.
9: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
7: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin...
8: Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.
9: Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını da bildirdi. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel görevinden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel'in rüşvet alma suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı. Bu karar çerçevesinde Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Medya AŞ Reklam Alanları Müdürü Elif Güven bir buçuk yıldan sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Güven savunmasında hakkında gözaltı kararı verildiğinde İtalya'da olduğunu ve kararı öğrenince ilk uçakla Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Elif Güven kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek tutuksuz yargılanmayı beklerken kaçma şüphesiyle tutuklandığını ve hayatı boyunca hiç suç işlememiş bir kişi olarak kaçma şüphesiyle tutuklanmasına isyan ettiğini ifade etti. Duruşma diğer sanıkların dinlenmesi için ertelendi. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dosyası ayrılan ve tutuklanan Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur tahliye edildi. Erden Timur 6 aydır tutuklu bulunuyordu. Savcılık Timur'un hesaplarındaki para hareketlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına 300 milyon liranın yatırıldığını öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında Timur'un avukatları tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu. Savcılıkla Timur'un tahliyesini talep etti. Talepleri değerlendirilen Sulh Ceza Hakimliği de Timur'un tahliyesine karar verdi.
0: NTV Radyo.
1: Şimdi Dünya Kupası'nın nabzını tutacağız. Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda D grubu ilk maçını pazar sabahı Avustralya ile oynayacak. Kafile Arizona'dan Vancouver'a geçti ve antrenmana çıktı. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da orada NTV'ye notlarını aktardı. Biz de o notları dinliyoruz şimdi.
10: Dünya Kupası başladı. Açılış maçında ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yendi. 3 kırmızı kart vardı. Biraz önce sona eren maçta Çekya 1-0 öne geçtiği maçta Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu. Güney Kore'nin galibiyet golünü Beşiktaşlı Yang Yo-hun attığını söyleyelim. Ve milli takımımız saat 14'e doğru kafile konaklayacağı otele geçti. Onları otelde, otel çevresinde yaklaşık 200 taraftar bekliyordu ama o taraftarların çok heyecanlı, çok mutlu, çok gururlu ve inanmış olduklarını belirtelim. Konuştuklarımızda, konuşmaya çalıştığımızda ve konuştuklarımızda milli takımdan beklentilerinin yüksek olduğunu net bir şekilde öğrendik. Ardından coşkulu bir şekilde onlar geldi. En çok tezahüratı, en çok desteği Kenan Yıldız ve Arda Güler'in aldığını söyleyelim. Kaptan Hakan Çalhanoğlu otobüsten son inen futbolcuydu. Çok beklediler. Hakan gelir, imza dağıtır diye ama Hakan kaptan gelmedi. Çünkü yorgun olduklarını, mutlu ama yorgun olduklarını görebiliyorduk. Sonrasında kafile otelin önünden ayrıldı ve milli takım ilk antrenmanını yapmak için o kamp tesisine geldi. Oraya gittiğimizde FIFA talimatları gereği biz 45 dakika önce içeri alındık, bekletildik. Geniş güvenlik önlemlerinin nasıl havaalanında uçaktan indikten sonra bize karşı yapıldıysa herkese yapılıyor. Aynı şekilde bu güvenlik önlemlerinin FIFA tarafından stadyumda veya takımların antrenman tesislerinde de aynı şekilde olduğunu söyleyelim. Antrenman başladı. 15 dakikası basına açıktı. Federasyon Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak da antrenmanı takip edenler arasındaydı. İlk önce şunu söylemek gerekiyor. Sahaya çıktığında oyuncu grubuna dair benim ilk söyleyebileceğim şey şudur. Çok mutlu bir topluluk var. Çok mutlu bir oyuncu grubu var. Bunu birbirlerine takılmalarından, vücut dillerinden çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Vincenzo Montella onları orta sahaya topladığında yaklaşık 1 dakika bile sürmedi bir konuşması oldu. O konuşmanın ardından oyuncular antrenmanlarını başladılar. Biz 15 dakika oradaydık. O 15 dakikada şunu bir kez daha söyleyelim. Hiç olmadığı kadar mutlu bir oyuncu grubu. Hı hı. Birbiriyle çok iyi anlaşan bir oyuncu grubu. Bir arada olmaktan oldukça keyif alan
11: yani
10: bir
11: lise takımı gibi bir durum var değil mi Emin?
10: Bizim çocuklar.
11: Yani bunu biraz konuşmak isterim seninle. Çünkü mesela 2002'de daha yaşımız da küçüktü. O zaman hatırlıyorum. Ya gruptan çıksa yeterdi aslında. 2002 Dünya Kupası'ndaki milli takımda. O da çok iyi bir kadroydu ama beklenti böyleydi. Şimdiki beklenti nereye kadar gidebilecek? Nereye gider? Çeyrek final mi olur? Yarı final mi olur? İşte nereye evriliriz? İspanya ile karşılaşır mıyız? Grup maçlarında da yaşadığımız sıkıntı dolayısıyla hep İspanya'yı konuşuyoruz. Bir lise takımı gibi bir durum var. İşte Kenan'ı, Arda'sı, herkesin merak ettiği, konuştuğu, belki de dışarıda oynamalarının sebebiyle de alakalı bu. Yani nasıl bir hava var? Onlar ne bekliyorlar? Bu beklentinin farkındalar mı?
10: Şu ana kadar milli takımı hani biz de basından takip ettik. Basın toplantıları, son Orkun'la Kerem'in yaptığı basın toplantısı, öncesinde diğer futbolcuların. Benim oradan anlayabildiğim şu. Bir kere milli takım net bir şekilde bir hedef koymuş kendisine. Bunu ben sadece gruptan çıkmak olduğunu düşünmüyorum. Son 32'nin de onları mutlu edeceğini düşünmüyorum. Son 16 belki ama çeyrek finali hesaplayan, çeyrek finali çok isteyen bir milli takım var. Bunu sadece milli takım yani kimseden bunu duymadık ama o oyuncu grubundan bu izlenim çok net bir şekilde alabiliyoruz. Herkes kendine çok fazla güveniyor. 2002 ya yani bir jenerasyon kıyaslaması değil ama şu anki jenerasyonu kıyaslayabilecek bir durum yok. Oyuncularımıza baktığımızda Inter'de, Juventus'ta, Real Madrid'de, Roma'da Avrupa'nın sayılı takımlarında oyuncularımız var. O yüzden beklenti yüksek. Onlar da o beklentinin farkında ve cevap vermek istiyorlar. Ben çeyrek finale kadar gelebilmeyi istiyorum, hayal ediyorum. Ama bu yolda da cumartesi, Kanada'ya göre cumartesi, Türkiye'ye göre pazar sabahı saat 7'de oynayacağımız Avustralya maçı kritik. Avustralya'da ilk kampını yaptı. Takımın tecrübeli isimlerinden Degenak da şunu söylüyor. Evet Türkiye çok yetenekli ama bizim Dünya Kupası'nı tecrübe etmiş oyuncu sayımız daha fazla. İşte burada o tecrübeye karşı yetenek, istek, arzunun olduğu bir milli takım olacak. Ben başlangıcın önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli olan kaybetmemek. Kazanmak müthiş olacak ama kazanamıyorsak da bir puan önemli. Kaybetmek bizim moralimizi düşürebilir. Bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden 1 ve 3 puan bizim için çok önemli. 3 puanla başlarsak o milli takımın ben çok daha fazlasını hayal ettirebileceğini düşünüyorum Osman.
11: Şunu da sormak isterim. Yani yine karşılaştırma gibi değil elbette de hani az önce sen bahsettin. çocukların güveni kendinde yani farklı bir şey düşünüyoruz diye. Çünkü daha yereldik 2002'de. Yani Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa'ya açılma oldu. İşte Emre Inter'e gitti. Pek çok isim Avrupa'ya ondan sonra Dünya Kupası'ndan sonra açıldı. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi herkes dışarıda konuşuluyor. Oradaki insanlar biz kura şansında bir matematik hesabı yapılır mı? Hep Dünya Kupası'nda biz kanallarda da hani çalıştığımız yerlerde de yaparız ya, hangi kurayla nereye gidecek, nereye kadar gidebiliriz, varırız diye. Takım içinde de böyle bir hava var mı? Çünkü artık sosyal medya üzerinden de röportajlar da verilmeye başlandı. Her takım, her isim bir gününü geçiren bazı röportajlar da vermeye başladı. Nasıl bir hava var? Milli takımın havası şimdi bizim gibi milli takımla yani Kanada'da bugün karşılaştık ama çok o kısa sürede onu gördük. Yani oyuncu grubu burada olmaktan çok mutlu, çok istiyor. Yani net bir şekilde yani bundan daha fazlasını söyleyemeyeceğim. Basın toplantıları takip ettik. Yarın FIFA'nın getirdiği zorunluluklardan bir tanesi diyelim milli takımlara. 3 oyuncu antrenman tesisinin olduğu yerde antrenmandan 1 saat önce bir araya gelecek ve basın mensuplarına böyle 2-3 farklı noktada röportajlar verecek. Ben ilk defa biz de orada olacağız. O zaman o 3 farklı futbolcuya sorularımızı sorduğumuzda, cevapları aldığımızda çok daha net söyleyebiliriz ama milli takım oyuncuları mutlaka kendi içinde bu hesaplamayı yapıyordur. Biz nasıl milli takımı yarı final yazıyorsak, 1-2-3 yazıp oradan bunu eşleştiriyorsak o turnuva ağacından, onlar da eminim mutlaka aralarında bunu yapıyorlardır. Belki Montella'nın kulağına gitmiyordur ama kendi aralarında ben yaptıklarını düşünüyorum. Kimi isterler, kimi istemezler bilmiyorum. İspanya 6-0 yenemedik, 2-2. Rövanş olarak bakmıyorum ama tabii ki oynamak isteyeceklerdir. Arjantin son dünya şampiyonu. Diğer tarafta Lionel Messi. Son turnuvası mı olacak kimse bilmiyor. Çünkü çeyrek finalde bizim sıralamamıza göre Arjantin'in gelme ihtimali var. Fransa çok güçlü. İspanya çok güçlü. Portekiz, Ronaldo'yla bir hesabımız var mı? Olabilir. Herkesin düşüncesi farklıdır ama ben dediğim gibi çok rakibi seçtiklerini, yani şu rakip gelecektir olduğunu düşünmüyorum. Onlar oynaya oynaya gidecektir. Karşılarına kim çıkarsa çıksın aynı arzuyla, istekle sahada olacaklarını düşünüyorum. Biz hayalimizi yüksek tutalım. Çıtayı en yüksek olmasa da maç maç belirlemekte fayda var. Yani ayaklarımızı yere basmalı bir taraftan Osman. Hani bunu da söylemek gerekiyor. Üçüncü kez Dünya Kupası'ndayız. 24 yıl sonra katılıyoruz. Güvenimiz sonsuz ama ayaklar da yere bassın ki sonra sert düşmeyelim. Bu benim düşüncem.
12: Peki Rafet Topçu'yla sizden bir de söz alayım. Biraz güne başlarken reklamı da yapalım burada. Maçlar saat 7'de olacağı için bizim saatte. Her sabah görüşeceğiz değil mi? Ve mutlulukla tabii ki.
13: Osman, şimdi söyleyelim, burada bizim bu üçüncü günümüz. 2 veya 3 olabilir. Gerçekten saatler birbirine karıştı. Onu belirtelim. Elimizden geldiği kadar güne başlarken diğer kuşaklar ne varsa yapmaya çalışacağız. Uyku konusunda evet zorlanıyoruz ama yarınla birlikte kendimize geleceğimizi düşünüyorum. Bunu sadece biz değil, burada Türk basın mensupları konuştuğumuz herkes aynı durumu, aynı duyguyu yaşıyor. Kimse daha kendine gelemedi. Biz elimizden geldiği kadar seninle, diğer arkadaşlarımızla buradaki atmosferi paylaşıyor olacağız. Bunu yaparken de yorgunluk ayrı ama mutlu olacağımızdan, heyecanlı olacağımızdan da şüphen olmasın diyelim. Sana böyle bir söz verelim.
1: NTV Spor Müdürü Emin Çağlar Kanada'dan aktardı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %42'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmakköprü-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece, TEM'de ise Bahçeşehir-İkitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
14: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
15: Tek reklam.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: Tek reklam. NTV Radyo. Reklam.
18: Hedefe ulaştınız.
19: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
20: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
21: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Ev mutfaklarında en çok meyve, sebze ve ekmek israf ediliyor. Bir tüketicinin evinde sıfır atık felsefesine geçmesi için ilk atması gereken en kritik 3 adım ne olmalı? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan'a sorduk.
5: Sıfır atık mutfağa hızlıca dönüş yapıyor olmak kolay değil. Çünkü bu bir alışkanlık meselesi. Öncelikli olarak bunun farkına varmak çok önemli. Ben hiçbir zaman hiçbir şey yapmayan bir insanın pek çok şeyi aynı anda yapmaya çalışmasıyla bunalıma girip de hiçbir şey yapamadığını düşünüp vazgeçmesini arzu etmem. O yüzden hep adım adım sindire sindire bu işin yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce mutfağımızda bu bahsettiğim doğru saklama koşullarıyla alışveriş tarafını bir tarafa bırakıyorum. Artık eve geldi, alışverişi bilinçli bir şekilde yapmış olduğumuzu hayal edelim. Evin içerisinde doğru saklama koşullarını sağlıyor olmak en önemli adım. Çünkü o ürün bozulduğunda zaten yemek dahi yapamıyor olacaksınız. Hepsi birden çöpe gidiyor olacak. Hadi çok çok istisna olarak toprak var yakınlarınızda, toprağa gömeceksiniz diyelim. Ki bu şehir hayatında çok olası bir şey değil. O yüzden mecburen o çürümüş gıda çöpe gidiyor. İkinci olarak da mümkünse, çünkü Türk geleneklerinde bol yemek yapmak biraz bizim böyle kültürümüzde de olan bir şey. Mümkünse aile fertlerini yiyebileceği kadar porsiyonları dikkate alarak yemek pişirmek çok önemli. Bu da bizim zaten niye gıda atıyla uğraşacağız kısmına hiç gitmeden orayı durdurma bariyerimiz olacak. İhtiyaç kadar yemek pişirdiğinizde o gün yetecek kadar herkes yiyor olacak. Ertesi güne artan herhangi bir şey olmayacak. Biliyorsunuz ki artan yemek hiç kimse için çok lezzetli olmuyor. Tekrar ısıtıp o yemeği yiyor olmak çok insanların hoşuna gitmiyor. Bunları yapmamak için o zaman ihtiyaç kadar pişiriyor olmak çok daha önemli hale geliyor. Üçüncü önemli nokta dersem eğer, sıfır atık dediğimiz şey böyle bir uzay aracı, hiç ulaşamayacağımız bir şey değil. Şu anlama geliyor. Az önce bahsettiğim maydanozun sapını çöpe atmadan önce hemen bir soru işareti kafamızda olup ben bununla başka ne yapabilirim diyebiliyor olmak. Yapabileceğimiz gıdanın biz sapının işe yaramadığını düşündüğümüz bir noktadayken ya bir dakika ben bununla biraz bir kavurma yapabilir miyim? Bunu şu yemeğin yanına salata gibi koysam acaba bu çöpe gitmeden kullanılabilir mi gibi bir takım soru işaretlerini kafamızda yaratabilmek için bir farkındalığa ihtiyacımız var.
3: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: NTV Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Dört yıldır beklenen Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldı. Açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden Meksika rakibini 2-0 mağlup etti. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada Mexico City stadı 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçti. Meksikalı Quiñones açılış maçının 9.

0: 3. dakikasında Güney Afrika ağlarını havalandırarak turnuvanın ilk golünü kaydeden isim oldu. Diğer gol Jimenez'den geldi. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. A grubunun bir diğer maçında ise Çekya ile Güney Kore karşılaştı. Mücadeleyi Güney Kore 2-1 önde tamamladı. Bugünse B grubu maçları oynanacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşmalarda Kanada Bosna Hersek ile Katar da İsveç ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadında oynanacak. Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Kulübün resmi kanalları üzerinden Başkan Aziz Yıldırım imzasıyla yayımlanan bildiride, son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medyada Fenerbahçe'nin teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağlandığına dair iddialar yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktörle anlaşma yapmamıştır denildi. Fenerbahçe'de 8 yıl aranın ardından göreve dönen Aziz Yıldırım ve yönetiminin kısa süre içinde yeni teknik direktörüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Geçmişte Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli teknik direktör 2010-2013 yılları arasında da Real Madrid'de görev almıştı. A milli erkek basketbol takımının 2027 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. 12 dev adam 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise İsviçre'yi ağırlayacak. Millilerin elemelerde karşılaşacağı bu iki maçın aday kadrosu da açıklandı. NBA'de forma giyen isimlerden Alperen Şengün ve Adem Bona kadroya çağrıldı. Baş antrenör Ergin Ataman devşirme oyuncu hakkını Frein ve Tarık Biberoviç'ten yana kullandı. Motor sporlarının ikonik serisi Le Mans 24 saat yarışında iki Türk pilot sahne alacak. Ayhan Can Güven'in de piste çıkacağı dayanıklılık yarışı yarın başlayacak. Milli sporcu Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavski ile paylaşacağı Matthew takımının 91 numaralı aracıyla 9. sıradan start alacak. Bir diğer milli sporcu Salih Yoluş ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla yine LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçeceği yarışa 25. sırada başlayacak. 13,6 kilometrelik yarış yarın saat 17'de start alacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 티타닉 호텔 köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Kılavuz dizisinden yeni bir kitap çıktı. Amerikalı çevre bilimci Earl Ellis'in yazdığı başvuru kitabının ismi Antroposen. Dilimize Hayrullah Doğan çevirmiş kitabı. Önce kavramsal bir açıklama yapmaya çalışalım. Nedir Antroposen? Efendim, Antroposen dünya tarihinde halen içinde bulunduğumuz dönemi adlandırmakta kullanılan bir kavram. Bu dönem aşağı yukarı sanayi devrimiyle başlayıp sürüp gitmekte olan tarihsel döneme denk düşmekte. İnsan çağı denilen bu dönemin ayırıcı yanı, insan türünün dünyaya olan etkisinin bütünüyle belirleyici hale gelmesi ve gezegeni belki de geri dönüşü mümkün olmayan bir sona doğru sürüklemesi. Zira tüm göstergeler, dünya tarihinde insan faaliyetlerinin iklim ve çevre üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu yeni bir çağa girildiğinin işareti sayılıyor. Nedir insan faaliyetlerinin gözlemlenebilir sonuçları? İklim değişikliği, küresel döngülerdeki değişimler, artan kirlilik, fosil yakıtların kullanımı, radyoaktif serpintiler, plastik birikimi, tür istilaları ve bunun yanı sıra bazı türlerin kitlesel yok oluşu. İşte bunca sağlam kanıta karşın çağımızı resmi olarak antroposen şeklinde tanımlama önerisi akademik dünyanın içinde ve dışında yoğun tartışmalara yol açıyor. Zira bu kavramla gelip dayanılan eşik belki de doğanın anlamı ve insanın doğası hakkında kadim soruların yeni baştan ele alındığı ve kökten değerlendirildiği bir muhasebeyi gerekli kılıyor. Earl Ellis'in başvuru kitabı nispeten temkinli bir yaklaşım sunuyor. Antroposen meselesi henüz sonlanmamış, devam eden bir tartışma konusu olduğundan Ellis, bilimsel bir öneri olarak antroposeni anlamak için gerekli temel bilgileri sunmakla yetinmiş. Ve yanı sıra bu önerinin neden bu kadar büyük bir etki yarattığını açıklamaya çalışmış. Konunun son derece hayati ve enteresan olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne ister ister ol.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: internette bulacaksın.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
8: Kılıçoğlu'yla.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
3: Systems. Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, Haber Turu'yla başlayalım. Trump uzlaştık diyor, İran onaylamıyor. Amerika ile İran arasındaki anlaşma çıkmasının nereye varacağı merak ediliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Trump süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için de Hitler benzetmesi yaptı. CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 kişi parti meclis üyeliğinden istifa etti. Özel ve ekibine göre partinin 45 gün içinde parti meclisi seçimi için olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki parti meclisindense olağan kurultaya gitme kararı çıktı. Olağan kurultay mahallelerden başlaması nedeniyle hayli uzun bir yol kat edilmesi anlamına geliyor. Böyle olunca süreç aylarca sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, CHP'nin tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cüngel görevinden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cüngel'in rüşvet alma suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı. Uzaklaştırma kararının bu doğrultuda alındığı bildirildi. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dosyası ayrılan ve tutuklanan Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur tahliye edildi. Timur 6 aydır tutuklu bulunuyordu. Merkez Bankası faizi değiştirmedi, %37'de sabit tutuldu. Banka petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirtti. Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyoruz mesajını verdi. Amerikan Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu. Taraflar Mart ayında uzun süredir devam eden ceza davasını tamamen sonlandırmak üzere anlaşmaya varmıştı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 isimden 10'u tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Berdan Mardini gibi ünlü isimlerinde olduğu 14 ismin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS heyecanını yaşıyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Bugün okullar tatil çünkü okullarda sınav hazırlığı var. Uzmanların sınavda öğrencilerin çözemedikleri sorularda zaman kaybetmemeleri, heyecanlandıkları anda da kısa bir mola verip su içmeleri yönünde tavsiyeleri bulunuyor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı.
1: NTV Radyo.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı para politikası kurul kararı beklentiler paralelinde pas geçme, yani olduğu gibi gösterge faizini sabit bırakma yönünde gerçekleşti. Bilindiği üzere %37'lik bir manşet enflasyon var. Ancak uygulamada bunun %40 civarında gerçekleştiği biliniyor. Merkez Bankası bu kararıyla birlikte aslında bekle gör pozisyonunu koruduğunu ifade etti. Ve metinde beklentilerin aksine gelecekteki değerlendirmeler ve muhtemel duruşlar veya politikalar konusunda daha ayrıntılı, daha yön gösterici ibarelere rastlanmadı. Her zamanki standart bilinen tırnak içerisinde artık tek düze hale gelmiş ifadelerle yetinildiği görüldü. Halbuki özellikle birinci çeyrek büyümelerinin getirmiş olduğu binde onluk çeyreklik büyümenin açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu stagflasyon tehlikesine karşı, yani hem yüksek enflasyon hem büyümenin sıfır veya sıfıra yakın olması meselesi nasıl bir vaziyet edileceğine dair en azından birkaç ibarenin bulunması bizim de beklentilerimiz arasındaydı. Ama Merkez Bankası bu yöndeki beklentileri karşılamadı ve yoluna devam ediyor. Özellikle her metinde yer alan orta vadede %5 hedefi gene burada yer alıyor. Tabii bu ifade artık bir çıpa etkisi veya çıpalama etkisi ortaya koymaktan uzak düşmüş durumda. Çünkü bizzat Merkez Bankası'nın bu sene sonu için beklentisi %26, ekonomik aktörler, yani bu fiyatları kararlaştıran aktörler %35, halk %50. Bunlar da tamamen Merkez Bankası'nın kendi eğilim anketleri. Dolayısıyla merkez bankalarının yön gösterici, piyasalara istikamet verici rolüne mevcut Merkez Bankası kararı ne kadar katkıda bulunmuş, bunu herhalde yeniden değerlendirmek gerekiyor. Tabii paralel bir gelişmede Avrupa Merkez Bankası nezdinde yaşandı. Avrupa Merkez Bankası da para politika kurulu toplantısı neticesinde bir başka karar verdi. O da beklentilere, kendi açısından beklentilere uygun bir şekilde tüm faizlerde 25 baz puanlık bir artış kararı almış bulunuyor. Enflasyon için yukarı yönlü riskler ve ekonomik büyüme için aşağı yönlü riskler kıskacından, sarmalından bahsediliyor. Enflasyon tahminleri %2'den %2.3'e yükseltiliyor bu sene için. Büyüme tarafında ise tahmin edileceği gibi aşağı yönlü revizyonlar yapılıyor. Başkan Lagarde enflasyonun ciddi şekilde kalıcı ve şiddetli biçimde saptırıcı etki yapacağı senaryolar dahil her türlü ihtimalin dikkate alındığını ifade ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki toplantısında da gene 0.25'lik ilave bir faiz artırımına gidebileceği düşünülüyor veya konuşuluyor. Bu arada tabii dünyadaki gelişmeler de hızını hiç kaybetmiyor. Başkan Trump böyle dakikalar, saniyeler içerisinde, yani saniye biraz abartılı oldu ama dakikalar, saatler içerisinde değişen demeç ve duruşlarını devam ettiriyor. An itibariyle son gelişme, İran'la anlaşmaya çok yakın olunduğu, hatta bunun önümüzdeki günlerde Avrupa'da J.D. Vance, başkan yardımcısı J.D. Vance tarafından katılınan bir imzalama töreniyle nihai sonuca ulaştırılacağı yönünde. Bu son haber, son güncel haber petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir etki yaptı. İran tarafından yalanlama geldi ama beklentiler sürüyor. İki ileri bir geri bu şekilde bir iklim içerisinde maalesef hayata devam ediyoruz. Tabii İki önemli gelişmeyi de mutlaka dikkate almak gerekiyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Avro bölgesi ekonomisine yönelik 4. madde değerlendirmesi kapsamında o da diyor ki Orta Doğu'daki savaş ve enerji fiyatlarındaki yükseliş Avro bölgesi ekonomisi üzerinde yeni baskılar oluşturuyor. Büyüme tahminlerini aşağıya çekiyor Avrupa için IMF. Enflasyon tahminlerini de yukarıya çekiyor. Diyeceksiniz ki IMF'nin Avrupa raporundan bize ne? Biliyorsunuz Avrupa bizim bir numaralı dış ticaret partnerimiz. İkinci bir önemli gelişme de Dünya Bankası Küresel Ekonomik Görünüm raporu. Orada da dünyanın en büyük ekonomisi ABD dahil olmak üzere tüm ülkelerin neredeyse yani ülkelerin üçte ikisi için diyelim, büyümede aşağı yönlü, enflasyonda yukarı yönlü revizyonlarını yeniledi ve petrol baskısına dikkat. Ve bütün dünya Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in halka arzını konuşuyor. Biliyorsunuz buna daha evvel değinmiştik. Bu çerçevede hisse başı fiyat $135 olarak belirlendi. Ve bu roket ve uzay aracı, ama içinde biliyorsunuz yapay zeka programı da barındırıyor, dünyanın en değerli şirketleri arasına girmiş oldu. $75 milyar kaynak sağlandı. Gelmiş geçmiş en büyük halka arz projesi olarak, hareketi olarak adlandırılıyor. Şirketin değeri de $1.77 trilyon yükselmiş oldu. Bundan önceki en büyük arz Aralık 2019'da gerçekleştirilen ve $25.6 milyar kaynak sağlayan Suudi Aramco'ya aitti. Aramco'nun o dönemki değeri $1.71 trilyon ortaya koyulmuştu. Bu da enteresan noktalardan bir tanesi. Tabii düşünüldüğünde aslında dünyada da birçok şirket $1 trilyon geçmiş durumda. En son Nvidia $5.05 trilyon. Onu takip eden Apple $4.43 trilyon. Sonra gene Alphabet, Google'la beraber $4.40 trilyon. Microsoft $3.06 trilyon. Amazon $2.64 trilyon olmak üzere. Sonra TSMC geliyor, bu çip konusunda bir numara, $2.21. Broadcom gene bir internet ve yapay zeka, dijital, $1.88. Suudi Aramco 8. sıraya düşmüş oluyor, $1.75. Sonra Tesla geliyor, $1.54. Meta Platforms Facebook'ta 10. sırada $1.49. İşte görülüyor ki dünyanın $1 trilyon aşan 14 firmasının ilk 10'unda teknoloji ve dijital ağırlık ortaya çıkmış bulunuyor. Tabii bu arada önemli bir gelişme de Dünya Kupası'nın başlaması. FIFA Dünya Kupası'nın ekonomik boyutuyla ilgili daha evvel değerlendirmelerde bulunmuştuk. Ancak biraz evvel belirttiğimiz bütün bu ekopolitiğin sert ve yaman ikliminde belki de 6 hafta boyunca hani deyim yerindeyse bir sakinleşme, dikkat ve beklentilerin 6 hafta oynanacak maçlara, 100 küsur maça dönüştürülmesi veya konsantre olması sağlanacak. Onun için güncel makalemizin başlığını da ekopolitiğin sert ikliminde futbol imbatı olarak koyduk. Umarız imbat etkisi yaratır, ama problemler kalıcı, turnuvalar geçici, bunu da unutmamak gerekiyor. Bu hafta sonu LGS imtihanına girecek yüz binlerce değerli evladımıza zihin açıklığı ve kolaylıklar diliyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Sabahla başlayalım. Rüşvet tapuları evinden çıktı manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Yolsuzluktan tutuklu eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in paravan şirketler üzerinden rüşvet olarak aldığı tapular yatak odasındaki çekmeceden çıktı. Bozbey iddiaları hiçbir alakam yok diyerek reddetmişti diyor bugün Sabah gazetesi manşetinden. Zalimler döktükleri kanın hesabını verecek bir diğer başlık. Türk Kızılay ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan katil Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Kızılayımız Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi ulaştırdı. İsrail ham maddesi kan ve gözyaşı olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecektir. Hitler'in yolundan gidenlerin sonu tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi. Cumhurbaşkanının bu ifadeleri de yine Sabah'ın ilk sayfasında yer buldu. Milliyete bakalım. CHP'de hamle oyunları manşetini görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamlesine Özel'den istifa yoluyla olağanüstü kurultay yanıtı geldi. Parti meclisinin ilk toplantısı öncesi Özgür Özel destekçisi 27 üye parti meclisinden istifa etti diyor bugün Milliyet manşetten. Merkez faizi sabit tuttu. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu diyor Milliyet. LGS öncesi son uyarılar bir diğer başlık. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Yarın iki oturum halinde gerçekleştirecek sınav öncesinde giriş belgeleri, kalem, silgi ve rahat kıyafetler bugünden hazırlanmalı. Sınav anındaysa daha önce denenmemiş yöntemler kullanılmamalı, sorularla inatlaşılmamalı, turlama tekniği kullanılmalı diyor. Bugün Milliyet uzmanlardan aldığı görüşleri de bu şekilde ilk sayfasından veriyor. Hürriyet gazetesi bu sözler Atina'ya diyor manşetten. Fener Rum Patriği Bartolomeo Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumuyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı dedi diyor Hürriyet manşetten. Beş parti meclisi üyesi acil kurultay istedi. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisinde Ali Öztunç, Yaşar Seyman, Oğuzkan Salıcı, Gürsel Erol ve Mehmet Tüm acil kurultay taleplerini dile getirdi diyor Hürriyet gazetesi. Bugün yine bu haberi de ilk sayfadan veriyor. Cumhuriyet Kılıçdaroğlu tüzüğü tanımadı diyor manşetten. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi parti meclisi toplantısı öncesi aralarında Özgür Özel'e yakın 4 üyenin de olduğu 9 milletvekilini tedbirli olarak disipline sevk etti. Bu gelişmenin ardından partinin seçilmiş lideri Özgür Özel'e yakın 27 parti meclisi üyesi dün sabah istifa kararı aldı. Özel kanadı tüzük gereği parti meclisindeki üye sayısı 30'un altına düştüğü için kurultay yapılmasının zorunluluk olduğunu belirtiyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise İstinaf Mahkemesi'nin yetkilendirmesiyle göreve geldiğiniz için istifa veya görev kabul etmenin ilgili idare tarafından değerlendirilmesi gerekiyor görüşünde deniliyor. Bugün Cumhuriyet'te bu manşetle çıkıyor. Akşama bakalım, sadece olay yeri Türkiye manşetiyle çıkıyor akşam gazetesi de. Nijeryalı adam bir İspanyol'un fotoğrafını kullanarak Hong Konglu kadını Amerikalı iş adamıyım diye Esenyurt'ta dolandırdı diyor. Bugün akşam gazetesi bu haberi manşete taşıyor. Barış adımına Türk onayı bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Trump İran'la son aşamaya gelen anlaşmanın detaylarını Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke ile görüşüp onay aldığını belirtti diyor akşam gazetesi. 3 maç için 7200 kilometre yol bir diğer başlık. Arizona'da kamp yapan amili takım Vancouver, San Francisco ve Los Angeles'taki 3 maç için gidiş dönüş toplam 7200 kilometre yol kat edecek diyor bugün akşam gazetesi. Posta'ya da bakalım. Bunun adı mucize manşetini görüyoruz Posta gazetesinde. Adana'da bir apartmanın 12. katından düşen 14 yaşındaki Ecrin Deniz betona çakılmadan önce metal sundurmaya çarpınca mutlak bir ölümden döndü. Korkunç olayı vücudundaki kırıklarla atlatan küçük kız kısa süre sonra sağlığına kavuşacak. Doktorlara göre dünya literatüründe bile bu tür vaka sayısı çok az deniliyor. Bugün yine Posta gazetesi de bu manşetle çıkıyor. Dünya Kupası kırmızı başladı bir diğer başlık. Dünya Kupası muhteşem bir açılış seremonisinin ardından Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. İlk golü 9'da Quiñones attı. 67'de Jimenez ile Meksika 2-0 kazandı. Güney Afrika'da Sitole ve Zvane, Meksika'da da Montes kırmızı kart gördü diyor bugün Posta gazetesi.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
3: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 13.743 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.25, Euro 53.55'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.185 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.226, çeyrek altın 10.558 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 88 dolar.
1: NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı bir hava gelecek. Marmara bugün güneşli, İstanbul 29 derece, yarınsa sıcaklık 22 dereceye iniyor ve yağmur var. Bursa'da 31 derece olacak bugün. İç Anadolu bugün güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak gelecek. Ankara yarın sağanak yağışlı olacak. Bugün ise güneşli, 29 derece. Ege Lodos'la daha sıcak olacak. İzmir 32 derece. Akdeniz'de Lodos'la çok nemli olacak. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Karadeniz'de sadece Rize Artvin kesimi yağmurlu. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Güneydoğu'da ise Lodos'la hava çok sıcak.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
8: Kupa sözlüğü.
9: Kupa sözlüğünde günün harfi K. Günün maddesi ise kupa şarkısı. Yeşil sahalardan taşıp tüm dünyanın diline dolanan turnuvanın o unutulmaz ritmi ve resmi marşı. Dünya Kupası sadece gollerle değil, tribünleri ve ekran başındakileri tek bir tempoda zıplatan o büyülü melodilerle de hafızalara kazınır. 90'larda Ricky Martin'in o meşhur Ale Ale Ale çığlığıyla coşar. ...2010'da Shakira'nın Vaka Vaka dansıyla kendimizden geçerdik. Bu şarkılar öyle güçlü bir tılsımdır ki turnuva biter ama ona karat her çaldığında insanı bir anda o büyülü yaz günlerine ışınlar. Bugün de stadyumlardan yükselen o yepyeni ritimlerle coşarken ortak şarkının aslında futbol olduğunu bir kez daha anlıyoruz.
8: Kupa sözlüğü.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
10: Mobile Systems.
11: Reklam.
12: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
13: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: NTV Radyo.

0: Yeşil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı, anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Trump, süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor.
5: İran'la büyük bir uzlaşıya varıldı. Anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanabilir. Anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney anlaşmayı kabul etmiş. İran'da anlaşmayı herkes onayladı.
6: ABD Başkanı Donald Trump, saldırı talimatı verdiği İran'la askeri gerilimi bu sözlerle düşürdü. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, gelecek pazartesiye kadar bir ön mutabakat zaptının imzalanmasının beklendiğini dile getirdi.
5: Halk Adası operasyonu masadan kalktı. Anlaşma işi olacak. Belki Avrupa'da imzalanabilir. İmza atmak için Başkan Yardımcısı J.D. Vance Avrupa'da olacak. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı da açılacak.
6: Trump süreçte Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı dedi. Basın toplantısı öncesinde sosyal medya paylaşımı yapan Trump, anlaşmaya dair görüşmelerin ve nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkeleri tarafından onaylandığını da öne sürdü. Amerikan Başkanı, bölgedeki ülkelerin liderleriyle de telefon diplomasisi yürüttü. Görüştüğü isimler arasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da vardı. İsrail açıklamasına göre mutabakat saptı, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun çıkarılmasını ve füze programının kısıtlanmasını da içerecek. Washington'ın açıklamalarına karşın Tahran'sa henüz bir anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakere metninin büyük kısmının tamamlandığını doğruladı. Ancak sözcü, Tahran'ın kırmızı çizgilerinden asla ödün vermeyeceğini vurgulayarak, İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir dedi. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşma yakın dediğini hatırlatarak bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için de Hitler benzetmesi yaptı.
7: Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
4: Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma nedeniyle Rum yönetimini uyardı. Bu adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir denildi.
8: Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan askeri anlaşmaya Ankara'nın tepkisi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Rum yönetimini sert sözlerde uyardı.
9: Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
8: Bakanlık Fransa'ya adanın güneyinde kalıcı üs kurmak tanıyan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
9: Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.
8: Milli Savunma Bakanlığı, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını da yalanladı. 7 Haziran'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasında uçan 4 uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını idare ettiği, bu nedenle 2 F-16'nın tedbir amaçlı havalandığı bildirildi. Bakanlık, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yeniden başlayan saldırıları da değerlendirdi. Açıklamada, saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz denildi.
4: CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Bu adımla partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği savunuldu. Ancak CHP parti meclisi istifaların ardından 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olağan kurultay sürecinin başlatılmasını atıldığını da açıkladı.
1: Parti meclisi 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
3: Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek.
10: CHP'de yeni yönetimin ilk parti meclisi toplantısı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Özel kanadı bu gelişmenin ardından tüzük gereği 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.
11: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
10: CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi zorunlu hale geliyor. İstifalar sonrası parti meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin görevinin başında olduğunu söyledi.
3: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi görevine devam ediyor.
10: Parti meclisi toplantısında olağan kurultay sürecinin başlatılmasına karar verildi.
3: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
10: Kurultay takvimine CHP MYK toplantısında karar verilecek. O toplantıdan yeni ihraç taleplerinin çıkabileceği de belirtiliyor. Çarşamba günü 9 milletvekilini disipline sevk eden CHP MYK'nın bazı belediye başkanları ve il başkanları içinde değerlendirme yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi.
12: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır.
13: CHP'deki kriz milletin sorunudur. Bu ifade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e mutlak butlan süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.
6: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir.
13: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade etti.
6: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
12: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin...
13: Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.
6: Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.
4: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda kamera uygulaması başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin adrese dayalı yerleştirmede kura döneminin başlayacağını da söyledi.
8: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kameraların sınav boyunca açık olacağını söyledi.
14: Sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek.
8: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura uygulaması başlatacakları da duyurdu. Bu kapsamda bir okula önce kayıt bölgesindeki öğrenciler otomatik olarak kaydedilecek. Okul, kayıt bölgesi dışından kaydolmak isteyenlerin başvurularını elektronik ortamda kaydedecek. Kontenjanı dolmazsa bu başvurular arasından kurayla öğrenci alacak. Tekin, ara tatil kalkıyor mu tartışmalarına da son noktayı koydu. Buna göre ara tatil uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılında devam edecek. İkinci yarı yıl ara tatili ise Ramazan bayramı olan haftaya denk düşecek. Ebeveynlere yönelik yeni bir uygulama da yolda. Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de ebeveyn okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu yapacağız dedi. Tekin'e İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan protesto da soruldu. Tekin, diploma töreninde il müdürümüze, okul müdürüne yönelen veri tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar dedi.
4: Amerikan Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu. Savcılar Türkiye Merkezli Kamu Bankası'nı yargılama niyetlerinin kalmadığını resmen açıkladı. Taraflar Mart ayında uzun süredir devam eden ceza davasını tamamen sonlandırmak üzere anlaşmaya varmıştı. Anlaşma şartları kapsamında banka İran lehine sonuç doğuracak işlemlere kesinlikle girmeyecek. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 isimden 10'u tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Berdan Mardini gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 14 ismin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.
15: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi, adreslerinde arama yapıldı. Aralarında sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde narkotik polisinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan isimler önce adli tıp kurumuna götürüldü. Ünlüler kan ve saç örneği vermelerinin ardından emniyete sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de Ankara'da gözaltına alındı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamaları yöneltilen 24 isim, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcı karşısında ifade veren şüphelilerden aralarında yapım şirketi yöneticisi Murat Saygın'ın da olduğu 10 isim tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gözaltına alınan diğer 14 ünlü isimden biri için ev hapsi, diğer isimler içinse yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.
4: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Anne Şükran Aydemir, cinayetle suçlanan amca Yusuf Aydemir'le bir husumetleri olmadığını söyledi.
10: Aile içinde husumet olmadığını söyledi. Katil kimse, ondan şikayetçiyim dedi. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada anne mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davası Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. 8 yıl önce meydana gelen olayda Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu, Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Leyla'nın annesi Şükran Aydemir de söz aldı. "Katil kimse, ondan şikayetçiyim. Kimsenin günahını alamam. Kimin katil olduğunu bilmiyorum," dedi. Aile içinde husumet olmadığını da söyleyen anne Aydemir, "herkesin arası iyiydi. Soruşturma aşamasında Yusuf'la aramızda husumet vardı dediğimi hatırlamıyorum," diye konuştu. Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 26 Haziran'a ertelendi.
16: NTV Radyo.
4: Meksika'da Dünya Kupası coşkusu adalet arayışının gölgesinde başladı. Turnuvanın açılış karşılaşması Meksika-Güney Afrika maçı için on binlerce futbolsever stadyuma akın ederken yakınlardaysa protestocular polisle karşı karşıya geldi.
6: Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapan Meksika'da turnuva coşkusuna protestoların gölgesi düştü. On binlerce kişi turnuvanın açılış müsabakası için stadyuma akın etti. Çevrede toplanan protestocularsa ülkede yaşanan insan kaçırılması

0: Amerika hükümeti kaybedilme vakalarının büyük bölümünün kartellerden kaynaklandığını ve kayıpların bulunmasının ulusal bir öncelik olduğunu savunuyor. Sendikaların zam talep ettiği protestolarla da birleşen gösteriler ev sahibi ülkede gerilimi tırmandırdı.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan alacağız şimdi.
2: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket eden şüpheliler ve belediye işçileriyle beraber toplam 17 şahıs hakkında gözaltı kararı olduğunu belirtelim. Çok yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma bu. Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı ve belediyeye personel alınması, işletme devri kiralanması gibi bazı kamu zararı oluşturulduğuna ilişkin bir iddiayı tespit etti başsavcılık ve bu doğrultuda da örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap gibi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının yönünden bir soruşturma başlatıldığını duyurdu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu noktada bazı eylemlerin de örgüt yapı içerisinde işlendiği ve örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket eden diğer şüphelilerin de belediyede iş ve işlemler üzerine nüfus kullanarak haksız menfaat teminatı yönünde iddialar da yer aldı başsavcıda. Basın bilgi notunda ve bu doğrultuda da eş zamanlı operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltı kararı verildiğini belirtelim 17 şüpheli hakkında ve suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin tespitine yönelik de işlemlerin devam ettiğini Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaştı diyelim. Çok sıcak bir gelişme. Burada aslında bir yolsuzluk operasyonu olduğunu söyleyebiliriz Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre. Şu anda Bora Balcıoğlu gözaltında mı belediye başkanı bunu bilmiyoruz ama onunla birlikte hareket eden şüpheliler olduğunu biliyoruz. Bunun teyidi geldiği zaman da yine bilgimizi tazelemiş oluruz. 17 şüpheli hakkında şu anda gözaltı kararı olduğunu belirtelim.
1: Sena Gürbıyık NTV ile ortak yayında aktardı.
3: NTV Radyo İstanbul Yol Durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Florya, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
3: İstanbul Yol Durumu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hedefe ulaştınız.
11: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
12: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
13: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
14: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar.

0: 80 yıldır. Mutlu akü bir numara.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Eldardaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Sofralarımızın serin lezzeti yoğurt. Peki yoğurdu daha da nasıl serinletebiliriz? Elbette ki nane, ama kuru nane. Şimdi eskiden cacık deyince, özellikle esnaf lokantalarında olan cacık nasıldır? Üstünde kuru nane vardır. Dereotunu da çok severim. Dereotlu cacığın da benim için yeri başkadır. Ama bizim evde sadece kuru nane ile yapılırdı. Taze nane de kullanmak mümkün. Taze nanenin de ferahlığı bambaşka. Ama ben onu daha ziyade böyle, hani kuru cacık yapılıyor ya, yemek eşlikçisi gibi kaşıkla hoşaf kasesinde yemeğin yanına serin serin böyle kaşık kaşık içeceğiniz gibi değil de, hani daha kuru kıvamda yapılan cacıklar var ya, onlarda naneyi kullanabilirsiniz. Aslında şimdilerde zaten şeflerimiz de her türlü cacık yapmaya başladılar. Klasik kuru naneyle sulu cacığı unutur gibi olduk. Kuru cacıkta da aslında her türlü sebzeyi kullanmak mümkün. Şimdi burada da mesela kabağı kullanabilirsiniz. Kabak da son derece serinletici sebzelerden biridir. Kabağı böyle kalın kalın rendeleyip biraz tuzlayıp suyunu saldıktan sonra, fazla suyunu da sıkabilirsiniz, sarımsaklı yoğurtla karıştırdığınız zaman bol nane ile veya dereotuyla, ama bu sefer taze nane ile inanılmaz bir serinlik elde edersiniz. Kabakla yapılan bir kuru cacık veya bir yoğurt mezesi bol da naneli olduğu zaman, ama taze naneli olduğu zaman olağanüstü oluyor. Başka serinletici ne olabilir diye baktığımızda benim size önerim pirpirim. Şimdi pirpirim deyince aslında yabani semizotundan bahsediyoruz. Ama semizotu da aslında son derece yakışıyor. Çünkü hem yabani semizotu ya da hem de bildiğimiz yetiştirilmiş semizotu, gerçekten ikisinin de serinletici etkisi var. Çünkü aslında bir çöl bitkisi gibi bütün suyu içine çekiyor, suyu hapsediyor ve onunla birlikte cacık yaptığınız zaman veyahut da pirpirimi ufak ufak koparıp böyle yapraklarına süzme yoğurtla karıştırıp birazcık da sarımsak eklediğiniz zaman tam bir yaz serinliği elde ediyorsunuz. Adeta buzlu bir etki yapıyor. Şimdi buz deyince de elbette ki yoğurdu buzla da serinletebilirsiniz. Eskiden o da vardı. Cacık birazcık koyu hazırlanır, İçine de küp küp buz konulurdu. Yoğurt sofranızdan eksik olmasın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde ve Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Mürver çiçeğinin açtığı günlerdeyiz. Hipokrat'ın ilaç sandığı olarak nitelediği mürverin şifa amaçlı kullanımı çok eskiye dayanır. Bitkinin fosilleşmiş kalıntılarının taş devrine ait pek çok kazı alanında bulunması dışında, kadim tıp kitaplarında da başta aşırı terleme, öksürük nöbeti olmak üzere pek çok rahatsızlığa karşı ilaç olarak geçiyor. Bu yönü keşfedilmeden çok önce ise içi boş dallarından flüte benzeyen enstrüman yapılırmış. Kayıtlarda trombon olarak geçiyor ve özellikle çobanların çaldığı belirtiliyor. Mürver ağacının Anadolu'da Akdeniz hariç her bölgede yetiştiğini, çiçeklerinin ilkbahardan itibaren Temmuz ayına kadar toplanıp kurutulduğunu ekleyelim ve unutmayalım. Bitkiler de bir tür ilaç. Kişiye özel durumların dikkate alınması ve uzman gözetimi şart.
9: Doğa takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Hafta sonu hava aniden değişiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Lodosun etkili olduğu güney kesimlerde ise yüksek sıcaklık ve nem kaynaklı güneş çarpması riski sürüyor. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Reklam.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım net, Sigortam.net.
10: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız, Megaron Çatı Teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.
11: Her mevsimde, her havada.
12: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
13: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
14: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
18: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
19: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
20: Her mevsimde, her havada.
12: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 9.
21: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. Bu haberle başlayalım ve ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan alalım.
22: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma olduğunu söyleyelim. Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlendi ve belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüphelinin şu anda gözaltında olduğunu belirtelim. Peki bu operasyon nedir, ondan bahsedecek olursak yolsuzluk operasyonu, bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialar arasında özellikle de belediyeye personel alımı, imar, ruhsat ve işletme devri gibi belediyeye ait taşınmaz satışlarında menfaat sağladığı öne sürülüyor. Bu doğrultuda da bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21,5 milyon lira kamu zararı oluşturulduğu bilgisi de var. Bu bilirkişi raporuna yansıdı savcılığın tespitleri arasında. Ve soruşturma kapsamında da şüphelilere örgüt kurma, yönetme, rüşvet, itikat, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aslama suçlamaları yöneltiyor. Ve bu doğrultuda da belediye başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 17 şüphelinin şüpheliye yönelik bir gözaltı kararı verildiğine ifade edelim. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da gözaltında olduğunu aktaralım. Toparlayacak olursak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu sıcak gelişmeyi sabahın erken saatlerinde paylaştı ve Silivri Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bu doğrultuda personel alımı, belediyeye personel alımı, imar, ruhsat, işletme devri gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı savcılığın tespitleri arasında ve bir taşınmazın da düşük bedele satılması nedeniyle de 21,5 milyon TL kamu zararı oluşturulduğu da yine savcılığın tespitleri arasında yer alıyor. Bu doğrultuda da şüphelilere örgüt kurma, yönetme, rüşvet, irtikap gibi suçlamalar da yöneltiliyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve belediye başkanının da şu sıralarda gözaltında olduğunu ve işlemlerin devam ettiğini belirtelim.
21: Sena Gürbıyık aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü kendisine hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi Netanyahu için de Hitler benzetmesini yaptı.
0: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
21: CHP'deki mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmeler başkentin gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne bu konuda açıklamalarda bulundu. Süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır.
3: CHP'deki kriz milletin sorunudur. Bu ifade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e mutlak butlan süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.
23: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylenme eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir.
3: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade etti.
23: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
1: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin...
3: Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.
23: Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.
21: Dün Özgür Özel ekibi CHP Parti Meclisi'nden istifa etmişti. 28 kişilik bir ekip. Bu istifalar sonrası CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor konusu gündemde. Özgür Özel ve ekibinin belirttiği gibi olağanüstü kurultaya gitmek şart mı? Parti meclisi görevine devam edecek mi? Hukukçu Şükrü Aksu NTV'ye değerlendirdi. Dinleyelim.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 20 ve 21. maddelerinde parti meclisiyle ilgili hükümler var. Toplantı yapabilmesi için de en az 2/3 çoğunluğun bulunması gerekiyor. Yani 40 kişinin altına düştüğünde doğal olarak parti meclisi toplanamayacak duruma geliyor.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Peki bundan sonra ne olacak? Özel ve ekibine göre partinin 45 gün içinde parti meclisi seçimi için olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Ancak hukukçulara göre mutlak butlan kararı kesinleşmediği için mahkeme parti meclisine eksik üyelikler için görevlendirme yapabilir.
4: 40 kişinin altına düştüğünde parti meclisinin bir de 15 tane yedek üyesi olur. Öncelikle bu 15 tane yedek üye içerisinden var olan o 40 kişi tamamlanmaya çalışır. 40 kişiye ulaşılmaya çalışır. Burada bir ulaşılma durumu söz konusu olmazsa sadece parti meclisi için olağanüstü kurultaya gidilebilirdi. Ancak şu an mevcut haliyle mutlak butlan hükmü var. Bu durumda ne olacak? Olağanüstü kurultaya gitmeyecekler, gidemezler. Zaten hukuken bu noktada ellerinde imkan yok. Bu durumu icra memurluğuna bununla birlikte mahkemeye bildirecekler. Mahkeme eğer uygun görürse bu noktada eksik kalan o 40 kişinin kaç tane kaldıysa bunların yerine yeni parti meclisi üyeleri görevlendirecek. Tabii ki yine tedbiren görevlendirecek.
5: Peki istifalar sonrası parti meclisi karar alabilir mi?
4: Göreve devam edebilirsiniz ancak parti tüzüğüne uygun kararlar alamazsınız. Dolayısıyla siz bu noktada o parti tüzüğünde öngörülen çoğunluğu sağlayabilmek adına mahkemeye ve icra memurluğuna başvurarak o eksik üyelerin tamamlanmasını isteyeceksiniz.
21: Amerika-İran arasındaki görüşmelere dair son bilgileri de aktaralım. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı, anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince onaylandığını belirtti. Trump, süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini de kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor.
3: İran'la büyük bir uzlaşıya varıldı. Anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanabilir. Anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney anlaşmayı kabul etmiş. İran'da anlaşmayı herkes onayladı.
23: ABD Başkanı Donald Trump, saldırı talimatı verdiği İran'la askeri gerilimi bu sözlerle düşürdü. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, gelecek pazartesiye kadar bir ön mutabakat zaptının imzalanmasının beklendiğini dile getirdi.
3: Harkadası operasyonu masadan kalktı. Anlaşma işi olacak. Belki Avrupa'da imzalanabilir. İmza atmak için Başkan Yardımcısı J.D. Vance Avrupa'da olacak. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı da açılacak.
23: Trump süreçte Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı dedi. Basın toplantısı öncesinde sosyal medya paylaşımı yapan Trump, anlaşmaya dair görüşmelerin ve nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkeleri tarafından onaylandığını da öne sürdü. Amerikan Başkanı, bölgedeki ülkelerin liderleriyle de telefon diplomasisi yürüttü. Görüştüğü isimler arasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da vardı. İsrail açıklamasına göre mutabakat saptı, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun çıkarılmasını ve füze programının kısıtlanmasını da içerecek. Washington'ın açıklamalarına karşın Tahran'sa henüz bir anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakere metninin büyük kısmının tamamlandığını doğruladı. Ancak sözcü, Tahran'ın kırmızı çizgilerinden asla ödün vermeyeceğini vurgulayarak, İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir dedi. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşma yakın dediğini hatırlatarak bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.
21: Yeni bir gelişme var. Haksız fiyat artışları sebebiyle beyaz et sektörüne yönelik 8 ilde 13 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Denetim kayyımı atandı. Ayrıntıları Mustafa Berber'den alacağız.
6: 32 kişi gözaltına alındı bu operasyon kapsamında. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen bir operasyondan bahsediyoruz ve bakanlıklar arasında bir koordineden Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hedefi ve koordinasyon doğrultusunda gerçekleştirilen bir operasyondan bahsediyoruz. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği bir operasyon bu. Ve bu noktada 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesiyle tüketici haklarının korunması en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir ifadeleriyle duyurdu. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerinin hukuka uygun ve şeffaf denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla dedi. Soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 32 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Bu kişilere yöneltilen suçlama ise serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendiriliyor bu kişilerin. Bu nedenle 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu anda da adreslerinde arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir diye de bu operasyonu duyurdu sosyal medya hesabından.
21: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı.
2: NTV Radyo. Finans Bülteni.
21: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın son gününe 13.743 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.26, Euro 53.54'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.180 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.224, çeyrek altın 10.555 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 88 dolar.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Dört yıldır beklenen Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldı. Açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden Meksika rakibini 2-0 mağlup etti. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada Mexico City stadı 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçti. Meksikalı Quiñones açılış maçının 9. dakikasında Güney Afrika ağlarını havalandırarak turnuvanın ilk golünü kaydeden isim oldu. Diğer gol Jimenez'den geldi. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. A grubunun bir diğer maçında ise Çekya ile Güney Kore karşılaştı. Mücadeleyi Güney Kore 2-1 önde tamamladı. Bugün ise B grubu maçları oynanacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşmalarda Kanada Bosna Hersek ile Katar da İsveç ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadında oynanacak. Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Kulübün resmi kanalları üzerinden Başkan Aziz Yıldırım imzasıyla yayımlanan bildiride, son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medyada Fenerbahçe'nin teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağlandığına dair iddialar yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktörle anlaşma yapmamıştır denildi. Fenerbahçe'de 8 yıl aranın ardından göreve dönen Aziz Yıldırım ve yönetiminin kısa süre içinde yeni teknik direktörüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun beyazlılarda teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Geçmişte Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli teknik direktör 2010-2013 yılları arasında da Real Madrid'de görev almıştı. Amilli erkek basketbol takımının 2027 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. 12 dev adam 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise İsviçre'yi ağırlayacak. Millilerin elemelerde karşılaşacağı bu iki maçın aday kadrosu da açıklandı. NBA'de forma giyen isimlerden Alperen Şengün ve Adem Bona kadroya çağrıldı. Baş antrenör Ergin Ataman devşirme oyuncu hakkını Frey'in ve Tarık Biberoviç'ten yana kullandı. Motor sporlarının ikonik serisi Le Mans 24 saat yarışında iki Türk pilot sahne alacak. Ayhan Can Güven'in de piste çıkacağı dayanıklılık yarışı yarın başlayacak. Milli sporcu Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavski ile paylaşacağı Matthew takımının 91 numaralı aracıyla 9. sıradan start alacak. Bir diğer milli sporcu Salih Yoluş ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla yine LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçeceği yarışa 25. sırada başlayacak. 13,6 kilometrelik yarış yarın saat 17'de start alacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
10: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
12: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
14: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
15: Reklam.
16: Sağlık, yemek tarihi,
17: doğa,
16: gıda,
17: spor.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 12 Haziran 2026 Cuma günü sabahında haftanın son işlem gününe başlarken son geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu stüdyoda bize katılacak ve hem yurt içini hem de yurt dışını konuşacağız. Dün birçok önemli gelişme yaşandı içeride. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Faizlerde değişikliğe gitmedi. Hangi karar metninde hangi konuların altı çizildi? Bundan sonra piyasaları nasıl etkileyecek? Mehmet Bey'e soruyoruz. Ayrıca SpaceX'in halka arzı tamamlandı. Piyasalar üzerinde, küresel piyasalar üzerinde etkili olan bir gelişmeydi. Sonuçlar ne oldu? Bundan sonra ne olabilir? Yine bu çerçeveden bakışla dünyada uzunca bir süredir dalgalanmalara, özellikle sermaye piyasalarında dalgalanmalara sebebiyet veren yapay zeka meselesi bir balon mu yoksa altı dolu mu? Yine bu konuda da görüşleri masaya koymaya çalışacağız. Mehmet Aşçıoğlu ile birlikte değerli izleyenler, hakikaten çok fazla konumuz var konuşacak. Uzatmayalım, hemen başlatalım bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla programımızı. İlk maddemiz, ilk başlığımız geldi ekranlarınıza. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge faizi değiştirmedi. Banka petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirtti. Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyoruz mesajı verdi. Ayrıntıları birazdan haberimizle de paylaşacağız sizlerle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri ile devam ediyoruz. Düşüş ivmesi geçen hafta, yani 5 Haziran'la biten haftada ılımlı bir artışla son buldu. Rezervler, brüt rezervler 159,4 milyar dolara çıktı. 200 milyon dolarlık bir artış var. Aynı dönemde net rezervler 45,8 milyar dolardan 46,8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 29,4 milyar dolara yükseldi 5 Haziran'da biten haftada. Parite etkisinden, yine dün açıklanan haftalık verilerden devam ediyoruz. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında toplamda 1 milyar 659 milyon dolarlık düşüş yaşandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 476 milyon dolar düştü. Tüzel kişilerin, yani şirketlerin mevduatında da 1 milyar dolarlık bir düşüş var. 1.1 milyar dolarlık bir düşüş olduğunu belirtelim. Yurt dışı yerleşiklerin, değerli izleyenler, hisselerde yabancı yatırımcı 5 Haziran'da biten haftada ne yaptı diye soracak olursanız eğer, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedinde net satışı 5 Haziran'da biten haftada 857 milyon dolar oldu. Böylelikle haftalık bazda bir satış rekoru kaydedildi, rekor yenilenmiş oldu. Yabancı yatırımcı tahvil tarafında da satıcılık konumunu korudu. 5 Haziran haftasında yabancıların tahvilde net satışı 85 milyon dolar oldu. Bir faiz haberi de yurt dışından. Avrupa Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in başlattığı İran Savaşı nedeniyle artan enflasyonist baskıların etkisiyle faizlerde 2023 yılı sonrasında ilk kez artış kararı aldı. Çeyrek puanlık bir artış geldi. Banka mevduat faizini %2,25'e yükseltmiş durumda değerli izleyenler. Hani bundan sonra ne olur? Amerika'da işler ne olacak? Onu da konuşacağız. Amerika demişken Başkan Donald Trump İran'da bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin bu ya da gelecek hafta Avrupa'da imzalanabileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı anlaşmaya İran liderliğinin de onay verdiğine, benim duyduğum kadarıyla öyle dedi. İran'ın da onay verdiğini söyledi. Tahran'dan ise yalanlama geldi. İran'ın henüz bir anlaşmaya nihai onay vermediği ifade edildi değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Hemen piyasalara dönelim, bakalım dün neler yaşandı, bu sabah neler oluyor. Önce bizim borsamız, borsada BIST 100 endeksi dünkü işlemlerde yatay pozitif diyebileceğimiz bir kapanış. %0,008 düşerek yatay negatif bir kapanış. 13.744 puandan günü kapattı değerli izleyenler. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.567, aşağıda, yukarıda ise 13.889 puan oldu. İşlem hacmi 177 milyar lira olarak gerçekleşti. BIST 100'de baktığımız zaman bankacılık endeksinde yarım puandan üzerinde bir yükseliş vardı. İletişim tarafında bir yükseliş vardı yine. %2'yi aştı. Petrokimya, sigorta, sanayi ve ticaret alt endeksleri günü pozitif tarafta kapattı. Gıdada, hizmetlerde, holding ve ulaştırmada ise negatif bir seyir izledik dünkü işlemlerde. Para piyasalarında dolar 46 lira 26 56 kuruş, euro 53 lira 55 kuruştan güne başlıyor. Dün önceki gün Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon biliyorsunuz TÜFE beklentiler doğrultusunda geldi. Beklentiden daha kötü gelmediği için ise piyasalarda sınırlı pozitif bir etki yaptı. Çekirdek enflasyon ise tahminlerin bir tık altında geldiği için onun pozitif etkisinin bir miktar daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl içerisinde Amerikan Merkez Bankası Fed'den enflasyon rakamı öncesinde faiz artışı 25 bas puanlık, çeyrek puanlık faiz artışı tam olarak fiyatlanırken orada bir miktar gevşeme oldu. Orada bir miktar gevşeme olması, yani bu sene illaki bir faiz artışı olacak beklentisi hafif zayıflayınca dolar endeksinde de bir miktar gerileme gördük. Bu sabah dolar 100 endeks seviyesinin altında 99,9-99,8 aralığına doğru geri çekildi. Euro dolar karşısında 1.1560'a hafif yukarıya attı. Sterlin dolar karşısında 1.3398 ki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışı kararını zaten az önce aktarmıştık. Peki altın ve petrol sayfamıza geçtiğimiz zaman Donald Trump'tan dün açıklamalar geldi. Donald Trump İran'da yürütülen görüşmelerin iki ülke liderleri düzeyinde onaylanmıştı. Ardından İran'a yönelik planlanan hava saldırısını iptal ettim dedi. Herkes bir rahat nefes almıştır herhalde. Görüşmeler nihai noktaları hem prensipte hem de ayrıntılı olarak komşu ülkelerin de katılımıyla onaylandı. Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek. Bu imza töreni belki de Avrupa'da olacak dedi. Anladığım kadarıyla İran lideri Müşteba Hamane'yi de kabul etti dedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı yeniden açılacak ve ablukada, Amerika'nın uyguladığı deniz ablukası da kaldırılacak dedi. Yakında imzalanacak belki de bu hafta diyor. İran tarafından hemen yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai dedi ki Amerika ile yürütülen müzakerelerde nihai sonuca ulaşılmadı. Başkan Trump'ın anlaşmaya ilişkin açıklamaları spekülasyondan ibaret ve bu cümlesi önemli. Müzakerelerde hazırlanan anlaşma metninin büyük bölümü tamamlanmasına ama Amerika'nın tutumunu sürekli değiştirmesi nedeniyle süreç bir türlü sonuçlanamıyor dedi İsmail Bekai. Oradan da böyle bir cevap geldi. İşte bu gelişmeler ışığında değerli izleyenler altının ons fiyatı dünkü işlemlerde 4.220 dolara 200 dolarlık bir yükselişle 4.220 dolara kadar yükseldi. Oradan hafif gevşedi aşağıya doğru 0,74 aşağıda petrol fiyatlarında uzun zamandır görmediğimiz bir rakam görüyorsunuz. 88 dolara inmişti. Hani savaş bitiyor artık sona yaklaştık. Hürmüz Boğazı açılacak. Abluka kalkacak. İşler yavaş yavaş normale dönecek. Diyoruz ya hep petrol aşağıya gitmek istiyor diye. Bu sabah 87 dolara kadar geri çekilmiş durumda petrol fiyatları. Hemen yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.213 lira. Çeyrek altında 10.164 lira. Yeniden 10.000 liranın üzerine döndü. Küresel borsalarda bugün Uzak Doğu'da, Asya'da yine yükselişler var. Japonya %3 yukarıda. Çin ve Hong Kong'da %2'ye yaklaşıyor. 1.5-2 arasında. Güney Kore'de yine 5'e yaklaşan bir yükseliş var. Diyoruz ya orada Güney Kore'de pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma yapay zeka kaynaklı o kadar geniş dalgalanmalar oldu ki hani bu işin sonu nereye varacak birazdan dedik ya Mehmet Bey'le Mehmet Aşçıoğlu'yla bu soruya da cevap aramaya çalışacağız. Amerikan vadelilerinde de yatay seyirler olduğunu ifade edelim. Son olarak kripto para evreninde bu sabah yatay pozitif diyebiliriz herhalde. Bitcoin %1 yukarıda 63 bin dolar. Ethereum 1800-1900'lerdeki seyrini sürdürüyor. Ripple, Solana ve Cardano'da da %2 civarında artışlar var. Konuğumuzu stüdyoya çağırmadan önce bir haberimiz var. Ne konuşacaksak önce onun haberine girelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge faizi değiştirmedi ve %37 seviyesinde sabit bıraktı. Ayrıntıları izleyelim, sonra soracağız.
2: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı, faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
3: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
2: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
3: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
2: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge faizi değiştirmedi. Karar öncesinde hem yurt içinden hem de yurt dışından görüşler vardı. Büyük oranda faizin değişmesi beklenmiyordu ama artış yönünde beklentisi olanlar da vardı. Onların da argümanları bilmiyorum. Mehmet Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Mehmet Aşçıoğlu ile birlikteyiz. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu danışmanı. Hani arttırır diyenlerin argümanları da çok da gerçeklikten uzak değildi aslına bakacak olursanız. Zaten fiili olarak %40'tan geçiyor şu anda gösterge faiz. Hani bu durum ortadan kalkar, üst bandı da bir yukarıya atarsa biraz daha kendine alan açar diyorlardı ama Merkez Bankası şeyde kalmayı, sabit bırakmayı tercih etti. Siz nasıl buldunuz kararı ve karar metnini?
4: Benim beklediğim buydu zaten. Çok değişmesini de düşünmüyordum. Türkiye hem parasının değeri hem de ulaşılmış faiz, borçlanma faiz oranıyla dünyanın belki de şu an en tepesinde yer alıyor. O konuda bir numarayız. Ciddi bir maliyet unsuru bu. Şimdi biz faizi konuşurken sıkılaşmayı konuşuyoruz ama bir taraftan bu konuştuğumuz faiz borçlanmanın da temel unsuru. Düşünün 1000 lira devlet borçlanmaya çıkıyor. Ertesi sene 1430 lira para ödeyecek. Şimdi o 430 lirayı da tabii ki devlet kesesinden ödeyecek ama siz, ben, biz hep beraber ödeyeceğiz. O sebeple de bunu Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi ölçmek zorunda. Tabii ki hoşlarına gittiği için bu faiz buraya çıkmış değil. Burada temel sebep enflasyon. Enflasyon düşürülemediği sürece de Türk lirasında bu faiz oranının yüksek seyri devam eder. Daha fazlasına yürümek, parayı daha da sıkılaştırmak o da mümkün. Ama zaten şu an inanılmaz bir faiz oranı söz konusu. Enflasyonda sapma var, doğru, ama enflasyondaki sapma şundan 3 sene evvel olduğu gibi yorumlansaydı belki de bu beklentiler için evet haklı bu beklentiler, faizin artması gerek derdik. Ama şu an zaten baktığınız zaman Türkiye'nin kısa vadeli borçlanma faiz oranı dün düşmüş haliyle 43,5'larda. %43,5 konuşuyoruz. Başka ülkelerin söz konusu yıllık enflasyon rakamı %4,5'lardayken başka ülke Amerika. Bizde o aylık olabiliyor ki bir önceki aylık okumamız 4,14'tü. O nedenle de şu anki faiz birebir ortamı kavrayabilir, yani kapsayabilir. Ötesine geçmenin bir esprisi yok ki, merkez de böyle düşündü. Bu asıl olan şey, bunu biz nasıl aşağı iteceğiz, bunu çözmek. Çünkü Türkiye'de yatırımın maliyeti kavramı kaynak kullanarak hesap ediliyor. O kaynak şu demek, finansmanın dışarıdan sağlanması. Öz sermaye ile iş yapma dönemi 50 yıl önce de kaldı. O zaman Türkiye ekonomisinin çapı da belliydi. Çok az sayıda şirket kendi öz sermayesini kullanarak iş yapıyor Türkiye'de. Şirketlerimizin neredeyse %90'ı muhakkak ki borç kullanıyor ki Türkiye'de borçlanan bir ülke. Bu da normal. Ki kredibiliteyi de gösterir. Borç alabiliyorsanız borcun vadesinin uzunluğu ve borcun maliyetinin düşüklüğü sizin kredibilitenizi de gösterir. Kredi değerleme kuruluşları da bunu fiyatlıyor aslında. Bu haliyle bakıldığında borç normal bir şey ama bizdeki borcun bu yükü kısmına geldiğinizde bugün şirketlerimiz neredeyse %50-55 arası değişen yıllık faiz oranlarıyla kredi kullanıyor. Şimdi siz kendinizi onun yerine koyun, şirketin yerine koyun, bir şey üretiyorsunuz. Ürettiğiniz şey eğer çalışma sermayenizin tamamını krediyle alıyorsanız ki %80'i bu durumdadır tahminim. Ürettiğiniz şeye direkt siz zaten %50 maliyet unsuru eklemiş oluyorsunuz. Yani 1 lira hesap ettiğiniz bir şeyi kaynakla yaptığınızda artık onun çıktığında fiyatı 1,5 lira. Bunda para da kazanacaksınız. Üstüne de herhalde bu kadar riski alıyorken %30-35 kar marjı koyarsınız. Bir anda o şeyin fiyatı %85 artıyor bir yılda.
1: Doğru.
4: Şimdi bu bir sarmal. Yani faiz de sarmal. Peki bizi buraya ne getiriyor? Türkiye'yi genelde bu konuma maalesef parasının değeri getiriyor. Yani devalüasyon. Bir anda gerçekleşen devalüasyon o anda, o yıl için, o an için inanılmaz bir birikmiş enflasyon yaratıyor. Çünkü keşke şimdi bu anlattığım şey bir tek unsur olsa, maliyet unsuru. Aslında girdi maliyetlerine bakıldığında girdilerin %80'inde ithal olduğu düşünülürsek maalesef bu noktadayız şu an.
1: Çok doğru.
4: O girdi maliyetlerinde kurdaki en ufak bir sıçrama bu söylediğim türden bir fiyat artışı yine yaratıyor.
1: Katlanarak yapıyor.
4: Bunun adı da üretim enflasyonu. Nihayetinde tabii bu da enflasyon demek. Tüm bunlar oluştuktan sonra şimdi içinde bulunduğumuz durum, tabii halk harcamalarını öne çekmeye çalışıyor. Niye? Her şeyin fiyatı artıyor. Elinde para olan onu mala yatırıyor ya da başka bir şeye, almak istediği hizmeti öne çekiyor ve süratle de buna dönüyor parası olanlar. Ama ihtiyacı olup da o ihtiyaçtan vazgeçmeyecek durumda olan da bunu yapıyor. O da borçlanarak yapıyor yine. Bunun da adı bireysel borçlanma. Tabii tüm bunlar baktığınız zaman birbirini tekrar eden bir sarmal oluşturuyor. Birinden kaçsanız öbürüne yakalanıyorsunuz. Bir tek para politikasıyla bunun önüne geçmek maalesef mümkün olmuyor. Ben artık belli bir yaşa geldim. 50 senedir takip ettiğim bu. Bakabilirsiniz 50 senelik geçmişimize. Hep aynı şey. Sürekli bir fasit daire içinde dönüyoruz biz. Ve bir türlü de önüne geçemedik. Arkadaşlardan, bizim research grubundan, araştırma grubundan rica ettim. Türkiye'de halkın kafasında şey var. Paramız çok değerli. Çünkü enflasyon o kadar yüksek ki fiyatlara yetişemeyince ne düşünüyorsunuz? Yurt dışına çıkanlar diyor ki ya burası çok daha ucuz, Türkiye çok pahalı. Ha o zaman diyor ki benim param o zaman çok değerli. Doğru, 2 yıldır Türk lirası değerleniyor net bir şekilde, bunu görebiliyorum. Ama son 10 yıla bakarsanız OECD bizim ülkeler liginde, bizimle aynı safta yer alan ülkeler liginde %94'lük değer kaybıyla biz bir numarayız. Tamam, dolara karşı bir numarayız. Yani bizim aslında paramız inanılmaz değersiz bu manada. Ama içerideki algıya bakarsak biz çok değerliyiz. Bunun da sebebi bu enflasyon.
1: Peki, gayet güzel bize tabloyu anlattınız. Şimdi dünkü karar metninden ya da dünkü karardan yılın geri kalanında dediniz ya, bu birbirini besleyen bir süreç. Aslına bakacak olursanız aklıma şey geliyor, Cenga oyunu vardır ya, böyle tahtalara bir kule yaparsınız, tahtadan sonra bütün parçaları yıkmadan. Bizim ekonomimizde biraz öyle, bir yerden bir tahta çekiyorsun, orası yıkılıyor, başka bir yerden tahta çekiyorsun, bu sefer buraya devriliyor. Yani farklı farklı alanlarda farklı çözümlere, yapısal reformlara ciddi manada ihtiyaç var. Tek başına para politikası hakikaten yetmesi mümkün değil. Peki asıl mesele üreticinin, sanayicinin, hane halkının, ihracatçının, herkesin gözünün kulağı dönüp dinlediği yer, kredi faizleri ne zaman ucuzlayacak? Bu da ne demek? Faizler ne zaman inmeye başlayacak? Dünkü Merkez Bankası'nın karar metninden siz bir ipucu alabildiniz mi? Karardan ve karar metninden.
4: Metinden ipucu alamazsınız ama aktüelde ben gördüğümü söyleyeyim.
1: Buyurun.
4: Geçen ay inanılmaz bir sapma vardı. Çok normaldi. Beklenti 2.60 iken bir anda aa dedik, ne oluyoruz? Bu ay da bir sapma var. Beklenti 1.50'lerdeyken konsensüs 0.21 puan yukarıda bir sapma oldu. Bu göz ardı edilebilir. Çok büyük bir sapma değil. Çünkü düşünsenize yıllıkta siz 32-30 arası tahminlerle uğraşıyorken 0.20'lik bir sapma önemli değil. Boş verelim bu rakamları. Yaz aylarında benim gördüğüm, eğer gerçekten Trump ciddiyse, ki İran yalanlıyor.
1: Evet.
4: Bu işi de anlayabilmiş değilim. Hani Trump neyin aklıyla hareket ediyor çözemedim. Yani bu Hollywood yapımı bir iş değil ki. Karşında

0: Dün savaşı tırmandıracağım, öyle vuracağım, böyle vuracağım derken 91 dolardı çok Brent. Daha yukarı gitmedi. Ki 150 dolar, 200 dolar tahminler havada uçuşuyor. Bir şey böyle çok trend topikse, analist dediğimiz benim gibi tipler, tip diyorum bakın. Benim gibi, evet. Bazen abartmayı seviyorlar. Yani kavramlar bir anda değişiyor. Altında 5600 iken bir anda hiç analiz yapmayanlar 12.000, 16.000, 20.000 dolar hedefler verdiler. 4.000'e düştüğünde bu sefer 2.500, 3.000 dolar buraya düşüyoruz. Hiçbirinin ortası yok. Petrol tahminleri de böyle. Burada muhtemelen ben hani artık anlaşılacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü çok belli ki bu lafı eden kişi oradan çıkıp gitmek istiyor. Niyeti o, hem de öyle savaşarak değil. Çıkıp gitmek istiyor yani, çok belli. En sonu o öbür tarafa yaklaşacak ve bir yerde onlar bence buluşacak. Bu tabii ki şu enerji fiyatlamasını elbette etkiler. İnşallah bu çabuk olur. Çabuk olur veya olmaz. Yaz ayları boyunca ben enflasyonda hedef değerlerin ulaşılabileceğini düşünüyorum.
1: Başta gıdanın desteğiyle diyebiliriz.
0: Evet, başta gıdanın desteğiyle. O sebeple de bundan sonraki trendde biz daha birbirine, beklentiye yakın okumalar görürüz. Bu iki ayı geçtikten sonra biz yine faiz indirimi döngüsü hangi toplantıda başları konuşuyor oluruz. Ama şu neyi sordunuz bana, kredi faizleri ne zaman düşecek? Belli ki o artık bu yıl çok zor. Önümüzdeki yıla kalır o. Çünkü bütün bunlar bir süreç işi, gelişmeler hep süreçte olacak. Aksiyonlar da bu süreçler gerçekleştikten sonra hemen başlamıyor maalesef. Bankacılık sistemi hemen aksiyon almıyor, doğrudur. Çünkü bu da bir maliyet hesabı. Bence o kredi konusunda yılın belki tamamını ama büyük bir kısmını biz bence kaybettik.
1: Peki Mehmet Bey, o zaman bize çizdiğiniz, iki sorumuza verdiğiniz cevapla çizdiğiniz çerçeve içerisinde bir de borsayı yerleştirelim. Bizim borsamızı, endeksi, BIST 100'ü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yılı yarıladık.
0: Şimdi ben bir analistim. Daha çok mali tablolar analizi yapıyorum. O konuyla da övünen bir adamım. Böyle de bir eğitim aldım. Tabii teknik analiz de yapıyorum. Onu da iyi bilen biriyim. Şimdi bütün bu analizlere baktığımda eskisi kadar ucuz ise görmüyorum, yok. Ama bu an için. Neden? Karlılık etkiliyor, hasılat etkiliyor, tabii, borçluluk etkiliyor şirketleri. Bakın program başladığından beri borçlarını konuşuyoruz. O zaten ciddi faiz ödemesi, karın törpülenmesi demek. Bir taraftan enflasyon muhasebesi devam ediyor. Evet, borcu olan şimdiye kadar o borçla, kat sayılarla aslında ters bir şey oldu. Enflasyon karı yazmayı başardı. O fiktif bir kar. Parası olan da zarar yazarak o dönemi geçti. Öz sermaye ilave etti yazdığı zararı aslında, ya da kardan aldığı kısmı. Ve kavramlar değişti. Şimdi biraz daha normalleşmeye başladık. Burada hadise şu ki, dünyayla mukayese ettiğimizde boş verelim bu söylediklerimi. Biz çok ucuzuz, şirketlerimiz. Bakın SpaceX halka arz ediliyor. Değere bir bakın.
1: Ya, birazdan tamam, haberimizde paylaşacağız.
0: Tamam, çok iyi, çok hoş da geçtim onu. Var olan durumda işlem görenlere bakın. En az bir çırpıda 8 tane şirket sayarsınız. Doğru. Trilyon dolar üstü ve trilyon dolar olan. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası beklentisi ne? 1.1, 1.2 trilyon dolar. O da olursa. Şimdi bu şirketlerin değeri bu. Bir dakika ya, Türkiye çok büyük ülke. OECD sıralamasına bakın. Burada bir saçmalık var. Bu kesin. Saçmalık oradaki şirketlerin değeri. Peki niye o şirketler o değerde? Niye bu halka arz bu fiyatla yapılıyor? Çünkü Amerika tüm bunları yaparken aslında bir şeyi örtüyor. Amerika sürekli parayı genişletiyor, doları genişletiyor.
1: Peki, hani bizim borsamız açısından sene bu Merkez Bankası, para politikası, dışarısı, savaş ve içeride iç siyasi gelişmeler takip edilirken biraz daha iki ileri bir geri, biri geri iki ileri mi göreceğiz?
0: Şu anda öyle, çünkü karlılıkta iyi kar eden iş yapan firmaları zaten fiyatlıyoruz, görüyorsunuz. Doğru. Aselsan iyi bir firma. Doğru. Geçtiğimiz yıl 2 yıl evvel 22 lira olan fiyatta niye gitmiyor diye bana soruyorlardı. Biz o fiyatı 450 liralarda gördük ve realizasyon yaşadık. Ama şimdi hak ettiği fiyat ya da iyi olmasının ödülünü aldı aslında fiyatlayarak. Fiyatlar da hep yükselemez. Yani şirket öyle bir değere geldi ki o değerden sonrası zaten patinaj olur. Evet, tabii. Şimdi diyorlar ki niye düştü? Ya bir dakika arkadaş, yani birileri de kârı realize edecek. Öyle bir hayat yok yani, sonsuz çıkalım, sonsuz düşelim. Öyle bir şey yok. İyi şirketleri bence borsada ödüllendirdik. Onlar zaten en

0: Endeks demek oldu. Endeks Doğru. matematiği dediğimiz bir şey var. Doğru. Bugün 20 tane hisse senediyle siz endeksi yukarı alabiliyorsunuz belli ölçüde. Ya da o 20 hisseden bir kısmına, büyük bir kısmına satış geldiğinde endeks düşebiliyor. Diğer hisseler sanki o ligde değilmiş gibi takılıyor kendince. Öyle bir durum oldu yani Süper Lig biraz orada.
1: Doğru, haklısın.
0: Diğerlerin hangi ligde olduğu belli değil. 600'den fazla şirket var artık. Çünkü bunu topyekun bir harekete pandemideki gibi çevirmenin koşulları yok şu an Türkiye'de. Bir gün inşallah o da olur. O ne demek o koşullar? Onu da hemen kısaca söyleyeyim. Bir, Türkiye'nin büyümesi gerekiyor. Ama büyümek derken yine diyeceksiniz ki büyüyoruz. Hayır, öyle büyümek değil.
1: Kalkınma.
0: %5,5 ile %7,5 arası bir büyüme ve gözle görünür bir kalkınma, refah artışı. Ki bunu yapıyoruz dönem dönem. O zaman da borsa coşuyor. O dönemlerde borsa coşar. İki, tabii ki o dönem neyi getiriyor? Şirket karlılıkları belirgin bir şekilde artıyor. İstihdam oranı çok ciddi bir noktada doğal yükseliyor olarak. Doğal olarak. İşte tüm bunlar bir araya geldiğinde borsa coşuyor. Eni sonu bu olacak. Olmaz diye bir hep böyle kötü gidemezsiniz. Türkiye çok büyük ülke, üreten de bir ülke. Sadece biz katma değerli üretim konusunda zayıf kalıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesi zayıf kalıyor. Çünkü Çin inanılmaz motor güç. Amerika bile şu an düşmanını belirledi. Onu mecbur Çin olarak belirlemek zorunda ve onunla uğraşıyor. Burada bizim şirketlerimiz, biraz evvel de söyledim, mukayeseli bakıldığında Avrupa ile de mukayese edebilirsiniz. Değer olarak oldukça aşağıda, evet, arada biz yukarı gideceğiz, uptrend değişmeyecek, hatta daha yukarı da gideceğiz. Ama bu söylediğim mukayeseler sebebiyle bunu bozacak unsurlar olur, bize satış getirecek. Ama o satış da hep bizde pozisyon almaya fırsat olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen buradan da az önce sizin girizgah yaptığınız SpaceX ve oradan da yapay zekaya geçeceğim. İzninizle bir haberimiz var. Hemen onu paylaşalım. Değerli izleyenler, Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX borsaya açılıyor. Şirket halka arzda 75 milyar dolar topladı. Aşılması zor bir rekor kırdı SpaceX. Bugün Nasdaq endeksinde işlem görmeye başlayacak. Halka arz kapsamında 550 milyon hisse satışı gerçekleştirildi. Şirketin değeri de 1.8 trilyon dolara yaklaştı. Az önce Mehmet Bey'in de altını çizdiği üzere SpaceX'in piyasa değeri JP Morgan, Meta ve Musk'ın kurucusu olduğu diğer şirketi Tesla'yı geride bıraktı. Değerli izleyenler, Musk bu serveti, 1 trilyon doları aşan serveti elinde tutan ilk iş insanı oldu. SpaceX'ten önceki en büyük halka arz Aralık 2019'da 25 milyar dolarla Saudi Aramco'ya aitti değerli izleyenler. Mehmet Bey, halka arzı dedim ya, demin bir girizgahta bulundunuz. Nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? Birincisi, ikincisi bağlantılı olarak yapay zeka meselesi. Bütün dünyada ya bu balon diyorlar, hop hop paldı küldür %6'lar, 7'ler, 8'ler devreler kesiliyor satış. Ya balon değilmiş diyor, hop ertesi gün %7-8 yukarıya. Hani bu dalgalanma daha ne kadar devam edecek?
0: Şimdi bu bir balon ama realitesi olan bir balon. Çünkü yapay zeka dönemi artık yatsınamaz. Yürüdük gidiyoruz. Evet. Sabah ben başka bir yayındaydım. Gazete okuyordu arkadaşım, anchor. Bir gazete okuyordu. Canlı gazete. Ya dedim, elime canlı gazete almayalı çok oldu. Şimdi yapay zekanın en basit hali işte önümüzdeki telefonlar. Doğru. Ben bütün yayınlarımı telefonla yapıyorum. Ve gayet de güzel iş görüyor. Kimse de şikayet etmiyor. Başta siz kanal yöneticileri. Bu en basit hali. Şimdi burada artık bir kütüphanedeki bütün bilgileri depolayıp da size o kütüphanedeki o bütün bilgilerden ne sorarsanız cevap verebilecek, insan beyninin yapamayacağı bir şeyi konuşuyoruz. Mekanik şu an. Çünkü niye mekanik? Hala duygu yok.
1: Organik öyle olmaz inşallah diye düşünüyorum ama.
0: Şimdi oraya getireceğim.
1: Buyurun.
0: O filmlerde gördüğümüz her şey gerçek oluyor. Geçen bir arkadaşımla tartışıyoruz, IT'ci bir arkadaşımla. Dedim ki ya bu duygu olabilir mi yani gelecekte? Çünkü Çin'de bir takım çalışmalar var ya. Doğru. Adamların %27'lik üretimi robot olmuş.
1: Doğru.
0: Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. %27'si robot. İnsanlar yakında aç kalıp da birbirini yemeye başlayabilir. Açlık var, gerçek, ama Çin'i kastettim. Herhalde ona Çin yönetimi hala komünist bir sistem olduğu için, kapalı bir sistem olduğu için izin vermez. Muhakkak bir şey düşünmüşlerdir. Ama burada yürüdüğümüz noktada İlginç bir şekilde yapay zeka daha da hakim olacak. Evet. Tabii ki onun en bilinenleri, en ön planda olanları da o şişen fiyatlar balon olmayacak. Ama her yapay zeka firması
1: da yürümeyecek.
0: Aynı değeri hak Tabii. edemez. Bu borsaların Doğru. yanlışıdır.
1: Doğru.
0: Balon burada bence.
1: Peki.
0: Yani.
1: SpaceX'e de hemen son 1,5 dakikamız.
0: Ya şöyle, öyle bir fiyattan çıkıyor ki aslında bu Starlink komünikasyon doğru ana temel konusu ve dünyanın her tarafına vaat ediyor. Bir ara bir telefon çıkaracağım doğru diyordu. Sonra dedi ki ben böyle bir şey demedim, yalanladı. Ama gelir onun arkasından. Elon Musk bir şeyleri, böyle yeni bir şeyleri ortaya koymaya bayılıyor. Otonom sürüş de mesela onun çıkardığı bir şeydir. Her halükarda bakıldığında arkasına muhakkak bir şey ekler ama bence bu pahalı çıkıyor. Öyle. Ucuz değil, bayağı pahalı ve şimdi daha da ilginci, daha da pahalı olacak. Kesin prim yapacak. Çünkü muazzam bir talep var. Doğru. Bizdeki de mantıkla aynı yani. 4 katı talep gelmiş. Doğru. Kesin prim yapacak. Yeni alıcıların dikkat etmesi gerekiyor.
1: Buradan bu mesajı özellikle
0: yeni alıcıların dikkat etmesi gerekiyor.
1: Taciller Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte olduğunuz bu keyifli sohbet için. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, şimdi programımıza bir ara verme zamanı geldi. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. Kilometrelerinde ve Kahramankazan-Ankara yolunun 21-24. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve Toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
3: Toyota. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: İstanbul güneşli 29 derece. Hafta sonu 22 dereceye inecek ve yağmur var. Marmara güneşli. Edirne ve Balıkesir 34 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara 29 derece. Hafta sonu ise yağış bekleniyor. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. İzmir ve Bodrum 32 derece. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Antalya 35, Adana 33 derece. Karadeniz'de sadece Rize Artvin kesimi yağmurlu. Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum Kars Ağrı hattında yağış sürüyor. Güneydoğu ise Lodos'la çok sıcak. Diyarbakır 36 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 10. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Operasyonlarla başladığımız bir gün, onun ayrıntılarıyla bu saat dilimini aktaracağız. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Polis belediye binasında arama yaptı. Şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü. Soruşturmada bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri, kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme gibi süreçlerde usulsüzlükler olduğu ileri sürüldü. Belediyeye tescil harici ve park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti de yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edildi.
1: Dayanışma ve sevginin de gücünü bir kez daha hissediyoruz.
0: Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel görevinden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel'in rüşvet alma suçu sebebiyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı. Bu karar çerçevesinde Keskin Belediye Başkanı İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere bakacağız. Dün parti meclisi toplantısı vardı. Bugün Merkez Yönetim Kurulu saat 14'te toplanıyor. Toplantının gündemini alacağız. Uğraş Bingöl karşımızda. Uğraş, dünkü toplantıdan sonra nasıl bir toplantı bekliyoruz? Bugün gündemde ne var?
2: Yine parti meclisinde ve bir önceki MYK'da olduğu gibi tartışmaların yaşanacağı kararlar çıkabilir bu noktada. Hatırlanacağı üzere bir önceki MYK toplantısında Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut başta olmak üzere 9 isim ihraç edilmişti. Parti meclisine de o ihraçlar gölgesinde gidildi. 57 kişilik parti meclisinden de 27 isim Özgür Özel yakın istifa etmişti. Bugün de MYK toplantısı saat 14'te başlıyor. Özellikle grup başkan vekillerinin seçilmesinin nedeniyle, daha doğrusu görevden alınması nedeniyle meclis başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yazı gitmişti. Yeniden grup başkan vekilleri belirlenebilir. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da buna yönelik de zaten dün parti meclisinin ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı sürece ilişkin açıklama yapmıştı. Özgür Özel sürece ilişkin yine dün bir televizyon kanalında konuştu. Şu ifadeleri kullanmıştı. Yeni ihraçlara ilişkin tabii değerlendirmeler bunlar. Bizi partiden gitmeye zorlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. 9 arkadaşımızı hedef seçerek geri kalanlara gözdağı vermeye çalışıyorlar açıklamasını yapmıştı. İşte bu noktada parti disiplinlerine uymayan isimleri göndereceğiz. Çıkışı da zaten Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri daha önce yapmıştı. Dün yine Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı da bir televizyon programında konuştu. Bu 9 ihracın ardından Özgür Özel'in de ihracı gündeme gelebilir mi diye sorduğumuzda 2 gün önceki MYK'da onun da ilerleyen süreçlerde değerlendireceğiz açıklamasını yapmıştı. Dünse şu ifadeleri kullandı. Özgür Özel'in partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemlere aykırı davranışlar devam ederse onu da disipline sevk söz konusu olabilir. Yani onun özel bir ayrıcalığı yok açıklamasını yapmıştı. İşte bu çerçevede MYK toplantısı başlayacak. Gündemde şüphesiz ki parti yönetimine yönelik sert açıklamalar nedeniyle bazı milletvekilleri de başta olmak üzere yine önemli isimlerin ihracı gündeme gelebilir. Buna ilişkin dün parti meclisinin ardından Müslüm Sarı da sürece ilişkin bir değerlendirme yapmıştı. Bu çerçevede bugün MYK toplanacak saat 14'te. Az önce de bahsettiğim gibi hem olağan kurultay takvimine ilişkin bir çerçeve belirlenecek, hem grup başkan vekillerine ilişkin bir seçim yapılabilir, meclis başkanlığına bir yazı gönderilebilir. İki grup başkan vekilinin görevden alınmasının ardından yine bu konuda da az önce bahsettiğim gibi yeni ihraçlar da olabilir.
0: Toplantıyı Uğraş Bingöl takip ediyor. Ayrıntıları ondan almayı sürdüreceğiz. Bir canlı bağlantımız daha olacak. Haksız fiyat artışları sebebiyle beyaz et sektörüne yönelik 8 ilde 13 şirkete eş zamanlı operasyon yapıldı. Şirketlere denetim kayyumu atandı. Operasyona ilişkin bilgileri Melike Şahin'den alacağız. Melike, şirketlere dair detay var mı? Denetim kayyumu ne demek? Söz sende.
3: Deniz, evet, önce şirketlerin isimleriyle başlayalım. Çünkü herkesin çok bildiği bilinen markalar, şirketlere denetim kayyumu atanmış durumda. Hangileri bunlar? Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP ve Lezita 13 firmaya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon düzenledi, soruşturma düzenledi ve bu firmalardan 32 kişi gözaltına alındı ki gözaltına alınanların büyük bir bölümü üst düzey yöneticiler, aralarında CEO'lar, genel müdür yardımcıları ve müdürler bulunuyor. Haksız fiyat artışına neden oldukları, piyasanın işleyişini bozdukları ve tüketici mağduriyetine yol açtıkları ifade ediliyor. Bu firmaların, bu şirketlerin denetim kayyumu atanmasına karar verildi. Açıklamayı, soruşturmanın ayrıntılarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Tabii denetim kayyumunun kayyumdan nasıl bir farkı var? Şöyle açıklayayım. Denetim kayyumu yönetim kurulunun işleyişini, kararlarını denetleme misyonuyla, göreviyle bulunuyor. Aslında bir ön denetim gibi, yönetim kurulunun kararlarını uygun bulursa uygulanmasına izin veriyor ve ön bir denetime tabi tutuyor. Bu şekilde bir uygulamaya tabi olacak bu 13 firma. Bu sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. 32 kişi gözaltına alındı. 8 ilde eş zamanlı yürütülen bir soruşturma bu operasyon ve 13 farklı firmaya yönelik. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından da biraz detayları paylaşayım. Şu ifadeleri kullandı. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetlerine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik bir adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülmesi için denetim kayyumu atanmıştır. Bu 13 firmaya ifadeleri kullanıldı. Bu firmaların fiyatları tüketici aleyhine yönlendirildiği, yönettiği ifade ediliyor. Bu yönde yapılan bir soruşturma. Tekrar edeyim, 32 kişi gözaltında ve bu 32 kişinin büyük bir bölümü üst düzey yöneticilerden, CEO'lardan, genel müdürlerden, genel müdür yardımcılarından oluşuyor. Yeniden firma isimlerini de aktarayım çünkü herkesin çok aşina olduğu, hepimizin bildiği markalar bunlar. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP ve Lezita firmalarına yönelik soruşturma yapıldı. Bu 13 firmaya denetim kayyumu atandı. Yani bu firmaların yönetim kurulları denetim kayyumunun onayı olmadan karar alamayacak gibi görünüyor ilk bilgilere göre.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gelişmelerle devam edeceğiz. Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını açıkladı. Anlaşma metninin, daha doğrusu mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. ABD Başkanı anlaşmadaki maddelerin Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Ancak İran tarafı henüz bir mutabakata onay vermediklerini belirtiyor.
4: İran'la büyük bir uzlaşıya varıldı. Anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanabilir. Anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney anlaşmayı kabul etmiş. İran'da anlaşmayı herkes onayladı.
5: ABD Başkanı Donald Trump, saldırı talimatı verdiği İran'la askeri gerilimi bu sözlerle düşürdü. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, gelecek pazartesiye kadar bir ön mutabakat zaptının imzalanmasının beklendiğini dile getirdi.
4: Hark Adası operasyonu masadan kalktı. Anlaşma eşi olacak. Belki Avrupa'da imzalanabilir. İmza atmak için Başkan Yardımcısı J.D. Vance Avrupa'da olacak. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı da açılacak.
5: Trump süreçte Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı dedi. Basın toplantısı öncesinde sosyal medya paylaşımı yapan Trump, anlaşmaya dair görüşmelerin ve nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkeleri tarafından onaylandığını da öne sürdü. Amerikan Başkanı, bölgedeki ülkelerin liderleriyle de telefon diplomasisi yürüttü. Görüştüğü isimler arasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da vardı. İsrail açıklamasına göre mutabakat saptı, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun çıkarılmasını ve füze programının kısıtlanmasını da içerecek. Washington'ın açıklamalarına karşın Tahran'sa henüz bir anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakere metninin büyük kısmının tamamlandığını doğruladı. Ancak sözcü, Tahran'ın kırmızı çizgilerinden asla ödün vermeyeceğini vurgulayarak, İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir dedi. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşma yakın dediğini hatırlatarak bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki NATO operasyonlarına askeri desteğini büyük ölçüde azaltmaya hazırlanıyor. Askeri desteğini. Washington'ın kıtada konuşlandırdığı savaş jetleriyle donanma varlıklarının yaklaşık 1/3'ünü geri çekeceği iddiaları basına yansıdı. Amerikan New York Times gazetesinin haberi bu. O gazeteye verilen plana göre Avrupa'daki Amerikan F-16 ve F-15 savaş uçağı sayısı 150'den 100'e düşürülecek. Havada yakıt ikmali sağlayan tanker uçaklarının tamamı çekilecek. Bir füze atılabilen, fırlatabilen denizaltı ile bir uçak gemisi de Avrupa dışındaki bölgelere kaydırılacak. Pentagon yetkilileri NATO'nun Amerikan kuvvetlerine sağlıksız bir bağımlılık geliştirdiğini ve bu güçlerin Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarları korumak için yeniden konuşlandırılacağını belirtiyor. Rusya ile gerilimin tırmandığı kritik bir dönemde gündeme gelen bu karar, NATO'nun uzun menzilli saldırılar düzenleme ve keşif gözetleme kapasitesini, kabiliyetini sınırlayacak. Anayasa Mahkemesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin yürüttüğü 128 milyar lira nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini hükmetti. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna da hükmetti.
6: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini hükmetti.
7: Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye hedefleri açısından
6: CHP eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak amacıyla 128 milyar dolar harcadığını iddia etmiş. 128 milyar dolar nerede kampanyası başlatmıştı. Berat Albayrak, CHP'nin sistematik bir şekilde şeref, onur ve saygınlığı rencide eden bir kampanya yürüttüğü gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.
7: Ekonomimizin sağlıklı biçimde gelişmesi açısından.
6: İlk derece mahkemesi Berat Albayrak'a yönelik açıklama ve paylaşımların eleştiri sınırlarını aşarak kişisel şeref ve itibara saldırı mahiyetinde olduğuna karar verdi. CHP'nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesi de benzer bir gerekçeyle onadı. Bunun üzerine CHP kararı ifade özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti.
8: Merkez Bankası idari ve mali açıdan herhangi bir kurum veya bakanlığa bağlı olmayan özerk bir tüzel kişidir. Dolayısıyla mevcut başvuruda başvurucunun ileri sürdüğü olgusal iddiaların davacıyla olan doğrudan ilgisine ilişkin bir temellendirmenin yapılabildiğinden söz edilemeyecektir.
6: Yüksek Mahkeme tazminat kararının yerinde olduğuna karar verdi.
0: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Yağmayla suçlanan 3 sanığın tahliyesine karar verdi. 76 sanıklı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü. Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Yağmayla suçlanan Serdar Sertçelik, Muhammed Sağ ve Mehmet Taha Ergin'in tahliyesine karar verildi. Serdar Sertçelik'le Bora Kaplan'ın diğer suçlardan tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı. Mahkeme duruşmayı 3 Eylül Perşembe gününe erteledi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürerek yurt dışına kaçan katil zanlısı Ramazan Ağaçanlı Almanya'da yakalandı, Türkiye'ye iade edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma suç araştırma timi cinayet zanlısının Almanya'da olduğunu tespit etti. Borç meselesinden kaynaklandığı öğrenilen cinayetle ilgili zanlı Ramazan Ağaçanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ve Alman Interpol birimlerinin yürüttüğü çalışma kapsamında katil zanlısı Frankfurt'ta saklandığı evde yakalandı. Öğretmen Özgür Ekici'yi 8 el ateş ederek öldüren Ramazan Ağaçanlı işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi. 44 yaşındaki Ekinci 2024 Eylül ayında evinin bahçesinde öldürülmüştü. Yalova'da bir baba ve 14 aylık kızının komşusu tarafından darp edilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Baba Muhammed Baca karara elbette tepkili. Ne var
6: Baba ve 14 aylık kızına saldıran zanlının 36 yıla kadar hapsi isteniyordu. Davanın ikinci duruşmasında saldırgan hakkında tahliye kararı verildi.
9: Gördüğünüz gibi maalesef mağdurum, hakkımı arıyorum. Hakkımı da bir vatandaş olarak sonuna kadar arayacağım. Bu kızı bir Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kız çocuğunu, bir anne, baba, bir evlat kimse bu hale getiremez. Hakkı da yok. Hukuk önünde, adalet önünde her türlü hakkımı arayacağım. Yılmayacağım da kimseden de korkmuyorum.
6: Duruşma Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Baba Muhammed Baca dosyanın görevsizlik verilerek Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinde bulundu. Bu talep reddedilince 14 aylık kızı ve eşiyle birlikte mahkeme salonundan ayrıldı. Tutuklu sanık Şener Ergin savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu. Daha sonra tanıklar ve olaya müdahale eden jandarma görevlileri dinlendi. Mahkemeye yetişen Şener Ergin'in yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün imzaya gitmesi şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanığın tutuksuz yargılanan kardeşi Server Ergin'e ait binanın önünü gören kameranın da incelenmesine hükmedildi. Yalova'da Muhammed Baca ve 14 aylık kızı İkra 20 Şubat'ta komşularının saldırısına uğramıştı. Olayın ardından Şener ve kardeşi Server Ergin hakkında kasten yaralama suçundan 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
0: İstanbul'da yaşayan bir Nijeryalı bir İspanyol'un fotoğrafını kullanarak Çinli kadını Amerikalı iş adayım diyerek dolandırdı. Kadın dolandırıcıya 2 yılda yaklaşık 2,5 milyon dolar gönderdi. Paranın Türkiye'deki bankalara gönderildiği belirlenince dolandırıcı Esenyurt'ta gözaltına alındı.
6: Nijerya'dan İstanbul'a geldi. İnternetten arkadaşlık kurduğu Hong Konglu diş hekimi kadını milyonlarca lira dolandırdı. Nijeryalı dolandırıcı ve ona yardım eden 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Türkiye-Hong Kong arasındaki sanal aşk dolandırıcılığı trafiği son buldu.
10: Aşk dolandırıcılığı mağduru olan müvekkilimiz yaklaşık 120 milyon TL dolandırılmış durumda. Bizim müvekkilimiz yabancı, kendisi diş hekimi, Hong Kong'da yaşayan bir kadın. Kendisinin duygusal boşlukta olduğu bir dönem.
6: Kendisini Amerikalı Richard adlı iş adamı olarak tanıtan şüpheli diş hekimiyle yazışmaya başladı. Kadını kendisine aşık eden şüpheli bir süre sonra evlilik teklifinde bulundu. Hong Konglu kadınsa kabul etti. İstanbul'a geldiğini ve bir yatırım yapacağını söyleyen dolandırıcı kadından para istemeye başladı.
10: Müvekkilimizden peyderpey 2 yıllık bir dönemin sonunda şu anki karşılığı 120 milyon TL'yi bulan parayı alıyorlar. Bu paranın bir kısmını kripto para olarak, bir kısmını da Türkiye'deki 8 ayrı banka hesabına transfer şeklinde alıyorlar.
6: Ancak bir süre sonra evlenmeyi beklediği adama telefonla ulaşamayan kadın Hong Kong polisine dolandırıldığını söyleyerek şikayette bulundu. Ülkesinde sonuç olamayan kadın bir avukata vekalet vererek bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İstanbul polisi banka hesaplarını kontrol ettiğinde ise Nijeryalı şüpheliyle hesaplarına para gönderilen 6 isme ulaştı. Esenyurt'ta gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Liselere geçiş sistemi merkezi sınavında kamera uygulaması başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, adrese dayalı yerleştirmede kura döneminin başlayacağını da duyurdu.
11: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kameraların sınav boyunca açık olacağını söyledi.
12: Sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek.
11: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura uygulaması başlatacakları da duyurdu. Bu kapsamda bir okula önce kayıt bölgesindeki öğrenciler otomatik olarak kaydedilecek. Okul kayıt bölgesi dışından kaydolmak isteyenlerin başvurularını elektronik ortamda kaydedecek. Kontenjanı dolmazsa bu başvurular arasından kurayda öğrenci alacak. Tekin, ara tatil kalkıyor mu tartışmalarına da son noktayı koydu. Buna göre ara tatil uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılında devam edecek. İkinci yarı yıl ara tatili ise Ramazan bayramı olan haftaya denk düşecek. Ebeveynlere yönelik yeni bir uygulama da yolda. Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de ebeveyn okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu yapacağız dedi. Tekin'e İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan protesto da soruldu. Tekin, diploma töreninde il müdürümüze, okul müdürüne yönelen veli tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar dedi.
0: Meksika'da Dünya Kupası coşkusu adalet arayışının gölgesinde başladı. Turnuvanın açılış karşılaşması dün gece Meksika-Güney Afrika maçıydı. Ve maç için on binlerce futbolsever stadyuma akın ettiler. Stadyum civarında kaçırılan insanların yakınlarının protestosu vardı.
5: Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapan Meksika'da turnuva coşkusuna protestoların gölgesi düştü. On binlerce kişi turnuvanın açılış müsabakası için stadyuma akın etti. Çevrede toplanan protestocularsa ülkede yaşanan insan kaçırmalarına karşı harekete geçilmesini talep etti. Meksika genelinde kaçırılan kişilerin yakınları Dünya Kupası'nın yarattığı küresel ilgiyi seslerini duyurmak için kullandı. Arayan anneler olarak bilinen gruplarla çok sayıda meslek örgütü başkent Meksiko City'de bir araya geldi. Taraftar alanı yakınında başlayan eylemlerde göstericiler üzerlerinde kayıp yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtler ve Meksika formaları giydi. Maçın oynanacağı stadyuma giden yollar pop evine dönüyor. Peki ya çocuklarımız ne zaman dönecek? Yazılı afişlerle donatıldı. Barışçıl başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi. Bazı gruplar turnuvanın ilk karşılaşmasının oynanacağı stadyumun yollarına barikat kurdu. Polislerle göstericiler karşı karşıya geldi. Meksika hükümeti kaybedilme vakalarının büyük bölümünün kartellerden kaynaklandığını ve kayıpların bulunmasının ulusal bir öncelik olduğunu savunuyor. Sendikaların zam talep ettiği protestolarla da birleşen gösteriler ev sahibi ülkede gerilimi tırmandırdı.
0: Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarım mirası Hevsel Bahçeleri özel bir okulun öğrencilerinin geliştirdiği projelerle geleceğe taşınacak. İklim değişikliği ve kuraklığın etkilerine dikkat çekmek isteyen öğrenciler sürdürülebilir tarım ve su yönetimi konusunda hazırladıkları projeleri tanıttı.
6: Damla sulama kanalları, yağmur suyu toplama sistemleri, kuraklık ve su israfının önüne geçebilecek birbirinden farklı projeler. Diyarbakırlı çocuklar UNESCO Dünya Miras Alanı Hevsel Bahçeleri için projeler geliştirdi.
13: Projemizin adı Hevselecan. Bu projeyle Hevsel Bahçelerimiz hiç kurumadan direkt sulanabilecek. Sulandıktan sonra da su israfı olmadan durabilecek.
14: Şimdi bu projede tarımda yapılan su israfını azaltmaya çalışıyoruz. Bu projede yağmur sularını kullanıyoruz. Çünkü yağmur suları da bir su kaynağıdır ama çoğu zaman boşa gidiyor. Biz de bunu tarımda değerlendirmek istedik.
6: Hevsel bahçelerinin bereketli toprakları yüzyıllardır Diyarbakır'ın yaşam kaynağı oldu. Ancak iklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarının azalması bu eşsiz mirası da tehdit ediyor. Hevsel bahçelerinin geleceğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenlendi. Geleceğin Hevsel Bahçeleri ve Sulama Sistemleri Tasarım Yarışması'nda Diyarbakırlı öğrenciler projelerini tanıttı.
15: Biz bu yarışma kapsamında Avrupa Birliği'nden aldığımız CV ile çocuklara Hevsel'e olan yönelik dikkatlerinin artması ve bu alanda bizim nasıl çözümler üretebiliriz, çocuklarımızdan nasıl daha iyi fikirler gelir onu öğrenmek istedik ve ortaya böyle güzel sonuçlar çıktı aslında.
6: Etkinlikte akıllı sulama sistemleri, su tasarrufu, çevre dostu teknolojiler ve iklim değişikliğine uyum temalı projeler ön plana çıktı.
16: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
17: Hafta sonu hava aniden değişiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Lodosun etkili olduğu güney kesimlerde ise yüksek sıcaklık ve nem kaynaklı güneş çarpması riski sürüyor. Tedbirli olunmalı.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
18: Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
19: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
20: Birikim yapmak yetmiyor.
21: Değerlendirmek de lazım.
22: Piyasaları takip et.
23: Bunu al, şunu sat.
22: Bu kadar mesai harcayamam ben.
23: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
19: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
24: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Dindaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Okan Yeşilot ve Doçent Doktor Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu'nun birlikte editörlüğünü üstlendikleri Kuzey Kafkasya Halkları isimli derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Alt başlığı Tarih, Kültür ve Kimlik olan kitapta konunun uzmanları tarafından kaleme alınmış 18 makale yer alıyor. Evet, ilk olarak Kafkasya'dan başlayalım. Kafkas Dağları Karadeniz'in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadası'ndan Hazar'ın batısındaki Afşeron Yarımadası'na kadar uzanan dağ silsilesine deniyor. Kafkasya gerek coğrafi gerekse siyasi bakımdan kuzey ve güney olmak üzere iki ana bölgeye ayrılıyor. Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan yer alıyor. Kuzeyde ise günümüzde Rusya Federasyonu sınırları içinde yer alan 7 özerk cumhuriyet bulunmakta. Kafkasya çetin bir coğrafyaya sahip, geniş düzlüklerin yanı sıra sarp dağlar ve derin vadilerle çevrili. Bu geniş coğrafya, tarih boyunca çok sayıda etnik grubun ortaya çıkmasına zemin hazırlamış. Farklı diller konuşan topluluklar arasında, coğrafi şartların da etkisiyle, belirgin ayrışmalar ve özgün kültürel yapılar oluşmuş. Ama öte yandan, benzer sosyokültürel yapılar da ortaya çıkmış. Tabii ki, sosyal, siyasi ve ekonomik hareketliliğin halklar arasında etnik ve kültürel etkileşimi artırması sebebiyle. Peki zengin tarihi birikimi ve çok dilliliğiyle dikkat çeken Kuzey Kafkasya'da hangi halklar yaşıyor? Liste uzun. Abazlar, Çerkezler, Lezgiler, Avarlar, Darginler, Laklar, Çeçenler, İnguşlar, Osetler, Kumuklar, Karaçay Malkarlar, Nogaylar, Kalmuklar, Dağ Yahudileri, Kuzey Kafkasya'nın başlıca halkları. Bunların dışında ayrıca küçük etnik yapılar da var. İşte bugün bahsini ettiğimiz kitapta yer alan makaleler, Kuzey Kafkasya halklarını ve bölgeyi yalnızca siyasi tarih ekseninde değil, coğrafi koşulların toplumsal yapıya etkisinden, kültür ve kimlik inşasına, demografik dinamiklerden ekonomik yapılara, dil ve etnisite ilişkilerinden güncel sorunlara kadar uzanan geniş ve disiplinler arası bir perspektifle incelemekte. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Dört yıldır beklenen Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldı. Açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden Meksika rakibini 2-0 mağlup etti.
7: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Mexico City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanacak.
6: Futbol şöleni dün gece başladı. Amili futbol takımı ise Dünya Kupası'nda D grubundaki ilk maçını pazar sabahı Avustralya ile oynayacak. Kafile birkaç saat önce Arizona'dan Vancouver'a geçti ve antrenmana çıktı. Ardından konaklayacağı otele yerleşti. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, milli takımın otele geliş anında yaşanan coşkuyu yerinde takip etti ve millilerin programını anlattı.
8: Ve milli takım oteli şu anda giriş yapmak üzere. Pazar sabahı 07'de ilk rakip Avustralya olacak. 2026 Dünya Kupası D grubunda bizim çocukların ilk rakibi. Milli takım bugün itibariyle Arizona'daki kampını tamamladı ve Vancouver'a geldi. Bu akşam saat 18.30'da antrenman olacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek. Yine orada olacağız. Taraftarlar şu anda kırmızı beyaz meşalelerini yaptılar onu belirtelim. Otobüs otelin önüne gelmek üzere. Vincenzo Montella şu anda taraftarları selamlıyor, onu bir kez daha hatırlatalım. Milli takım kafilesinde Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu görebiliyoruz. Vincenzo Montella aynı şekilde onlarla beraber. Coşku şu anda tavan yaptı. Herkes milli takımla tanışmak istiyor. Onlardan imza almaya çalışacak ve ilk önce Vincenzo Montella otobüsten inen isim. Üst düzey güvenlik önlemleri var. Bir kez daha hatırlatalım. Arda Güler geldi. Çağlar burada. Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır, Melik Demiral, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz. Evet, milli takım kafilesi. Hakan Çalhanoğlu kaptan. 2026 Dünya Kupası D grubunda ilk rakip pazar sabahı 07'de Avustralya olacak ve milli takımın 2026 Dünya Kupası yolculuğu coşkusu, heyecanı başlayacak. Herkes Türkiye'ye bir baktığımızda tüm takımları formaları var. Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Milli takımla birlikte bütün taraftarlarımız pazar sabahı bu coşku tabii ki daha üst noktaya taşınacak. Bir kez daha hatırlatalım. D grubunda rakiplerimiz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Güney Amerika ekibi Paraguay olacak. İlk maçımız Avustralya ile, ardından Paraguay ile 20 Haziran'da karşı karşıya geleceğiz ve 26 Haziran'da gruptaki son maçımızı ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımızı hatırlatalım. Hoş geldiniz, gururumuzsunuz pankartı ve buraya milli takım buraya tezahüratı var bir kez daha.
6: Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Kulübün resmi kanalları üzerinden Başkan Aziz Yıldırım imzasıyla yayımlanan bildiride, son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medyada Fenerbahçe'nin teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağlandığına dair iddialar yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktörle anlaşma yapmamıştır denildi. Fenerbahçe'de 8 yıl aranın ardından göreve dönen Aziz Yıldırım ve yönetiminin kısa süre içinde yeni teknik direktörüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Geçmişte Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli teknik direktör 2010-2013 yılları arasında da Real Madrid'de görev almıştı. Amilli erkek basketbol takımının 2027 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. 12 dev adam 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise İsviçre'yi ağırlayacak. Millilerin elemelerde karşılaşacağı bu iki maçın aday kadrosu da açıklandı. NBA'de forma giyen isimlerden Alperen Şengün ve Adem Bona kadroya çağrıldı. Baş antrenör Ergin Ataman devşirme oyuncu hakkını Frey'in ve Tarık Biberoviç'ten yana kullandı. Motor sporlarının ikonik serisi Le Mans 24 saat yarışında iki Türk pilot sahne alacak. Ayhan Can Güven'in de piste çıkacağı dayanıklılık yarışı yarın başlayacak. Milli sporcu Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavski ile paylaşacağı Meteo takımının 91 numaralı aracıyla 9. sıradan start alacak. Bir diğer milli sporcu Salih Yoluş ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla yine LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçeceği yarışa 25. sırada başlayacak. 13,6 kilometrelik yarış yarın saat 17'de start alacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Reklam. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
2: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
1: Artış kaydediliyor dedik.
2: Doğru.
1: Siz bu obezite bu konuda artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
2: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler, iki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden biri ise sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması. Yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar.

0: Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 mililitreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye, tabii bu gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak. Aslında düzenli bir uyku, hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. İşte stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlı yiyor insanlar. Mutlu oluyorlar yiyorlar. Strese giriyorlar yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki cilt tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa, biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden, biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var. İğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu, aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obeziteyle ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ben aynı zamanda bitki tedavileri uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de, özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
1: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
0: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama çok önemli nedenlerden. Diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var, biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asidin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum, yani rahim kanserinin artışı. İşte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına, ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolay enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık, işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
1: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun, sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil, gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
0: Ya şimdi kalite her geçen gün, nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce yediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekli, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz. Daha fazla gıda alıyoruz aslında, şu anda daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz ama daha az yakıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz depoyu. sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular, bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım

0: bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek, özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet, son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağ dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
1: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu? Bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda da çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
0: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
1: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli 29 derece, yarın sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Yarın Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu bugün güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'la daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'la çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'la çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir.
5: Ne? Nasıl? Niçin?
4: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
6: geçmişe dönmek de lazım.
7: Netleştirelim.
4: Bunu mu demek istedin?
6: Bu mesajın etkisi ne olacak?
5: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
4: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
3: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
8: NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Operasyonlar var. Bunların bilgileriyle başlayacağız. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlaması yöneltiliyor. Ayrıntılarına bakalım. Sürecin dün başlamıştı bu operasyon. Gözaltına alınanlardan 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi için ev hapsi kararı verildi. Tutuklananlar arasında yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, iş insanı Hasan Vatan da yer alıyor. Serbest bırakılan şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan operasyon kapsamında şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 9 yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olan 44 şüpheliyi tespit etti. MASAK raporuna göre suçta kullanılan hesapların 2023-2025 yılları arasındaki işlem hacminin tam 15 milyar lira olduğunu belirledi. Zanlılar İstanbul merkezli 11 ilin il jandarma komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerin 29 adet mal varlığına el konuldu. Banka ve kripto hesapları da bloke edildi. Beyaz et sektöründe de bir operasyon var. Rekabet ortamını bozduğu değerlendirilen 13 şirkete denetim kayyumu atandı. 32 kişi gözaltında. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde gerçekleştirildi. Operasyon beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik yapıldı. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek, milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştır ifadelerini kullandı. Şüphelilerin serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği belirtiliyor. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması vardı sabah. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Polis belediye binasında arama yaptı. Şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü. Soruşturmada bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri, kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme gibi süreçlerde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürüldü. Belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti de yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edelim. CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararı sonrası yaşananlara ilişkin yorumları var. Türk Gün Gazetesi'ne konuştu Bahçeli. Süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki isminde soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır.
2: CHP'deki kriz milletin sorunudur. Bu ifade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e mutlak mutlan süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.
3: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir.
2: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil, çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade etti.
3: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
1: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin...
2: Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.
3: Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan da CHP ile ilgili yorumlar var. Dervişoğlu karşılıklı atılan adımlar için siyasi satranç benzetmesi yaptı. Onun da açıklamalarına bakalım.
4: Hem seçilmiş hem atanmış Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir siyasi satranç oyununa başladıkları kanaatini taşıyorum. Satranç iki kişiyle oynanır. Oynanan satranç iki kişi arasında oynanmıyor. Müdahil olanlar da hamlelere dahil oluyor. Yani bir siyasi partinin iç meselesi olmadığını en başında söyledim. Siyasi partilere hukukun müdahalesi çok kabul edilebilir bir şey değildir.
0: Adana'da Berivan Tunç yaşadığı dairenin banyosunda ölü bulundu. 2 ay sonra düğünü olan kadının şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Berivan Tunç, Yüreğir Vergi Dairesi'nde icra müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. 31 yaşındaki kadın sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları endişelendi ve polise ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. Evine girdikleri kadını banyoda hareketsiz halde buldu. İncelemelerde Berivan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının ölüm sebebi araştırılıyor. Yine bir motosiklet kazası haberi vereceğiz. İstanbul Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza dün saat 22.30 sıralarında Bakırköy D100 karayolunun Ankara yönünde yaşandı. Motosiklet refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan Türkmenistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Tracy kentindeki bir tıbbi malzeme deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın yangın yüzünden oluşan yoğun duman gökyüzünü kapladı. Polis ekipleri tahliye işlemlerini kolaylaştırmak için çevre yolları trafiğe kapattı. Havadan çekilen görüntülerde deponun iç kısmının tamamen yandığı, yükleme alanındaki konteynerlerin alev aldığı görüldü. Kent yetkilileri hava kalitesinin düştüğünü belirterek halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı. Bu haberle birlikte bu saat dilimini noktaladık. Saat başında görüşmek dileğiyle.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
5: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: NTV Radyo.
0: Piyasalara bakıyoruz. Gram altın 6252 lira, çeyrek altın 10232. BIST 100 endeksi 13.995, BIST 30 endeksi 16.011 puanda.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
9: Yarınlar için sıfır atık.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Hafta sonu hava aniden değişiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Lodosun etkili olduğu güney kesimlerde ise yüksek sıcaklık ve nem kaynaklı güneş çarpması riski sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
3: Yarınlar için sıfır atık.
4: Bir atığın yeniden dönüşmesi, bir damla suyun korunması, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Çünkü doğa beklemiyor, gelecek ertelenmiyor. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için sıfır atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler izledik hatırlayalım.

0: konserler, tiyatrolar, atölyeler, dans gösterileri. İstanbul'daki 4 günlük Sıfır Atık Festivali'nde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. 7'den 70'e çevre bilinci aktarılmaya çalışıldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumdaysa iklim krizi tartışıldı.
1: 1 milyon ziyaretçiyi buluşturan konserler, eğitici atölyeler, çocuklar için etkinlik alanları. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği festivalde yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamaları her yaştan ziyaretçilere anlatıldı. Festivalle birlikte düzenlenen Sıfır Atık Forumu da binlerce katılımcıyı ağırladı.
2: Sıfır Atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandı. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
3: Bu forumu insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Çünkü iklim değişikliği ile mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür.
4: Önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul'u sıfır atık, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında dünyanın en önemli buluşma ve işbirliği merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.
5: Oğlum atık dönüşümle ilgili şeyleri çok seviyor. Ona göstermeye geldik.
6: Atıklardan aslanlar ve dikenli balıklar gibi bir şeyler gördüm.
7: Peki en çok şu ana kadar ne ilgini çekti?
6: Hurdadan yapılan şeyler.
1: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonda hedef çevreci bir nesil oluşturmak ve atık azaltmanın önemi konusunda farkındalık yaratmak. Günlük hayatta kullanılabilecek, atık miktarını azaltabilecek ipuçları paylaşıldı. Şefler ürün israfını en aza indiren tarifler verdi.
8: Mutfakta bir şeyleri yaparken her zaman ortaya çıkan atık zannettiğimiz diğer ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Bunlarla nasıl yeni tarifler yapabiliriz? Bunları biraz da düşünerek atığı olabildiğince azaltmak, hatta sıfır atık seviyesine getirmemiz gerekiyor.
1: Eski tişörtü çantaya dönüştürme veya bal mumundan gıda örtüsü yapma gibi atölyelerde ilgi çekti.
9: Çanta yapıyorum. Tişörtten bir çanta yapıyorum geri dönüşümle. Burası çok güzel, çok beğendim Sıfır Atık Festivali. Oturaklar bir de her şey geri dönüşümle. Çok beğendim burayı.
1: 4 günlük festivalin her günü sanatçıların konserleriyle sonlandırıldı. Mazhar Alanson, Emre Aydın, Rafet El Roman bu isimlerden yalnızca birkaçı. Son gün kapanışını ise ünlü rapçi Ceza yaptı.
0: Şimdi sizi bir atölyeye götüreceğiz. İlkokul ve ortaokul öğrencileri bu atölyede tekstil atıklarından kilim üretiyor. Atıklar sanata dönüşüyor. Önce teorik bilgiler alıyorlar, sonra o bilgileri uyguluyorlar. Sıfır Atık Vakfı'nın sanat ve tasarım atölyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri atıkların sanata dönüşüm yolculuğunu öğreniyor. 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan vakıfta gelecek nesiller için sıfır atık projeleri geliştirilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde çeşitli okullardan öğrenciler her gün vakfı ziyaret ediyor.
10: Sıfır Atık Vakfı olarak inanıyoruz ki daha sürdürülebilir, daha yeşil bir dünya geleceğimiz olan çocuklarımızla mümkün. Bu anlayışla öğrencilerimizle birlikte sıfır atık dünyasına bir yolculuğa çıkıyoruz. Hafta içi her gün yüzlerce öğrenciyi vakfımızda ağırlıyoruz. Onlarla birlikte ilk olarak teorik bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu teorik eğitimde sıfır atığın önemini, geri dönüşümü, ileri dönüşümü, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını konuşuyoruz. Ardından sanatla sıfır atığı birleştirdiğimiz sanat ve tasarım atölyelerine geçiyoruz. Burada öğrencilerimiz bitki atıklarından sulu boyalar, batik boyamalar, kumaş atıklarından dokuma çalışmalarını çalışmaları yapıyorlar. Böylece sıfır atı hem teorik hem de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunuyoruz.
11: Atölyelerde çocuklar küçük yaştan itibaren atık üretmemeyi, tekstil atıklarını yeniden kullanmayı ve geri dönüştürülebilir ürünleri tercih etmeyi öğreniyor. 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Asya Yılmaz da o öğrencilerden biri.
12: Kilim tasarladım. Hı hı. Böyle artmış kumaşlarla, mesela küçük gelen ve kullanılmayan, bayağı küçük olan ve kullanılamayan, verilemeyen şeyleri kesip kesip böyle bunlar gibi yapabiliyorduk. Zaten böyle şeylerle işte örgü, ip falan çok severim. Bileklik falan, öyle işlerle de uğraşırım, çok severim.
13: Atıkları değerlendiriyorsun yani.
12: Evet. Yani hayal gücüm, yani çocukların hayal gücü şu anda daha fazla olduğu için çok güzel yani şeyler değerlendiriliyor.
14: Atık tekstiller bunlar. Burada çocuklar aslında hem kültürel mirası öğrenirken sürdürülebilir çerçevesiyle bunu birleştiriyoruz. Atık bir tekstil sanat eserine dönüşüyor burada. Dokuma aslında binlerce yıllık bir bizim kökenlerimizden de bize kalmış bir mirasımız aslında. Bunları öğrenmeleri hem bizim atalarımızdan gelmiş bir tekniği öğreniyorlar. Aynı zamanda tekstil atığının nasıl ileriye dönüşebildiğine dair bilgi edinmiş oluyorlar aslında. Çünkü bunu iple de yapabilirdik, sıfır malzemeye de yapabilirdik. Burada maksat atölyeden artmış, yeni bir ürüne dönüştürülemeyen bir halde olan bir kumaşı şerit şerit kesip dokuma yapılabilecek hale getirmek.
15: Burada bize atalarımızdan miras kalan dokuma işini yapıyoruz. Yeni alınmış ipler de olabilirdi ama biz burayı temsil etmek için atık ipleri kullanıyoruz.
11: Öğrencilerin çalışmalarıyla tekstil atıklarından ortaya kilimler çıkıyor.
16: Dokuma işlemini yapıyoruz. Kilim. Ben böyle renklerden olarak gittim. Biraz mantıklı olur diye düşündüm.
13: Renkleri seviyorsun, rengarenk.
16: Çok güzel oluyor. Ve de çok eğlenceli, çok sevdim. Hı-hı. İlk defa yaptım ve çok eğlenceli olduğunu öğrendim. Pet şişeden böyle kalemlik yapmıştım kendime. Hı-hı. Onu böyle kalemlerimi koymuştum içine.
17: Bir kapalı bir açık renkler yapıyorum. Hem çöpe gitmemiş oluyor hem de geri kullanılmış, geri atık oluyor.
18: Peki atıklar doğaya karışınca neler oluyor?
11: Sıfır Atık Vakfı ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle başlattıkları eğitim programını ilerleyen süreçte tüm eğitim kademelerindeki öğrencilere ulaştırmayı hedefliyor. Velilerin de çalışmalara katılması planlanıyor.
18: Güzel bir dünya bırakmak için sıfır atık çok önemli.
19: Geçtiyse ve kokuyorsa maalesef atıyorum.
20: Üzerine tarihe dikkat ediyorum çünkü hani çocuktan da dolayı, bir de küçük bir çocuğum var. Mecburen dikkat etmek zorundayız. Allah korusun hani zehirlenmelere karşı falan.
21: Son tüketim tarihi artık geldiği zaman atmam gerekiyor.
22: Güncel verilere göre Türkiye'de kişi başı her yıl bir kişi ortalama 102 kilogramlık gıdayı hiç kullanmadan israf ediyor. Yani bir kişi 102 kilogramlık gıdayı kullanmadan çöpe gönderiyor. Peki bu neden oluyor? Son kullanma tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi arasında farklar neler? Gıda mühendisi Ebru Aktay'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
23: Hoş bulduk Deniz Hanım.
22: Şimdi burada ürünlerimiz var Ebru Hanım. Hem tavsiye edilen tüketim tarihleri yazıyor bazı ürünlerde, bazı ürünlerde de son tüketim tarihi yazıyor. Öncelikli olarak ikisinin arasındaki farkı sormak istiyorum size.
23: Tamam, çok önemli bir konu çünkü Türkiye'de her 10 kişiden 7'si veya 8'i bu iki tarih arasındaki farkı bilmiyor. Şimdi ürünlerin üzerinde ya tavsiye edilen tüketim tarihi var ya son tüketim tarihi var. İkisi beraber değil. Dolayısıyla baktığımızda önce hangi tarih olduğunu bilmemiz gerekiyor. Son tüketim tarihi kolay bozulabilen ve bozulduğunda da insanda sağlık riski oluşturabilecek gıdalarda kullandığımız bir güvenlik limiti aslında.
22: Mesela burada bir kaşar peyniri var. Burada son tüketim tarihi yazıyor.
23: Doğru. Yani hayvansal ürünlerde et, süt, süt ürünleri, bunun gibi ürünler veya hazır gıdalar ya da işte yemelik sandviçler gibi ürünlerde son tüketim tarihi yer alır.
22: Evet, burada da mesela son tüketim tarihi 29 Ekim 2026 diyor.
23: Şu çok önemli. Son tüketim tarihi geçmiş olan bir gıdayı asla tüketmeyeceğiz. Eğer görünümünde, kokusunda bir şey olmasa bile biz bunlardan kaçmamız gerekiyor. Çünkü bazı hastalık yapıcı patojenler aslında gıdanın görüntüsünü, kokusunu değiştirmeden de insanı hasta edebilecek bir şekilde mikroorganizma oluşturabiliyor. Hı hı. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz şeyler genelde kuru gıdalarda görüyoruz.
20: Evet, örneğin pirinç.
23: Pirinç, baklagiller, konserve, atıştırmalık ürünler. Bunlarda tavsiye edilen tüketim tarihi var. Bunlar su aktivitesi düşük, kolay bozulmayan, dayanıklı gıdalar. Ve bunları ürün ambalajını açmadığınız ve doğru koşullarda sakladığınız sürece tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa bile baktığınızda eğer kokusunda duyusal olarak bir problem görmüyorsanız, bir küflenme, içerisinde ipliklenme vesaire bunları görmüyorsanız güvenle tüketebileceği bir aralıktır. Aslında tavsiye edilen tüketim tarihi bir güvenlik aralığı değil. O bir kalite göstergesidir. Bir ürünün tadı, kokusu, aroması en yüksek olduğu dönemi aslında işaret eder. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi geçtikten sonra bir üründe problem yoksa biz onu son tüketim tarihiymiş gibi çöpe atarsak bu ciddi bir gıda israfına neden olur.
0: Bu programda sizlere mutfakta sıfır atık formülleri de veriyoruz. Bu hafta Şef Serhat Eliçoran'ın mutfağına konuk olduk. Sebze kabuklarını lezzetli bir öğüne dönüştürdük. Mutfaklarda gıda israfını önlemek için sıfır atık uygulamalarını ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Şef Serhat Eliçoran'ın konuğuyuz, onun mutfağındayız. Bize gıda atıklarından bir tarif anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Deniz Hanım, sizler de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyoruz. Serhat Şef'im, ne tarif edeceksiniz bugün bize?
2: Şimdi bugün değerli izleyenlerimizin evlerinde en çok atık oluşturduğu ürünlerden bir salata diyebiliriz, tarator diyebiliriz, bir ürün yapacağız. Değerlendirme ürünü. Seyircilerimiz de buna çok şaşıracak. Bu ürünleri ne şekilde değerlendirdiğimizle ilgili. Burada bir kabağımız var. Kabakları soyduk. Onları kullanacağız.
0: Ana yemek yaptığınız kabakların kabukları.
2: Kabukları. Patlıcan kabukları, havuç kabukları, maydanoz ve dereotu saplarımız var. Bunları soğanla ve sarımsakla birleştireceğiz. Yine burada bir patates kabuğumuz var. Yoğurdumuz var, limonumuz var
0: ve patlıcan.
2: Patlıcan kabuklarımızdan yaptığımız bir cipsimiz var orada. Şimdi ürünlerimizi öncelikle sotelenecek hale getireceğiz. Salatamızın içerisinde çok fazla dişe gelmeyecek şekilde bir soteleme işlemi yapacağız. O yüzden de biraz küçülterek bir doğrama işlemi yapıyoruz. Biz artık zaten atık demeyi bıraktık bu ürünlere. Yine ürün gözüyle, malzeme gözüyle bakıyoruz. Bu şekilde yola çıktığımız zaman değerlendirmemizi güzel bir şekilde yapabiliyoruz bütün mutfaklarda. Bunlar restoran mutfakları olsun, evlerimizin mutfaklarında olsun. Şimdi kabaklarımı da doğrayacağım.
0: Ana yemeğin yanında bir aperatif bir
2: salata olacak. Evet, yaz aylarındayız zaten. Soğuk, ferahlatıcı, sebzeli güzel bir ürün yapacağız açıkçası.

0: Sebzelerimiz bence tamam. Bir tuz ve biber.
1: Şöyle size yardım edeceğim.
0: Çok teşekkürler. Evet şimdi Deniz Hanım, sebzelerimiz hazır. Yoğurtla karıştırıp sunum aşamasındayız.
1: Tamam.
0: Önceden sarımsaklandırdığımız bir yoğurt. Şimdi az bir şey koyup bir karıştırıp deneyeceğim. Çok güzel bir eşlikçi.
1: Salata
0: diyebiliriz, tarator diyebiliriz, aperatif diyebiliriz. Yaz aylarında yenilebilecek.
1: Sebze tarator diyebiliriz aslında.
0: Kesinlikle tamam, sebze tarator diyebiliriz.
1: Koyalım adını.
0: Evet şimdi diğer tabağımızda. Patlıcan kabuklarını ince ince doğruyoruz. Çok hafif biraz unlayarak derin yağda kızartıyoruz. Yine bunun üzerine tatlandırmak için tuz, karabiber olabilir, kajun baharatı olabilir. O tarz baharatlarla tatlandırabiliriz. Üzerine bunları cips olarak kullanacağım. Burada üzerine herhangi bir yeşillik, semizotu gibi ürünler de kullanabiliriz. Artık o sizin mutfağınızda, dolabınızda ne olduğuyla alakalı. Yine maydanozun saplarından yaptığımız, mutfağımda da kullandığım bir baharat yağımız var. Bununla beraber aroma katması için şöyle ilave ediyorum. Tekrar bir zeytinyağıyla beraber servise hazır hale getiriyoruz salatamızı.
1: Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Evde deneyebilir ve gıda israfının önüne işte bu çeşit uygulamalarla geçebilir.

0: yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo. Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best Allianz.
7: 1-1-2.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil
8: itfaiye
7: istiyorum.
8: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.

0: yaparken beraberlik golünü yediler. Bir tane bir kritik bir gol iptalleri var. Arkasından da Kore'ye galibiyete ulaştı. Yani burada Kore'nin maç boyunca %60'ın üzerinde topa sahip olup Çekler 7 hücum geliştirirken 15 hücumun üzerine çıktığını ve aynı Meksika gibi aslında maçı kazanmayı da hak ettiklerini söyleyebilirim. Yani iki tane futbol topu yuvarlaktır. Bazen vurursun vurursun girmez. Öyle maçlar izlemedik. Yani iki tarafında, iki maçında hak eden tarafının kazanmış olduğunu söyleyebilirim.
1: Aslında senin söylediğini destekleyecek bir şey, gole kadar Çek Cumhuriyeti, Çekya öne geçene kadar iki şutu var sadece. İsabetsiz iki şut. İlginç bir stratejileri var. Genelde taç kazanmaya yönelik bir hücum aksiyonları oldu.
0: İyi taç atıyorlar değil mi?
1: Böyle zaten resmen... gol de öyle geldi, uzun taşlar.
0: Yani evet, ortadan hatta öyle bir kaçan pozisyonda var. Orta gibi taç atıyor. Bu artık günümüz futbolunda çok önemli, iyi taç atan oyuncular. Kore'de golü atan oyuncunun çok güzel bir anekdotu var sende.
1: Hang Yo, evet, gerçekten çok ilginç bir hikayesi var. Öncelikle maçtan önce 38 derecelik bir ateşi var. Maçta oynayamayacağı düşünülüyor. Ancak sağlık ekibinin yoğun çabasıyla maça yetiştiriliyor Hang Yo. 69. dakikada oyuna giriyor. 80. dakikada galibiyet golünü atıyor. Onunla ilgili aslında dedim ya açılışta da Dünya Kupası'nın futboldan ziyade bize kültürel öğretiler sunduğu gerçeğini de kabul etmemiz lazım. İlginç, Güney Kore'de babası Hang Yo'nun yılan balığı çorbası dükkanı var. Çok ünlüymüş ülkede. 30 günlüğüne Dünya Kupası'na geliyor, dükkanını kapatıp not asıyor.
0: Kapattık kardeşim.
1: Boşuna gelenler üzdüğüm için kusura bakmayın ama oğlum milli takımda, onu desteklemeye gideceğim diyor. Hang Yo da özellikle röportajlarında altını çiziyor. Diğer çocuklar mama yerken ben yılan balığı çorbasıyla besleniyordum diyor.
0: Güzelmiş. Bana bunu neyi hatırlattı biliyor musun? Barış Alper Yılmaz Rize'de çocukluğunda babasının bir et lokantası var. Barış Alper Yılmaz bir röportajında şunu söylüyor. 2002 Dünya Kupası'nda babam ailemizi geçindirebilmek için o kadar çok çalışıyordu ki Dünya Kupası'nı seyredememişti diyor. Bu bir evlat için bu çok büyük bir gurur. Şimdi babası Vancouver'da. Stadyumdan canlı canlı seyredecek. Bu söylediğin bir de şeyi hatırlattı bana. Brezilya'da bu efsane bir posterdir. 70 Dünya Kupası'nda. 70 Dünya Kupası oynanırken, Meksika'da oynanırken biliyorsun İtalya'yı finalde yenmişlerdi. Pelé'nin de golü vardı. Duvarlarda şöyle bir poster var. Bugün çalışmıyoruz, Pelé'yi izlemeye gideceğiz şeklinde. Yani futbol biliyorsun hayatı durdurur, değiştirir. Allah'tan bizim ilk maçımız pazar sabahı olduğu için inşallah bir galibiyetin ardından insanlar şöyle bir ağız tadıyla bir pazar kahvaltısı yapıp dinlenerek geçilir. Yoksa herkesin bir iş mesaisi, koşturmacası var. Ama dediğim gibi yani pazar sabahı 7'de oynamamız bizim için iyi oldu açıkçası.
1: Evet, en azından diğer saatlerle kıyaslandığında izlenebilir bir saat olarak adlandırabiliriz. Peki, çok fazla süremiz kalmadı. Maçlar artık her gün evimize televizyon aracılığıyla en azından girecek. Hangi mücadeleler oynanacak onlar üzerine biraz konuşalım ki ev sahipleriyle bildiğiniz gibi turnuvalar başlıyor. Burada Kanada'nın Bosna Hersek'le oynayacağı saat 22'de bir mücadele var ve Amerika Birleşik Devletleri de Paraguay'ı konuk edecek D grubunda. Kanada maçı da B grubunda. Nasıl maçlar beklemeliyiz? Arada muhtemel 11'lerde ekrana gelirse üzerine konuşalım.
0: Ya o üç ev sahibi arasında en zayıf görünen kadro Kanada'da olsa Bosna Hersek'in de İtalya'yı playoff'ta eleyip gelen bir takım olduğunu ve ikinci kez Dünya Kupası'nda oynayacaklar. Ben biraz şeyde görüyorum, ortada görüyorum ve iki takımın da ortak özelliği şu, kalelerini sağlam savunuyorlar ve çok fazla sayıda gol olmuyor. Özellikle Bosna maçlarına baktığımız zaman çok düşük skorlu maçlar var. Çok kitlenecek bir maç. Yani kazanan bir taraf kazanırsa böyle 1-0 ya da 1-1 havası veren bir karşılaşma bana. Kanada-Bosna karşılaşması. Diğer maç da bizi çok fazla ilgilendiriyor. Tabii. Amerika-Paraguay. Paraguay'ın golcüsünün sakat olması ikinci maçta bizim için de avantaj. Burada strateji şu. Yani iki takımda üçüncü maç Amerika-Türkiye olacağı için iki maçını da kazanıp hani liderlik için üçüncü maçta kazanan lider olur, 9 puan yapar, stratejisi güdecekler diye düşünüyorum. Amerika'nın ön tarafı hareketli, hızlı, McKinney, Pulisic, bu adamlar Dest, bu adamlar sorun çıkartabilecek adamlar.

0: Hiç futbolcuları var.
1: Evet. Ya ama yani şunu da altını çizeyim. Yani Dünya Kupası'na bir haftadan itibaren oluşan hava, işte bir hakemin gönderilmesi vesaire, bütün yaşanan havanın içinde en merak ettiğim konulardan bir tanesi de hakikaten Amerikan maçlarında hakemlerin ne kadar adil yönetim göstereceği. Yani bence üzerlerinde büyük baskı var. Özellikle Amerika maçlarını yönetecek olan hakemlerde. İnşallah öyle bir talihsizlik, bir hakem talihsizliği mesela bir Amerika-Türkiye maçında bizim başımıza gelmez. Paraguay geçiş oynayan bir takım.
0: Doğru.
1: Ve sonuçta Güney Amerika'da herkesin Brezilya, işte Arjantin kadar yetenekli olmasını bekleyemezsin. Yani oyun modeli, oyun tiplemesi olarak Peru, Paraguay, bu takımlar, Şili bile daha yeteneklidir olmasına rağmen. Ve biraz daha fazla sertliğe açık oynarlar. Bu grup aşamasında sarı kartların gruptan çıkan takımlarda silinecek olmasının da burada oyunun sertliği içinde, hani o sarı kartları görürsek ondan imtina etmeyecek futbolcular ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ikinci ve üçüncü maçlarda o oyun stratejisinden. Dünya Kupası'nda herkes iyi futbol izlemek ister ama takdir edersin ki bazen oyun stratejiktir. Yani Amerika-Paraguay karşılaşmasında ben kapanan bir Paraguay bekliyorum.
0: Peki, süremizin artık yavaş yavaş sonuna geldik. Konuşacak çok fazla detay var Dünya Kupası ile ilgili ama vaktimiz de olacak. Daha yaklaşık 30 gün birlikteyiz. Seninle tüm detayları konuşuruz diyelim. Tabii özellikle vurgulanması gereken konulardan bir tanesi takım değerleri olacak. Belki ona yarın değiniriz. Yine yeni kurallar çok konuşuldu. Bunun üzerine söylenecek çok fazla şey olacak.
1: Bir cümleyle şeyle kapatabiliriz tabii. Aslında. Arjantin'den Amerika'ya gitmek isteyen taraftarların bazıları vize alamamış.
0: Doğru.
1: Buenos Aires'te bir elektronik mağazası. Vize alamayanların evraklarını göstermeleri halinde kendilerine televizyon hediye etmiş.
0: Şahane. Şahane İzmir.
1: Yani ama onların hiçbirisi bir yeni bir televizyon sahibi olmak istemezdi bence.
0: Evet, kesin.
1: Herkesin hayali Amerika'ya gitmekti.
0: Kesinlikle. Spor bültenlerimizde detaylarını izleyebilirsiniz bu haberin. Bülent Timurlak, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir başka Kupa Günlüğü programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.
1: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
0: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Sofralarımızın serin lezzeti yoğurt. Peki yoğurdu daha da nasıl serinletebiliriz? Elbette ki nane, ama kuru nane. Şimdi eskiden cacık deyince, özellikle esnaf lokantalarında olan cacık nasıldır? Üstünde kuru nane vardır. Dereotunu da çok severim. Dereotlu cacığın da benim için yeri başkadır. Ama bizim evde sadece kuru nane ile yapılırdı. Taze nane de kullanmak mümkün. Taze nanenin de ferahlığı bambaşka. Ama ben onu daha ziyade böyle, hani kuru cacık yapılıyor ya, yemek eşlikçisi gibi kaşıkla hoşaf kasesinde yemeğin yanına serin serin böyle kaşık kaşık içeceğiniz gibi değil de, hani daha kuru kıvamda yapılan cacıklar var ya, onlarda naneyi kullanabilirsiniz. Aslında şimdilerde zaten şeflerimiz de her türlü cacık yapmaya başladılar. Klasik kuru naneyle sulu cacığı unutur gibi olduk. Kuru cacıkta da aslında her türlü sebzeyi kullanmak mümkün. Şimdi burada da mesela kabağı kullanabilirsiniz. Kabak da son derece serinletici sebzelerden biridir. Kabağı böyle kalın kalın rendeleyip biraz tuzlayıp suyunu saldıktan sonra fazla suyunu da sıkabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtla karıştırdığınız zaman bol nane ile veya dereotuyla, ama bu sefer taze nane ile inanılmaz bir serinlik elde edersiniz. Kabakla yapılan bir kuru cacık veya bir yoğurt mezesi bol da naneli olduğu zaman, ama taze naneli olduğu zaman olağanüstü oluyor. Başka serinletici ne olabilir diye baktığımızda benim size önerim pirpirim. Şimdi pirpirim deyince aslında yabani semizotundan bahsediyoruz. Ama semizotu da aslında son derece yakışıyor. Çünkü hem yabani semizotu ya da hem de bildiğimiz yetiştirilmiş semizotu, gerçekten ikisinin de serinletici etkisi var. Çünkü aslında bir çöl bitkisi gibi bütün suyu içine çekiyor, suyu hapsediyor ve onunla birlikte cacık yaptığınız zaman veyahut da pirpirimi ufak ufak koparıp böyle yapraklarına süzme yoğurtla karıştırıp birazcık da sarımsak eklediğiniz zaman tam bir yaz serinliği elde ediyorsunuz. Adeta buzlu bir etki yapıyor. Şimdi buz deyince de elbette ki yoğurdu buzla da serinletebilirsiniz. Eskiden o da vardı. Cacık birazcık koyu hazırlanır. İçine de küp küp buz konulurdu. Yoğurt sofranızdan eksik olmasın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli 29 derece, yarın sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Yarın Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu bugün güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
4: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkinse, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber aktarıyor.
5: Danacağı üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yaklaşık 3 yıldır, 2,5 yıl aşkın süredir Ankara'da Gökhan Karaköse yürütüyordu. Gökhan Karaköse de HSK kararıyla birlikte Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Yargıtay üyeliğine atanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğu boş kalmıştı. Buna ilişkin de HSK yeni bir kararname yayınladı ve Hakimler Savcılar Kurulu 1. Dairesi'nin bugün tarihli kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Yine Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğine, Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevini ise vekaleten yürüten müdür yardımcısı olan Ahmet Akdeniz de yine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı HSK kararnamesiyle birlikte. Aslında Aykut Çelik ismi dikkat çeken bir isim. İstanbul'da pek çok yolsuzluk soruşturmasında görevde bulunuyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılardan biriydi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasını bizzat kendisi yürütmüştü. Sonrasında ise kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosundan sorumlu başsavcı vekilliğine atanmıştı. Bugünkü kararname ile birlikte artık Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapacak Aykut Çelik ve onunla birlikte iki önemli isim daha Ankara Cumhuriyet Başsavcı ve vekilliği görevini yürütecek. O isimler de Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz.
6: Mustafa, tabii Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili gelişme de dikkat çekici. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Bu ne demek? Soruşturma bu anlamda bundan sonra nasıl devam edecek ya da kapandı mı dosya? Tam manasıyla anlamı nedir bu yetkisizlik kararının?
5: Deniz, aslında 2009 yılında 25 Mart tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşanan helikopter kazasında dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da arasında bulunduğu isimler hayatını kaybetmişti. Bu helikopter kazasında günlerce arama yapılmıştı. O aramanın ardından Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin cansız bedenine ulaşılmış. Ardından da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmış. Ancak 17 yıldır bu soruşturmada bir detaya ulaşılamadı. Bu soruşturma derdest olarak, yani açık olarak devam ediyordu. Halihazırda soruşturulmaya devam ediyordu. Ve bu noktada da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bir yetkisizlik kararı verdi. Bundan sonraki süreçte dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Bu ne anlama geliyor? Aslında baktığımız zaman bu yetkisizlik kararı ile birlikte dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda daha etkin bir araştırmayla, daha kapsamlı bir araştırmayla yürütülmesi bekleniyor. Olaya ilişkin detaylara ulaşılması, soruşturmanın içerisindeki eğer bir fail varsa faile ulaşılması ya da bu derdest dosyanın bir şekilde sonuçlandırılması bekleniyor. Bunun için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bilindiği üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek görevine geldiğinden beri de derdest dosyaların ve faili meçhul dosyaların araştırılması için uzman alanlar kurulmuştu Adalet Bakanlığı'nda. Genel müdürlükler, daire başkanlıkları kurulmuştu. İşte bu kapsamda aslında atılan adımlardan bir tanesi Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. 17 yıldır dosyada bir sonuca ulaşılamadığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tabii faili meçhul dosyalarda daha kapsamlı araştırmalar yapabilen ya da oradaki savcıların, başsavcıların tecrübelerinin daha fazla olduğunu da biliyoruz. İşte bu kapsamda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası yeniden ele alınacak. Bu detay da bu anlama geliyor.
4: Mustafa Berber'in notlarını Ankara'dan aldık. Mustafa Berber NTV ile ortak yayında aktardı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Amerika'da tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Topaç aktarıyor.
7: Benim de söylediğim gibi Gülistan Doku soruşturması daha önce intihar ettiği yönde sürdürülüyordu. Ancak bu yıl başında Gülistan'ın organize bir cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından olayın seyri de değişti, soruşturmanın seyri de değişti. Tabii İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra gömülmüş olabileceği noktalara yönelik arama çalışmaları başlatıldı. Bu arama çalışmaları yaklaşık 2 aydır sürüyor, devam ediyor. Hem kent merkezinin belli noktalarında, zaman zaman ilçelerde belirlenen noktalarda arama çalışmaları yapılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 noktaya bakıldı. Bu noktalarda sadece yer üstü aramaların yanı sıra bazen zaman zaman Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun da katıldığı kazı çalışmaları da gerçekleştirildi. Ancak şu ana kadar Gülistan'a dair herhangi bir ize ulaşılmış değil. En son dün Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş o verdiği röportajda cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında insanların gelmediği ıssız bir yerde olabilir şeklinde bir beyanı olmuştu. Dün de özellikle bu Abdülhuk Mahallesi, Dinar Deresi diye tabir edilen Muzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Rüya diyor. Sarı Saltuk Rüya dinin şöyle bir önemi var. Gülistan Doku'nun en son orada görüldüğü yönünde beyanlar vardı, görüntüler vardı. Şimdi ekipler, kimler katılıyor bu arama çalışmalarına? Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı jandarma arama kurtarma ekipleri. Bunlar yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapıyorlar. Tunceli'nin farklı noktalarında yine yapılan bu çalışmalara jandarma suçluları arama timi JASAT, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Merkez Komando Timleri JÜAK ve Erzurum Jandarma Komutanlığı'ndan kadavra köpek unsuru katılıyor. Tabii ki bu çalışmaların aralıksız devam edeceği, yani burada mesleği mevhumu gözetilmeksizin 7 haftanın 7 gün boyu, 7 günü boyunca bu çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Ne yapıyor peki ekipler bu çalışmalarda? Daraltılmış bazı verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ediyorlar ve belirlenen alanlarda arama çalışmaları yapıyorlar. Cihazların, bu yeraltı görüntüleme cihazlarının gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde ediliyor ve şüpheli alanlar detaylı bir şekilde inceleniyor. Dediğim gibi, başında da söylediğim gibi, 2 aya yaklaşan bir arama çalışmaları var. Bunlar dün özellikle Umut Altaş'ın, Amerika'da tutuklu bulunan ve iade süreci devam eden Umut Altaş'ın verdiği röportajda söylediği noktalarda yoğunlaşmış durumda.
4: NTV muhabiri Ercan Topaç aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Anlaşma metninin önümüzdeki günlerde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor.
8: İran'la büyük bir uzlaşıya varıldı. Anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanabilir. Anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney anlaşmayı kabul etmiş. İran'da anlaşmayı herkes onayladı.
9: ABD Başkanı Donald Trump, saldırı talimatı verdiği İran'la askeri gerilimi bu sözlerle düşürdü. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, gelecek pazartesiye kadar bir ön mutabakat zaptının imzalanmasının beklendiğini dile getirdi.
8: Halk Adası operasyonu masadan kalktı. Anlaşma eşi olacak. Belki Avrupa'da imzalanabilir. İmza atmak için Başkan Yardımcısı J.D. Vance Avrupa'da olacak. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı da açılacak.
9: Trump süreçte Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı dedi. Basın toplantısı öncesinde sosyal medya paylaşımı yapan Trump, anlaşmaya dair görüşmelerin ve nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkeleri tarafından onaylandığını da öne sürdü. Amerikan Başkanı, bölgedeki ülkelerin liderleriyle de telefon diplomasisi yürüttü. Görüştüğü isimler arasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da vardı. İsrail açıklamasına göre mutabakat saptı, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun çıkarılmasını ve füze programının kısıtlanmasını da içerecek. Washington'ın açıklamalarına karşın Tahran'sa henüz bir anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakere metninin büyük kısmının tamamlandığını doğruladı. Ancak sözcü, Tahran'ın kırmızı çizgilerinden asla ödün vermeyeceğini vurgulayarak, İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir dedi. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşma yakın dediğini hatırlatarak bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.
4: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı. Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal'ında bulunduğu 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker için de ev hapsi kararı verildi. Tutuklananlar arasında yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, iş insanı Hasan Vatan da yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan operasyon kapsamında şüpheliler adli tıp kurumuna getirilerek kan ve saç örneği de verdi. Beyaz et sektöründe rekabet ortamını bozduğu değerlendirilen 13 şirkete denetleyici kayyum atandı. 32 kişi gözaltında. Operasyon beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik gerçekleştirildi. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek, milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştır ifadelerini kullandı. Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümü araştırılıyor. Öğretmenin ölmeden 4 gün önce okul müdürüyle yaşadığı sorunla ilgili iddianame düzenlendiği ortaya çıktı.
10: Mobbing ve şiddet iddiaları vardı. Ölmeden 4 gün önce müdürle yaşadığı bir olayın adli mercilere yansıdığı ortaya çıktı. Genç öğretmen Irmak Ayşe Koparan toprağa verildi. 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak göreve başladı. 7 Haziran'da haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Genç öğretmen evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin okul müdürü tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım sorunu bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği öne sürüldü. Öğretmenin hayatını kaybetmeden 4 gün önce okul müdürüyle yaşadığı bir olay adli mercilere yansımıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenlendiğini, yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti. Kamu görevlileri hakkında da valilikten soruşturma izni talep edildi. İlgili kişilerin ifadelerinin alındığı, gerçeğin ortaya çıkarılması için deliller toplandığı açıklandı.
11: Farklarınız var ise farklarınızı ilan eder misiniz? Farklarınızı ilan eder misiniz?
10: Irmak Ayşe Koparan için İzmir Torbalı'da cenaze töreni düzenlendi. Genç öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi.
4: Ticaret Bakanlığı vize aracılık şirketlerinin reklamlarını inceledi. Aldatıcı reklam yapan 6 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Reklam kurulu söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası da verdi. İnceleme süreci tamamlandıktan sonra nihai kararın verileceği açıklandı. Reklamlarda kullanılan aldatıcı ifadelerse vize randevu garantisi hızlı başvuru %100 onay garantisi olarak sıralandı. Ehliyet almanın maliyeti 35 bin liraya yükseldi ancak bu fiyat ehliyetin ilk sınavda alınması halinde geçerli. Eğer aday sınavdan geçemezse gireceği sonraki sınavlar için harcayacağı rakam artıyor.
12: İlk kez mi sınava gireceksiniz?
13: Evet.
12: Diyelim ki 18 yaşına bastınız ya da uzun süredir araba kullanmayı çok istiyorsunuz ve sonunda kararınızı verdiniz. İşte o noktada yaklaşık 35 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii eğer ehliyet sınavını tek seferde geçebilirseniz.
14: Normalde devletin belirlemiş olduğu diyelim bir fiyat bu. 20 bin lira kursların alabileceği en alt fiyat. 25 bin lira, 26 bin liraya kadar alan kurslarda duyuyoruz.
15: Teorik ve direksiyon sınavının da bir maliyeti var.
14: E-sınavarcı dediğimiz 1250 liralık bir bedel. Direksiyon sınavına yani uygulama sınavına girerken de 2 bin lira belirtilen, devlet tarafından belirtilen bir bedel var.
13: Çok fazla şu anda ücretler.
16: Bu sefer olacak inşallah.
12: Kaçıncı sefer deneyeceksiniz?
13: İki. Heyecandan sinyalime yenildim.
12: Vermediniz şeyler oldu. Sinyal.
13: Veremedim evet maalesef.
15: Adaylara her iki sınav içinde 4'er hak veriliyor. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından geçilemezse fiyat daha da yükseliyor.
14: Yazılıda kaldığı zaman 1250 olarak her sınava ödeme yapıyor. Uygulamada kalırsa ise 2 ders alma mecburiyeti var. İlk direksiyon harcını 2000 lira verdikten sonra ikinci harçlarında ekstradan 6000 lira ödeme yapıyorlar.
15: Ehliyet harcı, kart ücreti, sağlık raporu gibi tüm kalemler toplandığında yaklaşık 35 bin liraya ehliyet sahibi olunabiliyor.
0: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
17: Doğa konuşmaları.
18: Ev mutfaklarında en çok meyve, sebze ve ekmek israf ediliyor. Bir tüketicinin evinde sıfır atık felsefesine geçmesi için ilk atması gereken en kritik 3 adım ne olmalı? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan'a sorduk.
19: Sıfır atık mutfağa hızlıca dönüş yapıyor olmak kolay değil. Çünkü bu bir alışkanlık meselesi. Öncelikli olarak bunun farkına varmak çok önemli. Ben hiçbir zaman hiçbir şey yapmayan bir insanın pek çok şeyi aynı anda yapmaya çalışmasıyla bunalıma girip de hiçbir şey yapamadığını düşünüp vazgeçmesini arzu etmem. O yüzden hep adım adım sindire sindire bu işin yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce mutfağımızda bu bahsettiğim doğru saklama koşullarıyla alışveriş tarafını bir tarafa bırakıyorum. Artık eve geldi, alışverişi bilinçli bir şekilde yapmış olduğumuzu hayal edelim. Evin içerisinde doğru saklama koşullarını sağlıyor olmak en önemli adım. Çünkü o ürün bozulduğunda zaten yemek dahi yapamıyor olacaksınız. Hepsi birden çöpe gidiyor olacak. Hadi çok çok istisna olarak toprak var yakınlarınızda, toprağa gömeceksiniz diyelim. Ki bu şehir hayatında çok olası bir şey değil. O yüzden mecburen o çürümüş gıda çöpe gidiyor. İkinci olarak da mümkünse, çünkü Türk geleneklerinde bol yemek yapmak biraz bizim böyle kültürümüzde de olan bir şey. Mümkünse aile fertlerini yiyebileceği kadar porsiyonları dikkate alarak yemek pişirmek çok önemli. Bu da bizim zaten niye gıda atıyla uğraşacağız kısmına hiç gitmeden orayı durdurma bariyerimiz olacak. İhtiyaç kadar yemek pişirdiğinizde o gün yetecek kadar herkes iyi olacak. Ertesi güne artan herhangi bir şey olmayacak. Biliyorsunuz ki artan yemek hiç kimse için çok lezzetli olmuyor. Tekrar ısıtıp o yemeği yiyor olmak çok insanların hoşuna gitmiyor. Bunları yapmamak için o zaman ihtiyaç kadar pişiriyor olmak çok daha önemli hale geliyor. Üçüncü önemli nokta dersem eğer, sıfır atık dediğimiz şey böyle bir uzay aracı, hiç ulaşamayacağımız bir şey değil. Şu anlama geliyor. Az önce bahsettiğim maydanozun sapını çöpe atmadan önce hemen bir soru işareti kafamızda olup ben bununla başka ne yapabilirim diyebiliyor olmak. Yapabileceğimiz gıdanın biz sapının işe yaramadığını düşündüğümüz bir noktadayken ya bir dakika ben bununla biraz bir kavurma yapabilir miyim? Bunu şu yemeğin yanına salata gibi koysam acaba bu çöpe gitmeden kullanılabilir mi gibi bir takım soru işaretlerini kafamızda yaratabilmek için bir farkındalığa ihtiyacımız var.
17: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
17: Reklam.
16: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
20: NTV Radyo.
21: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
22: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız, Megaron çatı teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.
23: Her mevsim
24: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
25: Bankam, bank, kartıma gir.
26: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
27: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
28: Lösev hayat verir.
29: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
30: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
7: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı para politikası kurul kararı beklentiler paralelinde pas geçme, yani olduğu gibi gösterge faizini sabit bırakma yönünde gerçekleşti. Bilindiği üzere %37'lik bir manşet enflasyon var. Ancak uygulamada bunun %40 civarında gerçekleştiği biliniyor. Merkez Bankası bu kararıyla birlikte aslında bekle gör pozisyonunu koruduğunu ifade etti. Ve metinde beklentilerin aksine gelecekteki değerlendirmeler ve muhtemel duruşlar veya politikalar konusunda daha ayrıntılı, daha yön gösterici ibarelere rastlanmadı. Her zamanki standart, bilinen, tırnak içerisinde artık tek düze hale gelmiş ifadelerle yetinildiği görüldü. Halbuki özellikle birinci çeyrek büyümelerinin getirmiş olduğu binde onluk çeyreklik büyümenin açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu stagflasyon tehlikesine karşı, yani hem yüksek enflasyon hem büyümenin sıfır veya sıfıra yakın olması meselesi nasıl bir vaziyet edileceğine dair en azından birkaç ibarenin bulunması bizim de beklentilerimiz arasındaydı. Ama Merkez Bankası bu yöndeki beklentileri karşılamadı ve yoluna devam ediyor. Özellikle her metinde yer alan orta vadede %5 hedefi gene burada yer alıyor. Tabii bu ifade artık bir çıpa etkisi veya çıpalama etkisi ortaya koymaktan uzak düşmüş durumda. Çünkü bizzat Merkez Bankası'nın bu sene sonu için beklentisi %26, ekonomik aktörler, yani bu fiyatları kararlaştıran aktörler %35, halk %50. Bunlar da tamamen Merkez Bankası'nın kendi eğilim anketleri. Dolayısıyla Merkez Bankalarının yön gösterici, piyasalara istikamet verici rolüne mevcut Merkez Bankası kararı ne kadar katkıda bulunmuş, bunu herhalde yeniden değerlendirmek gerekiyor. Tabii paralel bir gelişmede Avrupa Merkez Bankası nezdinde yaşandı. Avrupa Merkez Bankası da para politika kurul toplantısı neticesinde bir başka karar verdi. O da beklentilere, kendi açısından beklentilere uygun bir şekilde tüm faizlerde 25 baz puanlık bir artış kararı almış bulunuyor. Enflasyon için yukarı yönlü riskler ve ekonomik büyüme için aşağı yönlü riskler kıskacından, sarmalından bahsediliyor. Enflasyon tahminleri %2'den %2.3'e yükseltiliyor bu sene için. Büyüme tarafında ise tahmin edileceği gibi aşağı yönlü revizyonlar yapılıyor. Başkan Lagarde enflasyonun ciddi şekilde kalıcı ve şiddetli biçimde saptırıcı etki yapacağı senaryolar dahil her türlü ihtimalin dikkate alındığını ifade ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki toplantısında da gene 0.25'lik ilave bir faiz artırımına gidebileceği düşünülüyor veya konuşuluyor. Bu arada tabii dünyadaki gelişmeler de hızını hiç kaybetmiyor. Başkan Trump böyle dakikalar, saniyeler içerisinde, yani saniye biraz abartılı oldu ama dakikalar, saatler içerisinde değişen demeç ve duruşlarını devam ettiriyor. An itibariyle son gelişme, İran'la anlaşmaya çok yakın olunduğu, hatta bunun önümüzdeki günlerde Avrupa'da J.D. Vance, başkan yardımcısı J.D. Vance tarafından katılınan bir imzalama töreniyle nihai sonuca ulaştırılacağı yönünde, bu son haber, son güncel haber petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir etki yaptı. İran tarafından yalanlama geldi ama beklentiler sürüyor. İki ileri bir geri bu şekilde bir iklim içerisinde maalesef hayata devam ediyoruz. Tabii iki önemli gelişmeyi de mutlaka dikkate almak gerekiyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Avro bölgesi ekonomisine yönelik dördüncü madde değerlendirmesi kapsamında O da diyor ki Orta Doğu'daki savaş ve enerji fiyatlarındaki yükseliş Avro bölgesi ekonomisi üzerinde yeni baskılar oluşturuyor. Büyüme tahminlerini aşağıya çekiyor Avrupa için IMF, enflasyon tahminlerini de yukarıya çekiyor. Diyeceksiniz ki IMF'nin Avrupa raporundan bize ne? Biliyorsunuz Avrupa bizim bir numaralı dış ticaret partnerimiz. İkinci bir önemli gelişme de Dünya Bankası Küresel Ekonomik Görünüm Raporu. Orada da dünyanın en büyük ekonomisi ABD dahil olmak üzere tüm ülkelerin neredeyse yani ülkelerin 1/3 için diyelim büyümede aşağı yönlü, enflasyonda yukarı yönlü revizyonlarını yeniledi. Ve bütün dünya Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in halka arzını konuşuyor. Biliyorsunuz buna daha evvel değinmiştik. Bu çerçevede hisse başı fiyat $135 olarak belirlendi. Ve bu roket ve uzay aracı ama içinde biliyorsunuz yapay zeka programı da barındırıyor. Dünyanın en değerli şirketleri arasına girmiş oldu. $75 milyar kaynak sağlandı. Gelmiş geçmiş en büyük halka arz projesi olarak, hareketi olarak adlandırılıyor. Şirketin değeri de $1.77 trilyon yükselmiş oldu. Bundan önceki en büyük arz Aralık 2019'da gerçekleştirilen ve $25.6 milyar kaynak sağlayan Suudi Aramco'ya aitti. Aramco'nun o dönemki değeri $1.71 trilyon ortaya koyulmuştu. Bu da enteresan noktalardan bir tanesi. Tabii düşünüldüğünde aslında dünyada da birçok şirket $1 trilyon geçmiş durumda. En son Nvidia $0.5 trilyon, onu takip eden Apple $4.43 trilyon, sonra gene Alphabet Google'la beraber $4.40 trilyon, Microsoft $3.06 trilyon, Amazon $2.64 trilyon olmak üzere. Sonra TSMC geliyor, bu çip konusunda bir numara, 2.21. Broadcom gene bir internet, yapay zeka, dijital 1.88. Suudi Aramco 8. sıraya düşmüş oluyor, 1.75. Sonra Tesla geliyor, 1.54. Meta Platforms Facebook'ta 10. sırada 1.49. İşte görülüyor ki dünyanın $1 trilyon aşan 14 firmasının İlk 10'unda teknoloji ve dijital ağırlık ortaya çıkmış bulunuyor. Tabii bu arada önemli bir gelişme de Dünya Kupası'nın başlaması. FIFA Dünya Kupası'nın ekonomik boyutuyla ilgili daha evvel değerlendirmelerde bulunmuştuk. Ancak biraz evvel belirttiğimiz bütün bu ekopolitiğin sert ve yaman ikliminde belki de 6 hafta boyunca hani deyim yerindeyse bir sakinleşme, dikkat ve beklentilerin 6 hafta oynanacak maçlara, 100 küsur maça dönüştürülmesi veya konsantre olması sağlanacak. Onun için güncel makalemizin başlığını da ekopolitiğin sert ikliminde futbol imbatı olarak koyduk. Umarız imbat etkisi yaratır ama problemler kalıcı, turnuvalar geçici, bunu da unutmamak gerekiyor. Bu hafta sonu LGS imtihanına girecek yüz binlerce değerli evladımıza zihin açıklığı ve kolaylıklar diliyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
4: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
5: Tek reklam.
8: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
10: Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
11: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
10: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
11: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
10: Kolları olmayan yüzücü.
12: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
10: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
13: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkartıyorum.
10: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
14: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
10: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Enflasyon hedefinde birkaç aylık gecikme olabilir. Bu tespiti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı. Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Programın sonuçları açısından endişeye mahal yok, dedi.
2: Programın sonuçları açısından endişeye mahal yok. Neden? Çünkü bir, hazırlık seviyesi var. İki de doğru politika tepkilerini veriyoruz. Bunları ben değerli görüyorum. Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki biz biraz gecikse de bunu başaracağız. Evet, şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil. Bunlar bir bahane de değil. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. Rezervlerde ciddi bir iyileşme oldu. Tabii savaş öncesinde çok iyi bir noktaya gelmiştik. Savaşın etkisiyle bir miktar çıkışlar oldu. Ama burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Rezervlerin önemli bir kısmı altın cinsinden ve maalesef bu dönemde altın fiyatlarındaki gerilemenin olumsuz etkilerini yaşadık. Geçen sene olumlu etkilerini, bu sene olumsuz etkilerini. Yani rezervdeki değişimin yüzde neredeyse 40'ına yakını neredeyse altın fiyat değişiminden kaynaklanıyor.
1: Aynı toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da konuştu. Doğru politikalar uyguladıklarına dikkat çekti.
3: Dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de para politikası kararlarımızı şekillendirirken enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları, özellikle de jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne yansımalarını dikkatle değerlendirmeye devam edeceğiz. Enflasyonun ana eğiliminde Nisan ayında bir artış gerçekleşti. Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar geriledi. Bu gerilemede Eşel Mobil uygulaması ve attığımız adımlar etkili oldu. Doğru politika adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek değil, ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz. Özetle, yaşanan jeopolitik gelişmeler dezenflasyon süreci açısından kısa vadeli riskler yaratmış olsa da zamanlı politika adımlarımız sayesinde bu risklerin dezenflasyon sürecine etkilerini sınırladık.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon beklentileri yükseldi. Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi arttı. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise sınırlı biçimde düştü. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini %28,94'ten %29,14'e çıktı. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi sınırlı düşüşle %23,81'e geriledi. Önceki ankette bu oran %23,82 idi. Haziran ayı enflasyon beklentisi %1,36 oldu. Önceki ayın anketinde beklenti %1,52 idi. Cari dengede açık serisi Nisan ayında da devam ediyor. Cari açık 5,7 milyar dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre yıllıklandırılmış cari açık Eylül 2025 döneminden itibaren ilk defa düşerek Nisan ayında yaklaşık 37 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sırada piyasalar var değerli izleyenler. Hemen bakalım bugün pozitif bir hava olduğunu yurt dışına paralel olarak içeride de söyleyebiliriz. BIST 100 endeksi şu sıralarda %2,67 yukarıda, 14.100 puanın üzerinde. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeler yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Sürdürmeye çalıştığını ifade edelim. İşlem hacmi 100 milyar lirayı, 110 milyar lirayı geçti. Özellikle bankacılık endeksinde alımların yoğunlaştığını, bankacılığın %7'yi aştığını söyleyelim yükselişte. Para piyasalarında dolar 46 lira 25 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş. Küresel para piyasalarında dolar hafif değer yitirdi. Bu da altın fiyatlarının bir miktar daha toparlanmasına sebebiyet verdi. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 4200 doların üzerinde işlem görüyor. Petrol 85 dolar gerilemesini sürdürüyor. Son gelen haberler bu hafta sonu Amerika ile İran arasında bir anlaşma imzalanabileceği, Avrupa'da imzalanabileceği yönünde duyumlar, haberler, haber akışları etkili oluyor piyasalarda. Yurt içinde altın fiyatları da gelsin hemen ekranlarınıza. Altının gramı 6280 lira, bankalar arası piyasada çeyrek altın 10273 liradan işlem görüyor. Şimdi değerli izleyenler konuğumuza döneceğiz. Konuğumuz Ankara stüdyomuzda bizi bekliyor. Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz bizimle birlikte. Levent Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk Murat Bey.
1: Hocam hemen soralım. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 4. Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Beklentiler doğrultusunda bir değişiklik yapmadı. Gösterge faizi %37 seviyesinde bıraktı. Ben size hemen şöyle soracağım. Hem kararı hem de karar metnini nasıl buldunuz bu aya yönelik ve yılın geri kalanına dönük de size ipucu verdi mi acaba?
4: Aslında İlk uzun süreden bu yana ilk kez bir para politikası toplantısı öncesinde farklı beklentiler oluşmaya başlamıştı. Her ne kadar anketlerin genelinde Merkez Bankası'nın pas geçeceğine ilişkin daha yoğun bir cevap olmuş olsa da yurt içi yerleşik bir bankanın araştırma birimi 300 bas puanlık faiz artışı yapılması gerektiğine dair bir rapor yayınlamıştı. Bununla birlikte yine toplantıdan bir gün önce acaba koridorun üst bandı yükseltilir mi? Yani politika faizi %37'de sabit kalır ama 300 bas puanlık biliyorsunuz bir koridorun üst bandı var. Bu acaba 600 bas puanlık bir koridor aralığına çıkartılıp fonlamanın 40 yerine 43'ten yapılabilmesine imkan tanınır mı anlamında da bir değerlendirmede bulunmuştu. Dolayısıyla beklentiler çok farklılaşmıştı. Pas geçeceği yoğun bir şekilde anketlere yansımıştı. Ama 300 bas puan faiz artışı konuşulmuştu. Sonra faiz artmaz ama işte üst band, koridorun üst bandı mı yükselir gibi değerlendirmeler vardı. Açıkçası tabii bunu biraz ben normal karşılıyorum. Çünkü son dönemde Merkez Bankası tarafında da hem jeopolitik gelişmeler hem iç siyasette yaşanan gelişmelerin ekonomik etkilerini anlamak veya yorumlamak çok kolay olmayabilir. Piyasa da tam anlayamayabiliyor. Veri akışına tam hakim olmadığı için piyasa. Çünkü biraz daha Merkez Bankası'nın baktığı veri seti kendine özel bir veri seti. Biz piyasa olarak açıklanan makroekonomik verilerin çoğunu görebiliyoruz ama bir de Merkez Bankası'nın kendi yapmış olduğu çalışmalar, veri setleri ve analizler var. O yüzden uzun süreden bu yana ilk kez böyle bir piyasada kafa karışıklığı vardı ama genel beklenti, genel eğilim pas geçme yönündeydi. Merkez Bankası da pas geçti. Bu açıdan baktığımızda büyük bir sürpriz yok. Metnin içinde benim dikkatimi çeken, bana göre en önemli kısım, bir önceki PPK metninde bu jeopolitik gelişmelerin ikincil etkilerine atıf vardı. Bu metinde o cümle kaldırılmış. Ayrıca bir önceki metinde biliyorsunuz Nisan ayında enflasyonun ana eğiliminde bir artış olduğu ifadesi vardı. Mayıs ayında ana eğilimde gerilemenin başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ikisi üzerinden yola çıkarsak Merkez Bankası'nın pas geçmesi bugüne kadarki bize anlattığı, Merkez Bankası'nın anlattığı politika seti içerisinde kabul edilebilir bir karar olarak görünüyor. Benim tabii takip ettiğim diğer konulardan bir tanesi Merkez Bankası bu jeopolitik gelişmelerle ilgili nasıl bir sinyal verecekti. Orada da biliyorsunuz bir önceki metinde bu jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerindeki etkilerinin yakından takip edileceği ifadesi vardı. Bu metinde maliyet kanalı iktisadi faaliyet ikilisine bir de beklenti kanalında oluşturacağı etkiler de eklenmiş. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de maalesef fiyatlama davranışları hala düzelmiş değil ve fiyatlama davranışlarını bozan konulardan bir tanesi de beklentilerdeki bozulma. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu beklenti kanalındaki durumu da izleyeceğini metne eklemiş durumda. Bu açıdan baktığımızda aslında çok büyük bir sürpriz yok. Ancak tabii benim biraz önce siz programı ilk başta açtığınızda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de ifade etti. Orada benim biraz endişelendiren bir konu var. Merkez Bankası rezervleriyle ilgili bir konu bu. Banka rezervlerinin önemli bir kısmı altından oluşuyor. Altın rezervinden oluşuyor. Sayın Bakan'ın dediği gibi altın fiyat artışlarının yoğun olduğu dönemde rezervlere çok olumlu yansıdı. Fakat Amerika-İran Savaşı ve Trump'ın açıklamalarına bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyen ons fiyatında belirgin bir gerileme gördük. İşte 4000 dolara kadar geldi ama neyse birkaç gündür yaşanan olumlu havayla yurt dışındaki ve Trump'ın açıklamalarındaki 4200'e tekrar çıktı. Orada sanki altın rezervleri konusunu ve Merkez Bankası'nın toplam rezervleri içerisinde altın ağırlığını konusunu Merkez Bankası'nın gözden geçirmesinde fayda olabilir. Çünkü önümüzdeki dönemde bu altındaki fiyat hareketleri 4000 doların altına sarkmalar konuşulursa ve arada bir yerde yine jeopolitik gelişmeler veya iç siyasetteki gelişmeler nedeniyle rezerv kullanmamızı gerektiren bir nokta olursa orada sanki döviz rezervi anlamında yani nakit veya dolar anlamında yeterli kalmama riskini görüyorum ben. Oranın gözden geçirilmesinde fayda var ki zaten hani Sayın Bakan da aslında muhtemelen onu gördüğü için açıklamasında ona değindi. Diğer taraftan yine bu para politikası kurulu metniyle ilgili konuda son söyleyebileceğim şu olur. Merkez Bankası ihtiyaç halinde ilave sıkılaştırma yapacağını yine metne eklemiş durumda. Para politikası tarafındaki teknik ve teorik konu bu. Ama bir de reel sektör tarafı var. Benim gördüğüm kadarıyla reel sektörün faiz indirimi isteği, arzusu, ihtiyacı biraz daha ötelenmiş oldu bu metinle beraber. Piyasadaki fiyatlamalara baktığımızda iyi ihtimal Eylül ayında bir faiz indirimi gelebileceği değerlendiriliyor. Ama yine ben sektör profesyonelleriyle yani bankacılık sektörü üst düzey yöneticileriyle yaptığım görüşmelerden ve kendi tecrübelerimden dayalı şunu söyleyebilirim. Faiz indiriminden daha acil olan konu krediye erişimin önündeki aylık kredi büyüme kısıtlarının hafifletilmesi olabilir. Çünkü faiz indirimi gelse bile biz gelen indirimin kredi faizlerine aynı ölçüde yansımadığını tecrübe ettik. Sebebi de aylık kredi büyüme kısıtları. Fakat iki hafta önceki mutlak mutlan kararının ardından biz gevşeme beklerken Merkez Bankası aylık kredi büyüme limitlerinde ilave bir

0: Bunu başarı olarak görürüm. Sebebi de şu, zaten program çok yoruldu ve programın talep tarafındaki kısmı bana göre bitti. Biz arz tarafındaki konuları konuşuyoruz. Arzda da maalesef imalat sanayinde yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bu büyüme verilerine de yansıdı biliyorsunuz. Son açıklanan verilerde imalat sanayinde %0,8'lik bir daralma vardı. İstihdam tarafında da imalat sanayindeki istihdam azalıyor ve istihdamın önemli bir kısmı hizmetlere kayıyor. Arz tarafında sorunlar başladı. Arz tarafının da bana göre ikinci en önemli sorunu finansman maliyeti konusu. Orada da maliyetlerin çok yüksek olmasının bir geçişkenliği var. Dolayısıyla ben bu yıl arz kanalından gelen yoğun baskı, enerji fiyatlarının o geçişkenliği meselesinden dolayı Merkez Bankası'nın ara hedefi 24, tahmini 26 olmasına rağmen %30'un altını başarı olarak görürüm. Bana göre %30'lar civarında bir enflasyon da bu yıl bitecek gibi görünüyor. Her şey böyle giderse arada bir yerde ilave bir şok veya olumlu, yani
1: Evet.
0: inşallah olumlu bir şey yaşarız. %30'un altını görürüz. Merkez Bankası ara hedefine gidebilir.
1: Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldınız, bizleri
0: Ben teşekkür
1: bilgilendirdiniz.
0: ederim.
1: Mutlu günler dilerim.
2: NTV Radyo. Reklam.
3: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Dört yıldır beklenen Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldı. Açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden Meksika rakibini 2-0 mağlup etti.
4: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Meksiko City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken, 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan, 28 Haziran pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanacak.
3: 2026 Dünya Kupası'nın organizatörü FIFA aldığı bir kararla daha hedef tahtasına oturtuldu. Futbolun çatı kuruluşu FIFA, Haiti'nin forma

0: tasarımını siyasi olduğu gerekçesiyle değiştirdi.
1: Gianni Infantino'nun başkanlığını yürüttüğü FIFA, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin aldığı kararlarla eleştiri oklarını üzerine çekmeyi sürdürüyor. Daha önce Somalili hakem Omar Abdulkadir Arta'nın Birleşik Devletler'e girişinin önlenmesine çözüm üretemeyen, İranlı taraftarların tribünde yer almasını sağlayamayan ve tarihin en pahalı biletlerini satışa sunan FIFA, bu kez de Haiti hakkında aldığı kararla gündeme geldi. Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Karayip ülkesinin formalarında yer alan bir figür, FIFA tarafından siyasi bulununca tasarımlar değiştirildi. 1803'te Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık savaşı ve Haiti devriminden ilham alınan desenler, FIFA'nın getirdiği yasak sonrası Haiti formasından kaldırıldı. Fransız teknik direktör Sébastien Minier tarafından çalıştırılan Haiti, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İskoçya ile karşılaşacak. Birleşik Devletler'in Boston şehrinde oynanacak mücadele, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 4'te başlayacak.
0: Teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Kulübün resmi kanalları üzerinden Başkan Aziz Yıldırım imzasıyla yayımlanan bildiride, son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medyada Fenerbahçe'nin teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağlandığına dair iddialar yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktörle anlaşma yapmamıştır denildi. Fenerbahçe'de 8 yıl aranın ardından göreve dönen Aziz Yıldırım ve yönetiminin kısa süre içinde yeni teknik direktörüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Geçmişte Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli teknik direktör 2010-2013 yılları arasında da Real Madrid'de görev almıştı. Amilli erkek basketbol takımının 2027 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. 12 dev adam 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise İsviçre'yi ağırlayacak. Millilerin elemelerde karşılaşacağı bu iki maçın aday kadrosu da açıklandı. NBA'de forma giyen isimlerden Alperen Şengün ve Adem Bona kadroya çağrıldı. Baş antrenör Ergin Ataman devşirme oyuncu hakkını Frey'in ve Tarık Biberoviç'ten yana kullandı. Motor sporlarının ikonik serisi Le Mans 24 saat yarışında iki Türk pilot sahne alacak. Ayhan Can Güven'in de piste çıkacağı dayanıklılık yarışı yarın başlayacak. Milli sporcu Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavski ile paylaşacağı Meteo takımının 91 numaralı aracıyla 9. sıradan start alacak. Bir diğer milli sporcu Salih Yoluş ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla yine LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçeceği yarışa 25. sırada başlayacak. 13,6 kilometrelik yarış yarın saat 17'de start alacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 뮤지컬의 숲.

0: müzik arası.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Mürver çiçeğinin açtığı günlerdeyiz. Hipokrat'ın ilaç sandığı olarak nitelediği mürverin şifa amaçlı kullanımı çok eskiye dayanır. Bitkinin fosilleşmiş kalıntılarının taş devrine ait pek çok kazı alanında bulunması dışında kadim tıp kitaplarında da başta aşırı terleme, öksürük nöbeti olmak üzere pek çok rahatsızlığa karşı ilaç olarak geçiyor. Bu yönü keşfedilmeden çok önce ise içi boş dallarından flüte benzeyen enstrüman yapılırmış. Kayıtlarda trombon olarak geçiyor ve özellikle çobanların çaldığı belirtiliyor. Mürver ağacının Anadolu'da Akdeniz hariç her bölgede yetiştiğini, çiçeklerinin ilkbahardan itibaren Temmuz ayına kadar toplanıp kurutulduğunu ekleyelim ve unutmayalım. Bitkiler de bir tür ilaç. Kişiye özel durumların dikkate alınması ve uzman gözetimi şart.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Günlerden Cuma, artık hafta sonuna hazırlanıyoruz. Ama haftanın son iş gününde de yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Birkaç başlık verelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareket, gelişmeler bitmiyor. Dün parti meclisinde yaşananları izledik. Bugün de MYK toplanıyor. Çarşamba günü 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle disipline sevk kararı çıkmıştı. Bugün de yine yeni ihraçlar bekleniyor. En kritik, en merak edilen isim Grup Başkanı Özgür Özel. Dün parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya soruldu. Parti disiplinine aykırı davranırsa ayrıcalığı yok demişti. Bakalım bugünkü toplantıda hangi isimler öne çıkacak, ne kararlar alınacak? Bu arada yeni grup başkan vekilleri de belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bilek güreşine dair bugüne yansıyanlar, beklenti ve açıklamalar birazdan canlı bağlantıyla ekranda olacak. Orta Doğu'daki savaşta her dakika ibre farklı yerlere dönüyor. Dün akşam saatlerinde, dün akşama doğru Trump bu gece en yoğun saldırı gerçekleşecek demişti. Bir saat sonra da İran'la anlaştık, saldırı emrini geri çektim diye yazdı. Trump, Tahran tamam dedi diyor. Tahran, hayır henüz öyle bir şey yok pozisyonunda. Piyasalarda ne yapacağını şaşırdı. Her açıklamayla yön değişiyor. Körfez'de son durum ve piyasaların tepkisi de öğle bülteninde olacak. Daha birkaç gün önce beyaz et fiyatları ile ilgili bir haber yapmıştık. Yaz geldi, mangal sezonunun açılmasıyla tavuk kanat fiyatları uçtu diyordu haber. Gerçekten de bir anda anormal bir artış yaşanmıştı. Devlet müdahale etti. 13 beyaz et üreticisi firmaya operasyon yapıldı. Denetim kayyumu atandı. Son duruma bakacağız. Ve son başlık, Dünya Kupası nihayet başladı. Dün akşam sade ama etkileyici bir açılış törenine tanıklık ettik. Maçlar başladı. Yıllardır konuşulan kural değişiklikleri de ilk maçla hayata geçti. Milli takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Kupa günlüğüne de bir paragraf açacağız öğle bülteninde. Başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle başlayalım bültene. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir saat sonra toplanacak. Biz de genel merkeze döneceğiz. Uğraş Mingöl takip ediyor gelişmeleri. Uğraş, öncelikle bugünkü toplantının gündeminde neler var? Onunla başlayalım.
1: Tam esinde söylediğin gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Saat 14'te başlayacak. Önemli bir toplantı. Çünkü bir önceki MYK toplantısında hatırlanacağı üzere 9 isim ihraç edilmiş. Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Onlar arasında grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut gibi önemli isimler de vardı. Bu kararın ardından bugün de yine benzer şekilde sürecin işlemesini bekliyoruz. En azından Cumhuriyet Halk Partisi koridorlarında konuşulan konu bunların başında bu geliyor. Yeni ihraçlar hem belediye başkanları düzeyinde hem de milletvekili düzeyinde olabileceğini söylüyorlar. CHP'li kaynaklar partinin iki başlıktan kurtulması gerektiğini ve parti yönetimine hedef alan isimlerin cezasız kalmayacağını söylüyorlar. Cumhuriyet Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. İki isim önemliydi az önce bahsettiğim isimlerden. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiliydi. Bugün itibariyle onların da meclise yazı gönderildiğini açıklamıştı dün Müslüm Sarı. Onların da görevden alındığı bilgisi geldi. İşte bu konuda yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesi noktasında da bir süreç işleyebilir. Yeni isimler görebilir. Grup başkanı olarak Faik Öztürk'ün adı geçiyor. Grup başkan vekili olarak İnan Akgül Alp'in ismi geçiyor. Bunlar tabii ki MYK toplantısının ardından başlayacak. Bugün yaşanan o disiplin sürecinin ardından İki grup başkan vekili de görevden alındığını söylemiştim. Sürece tepki gösterdi Gökhan Günaydın. Şu açıklamayı yaptı. Olmayan MYK'nın verdiği karar da hukuksuzdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna uyması üzüntüyle karşılamak lazım. Biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz açıklamasını yapmıştı. Bu sürece tepki göstermişti. Hukuksuz olduğunu bir kez daha dile getirmişti. Sürece yönelik yine olan kurultay süreci de dün açıklamışlardı. Müslüm Sarı. Olağanüstü değil, olağan kurultay takvimini başlatacağız diye. Bu başlıklarla yine gündeme gelen önemli konulardan biri değerlendirecek kurmaylarıyla. Saat 16 gibi de parti sözcüsünün yine sürece ilişkin ihraç var mı yok mu, hangi düzeyde var, belediye başkanları mı, milletvekilleri mi, buna yönelik bir açıklama yapmasını bekliyoruz.
0: Uraş tabii karşılıklı açıklamalar da geliyor. Hem grup başkanı Özgür Özel'den hem parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan. En merak edilen konulardan biri ihraçlardan bahsediyoruz. Acaba Özgür Özel'le ilgili bir tasarrufu olur mu MYK'nın, parti yönetiminin? Müslüm Sarı'ya da soruldu bu soru. Neye yanıt verdi?
1: Aslında 3 gündür konuşuluyor. Ama sizin de söylediğin gibi ilk MYK toplantısının ardından kürsüye çıktı, Müslüm Sarı kürsüye çıktığında gazeteciler Özgür Özel'le ilgili bir işlem yapıldı mı, yapılacak mı sorusuna Özgür Özel'le ilgili daha sonra değerlendireceğiz açıklamasını yapmıştı. Yine sürece ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı. Haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir süreci başlatmış durumdayız ifadesini kullandı. Yine açıklamalar dün de geldi. Dün de aslında bugün olacakların bir nevi sinyali olabilir. Hem Özgür Özel hem de Müslüm Sarı farklı kanallarda sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Bizi partiden gitmeye zorlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Kurultay yapılamaz ve baskın seçim gelirse kıyamet senaryomuz hazır. 9 arkadaşımızı hedef seçerek geri kalanlara gözdağı vermeye çalışıyorlar açıklamasını yaptı. Müslüm Sarı da şu ifadeleri kullandı. Özgür Özel'in partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemlere aykırı davranışlar devam ederse onun da disipline sevk edilmesi söz konusu olabilir. Yani onun özel bir ayrıcalığı yok diyerek sürece ilişkin önemli bir sinyal vermişti. Zaten Özgür Özel şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı. İki grup başkan vekilinin görevden alınması da bu sinyali, bu aslında olacaklarının da sinyalini net bir şekilde verdiği söyleniyor. Buradaki kaynaklardan bugün dediğim gibi 16 saat 16 gibi bir MYK toplantısının ardından bir değerlendirme yapılacak. Yine Müslüm Sarı kürsüde olacak ve sürece ilişkin ya da alınan kararlara ilişkin açıklama yapacak.
0: Uraş Bingöl aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Gün gazetesine konuştu Bahçeli. Süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi.
2: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır.
3: CHP'deki kriz milletin sorunudur. Bu ifade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e mutlak butlan süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.
4: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir.
3: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade etti.
4: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
2: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin...
3: Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.
4: Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.
0: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Polis belediye binasında arama yaptı. Şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü. Soruşturmada bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri, kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme gibi süreçlerde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürüldü. Belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı belirtildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edildi. Sabah saatlerinde yargıda iki önemli gelişme gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada da yeni bir adım atıldı. Mustafa Berber'le konuşacağız ayrıntısını. Mustafa, önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atamayla ilgili bilgilendirir misin bizi?
5: Ahmet Alpat, hatırlanacağı üzere son 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Gökhan Karaköse yürütüyordu. Önemli soruşturmalara imza atmıştı Gökhan Karaköse ve ardından da Yargıtay'da bulunan bir üyeliğe atandı. Boş bir üyeliğe atandı Gökhan Karaköse ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kararın ardından boş kalmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi'nin bugün tarihli kararnamesine göre Aykut Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Sadece Çelik değil, aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan isimler de var. Onlardan biri Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü. Bir diğeri ise hem Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ama aynı zamanda da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Ahmet Akdeniz. Bu isim de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan isimler oldu. Aslında Aykut Çelik yakından da bilinen bir isim. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılardan biriydi. Ayrıca İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasını da kendisi yürütmüştü ve sonrasında da kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosundan sorumlu başsavcı vekili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapıyordu. Bugün itibariyle de HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapacak, Ankara'daki görevine devam edecek.
0: Mustafa, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili gelişme nedir?
5: Ahmet, hatırlanacağı üzere 2009 yılının Mart ayında Kahramanmaraş'ta seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti Muhsin Yazıcıoğlu. Dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'ydı ve 17 yıldır da bu ölüme ilişkin soruşturma Kahramanmaraş'ta devam ediyordu. Ancak 17 yıldır bir yol alınamamıştı. Bir faile ya da olayın detayına ilişkin, nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir sonuca ulaşılamamıştı. Bu kapsamda da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bir yetkisizlik kararı verdi. Bu yetkisizlik kararıyla birlikte dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yani 17 yıldır derdest durumda olan, açık durumda olan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını bundan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yönetecek, yürütecek. Tabii bu ne anlama geliyor? Aslında baktığımız zaman yetkisizlikle birlikte bunun gönderilmesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda faili meçhul dosyaların daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılabilmesi, daha etkin soruşturmanın ya da yetkin isimlerin burada görev yapıyor olabilmesi de bu soruşturmada detaylı bir incelemenin önünü açmış olacak. Zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek de Adalet Bakanlığı görevine atandığı günden itibaren hem faili meçhul dosyaların sonuca ulaşması için hem de derdest durumdaki dosyaların bitirilmesi yönünde talimatlar vermiş. Buna ilişkin de Adalet Bakanlığı bünyesinde ilgili genel müdürlükler daire başkanlıkları kurulmuştu. Bu kapsamda atılan adımlardan bir tanesi 17 yıldır faili meçhul olarak, eğer bir fail varsa faili meçhul olarak kalan Muhsin Yazıcıoğlu dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenecek ve burada bir suç unsuru var mı ya da bu olayı gerçekleştiren birileri var mı, bu iddiaların hepsi bir kez daha araştırılacak.
0: Orta Doğu'daki savaşa bakacağız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurdu. Belgenin Avrupa'da imzalanabileceğini söyledi. Peki İran tarafından konuyla ilgili bir açıklama var mı? Hemen Tahran'a dönelim. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, Trump'ın açıklamaları Tahran'da nasıl karşılandı? Yeni bir duyuru var mı? Tahran tamam anlaştık diyor mu?
6: Resmi olarak yok. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'ın son açıklaması mutabakat zaptı anlaşmasında henüz nihai aşamaya gelinmediği doğrultusunda resmi olarak artık kurumlar İran'ın üst kademesi bu anlaşmayı taslak metni onayladığında resmi olarak ilan edileceğini duyurmuştu İran Dışişleri Sözcüsü. Ancak İran'ın güneyinde bir kez daha patlama sesleriyle uyandık Ahmet. Ve gece saatlerinde sabaha karşı Hürmüz Boğazı çevresinde yine patlama sesleri duyulduğu İran basınında paylaşılmıştı. Ve akabinde İran basınında yer alan bilgiye göre Hürmüz Boğazı'ndan bir petrol gemisi geçmeye çalışırken ateş açıldı. İzin verilmedi geminin geçmesine ve petrol gemisi geri döndü. Bunu da paylaşalım. Öte taraftan da Trump'ın açıklaması sonrasında tabii iddialar, haberler gün içerisinde gelmeye devam etti. Bunlardan bir tanesi de Bloomberg'de yer aldı. Buna göre G7 zirvesinde ABD ile İran arasında Cenevre'de bir taslak metnin anlaşması imzalanabilir. Yani biz taslak metnin pazar gününe kadar, önümüzdeki pazar günü içerisinde Cenevre'de İran tarafından Meclis Başkanı Galibov'un, ABD tarafından ise Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağı bir imza töreni görebiliriz. Ancak bu bir iddia. İran basını da Taksim'de yer alan son haberde mutabakat metni şu ana kadar İran'daki yetkili mercilerde nihai onayı almamıştır şeklinde bir haber geçti. Ve öte taraftan İran basını da taslak metne dair bazı maddeleri yayınlıyor. Bunlar resmi değil, ancak iki ülke basını da, bir tarafta ABD, öte tarafta da İran basını taslak metne dair maddeleri paylaşıyorlar. MİT Haber Ajansı'nın yayınladığı maddelere göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes sağlanacak. Savaş bu noktalarda Lübnan'ın da dahil olduğu tüm cephelerde sona erecek. ABD İran'ın iç işlerine karışmamayı ve İran'ın egemenliğini tanımayı taahhüt edecek. Deniz ablukası ABD'nin İran'a uyguladığı 30 gün içerisinde tamamen kaldırılacak. ABD'nin İran çevresindeki bölgelerden askeri güçlerini geri çekecek. Hürmüz Boğazı İran'ın belirleyeceği düzenlemeler çerçevesinde 30 gün içerisinde yeniden açılacak. Petrol, petrokimya noktasında uygulanan yaptırımlar askıya alınacak ve İran'ın bu petrol gelirlerine de tam erişimi sağlanacak. ABD ve müttefiklerinin İran'ın yeniden imarı için en az 300 milyar dolar tutarında yeniden yapılanma planı sunması yine bu maddeler arasında yer alıyor. Nihai müzakereler noktasında ise, yani nükleer program, İran'ın uranyum stokları ve uranyum zenginleştirme kapasitesine dair müzakerelerin ise ancak bu ön şartlar kabul edildikten sonra mümkün olacağı belirtiliyor ve İran'ın bölgesel dış politikası, vekil unsurlara destek ve füze programında ise kesinlikle müzakere etmeyeceği haber içerisinde yer alıyor ve anlaşmanın başlaması için, uzlaşının sağlanması için İran bir taraftan da bloke edilmiş mal varlığının en az yarısının uzlaşma öncesinde serbest bırakılmasını istiyor. Nihai müzakereler için ise bir zaman aralığı istiyor Tahran yönetimi. Bu 30 gün de olabilir, 60 gün de olabilir. Ancak nükleer müzakerelere hızlı bir şekilde girmek istemiyor Tahran yönetimi ve İran basını 14 maddeden oluşan taslak metne ilişkin bu maddeleri paylaştı Ahmet.
0: Ali Çabuk aktardı. Ortada bir mutabakat zaptı var. Gelen sinyaller olumlu, hem Washington'dan hem Tahran'dan. Hatta bu hafta sonuna ya da önümüzdeki haftaya bir adresleme var. Cenevre'de Galibov ve J.D. Vance imzalayacak diyorlar ama yine de mesafeli yaklaşmakta fayda var. İmzayı görmeden anlaşma oldu demek çok doğru değil. Çünkü süreç bize bunu gösterdi. Olası bir İsrail saldırısı ya da farklı bir durum bir anda sil baştan yapabiliyor süreci. Peki, bir mutabakat zaptından bahsediyoruz. Ali de o maddeleri saydı ama şöyle hızlıca bir üzerinden geçelim. ABD ve İran arasındaki ateşkes 60 gün uzayacak. Yani 60 gün daha biz ateşkesi uzatalım ve bu nükleer müzakerelere bakalım diyorlar. Ateşkese Lübnan da dahil olacak. Ateşkes boyunca nükleer müzakereler yürütülecek. Hürmüz Boğazı açılacak ki savaşın başından beri en kritik başlıklardan biri buydu. Hürmüz Boğazı açılacak. Geçiş ücreti alınmayacak. Burada Tahran'ın İran tarafının bir geri adım attığını görüyoruz. Çünkü başından beri bir statü üzerinden konuşuyordu Tahran. Hürmüz'ün statüsü yeniden belirlensin. Biz de bu geçişlerden para alalım, geçiş ücreti alalım diyorlardı. Burada bir geri adım var gibi gözüküyor. Hürmüz'deki ABD ablukası kalkacak. Bu da ABD ablukası biraz İran'ın elinden o Hürmüz kozunu almıştı. Karşılıklı geri adımlar atılıyor. Ateşkes boyunca Tahran'ın petrol satmasını sağlayan geçici yaptırım muafiyeti devreye girecek. Tahran burada tam bir muafiyet istiyor. Sadece petrol satışından değil, dondurulan varlıklarının da serbest bırakılmasını istiyor. O da önümüzdeki süreçte müzakere edilecektir. Küresel piyasalar gündem Trump'ın geri adımı sonrası toparlandı. Petrol fiyatları gerilerken altında baskı hala devam ediyor.
7: Küresel piyasalar Trump'ın geri adımıyla nefes aldı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı çok sert saldırılarla tehdit ettikten sonra geri adım attı. Anlaşmanın yakın olduğunu söyledi. Trump'ın mesajları sonrası ise senetleri yükseldi, petrol fiyatları ise düştü. Brent petrol 90 doların altına geriledi. Petrolde haftalık düşüş %8, aylıksa %17'ye yakın. Ancak Brent petrolün varil fiyatı yılın başına göre hala %45 yukarıda.
8: Savaşı tırmandıracağım, öyle vuracağım, böyle vuracağım derken 91 dolardı çok Brent. Daha yukarı gitmedi. Artık anlaşılacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü çok belli ki bu lafı eden kişi oradan çıkıp gitmek istiyor. Niyeti o, hem de öyle savaşarak değil. Çıkıp gitmek istiyor yani, çok belli.
7: Altın fiyatlarında ise baskı devam ediyor. Altın haftalık bazda ikinci düşüşüne hazırlanıyor. Ons altın 4100 dolarlı seviyelere çekildi. Altın Şubat sonunda savaş başlamadan önceki seviyesinin yaklaşık 5'te 1'i altında fiyattan işlem görüyor.
8: Altında 5600 iken bir anda hiç analiz yapmayanlar 12.000, 16.000, 20.000 dolar hedefler verdiler. 4000'e düştüğünde bu sefer 2500, 3000 dolar buraya düşüyoruz. Hiçbirinin ortası yok.
0: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 12. gününde de sürdü. Başkent Tiran'da binlerce kişi Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü.
7: Arnavutluk'un başkenti Tiran'da turizm projesi karşıtı gösterilerde 12. gün geride kaldı. Binlerce protestocu bir kez daha Tiran'da sokakları doldurdu. Gösterilerin fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından planlanan lüks tatil köyü projesiydi. Yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen proje Balkan ülkesinde büyük tepki çekti. Göstericiler Başbakanlık binası önünde toplanarak Arnavutluk satılık değil yazılı pankartlar taşıdı ve Edi Rama istifa sloganları attı. Until
9: they go, nothing... Onlar gidene kadar hiçbir şey beni durduramaz. Edi Rama görevini bırakmalı. İnsanların siyasete bakışını değiştirmek istiyoruz. Siyasetçiler kendilerine oy veren halktan ve kitlelerden çekinmeli. Çünkü siz burada bize hizmet etmek için varsınız. Onlar bize hizmet etmek için oradalar. Kendi istediklerini yapmak, toprağımızı ve en değerli varlıklarımızı yabancı çıkar çevrelerine satmak için değil.
7: Tepkinin nedeni projenin flamingolar ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan koruma altındaki bir sulak alanın yakınında planlanması. Ayrıca yabancı yatırımcılar tarafından tasarlanan proje ilişkin yeterli şeffaflığın bulunmadığı eleştirileri de var. Projeden geri adım atmayan Başbakan Rama ise çevrenin zarar göreceği yönündeki eleştirileri reddediyor. Gösteriler 2013'ten bu yana iktidarda olan Rama için büyük bir test olarak gösteriliyor.
0: Haksız fiyat artışları iddiasıyla beyaz et sektörüne yönelik 8 ilde 13 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirketlere denetim kayyumu atandı. Operasyona ilişkin bilgileri Melike Şahin aktaracak bize. Melike.
10: Ahmet Arpat, Türkiye'nin en bilinen 13 Beyazıt firmasından bahsediyoruz. Bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 8 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda bu 13 şirketten 32 kişi gözaltına alındı ki gözaltına alınanlar arasında CEO'lar, yönetim kurulu başkanları, genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler de var. Senin de söylediğin gibi haksız fiyat artışına neden olmak, piyasanın işleyişini bozmak ve tüketici mağduriyeti yaratmakla suçlanıyor bu 13 firma. Peki hangileri? Hemen onları sayayım. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orbital, IP ve Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumu ne demek? Yönetim kurulunun faaliyetlerini, işlemlerini incelemek, eğer uygun bulursa izin vermek ve bu kapsamda, bu çerçevede de bir ön denetim yapmakla görevlendiriliyor denetim kayyumları. Bugünden itibaren bu 13 firmaya denetim kayyumu atanmış durumda. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuyla ilgili bir açıklaması, paylaşımı olmuştu. Hemen onu da aktarayım. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi için denetim kayyumunun bu 13 firmaya atandığını açıkladı Adalet Bakanı. Yine soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bir açıklaması oldu soruşturmaya ilişkin. Orada da şu ifade yer aldı. Bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiğini ve fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu ifade edildi. Yani bu 13 firmaya bu suçlama yöneltiliyor. Bir hatırlatma yapalım. Haksız fiyat artışıyla suçlanıyorlar. Yani bu tüketiciler için hatırlatmak gerekirse bir gıda güvenliği soruşturması değil Ahmet Arpat.
0: Şahin aktardı. Ünlülere yönelik son uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilere hangi suçlamalar yöneltiliyor? Tutuklananlar kimler? Ayrıntıyı Sena Gürbüyük'ten alacağız. Sena.
11: Ahmet Arpat, dün gerçekleştirilmişti operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlü isimlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun uyuşturucuya yönelik bir operasyon olduğunu söyleyelim. Bu operasyon kapsamında dün 24 şüpheli ve 24 isim, aslında ünlü isim, gözaltına alındı. Ve gözaltına alındıktan sonra da adli tıpta kan ve saç örnekleri verdi bu isimler. Sonrasında da emniyete geçtiler. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra da akşam saatlerinde adliyeye sevk süreci başladı. Ve adliye sevk sürecinde de aslında 10 isim tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk olmuştu. 9 isim tutuklandı. 15 isim de serbest kaldı. Tutuklanan isimler arasında dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Matan'ın da olduğunu belirtelim. Serbest kalanlardansa sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enes Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek ve sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da serbest kalan isimler olduğunu aktaralım. Adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde serbest kaldıklarını belirtelim. Ve şöyle bir detay daha var. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınoğlu'nun damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi şeklinde adli kontrol verildiğini söyleyelim. Ve şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık etmek veya yer temin etmek suçlamalarının yöneltildiğini de söyleyelim. Dün emniyette geçmeden önce aslında bu isimler gözaltına alındıktan hemen sonra Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneklerini verdiler. Bu süreçte aslında şu an da sadece Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporların sonuçları beklenecek. Toparlayacak olursak, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği bu operasyon kapsamında 24 isim gözaltına alındı. 9 isim tutuklandı. 15 ismin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtelim Ahmet Arpat.
0: Sena Gürbüyük aktardı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki, yani LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Ankara ile bir bağlantı yapalım. NTV ekibinden Ercetiren o sınavın yapılacağı okullardan birinde yayın için bizi bekliyor. Hazırlıkları anlatacak Erce.
12: Liselere geçiş sistemi sınavına artık sayılı saatler kaldı. Yarın sabah 9.30'da yüz binlerce ortaokul öğrencisi artık lise öğrencisi olmak için sınava girecek. 1 milyon 22 bin adayın bu sınava gireceğini ifade edelim ve okullarda da hazırlıklar yapıldı. Okulların, sınıfların girişine bu şekilde listeler asıldı ve okullardaki hazırlıkların tamamlandığını ifade edelim. Sınav yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında da 8 ülkede gerçekleştirilecek. Bu şekilde tahtalara ilk oturumun başlangıç ve bitiş saatleri yazılmış durumda. Tabii bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek uygulamalar olduğunu da ifade edelim. Bu şekilde öğrenciler için beslenme paketleri hazırlandı ve talep eden öğrencilerin sıralarına yerleştirilmiş durumda. Peki bu pakette ne gibi ürünler yer alıyor? Bu pakette ceviz, kuru üzüm, kuru meyveli yulaf var ve su gibi ürünler yer alıyor. Bu ürünleri talep eden öğrenciler e-okul sistemi üzerinde sınava başvuru esnasında taleplerini gerçekleştirmişti ve öğrencilerin yaklaşık %91'i 924.191'i bu beslenme paketini talep etmişti. Bu paketi talep eden öğrenciler ilk iki oturumun arasında tüketebilecekler. İki oturumun arasında yaklaşık 45 dakikalık bir süre var ve bu sürede isteyen öğrencilerin sırasında bulunan beslenme paketlerini tüketebileceğini ifade edelim. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, İnkılap, Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden toplamda 50 soru olacak ve bu soruları yanıtlaması için öğrencilere 75 dakikalık bir süre verilecek. Sınavın ikinci oturumundaysa matematik ve fen bilimlerinden toplamda 40 soru sorulacak ve öğrencilere 80 dakikalık bir süre verileceğini söyleyelim. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Yine kontenjanların da bu tarihte yayımlanacağını söyleyelim. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ve sonuçları da 15-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek diyelim. Bu yıl gerçekleştirilecek bir başka, ilk defa gerçekleştirilecek uygulamada kamera koyulma sistemi. Belirlenen okuldaki belirlenen sınıflara kameralar yerleştirildi ve olası bir sorun yaşanması durumunda bu kameralar izlenerek sorunun kaynağının tespit edileceğini ifade edelim. Yarın sınav 9.30'da gerçekleştirilecek ve iki oturumun ardından sona erecek.
0: Erciyes Tren aktardı. Hobi bahçeleri ve alkol satışı ile reklamlarına ilişkin yasaları da içeren torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifte bu iki husustaki maddeler neler? Gelin yakından bir bakalım. Öncelikle hobi bahçeleri düzenlemesi ne içeriyor? Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı ve projelerine aykırı davrananlara her metrekare için 2500 lira para cezası uygulanacak. İzin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı yapılamayacak. Aykırı davranana 100 bin lira para cezası verilecek. Yani hobi bahçesinde bir ufak yapı yaptınız, oraya elektrik ya da su çektiniz, ceza geliyor. Peki alkol düzenlemesi, yani alkol ürünlerinin satışı ve reklamına ilişkin düzenleme genişletildi. Bakın neler var. Alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacaklar. Akşam 22'den sabah 6'ya kadar uygulanan bir alkol satış yasağı vardı. Bu yasağın denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar iş yerlerinden kaldırılacak bu yeni düzenlemeyle birlikte. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 9 yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olan 44 şüpheliyi tespit etti. MASAK raporuna göre suçta kullanılan hesapların 2023-2025 yılları arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu belirlendi. Zanlılar İstanbul merkezli 11 ilin il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerin 29 adet mal varlığına el koyuldu. Banka ve kripto para hesapları bloke edildi. İstanbul Sarıyer'de özel anaokulu sahibi tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladı. Yeniköy Mahallesi'nde özel bir anaokulunun sahibi ile kadın okul müdürü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 59 yaşındaki okul sahibi 36 yaşındaki müdüre silahla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullandığı silahla birlikte yakalanan şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten soruşturma başlatıldı. İzmir'de 15 yaşındaki Ayaz Çumru silahlı kavgada öldürüldü. Olayla ilgili ikisi 18 yaşından küçük 5 şüpheli tutuklandı. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan tarafların birbirine konum göndererek buluştuğu, kısa süre sonra da silahlı kavga çıktığı anlaşıldı.
7: Birbirlerine konum gönderip buluştular. Aralarında husumet olan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 15 yaşındaki Ayaz Çumru hayatını kaybetti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında kız meselesi yüzünden husumet oluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. İki taraf birbirine konum göndererek 7 Haziran'da buluştu. Aralarındaki kavgada silahlar ateşlendi. 15 yaşındaki Ayaz Çumru vuruldu. Ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi çocuk, 5 kişi tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
0: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler şüpheli noktaları detaylı bir şekilde inceliyor.
7: Cinayetin kilit ismiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar tek tek aramaya başlandı. Artık cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini itiraf etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü'nde ekipler Gülistan'a ait bir iz arıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlar taranıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Çalışmalara Gülistan 9 soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katılıyor. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gülistan'ın cansız bedenini gömdüğü iddia edilen valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu, sim karttaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
0: Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca 12. kattan beton zemine düştü ve mucize eseri yaralı kurtuldu. Küçük kızın düşerken çarptığı tente hava yastığı görevi görmüştü. Durumu her geçen gün iyiye giden Ecrin Deniz yakında taburcu olacak.
7: 12. kattan düştü. Çarptığı tente sayesinde yaralı kurtuldu. 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.
13: Polis kardeşlerimizden biri beni çağırdı. İşte umutlar o zaman yeşerdi. Bana kızımın bilincinin yerinde olduğunu ve konuştuğunu söyledi. Çok da kısa bir görüntüsünü gösterdikten sonra mucizelerin devamı geldi elhamdülillah.
7: Olay 4 Haziran'da Adana'nın Yüreğli ilçesine meydana geldi. 14 yaşındaki Ecrin Deniz sitenin bahçesinde oynayan kardeşlerine bakmak istedi. 12. katta merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. Ancak dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun kolunda ve bacağında parçalı kırıklar vardı. Ameliyata alınan küçük kızda kalıcı bir sağlık sorunu oluşmadı.
14: 12. kattan düşüp de böyle olanı ilk defa rastladım tabii. Dünya literatüründe de tahmin ediyorum çok olan bir vaka değil. Tentenin çökmesi sebebiyle en azından bir ciddi bir hava yastığı gibi enerjiyi soğurmuş ve yaşam nasip olmuş kızımıza.
7: Durumu her geçen gün iyiye giden Ecrin deniz yakında taburcu olacak.
0: Dört yıldır heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldı. Açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden biri Meksika rakibini 2-0 mağlup etti.
15: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Meksiko City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak.
0: A milli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ay Yıldızlar buradaki ilk antrenmanını da yaptı.
16: Görüntüler Türkiye'den değil Kanada'dan. A milli takım Avustralya ile karşılaşacağı Vancouver'da coşkuyla karşılandı. Türk futbol severler kafile otele ulaştığında meşaleleri yaktı, tezahüratlar yaptı. Ay Yıldızlılar Arizona'daki kamptan sonra Kanada'daki ilk antrenmanını da yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 21 yaşındaki futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla devamında bireysel çalıştı. Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da takip etti. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile pazar saat 7'de karşılaşacak. Mücadele 54 bin kişilik BC Play Stadında oynanacak.
0: 2026 Dünya Kupası'nın organizatörü FIFA aldığı bir kararla daha hedef tahtasına oturtuldu. Futbolun çatı kuruluşu FIFA, Haiti'nin forma tasarımını siyasi olduğu gerekçesiyle değiştirdi.
17: Gianni Infantino'nun başkanlığını yürüttüğü FIFA, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin aldığı kararlarla eleştiri oklarını üzerine çekmeyi sürdürüyor. Daha önce Somalili hakem Omar Abdulkadir Arta'nın Birleşik Devletler'e girişinin önlenmesine çözüm üretemeyen, İranlı taraftarların tribünde yer almasını sağlayamayan ve tarihin en pahalı biletlerini satışa sunan FIFA, bu kez de Haiti hakkında aldığı kararla gündeme geldi. Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Karayip ülkesinin formalarında yer alan bir figür, FIFA tarafından siyasi bulununca tasarımlar değiştirildi. 1803'te Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık savaşı ve Haiti devriminden ilham alınan desenler, FIFA'nın getirdiği yasak sonrası Haiti formasından kaldırıldı. Fransız teknik direktör Sébastien Minier tarafından çalıştırılan Haiti, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İskoçya ile karşılaşacak. Birleşik Devletler'in Boston şehrinde oynanacak mücadele, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 4'te başlayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'na vize alamadılar ancak teselli hediyesini kaptılar. Arjantin'de bir teknoloji firması Amerikan vizesi reddedilen taraftara ücretsiz televizyon dağıttı. Futbol severler sabahın erken saatlerinde pasaportlarıyla kuyruğa girdi.
4: Arjantin'de Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak Dünya Kupası maçlarını izlemek için vize alamayan taraftarlara müsabakaları ellerinde izlemeleri için televizyon hediye edildi. Başkent Buenos Aires'te bir teknoloji mağazası Amerikan vizesi alamayan ilk 100 taraftara ücretsiz televizyon vereceğini duyurdu. kampanyaya katılmak isteyen Arjantinliler sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde pasaportları ve vize red belgeleriyle mağaza binası önünde sıraya girdi. 24 yaşındaki bir Arjantin taraftarı da tesellisini kampanyada aldığı televizyonda buldu.
18: Vizem reddedildi. Ben de buraya geldim. Vizeye başvurmuştum çünkü hepimiz bunun Messi'nin son Dünya Kupası olabileceğini düşünüyoruz. Onu izleyemeyeceğim için çok üzgünüm ama buradan bir hediye ile ayrılıyorum. Bu televizyondan dolayı mutluyum.
4: Kampanyayı düzenleyen şirketse amaçlarının turnuvaya gidemeyen futbol severlere bir nebze olsun moral vermek olduğunu ifade etti.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat 5'inde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Rádió. Gram altın 6.269, çeyrek altın 10.257, tam altın 40.904 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.051, BIST 30 16.095 puan seviyesinde.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Muğla Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde ve Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
3: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
6: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: NTV Radyo.

0: Yılmaz Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul güneşli 29 derece, hafta sonu 22 dereceye inecek ve yağmur var. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 29 derece, hafta sonu ise yağış bekleniyor. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. İzmir ve Bodrum 32 derece. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Antalya 35, Adana 33 derece. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu, Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı hattında yağış sürüyor. Güneydoğu ise Lodos'la çok sıcak. Diyarbakır 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
4: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nın ikinci gününde turnuvanın iki ev sahibi sahneye çıkacak. Günün ilk randevusunda Kanada saat 22'de Toronto'da Bosna Hersek'le karşılaşacak. Sabah 4'te ise D grubunda millilerimizin rakipleri karşı karşıya gelecek. Bir diğer ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta Paraguay'ı ağırlayacak.
4: Maç takvimi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
5: NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına bu sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atanan bu firmalarla birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor.
1: Piyasanın işleyişini bozmak, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açmak. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına bu suçlamalarla soruşturma açıldı. 13 şirketten 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bolu'nun da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların çoğu CEO, yönetim kurulu başkanları ve genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP, Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumunun görevi yönetim kurulunun işlerini denetleyip uygun bulursa izin vermek ve bu çerçevede ön denetim yapmak. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği, fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu belirtildi. Mangal sezonunun açılmasıyla kasapların 180 liraya aldığı kanat ve but ızgaranın kilosu 240 liraya çıktı. Pirzolanın fiyatı ise 170 liradan 220 liraya yükseldi. Müşteriye bu fiyatın yansıması çok daha yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye, kasaptan kasaba değişiyor.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da var.
1: Oyuncular, şarkıcılar, yapım şirketi sahipleri, sosyal medya ünlüleri. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 isimden 9'u tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Vatan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Portekizli manken Tessy Ramos Correa'nın evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi de bulundu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu isimler yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla'da Perşembe sabahı gözaltına alınan 24 isim Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Aykut Çelik atandı. 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse hafta içi Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSK kararnamesiyle Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de başsavcı vekili olarak atandı. İstanbul Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Fatih'te ise üç motosikletli çarpıştı.
1: Önce D100 karayolunda bir motosiklet sürücüsü refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan Türkmenistan uyruklu sürücü ve arkasındaki yolcu öldü. Olay İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Bu kazadan birkaç saat sonra bu kez Fatih'te 3 motosiklet sürücüsü birbirine çarptı. Biri ağır, 5 yaralı var. Türkiye'de günde ortalama 5 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybediyor.
2: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
1: İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025'te gerçekleşen 288 bin trafik kazasının yarısına motosikletler karıştı. Bu kazalarda 1675 kişi öldü. Alınan önlemlerse 2026 yılının ilk çeyreğine olumlu yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kazalarındaki can kaybı yaklaşık %30 azaldı.
0: Ayasofya Camii'nde Bizans bayrağı açan iki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Turistlere dava açıldı, 3 yıla kadar hapisleri talep edildi.
3: Ayasofya'da çift başlı kartal simgeli bayrak açtılar, ardından da tutuklandılar. İki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
4: Yunanistan'dan gelen bir grup turist kafilesi 9 Nisan günü saat 15 sıralarında Ayasofya Kebir Camii Şerif'e geldi. X-ray cihazından geçen o kafile üst araması yapıldıktan sonra caminin içine girdi.
3: Turistlerden biri üst kattaki ziyaretçiler açık bölümde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı. Fotoğraf çekildikten sonra bayrağı yanındaki arkadaşına verdi, o da poz verdi. Polis müdahale etti. Bayrak üzerinde ya Ortodoks ol ya da öl sözlerinin yazılı olduğu belirlendi. 35 yaşındaki Mazis Mikael ve 42 yaşındaki Konstantina Mazi tutuklandı. İki turist hakkında halkın bir kesimini aşağılama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İddianamede Ayasofya'nın Türk tarihinin, egemenliğinin ve kültür mirasının sembollerinden biri olduğu anlatıldı. Camide bayrağın açılarak dini ve milli değerlerin aşağılanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
0: İçişleri Bakanlığı, İBB davasında yargılanan bir kadının gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'nda. Ahmet.
5: Bir kişiyi hatırlatalım dilersen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu dahil 68 kişinin tutuklu yargılandığı davada 9 Haziran'da ifade veren Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker, emniyette kendisine çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. 19 Mart günü evinde gözaltına alınmıştı Türker. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü ve söz konusu çıplak aramanın burada gerçekleştiğini iddia etmişti. Bu konu kamuoyunda da çokça tartışıldı, gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiası hakkında soruşturma başlattı. Kısa süre önce bu açıklama geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Şu ifadelere yer verildi: bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanlığımız Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir de denildi bu açıklamada. Ahmet Erbat.
0: Soru aktardı. Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 12. gününde de sürdü. Başkent Tiran'da binlerce kişi Arnavutluk satılık değildir sloganı ile yürüdü.
1: Arnavutluk'un başkenti Tiran'da turizm projesi karşıtı gösterilerde 12. gün geride kaldı. Binlerce protestocu bir kez daha Tiran'da sokakları doldurdu. Gösterilerin fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından planlanan lüks tatil köyü projesiydi. Yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen proje Balkan ülkesine büyük tepki çekti. Göstericiler Başbakanlık binası önünde toplanarak Arnavutluk satılık değil yazılı pankartlar taşıdı ve Edi Rama istifa sloganları attı.
6: Onlar gidene kadar hiçbir şey beni durduramaz. Edirama görevini bırakmalı. İnsanların siyasete bakışını değiştirmek istiyoruz. Siyasetçiler kendilerine oy veren halktan ve kitlelerden çekinmeli. Çünkü siz burada bize hizmet etmek için varsınız. Onlar bize hizmet etmek için oradalar. Kendi istediklerini yapmak, toprağımızı ve en değerli varlıklarımızı yabancı çıkar çevrelerine satmak için değil.
1: Tepkinin nedeni projenin flamingolar ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan koruma altındaki bir sulak alanın yakınında planlanması. Ayrıca yabancı yatırımcılar tarafından tasarlanan projeye ilişkin yeterli şeffaflığın bulunmadığı eleştirileri de var. Projeden geri adım atmayan Başbakan Rama ise çevrenin zarar göreceği yönündeki eleştirileri reddediyor. Gösteriler 2013'ten bu yana iktidarda olan Rama için büyük bir test olarak gösteriliyor.
0: Meksika'da Dünya Kupası coşkusu adalet arayışının gölgesinde başladı. Turnuvanın açılış karşılaşması Meksika-Güney Afrika maçı için on binlerce futbolsever stadyuma akın etti. Stadyumun civarındaysa kaçırılan insanların yakınlarının protestosu vardı.
7: Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapan Meksika'da turnuva coşkusuna protestoların gölgesi düştü. On binlerce kişi turnuvanın açılış müsabakası için stadyuma akın etti. Çevrede toplanan protestocularsa ülkede yaşanan insan kaçırmalarına karşı harekete geçilmesini talep etti. Meksika genelinde kaçırılan kişilerin yakınları Dünya Kupası'nın yarattığı küresel ilgiyi seslerini duyurmak için kullandı. Arayan anneler olarak bilinen gruplarla çok sayıda meslek örgütü başkent Meksiko City'de bir araya geldi. Taraftar alanı yakınında başlayan eylemlerde göstericiler üzerlerinde kayıp yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtler ve Meksika formaları giydi. Maçın oynanacağı stadyuma giden yollar top evine dönüyor. Peki ya çocuklarımız ne zaman dönecek? Yazılı afişlerle donatıldı. Barışçıl başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi. Bazı gruplar turnuvanın ilk karşılaşmasının oynanacağı stadyumun yollarına barikat kurdu. Polislerle göstericiler karşı karşıya geldi. Meksika hükümeti kaybedilme vakalarının büyük bölümünün kartellerden kaynaklandığını ve kayıpların bulunmasının ulusal bir öncelik olduğunu savunuyor. Sendikaların zam talep ettiği protestolarla da birleşen gösteriler ev sahibi ülkede gerilimi tırmandırdı.
0: İtalya'da dünyanın en önemli kültür sahnelerinden biri olan Kolezyum'da Türkiye'den götürülen 221 tarihi eser ziyaretçilerle buluşuyor. Troya sergisiyle Türkiye'nin kültürel mirasının dünya çapında görünürlüğü artırılacak.
1: Türkiye'nin en önemli miraslarından Troya sergisi İtalya'da Roma'nın simgesi Kolezyum'da açıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.
8: Bugün Türkiye ve İtalya'nın kültürel işbirliği aslında Akdeniz'in iki kıyısı, Akdeniz'e uzanan iki yarımada arasındaki yüzlerce yıllık bu diyaloğun günümüzdeki devamıdır. Bu sergide Akdeniz'in ortak hafızasını, anlatılarını ve medeniyet mirasını yeniden düşünmeye davet eden güçlü bir kültürel buluşmadır.
1: Açılışa katılan İtalyan Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Ersoy, İtalyan mevkidaşıyla sergiyi gezdi. Türkiye'deki 19 müzeden seçilen 221 eser, aylar süren çalışmayla İtalya'ya taşındı. Tarihi eserler Troya ve Roma, antik Akdeniz mitleri, efsaneleri ve hikayeleri sergisinde ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Sergide Truva atının replikası da ziyarete açıldı. Ersoy, Truva'nın Roma'nın kuruluş anlatısında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
8: Hititler tarafından Ilusa, Homeros tarafından Ilios, Romalılar tarafından İlyum olarak adlandırılan Troya, eşsiz tarihi ve kültürel değeri sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir.
1: Danimarka, İngiltere, İtalya ve Amerika'da yeni sergiler de planlanıyor. Kolezyum'daki sergi 18 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
0: Sanat dünyasında öne çıkan gelişmelerden derlenen haber turuyla veda ediyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.
9: Data they paid me to protect. 8 yıl aranın ardından Disclosure Day filmiyle bilim kurgu sinemasına dönen Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg eleştirmenlerden tam not aldı. Başrolünde Emily Blunt'ın yer aldığı UFO temalı yapım, film değerlendirme platformu Rotten Tomatoes'da %90 oranında beğeni kazandı. Disclosure Day, dünya dışı yaşamla ilgili gizli bilgilerin açığa çıkmasıyla şekillenen gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor. That truth will upend all established order across the entire world. Fransız müzisyen Patrick Bruel, 20'den fazla kadın tarafından cinsel şiddetle suçlandı. 2018 ile 2019 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen 4 ayrı olayla ilgili hakkında dava açıldı. Mahkeme Bruel'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yargılama süreci ise devam ediyor. Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Al Pacino yıllara meydan okuyor. Baba, Yaralı Yüz ve Kadın Kokusu gibi filmlerle sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan 86 yaşındaki aktör, New York'ta bir etkinlikte görüntülendi. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Oscar ödüllü aktör son haliyle dikkat çekti.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Hafta sonu hava aniden değişiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Lodosun etkili olduğu güney kesimlerde ise yüksek sıcaklık ve nem kaynaklı güneş çarpması riski sürüyor. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: NTV Radyo.
13: Gram altın 6256, çeyrek altın 10243, tam altın 40849 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14087, BIST 30 16142 puan seviyesinde.

0: Gülmek bir ihtiyaç mı?
1: Arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Kahkahayı patlatmamız lazım. Ama siz kızıyor gibi oldunuz.
0: Gergin anlarda neden gülme isteği duyarız?
2: Hocam bazen böyle çok ciddi ortamlar oluyor. Böyle bir gülme krizi geliyor. Bunun sebebi evet. Ne olabilir hocam?
3: İkinci olarak da söyleyeceğim unuttum.
1: Ortalama 200 kez gülüyormuş arkadaşlar çocuklar. Gelişkinde bu rakam 4'e kadar düşüyor. Bize ne oluyor da tebessümü, kahkahayı, gülmeyi bu kadar kaybediyoruz? Arkadaşlar dünyayı değiştirmek istiyorsanız demişti rahmetli Alev Alatlı. Elinden gelen işle başla. Ve bence elinden tebessüm gelmeyen hiç kimse yok.
0: Profesör Doktor Sinan Canan'la Açık Beyin cumartesi 22'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
7: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
8: Kale Kilit. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
18: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
20: A milli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ay Yıldızlılar buradaki ilk antrenmanını da yaptı.
21: A milli takım Avustralya ile karşılaşacağı Vancouver'da coşkuyla karşılandı. Türk futbol severler kafile otele ulaştığında meşaleleri yaktı, tezahüratlar yaptı. Ay Yıldızlılar Arizona'daki kamptan sonra Kanada'daki ilk antrenmanını da yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 21 yaşındaki futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla, devamında bireysel çalıştı. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile pazar saat 7'de karşılaşacak. Mücadele 54 bin kişilik BC Place stadında oynanacak.
20: Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldığı açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden Meksika rakibini 2-0 mağlup etti.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Mexico City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak.
20: Dünya Kupası'nın ilk gününde diğer maçta Güney Kore Çekya'yı 2-1 yendi. Çekya 59'da Krejci ile öne geçti. 8 dakika sonra In Beom'la skoru eşitleyen Kore, 80. dakikada Beşiktaşlı Oh'un golüyle 3 puanı ulaştı. Asya temsilcisi bu sonuçla A grubunda ilk maçları Meksika ile zirvede tamamladı. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik direktör 2010-2013 yılları arasında da çalıştırdığı Real Madrid'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mourinho'nun geride kalan sezon büyük tartışmalar yaşanan Real Madrid soyunma odasında köklü değişikliklere gitmesi bekleniyor. A milli erkek basketbol takımının 2027 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Millilerin elemelerde karşılaşacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandı. NBA'de forma giyen isimlerden Alperen Şengün ve Adem Bona kadroya çağrıldı. Baş antrenör Ergin Ataman devşirme oyuncu hakkını Flynn ve Biberovic'den yana kullandı. Kurallara göre Ataman nihai kadroda iki oyuncudan birine yer verebilecek. 27 Ağustos 2027'de başlayacak Basketbol Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 도아 takvimi. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Mürver çiçeğinin açtığı günlerdeyiz. Hipokrat'ın ilaç sandığı olarak nitelediği mürverin şifa amaçlı kullanımı çok eskiye dayanır. Bitkinin fosilleşmiş kalıntılarının taş devrine ait pek çok kazı alanında bulunması dışında kadim tıp kitaplarında da başta aşırı terleme, öksürük nöbeti olmak üzere pek çok rahatsızlığa karşı ilaç olarak geçiyor. Bu yönü keşfedilmeden çok önce ise içi boş dallarından flüte benzeyen enstrüman yapılırmış. Kayıtlarda trombon olarak geçiyor ve özellikle çobanların çaldığı belirtiliyor. Mürver ağacının Anadolu'da Akdeniz hariç her bölgede yetiştiğini, çiçeklerinin ilkbahardan itibaren Temmuz ayına kadar toplanıp kurutulduğunu ekleyelim ve unutmayalım. Bitkiler de bir tür ilaç. Kişiye özel durumların dikkate alınması ve uzman gözetimi şart.
1: Doğa takvimi.
0: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
3: Merhabalar. Serkan Demircan, İzmir doğumluyum. Bornova Barış Gücü tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncusuyum. 2019 yılından beri de ampute olarak hayatıma devam ediyorum. Amputasyon benim için bir sonuç ve başlangıç oldu. 2008 yılında geçirmiş olduğum osteosarkom kemik kanseri hastalığım, devamında gelen kemoterapiler, yaklaşık 14 ameliyat, 15. ameliyatımda amputasyon gerçekleşti benim. Amputasyon olduktan sonra benim hayatımda çok şey değişti. Siyahla beyaz kadar. Çünkü kendimi rahat, huzurlu, mutlu, ağrı çekmeden bütün her şeyi yapabilecek güçte hissettiğim için çok şeyler yapmaya başladım. Sağ bacağımı diz üstünden kaybettim belki ama bu benim için kötü bir sonuç değil. Aksine daha güzel bir başlangıçlar oldu. Bunlardan çok güzel işim vardı zaten. Daha aktif oldum işimde. Bütün ağrılarım geçti. Rahatladım. Tekerlekli basketbol, önceki ayağımla oynayamıyordum. Çünkü dizim bükülmediği için oynayamıyordum. Şu anda amputasyondan sonra çok daha rahat ve hızlı bir şekilde adapte olmaya başladım basketbola. Atletizm her zaman aklımdaydı. Koşmak aklımdaydı ama maalesef yapamıyordum. Şu anda onu başarmak için bir mücadele veriyorum. Bisiklete yıllarca binemedim. Tabii ki de olmazsa olmazlar değil bunlar belki ama bunu yapamayan insanlar çok daha iyi bilir. Şu anda her şeyi yapabiliyorum ve önümde hiçbir engel olmadığını düşünüyorum. Şundan bahsedeyim en basiti. Ben protezimde sünger kullanmıyorum ve şort giyerek dışarıya çıkıyorum. Çok insan niye gereği var? Kaplattır, daha kimse görmesin, sana acıyarak bakmasınlar. Hep bu kelimeler kullanılıyor. Yolda yürüyorum, para verenler oluyor. Benim başıma bunlar da geldi. Yolda yürürken neden bu şekilde yürüdüğümü soranlar oldu. İnsanlara kendimi acındırdığımı düşünenler oldu. Başlatmış olduğum tek başıma bir mücadele var. Herkesin olduğu gibi var. İşte sunumlara gidiyorum, öğrencilere gidiyorum. Özellikle çalıştığım firma bu konuda çok büyük destek oluyor. Ve bana gelen bütün okul taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Okullara gidiyoruz, sunumlar yapıyoruz. Öğrencileri alttan öğretmeye çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Ve gerçekten çok bilinçli gençlik geliyor yani. Bazen komik olabiliyor, çeşitli cevaplar veriyorum. Ben size iki ayağınız neden var diye sormuyorsam siz bana niye tek ayağım var diye sormayın diye bir cevapla gidiyorum bazen. İlk sordukları şey protez oluyor zaten. Genelde şortla gidiyorum onların karşısına protezi görmeleri için. Ve sordukları genelde bu protez üzerinde yürürken sizin ayağınıza batmıyor mu? Amputasyon olmam beni bir tık daha sosyal konumda daha yükseltti. Şu anda her şeyi yapıyorum ve tepkiler bizim yapamadığımız her şey sende var. Bu konuda aslında çok büyük kavramlar var. Engelli, özürlü, sakat. Her yerde başka şeyler yazar. Raporlarda, engelli kartlarında, insanlar arasında. Ve insanlar da bunu bilmiyor. Hitap etmeyi bilmiyorlar. Engelli. Engel kelimesi evet. Bir amputasyonu ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Benim yürümekle ilgili bir engelim var. Herkes bir dakikada yürüyeceği yolu, normal iki bacağı olan bir insanın bir dakikada yürüyeceği yolu, ben engelimle belki 1,5 dakikada, 2 dakikada yürüyorum. Evet, bu bir engel mi? Ya da onların yapamayacağı şeylerim de var. İki bacağım olmadığı için. Engelim var. Yani bizim insanlarımız engelli kelimesini kullanmaya da korkuyor ve engelli arkadaşlarımız da artık sanki hakaret edilmişcesine tepkiler vermeye başlıyor. Benim için engelli kelimesi çok büyük bir hitap etmiyor. Kendi işimden kaynaklı da böyle durumlarım var. Engelli kadrosu personel alım yapmam gerekiyor. Normal bir durum. Bir hitap edilmesi gerekiyor çünkü insanlara bir şekilde. O yüzden benim hiç zoruma giden bir durum değil yani. Ben zamanında çok acılar çektim. Çok insanlar kaybettim. Ama bu acılarım bittiğinde hayallerim yeniden başladı. Ve bütün insanların da başarabileceği, her şeyi başarabileceklerine inanması, arzulaması, güçlü olması gerektiğini ve bu gücün herkesin içinde olduğunu bilmesi gerekiyor.
0: Serkan Demircan hikayesini NTV Radyo'da anlattı.
4: Merhaba değerli izleyenler. NTV ekranlarında Finans Kafe ile karşınızdayız. Bugün stüdyoda konuğumuzla birlikte ne konuşacağız? İlaç sektörünü konuşacağız. Hemen dönelim. Infarmus CEO'su İsmet İnce bizimle birlikte. İsmet Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Murat Bey. Teşekkür ederim davetiniz için.
4: Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. İlaç sektöründe konuşacağız. Hem yurt içini konuşacağız hem yurt dışını konuşacağız. Çünkü hani bilinmeyenlerin fazla olduğu ya da en azından vatandaşa yansıyan, kamuya yansıdığı kadarıyla öyleymiş, böyleymiş ama aslında bunun arkasında çok daha büyük bir resim, çok daha büyük bir sektör var. Böyle başlayalım isterseniz. Ama önce siz ne yapıyorsunuz? İsmet Bey kimdir? Bize kısaca bir anlatırsanız ondan sonra ilk sorumu soracağım.
5: Tabii ki. Tüm kariyerimi ilaç sektörüne geçirdim. Bunda da büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü insanlığa bu kadar faydalı bir sektörde tüm kariyerini geçirmek benim için büyük bir mutluluk. Infarmus genç bir ilaç şirketi ama 13 yıl gibi kısa bir sürede sıfırdan kurulup globalleşme adımları atan, şu anda bizim MERAT dediğimiz kısaltması Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkiye bölgesinde onkoloji ve nadir hastalıklarda yenilikçi tedavileri hastaların kullanımına sunan bir şirket.
4: Çok güzel anlattınız. Şimdi ben yayın öncesinde İsmet Bey'le konuşurken İsmet Bey bana tabii bazı bilgiler verdi. Oradan hemen alıntı çalıntı yapayım. Henüz genç bir şirket dedi ama sektör, ilaç sektörü tıpla bağlantılı olarak o kadar nasıl diyelim hızlı gelişmeye açık bir sektör diye anlattı. İsmet Bey birazdan ayrıntıları verecek bize. Hızlı gelişmeye, eksponansiyel büyümenin ihtimalinin çok kuvvetli olduğu bir sektör. Oraya da geleceğiz ama önce isterseniz hemen burnumuzun dibinde bir nasıl diyelim savaş yaşıyoruz. İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'le savaşı. Bugün haberler var işte anlaşma imzalandı, imzalanacak. İnşallah bir an önce bu savaş sona erecek ama küresel ekonomik dalgalanmaları soracağım. En basitinden savaş, hani Hürmüz Boğazı'nın kapanması sadece petrol değil, ham madde akışını da etkiledi. Siz bu tip sektör nasıl etkileniyor bu tip küresel dalgalanmalardan?
5: Aslında şöyle başlamak lazım.
4: Buyurun.
5: Savaş olarak baktığımızda benim demin tarif ettiğim, bizim içinde bulunduğumuz coğrafyalarda oldukça fazla savaş ortamı var son 3 yıldır. Bunun ekonomik etkileri değişkenlik gösteriyor ama ilaç sektörünü genellersek genelde ekonomik buhranlara dirayetli bir sektör olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun temelinde de iki faktör var. Birincisi hayati öneme haiz bir sektör burası. Dolayısıyla başka öncelikler değişebilir, başka mali öncelikler kaydırılabilir ama ilaç durduğu yerde durur. Bunun örneğini Covid zamanında hepimiz yaşadık diye düşünüyorum. İkincisi de maliyesi genelde kamudan gelen bir sektör bizimkisi. Türkiye'de %70 ödenen tüm ilaçların maliyetinin %70'ini kamu karşılıyor. Dünyada da oranlar farklı değil. Bu ikisi bir araya geldiği için ilaç sektörü çok fazla varyans göstermez. Ama öte yandan ilaç sektöründe kendi içinde sektörel döngüleri var tabii ki.
4: Pekala. O zaman tam da o noktadan devam edelim. Türkiye'ye bakacak olursak eğer, Türkiye ilaç sektörü ne durumdayız? Önümüzdeki uzun vadede 5 yıl, 10 yıl nerelerde görüyorsunuz?
5: Evet, ben olumlu bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Önce artılardan başlayalım.
4: Buyurun.
5: Birincisi ülkede tüketilen 100 kutu ilacın 90'ı yerli olarak imal edilebiliyor. Bunu sadece bir istatistik olarak görmemek lazım. Bir kendine yeterlik durumu olarak görmek lazım. Güçlü bir üretim sanayimiz var. İkincisi klinik araştırmalar bazında oldukça güçlenen bir sanayimiz var. Geçen yıl 500 milyon dolarlık Ar-Ge alanında global şirketlerin Türkiye'ye yatırımları oldu. Bu da gayet güzel bir oran. Öte yandan da fırsatlar da var 5-10 yıllık döneme baktığımızda. Bu fırsatlar ağırlıklı olarak belki üretimin daha da fazla ilerletilmesinden ziyade Ar-Ge yatırımlarının artırılması ve bunun sonucunda da ihracat rakamlarının iyileştirilmesi. Burada öncü göstergeler olumlu. Son 10 yıllık dönemde 1 milyar dolar civarındaki ihracat rakamımızı son yıl verileriyle 2.3 milyar dolara çıkardık. Burada potansiyeli sordunuz. Potansiyeli şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye pek çok metrikte olduğu gibi ilaç ihracatında ilk 20'de olmayı hak ediyor. 20. olan ülke Güney Kore, 8 milyar dolar. Dolayısıyla bu 2.3 milyar doları 10 yıllık dönemde 8 milyar dolara çıkarmak mümkün.
4: Çünkü az önce söylediğim gibi yine sizler alıntı yaparak sektörün doğru yatırımlarla hızlı bir şekilde atılım yapması kolay değil mi?
5: Kolay diyemem ama mümkün diyebilirim.
4: Kolay peki doğru, çok doğru, kolay dememek.
5: Sektörün içinden biri olarak bunun örneğini şöyle vereyim kolay anlaşılır olsun diye. Şu anda dünyada piyasa değeri cinsinden 1 trilyon dolara yakın piyasa değeri olan birinci olan firma. Sadece 5 yıl geriye gittiğimizde ilk 5'te bile değil. Yani bu bir dinamizme işaret ediyor. Belki dışarıdan bakanlar ilaç sektörünü biraz daha az dinamik, yavaş ilerleyen bir sektör gibi görüyor. Ama inovatif bir sektör olduğu için her yıl toplamda dünyada 300 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapıldığı için bu Ar-Ge'nin sonuçlarına göre sonuçlar çok hızlı değişebiliyor. Dolayısıyla Türkiye 5-10 yıllık dönemde Ar-Ge yatırımlarının sonuç vermesiyle birlikte elimizdeki imalat gücünü ihracata kaydırabildiğimiz takdirde hiç kimsenin öngörmediği bir atılım yapabilir. Aslında biz bunu öngörüyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz.
4: Pekala. Az önce nadir hastalıklar dediniz. Nadir hastalıklar ve yüksek teknoloji gerektiren, nadir hastalıklar ve yüksek teknoloji gerektiren tedavilere yapılan yatırımlar nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl bakmak lazım bu konuya?
5: Farklı perspektifler var. Bugün nadir hastalıklar dediğimiz zaman bilmeyenler için tanımlayalım. 50 binde birden daha sık gözükmeyen hastalıklar. Bu şu anlama geliyor. Toplumda adı üstünde nadir. Şimdi nadir olduğu zaman bir ilacın geliştirme maliyeti tedavi alanına göre fazla bir değişkenlik göstermiyor. Bizim globalde bildiğimiz yeni bir ilaç geliştirme maliyeti 2-2,5 milyar dolara kadar buluyor. Şimdi eğer ki bunun hizmet sunduğu hasta sayısı düştüğü takdirde doğal olarak basit bir matematikle birey bazındaki maliyetler çok yükseliyor. Dolayısıyla nadir hastalıkları rahatlıkla inanılmaz rakamların istendiği belki tedavi için hastaların suistimal edildiği bir alan gibi görmek mümkün. 100 bin dolarlar, 200 bin dolarlar, belki milyon dolarlık. Ama öte yandan olayın başka bir boyutu var. Demin de arz ettiğim gibi yüksek geliştirme maliyetleri, düşük hasta potansiyeli. Aksi takdirde bu tarz alanlara yatırım yapılmaz. Ve şu anda 7 bin tane tanımlanmış nadir hastalık var. Bunların yalnızca %5'i tedavisi piyasaya sunulmuş durumda. Burada hem büyük bir fırsat var hem de dikkatle ele alınması gereken bir alan var.
4: Ya Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin ama hani bu rahatsızlığı olmayan, nadir hastalığı olmayan insanların başına gelmeme gibi bir durumda yok. Allah göstermesin, herkesin başına gelebilir. Dediğiniz gibi buna bu perspektiften bakmak ve yatırımları buraya da yönlendirmek, yoğunlaştırmak en
5: dengeli,
4: bedenisi ve dengeli, insanisi, en sağlıklısı olacak. Pekala. Türkiye'nin sağlık alanındaki bilgi ve birikimi, hani sağlık turizmi konusunda hep okuyoruz, duyuyoruz haberleri, özellikle yabancı turistlerin Türkiye'ye gelişi vesaire, ama ilaç tarafında bir bütün olarak değerlendirirsek eğer sağlık alanındaki bilgi birikimini bölge ülkelere taşıma konusunda oraya bakışınız nasıldır acaba?
5: Evet, bu sağlık alanı bir ekosistem olarak görmek lazım. Hastaneler ekosistemin bir parçası. Türk sağlık ekosisteminde hastaneler çok ön planda, çok dünya çapında hastanelerimiz var. Hem kamuda hem özel sektörde. Bu doğal olarak maliyet etkinlikle birleştiği takdirde bölge coğrafyasında Türkiye'yi bir tedavi merkezi olarak konumlandırıyor. Türkiye'deki ilaç maliyetleri de gerek nüfus gerek kamu politikası sayesinde civar ülkelere göre de avantajlı durumda. Dolayısıyla sağlık turizminde son 10 yılda 15 yılda ciddi bir atılım yapmış durumda. Öte yandan bölgesel fırsatı da şöyle görmek lazım. Faal bulunduğumuz diğer ülkelerde, iştiraklerimiz bulunan diğer ülkelerde gözlemlediğimiz kadarıyla fırsatlar ve problemler benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla bulduğumuz çözümler, bulduğumuz yaratıcı geri ödeme çözümleri diğer ülkelerde de aynı şekilde uygulanabilir durumda. Dolayısıyla bu coğrafyada toplam 1 milyarda nüfus var. Hani bilmeyenler için söylemek lazım. Ciddi anlamda bir potansiyel var. Türkiye'nin coğrafi konumunu yinelemeye bile gerek yok. Bu coğrafyanın tam merkezinde duruyoruz. 2-2,5 saatlik uçuş uzaklığında bütün bu ülkelere ulaşmak mümkün. Bir metropolde trafikte kalma süresinde İstanbul'a gelip tedavinize başlayabilirsiniz diye düşünmek lazım. İstanbul aynı şekilde klinik Türkiye aynı şekilde klinik çalışmalarda da bir merkez olmaya başladı. Gözlemliyoruz ki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de Türkiye'den referanslı bu konularda atılım yapmaya çalışıyor. Dileğimiz bu ülkeleri köprüleyerekten işbirlikleri halinde kolektif olarak daha güçlü bir hale getirmektir.
4: İsmet Bey, çok güzel anlattınız. Sizi dinlerken sağlık harcamalarına maliyet gözüyle mi bakılmalı, yoksa aslında uzun vadeli yatırım gözüyle mi bakılmalı? Sektörün içinden yıllarını vermiş bir isim olarak nasıl değerlendirirsiniz?
5: Çok güzel bir soru.
4: Buyurun.
5: Çok zor da olduğunu kabul etmem lazım. Şimdi doğru cevap ikisi aynı anda. İkisinden biri gözüyle baktığımız zaman büyük problemlerle karşılaşıyoruz. Şöyle anlatmaya çalışayım. Tüm insanlık olarak baktığımızda geriye dönük 100 yılda her 10 yılda bir insanın beklenen ömür süresi 4 yıl artıyor. Yani takdir edersiniz ki pek çok başka faktörün yanında tabii ki sağlık sektörü ve ilaç sektörü de bunun önemli bir parçası. Ama öte yandan bizi izleyenler bir tahmin yürütsünler belki. Toplam yıllık ülkemizin harcamasından, yani milli gelirinden yüzde kaçı ilaca ayrılıyor diye baktığımızda doğru cevap muhtemelen çoğu kişinin tahmininin altındadır. Evet. Rakam %0.9, %1 bile değil. Hı hı. Dolayısıyla eğer biz buna maliyet olarak bakarsak %0.9'da devam edip atılım fırsatlarını ıskalama riski alırız. Tabii ki yatırım da doğası gereği sınırsız yapılacak bir şey değildir. Burada da kamuya büyük bir görev düşüyor. Çok önemli bir aktör. Çünkü sağlık ve hayat kurtaran tedavilerden bahsettiğimiz zaman kamunun düzenleyici görevi gerek fiyatlandırma gerek geri ödeme açısından çok büyük önem kazanıyor. Dolayısıyla burada bir miktar daha dengeli düşünmek ve farklı tarafların masanın aynı tarafında buluşması gerektiğini düşünüyorum.
4: Ve o dengenin kurulması gerektiğini ifade ettiniz zaten.
5: Evet.
4: Peki ilaç sektöründe yerel ile küresel, evet, arasında bir dengesizlik var mı? Ya da dengede mi? Ya da o denge nasıl kurulmalı?
5: Şimdi birebir dengeden bahsetmek zor. Çünkü başka sektörlere kıyasla ilaç sektöründe daha konsolide bir tabloyla karşılaşıyoruz. Şöyle izah edeyim. Toplam ilaç pazarı 1.8 trilyon dolar. Bunun direkt yarısı Amerika Birleşik Devletleri, %22'si Avrupa ülkeleri, %8'i Çin, %5'i Japonya. Bu saydığım 4 ülke ekonomideki paydan daha yüksek bir biçimde ilaç sektörünün %85'ini elde ediyor. Bunun da kök nedeninde ilaç geliştirme maliyetlerinin inanılmaz yüksek olması var. 2-2,5 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Kaç ülke, kaç girişimci bu tarz maliyetlerin altından kalkabilir? Giriş bariyerlerinden bahsediyoruz. Umuyorum ki ilerleyen dönemlerde bu giriş bariyerleri teknolojik imkanlarla azalacak ve bizler gibi ülkelerdeki, bizler gibi firmalarda bu konuda söz sahibi olabilecektir.
4: Pekala. Çok kısa, artık yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Küresel, Türk şirketlerinin uluslararası büyümede, küresel büyümede rekabet dediğimiz zaman ilk aklınıza gelen şeyler nedir acaba? Kısaca onu da rica edelim ve bitirelim bu bölümü.
5: Tabii ki. İlk söyleyeceğim kelime diğer sektörlerle paralellik gösterecek ama burada da geçerli. Yapay zeka, ilaç sektörü 2,5 milyar dolar ürün başına maliyet harcıyor ama ilerleyen dönemde yapay zeka sayesinde bu maliyetler düşebilir. Harcanan maliyetler düşürülebilir, başarısızlık oranları düşürülebilir. Bu konuda yapılacak olan yatırımlarla mevcut Ar-Ge yatırımları birleştirilip elimizdeki üretim kabiliyetiyle birlikte Türk ilaç sektörünü 2'ye 3'e katlayabiliriz ve bu büyümeyi kamuya maliyet getirmeden ihracat odaklı yaparaktan cari dengeye de katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorum.
4: Infarmus CEO'su İsmet İnce, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz. Bugün stüdyomuza geldiniz, bizleri bilgilendirdiniz, izleyicilerimize anlattınız. Ayağınıza sağlık diyorum ve sıradaki haberimize geçeceğim şimdi. Değerli izleyenler, enflasyon hedefinde birkaç ay gecikme olabilir. Bu ifade Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ait. Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. olağan genel kurulunda konuştu. İzliyoruz.
6: Programın sonuçları açısından endişeye mahal yok. Neden? Çünkü bir, hazırlık seviyesi var. İki de doğru politika tepkilerini veriyoruz. Bunları ben değerli görüyorum. Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz. Ve İnanıyorum ki biz biraz gecikse de bunu başaracağız. Evet, şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil. Bunlar bir bahane de değil. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. Rezervlerde ciddi bir iyileşme oldu. Tabii savaş öncesinde çok iyi bir noktaya gelmiştik. Savaşın etkisiyle bir miktar çıkışlar oldu. Ama burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Rezervlerin önemli bir kısmı altın cinsinden ve maalesef bu dönemde altın fiyatlarındaki gerilemenin olumsuz etkilerini yaşadık. Geçen sene olumlu etkilerini, bu sene olumsuz etkilerini. Yani rezervdeki değişimin yüzde neredeyse 40'ına yakını neredeyse altın fiyat değişiminden kaynaklanıyor.
4: İran savaşı petrol fiyatlarını yükseltti, enflasyonu arttırdı. Savaşın başından beri konuşulan en olumsuz senaryo. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan doğru politikalar uyguladıklarına dikkat çekti. Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu'nda konuşan Fatih Karahan, gelişmeler dezenflasyonu terse çevirmez dedi.
7: Dezenflasyon sürecinin de

0: Ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz. Özetle yaşanan jeopolitik gelişmeler dezenflasyon süreci açısından kısa vadeli riskler yaratmış olsa da zamanlı politika adımlarımız sayesinde bu risklerin dezenflasyon sürecine etkilerini sınırladık.
1: Piyasalara bakalım şimdi. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %2,21 yükselişle 14.047 puan civarında işlem görüyor. Borsada pozitif bir açılış sabah açılıştan itibaren, günün başlangıcından itibaren yön yukarı, %2,78 yükselişle 14.125 puan gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye. Orada tutunamadı, bir miktar gevşedi. Sonrasında 14.100'ün üzerine atmaya çalıştıysa da bir miktar daha 14.100 puan aralığında işlemlerin bir süredir devam ettiğini söyleyebiliriz. İşlem hacmi de 140 milyar lirayı geçti. Günün ilk yarısında daha hızlı bir işlem hacmi artışı varken günün ikinci yarısında işlem hacmindeki artış hızı da bir miktar yavaşladı. Bankacılık endeksi %7 civarında primli. Gıda tarafı %3'e yaklaştı. Holdingler %2,5, iletişim %3'ün üzerinde pozitif tarafta. Ulaştırma endeksi %4'ün üzerinde artıda. Yine sanayi endeks ve ticaret endeksleri de %1,5 civarında pozitif tarafta değerli izleyenler. Sigorta endeksinde yatay bir seyir. Yine petrokimya endeksinde yatay pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Para piyasalarında dolar 46 lira 26 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş seviyesinde. Dolar endeksi öğlene göre, yani 2 saat öncesine göre hafif bir yükseldi. Euro dolar karşısında 1.1570, sterlin dolar karşısında 1.3410'lar, yani böyle 0.10 kadar aşağıya gelmiş durumda. Doların bu hafif değerlenmesi altın fiyatlarını bir miktar aşağıya çekti. Saat 12-12.30 civarında 4.220'nin üzerindeydi. 4.230'a doğru giderken hafif gevşedi. Oradan gördüğünüz gibi yatay negatif %0,01 kayıpla 4.209 dolar seviyesinde. Özellikle keza aynı şeyi petrol için de söyleyebiliriz. 85 dolara kadar gerilemişti. Orada da hafif, evet, yine aşağıda %1,9 aşağıda. Ama hani 85'ten 86,5, 87'lere doğru bir miktar hafif yukarıya yaptı. Tabii ki bütün gözler, kulaklar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ve de İran'a çevrilmiş durumda. Bir mutabakat metni hazırlandı. O mutabakat metni üzerinde nihai onaylar bekleniyor. Bu ne zaman gelecek? Bu hafta sonu Avrupa'da, Cenevre'de anlaşma imzalanabilecek haberleri var. Bekleyip göreceğiz. İşte onlar beklenirken piyasadaki seyirler de böyle. Yurt içinde altın fiyatlarını da getirelim ekranlarınıza. Altının gramı 6.260 lira, bankalar arası piyasada. Çeyrek altında 10.248 lira seviyesinden işlem görüyor diyelim ve de Finans Kafe'yi burada bitirelim. Tekrar birlikte olarak hoşça kalın efendim.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Hedefe ulaştınız.
0: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
6: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
5: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
7: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir tersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
6: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
5: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
6: Yeni yönetim bu konuda...
8: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
5: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız. Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Grup başkan vekilleri seçilecek ama yeni ihraç süreçleri de gündemde. Uğraş Bingöl, CHP Genel Merkezi'ne devam eden bu toplantıya dair ayrıntıları verecek bize. Uğraş.
1: Toplantı yaklaşık yarım saat önceye başladı. Yarım saat rötarlı başladı. Şu anda toplantı devam ediyor. Senin de az önce bahsettiğin gibi son gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Bir önceki Merkez Yönetim Kurulu toplantısı önemliydi, hatırlanacağı üzere. O toplantısı ardından 9 isim ihraç edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli isimlerdi. Onlar kimlerdi, hatırlatmakta fayda var. Ali Mahir Başar Grup Başkan Vekili, yine Gökhan Günaydın Grup Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut gibi isimler, Veli Ağbaba gibi isimler kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Bu İhraç talebinin ardından bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir gelişme yaşandı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın meclisteki grup başkan vekilliği düşürüldü. Bu da meclisin internet sitesine de yansıdı. Bu çerçevede yine bugün ihraçların süreceği konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi koridorlarında. Özellikle belediye başkanlarının ve yine milletvekillerinin ihracı söz konusu. Şu ifadeler önemliydi. Müslüm Sarı İlk MYK toplantısının ardından şu ifadeleri kullanmıştı. Şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan iddianamelere konu olan arkadaşlarımızı disiplin süreci uygulama kararı almış durumundayız ifadesini kullanmıştı. Yine Özgür Özel'e yönelik de bir ihraç talebi olabilir mi diye sorduğumuzda daha sonra değerlendireceğiz açıklamasını yapmıştı. Evet, bugün de yine hem grup başkan vekilleri seçimi olması bekleniyor. Yani buradan bir karar çıkması gerekiyor. Grup başkan vekili ataması olması bekleniyor. Yine grup başkan ataması bekleniyor. Bu süreç çerçevesinde yine çeşitli açıklamalar da gelmişti. Özgür Özel'in ihracı olabilir mi? Uzun zamandır kamuoyu bunu tartışıyor. Bu konuda da taraflardan açıklama geldi. Yine Özgür Özel şu ifadeleri kullanmıştı dün bir televizyon programında. Bizi partiden gitmeye zorlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. 9 arkadaşımızı hedef seçerek geri kalanlara gözdağı vermeye çalışıyorlar ifadesi dikkat çekiciydi. Müslüm Sarı da yine bir televizyon programında dün konuk olmuştu. O da sürece ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı. Özgür Özel'in partisinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemlere aykırı davranışlar devam ederse onu da disipline söz konusu olabilir. Yani onun özel bir ayrıcalığı yok ifadesi dikkat çekmişti. İşte bu çerçevede bu konular çerçevesinde bu toplantı başladı. Yine olağan kurultay sürecine ilişkinde dün Müslüm Sarı parti meclisinin ardından açıklama yapmıştı. Olağanüstü kurultay yapamıyoruz ama olağan kurultay için çalışma başlatıyoruz. O noktada ilçe kongreleri içinde bir takvim oluşturulması, bir yol haritası yol haritasının hazırlanması bekleniyor. Evet, ilerleyen saatlerde yine Parti Sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek. İlk MYK'da olduğu gibi bugün alınan kararları açıklayacak. Biz de yakından takip edeceğiz.
0: Uğraş Bingöl aktardı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Polis belediye binasında arama yaptı. Şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü. Soruşturmada bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri, kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme gibi süreçlerde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürüldü. Belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı belirtildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edildi. Yargı başlığında iki önemli gelişme var. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Yeni başsavcının önündeki dosyalardan biri ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma olacak. Bugün Ankara'ya sevk edilen dosya derinleştirilecek.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı. 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse hafta içinde Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSK kararnamesiyle Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Başsavcı Vekili olarak atandı. Bu atamayla birlikte önemli bir gelişme daha yaşandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti. Bu gelişmeyle Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirilecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in önündeki önemli dosyalardan biri bu olacak. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi kazada hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici yaptığı açıklamada soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
0: İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada yargılanan Pınar Türker'in gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı. Davada 9 Haziran'da ifade veren Pınar Türker, emniyette kendisine çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiası hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma için mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Amerikan basını ise anlaşmayla ateşkesin 60 gün uzayacağını yazdı. Bu süreçte nükleer müzakerelerin yürütüleceği belirtildi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılması ve gemi trafiğinin 30 günde eski haline dönmesi hedefleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la mütabakat zaptının hafta sonu imzalanabileceğini söyledi. Tahran'dansa konuya ilişkin temkinli açıklamalar geldi.
3: Elbette bu yeki tafavut.
2: ABD haber sitesi Axios'a göre anlaşma henüz İran dini lideri Mujdeba Hamaney tarafından kabul edilmedi. Anlaşmanın imzalanması ihtimaline karşın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4C-17 kargo uçağı Cenevre'ye gitti. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in muhtemel katılımı için ekipman taşındı. Amerikan haber sitesi Axios, anlaşmayla savaşa ilişkin kritik başlıkların çözüme kavuşabileceğini yazdı. Mütabakat zaptı taraflar arasındaki ateşkesi Lübnan dahil 60 gün uzatıyor. Bu sürede de nükleer müzakereler düzenlenecek. Hürmüz Boğazı geçiş ücreti alınmadan açılacak. Gemi trafiğinin 30 günde savaş öncesine dönmesi hedeflenecek. Buna karşılık Amerikan ablukası kalkacak. 60 günlük ateşkes boyunca Tahran'ın petrol satmasına izin veren geçici yaptırım muafiyeti uygulanacak. İran'ın anlaşmaya uyması ve müzakerelerde de iyi niyet göstermesi halinde yaptırımlar hafifletilecek. Metinde dondurulmuş İran varlıklarına ilişkin açıklamanın olup olmadığı belirsiz. Ancak Amerikalı bir yetkili ve arabulucu ülkelerden bir kaynağa göre Washington, Tahran ve Doha yönetimleri İran'ın Katar'daki dondurulmuş fonlarına ilişkin konuştu. İran'ın ilk etapta insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için bu fonların bir kısmına ulaşabilmesi ele alındı. Axios'un haberine göre Trump'ın İran'da gömülü zenginleştirilmiş uranyumun Birleşmiş Milletler gözetiminde seyreltilmesini kabul etmiş olabileceği belirtildi. İran'ın nükleer programına ilişkin herhangi bir adımsa ikinci anlaşmanın sağlanması halinde atılacak. Anlaşmanın ilanı ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu için sürpriz oldu. Axios'un haberine göre Netanyahu, Trump'a ulaşabilmek ve bilgi alabilmek için ABD başkanına yakın isimleri aradı. Amerikan NBC televizyonuna göre de Trump, mütabakat zaptının kabulünü Amerikan kuvvetlerinin saldırmasına 3 saat varken duyurdu. Donanma gemileri hava operasyonu planına geçmiş, mühimmat hazırlıkları tamamlanmıştı. ABD başkanı Hark Adası'nı ele geçirmeyi hedefe koysa da askeri planlamada bu yoktu. Amerikan kuvvetlerinin Trump'ın operasyonu iptal etmesine en az Hark Adası tehdidi kadar şaşırdıkları belirtildi.
0: ABD'li bir grup kongre üyesi Gazze'deki Filistinli kanser hastalarının tedavi görebilmeleri için İsrail'in uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasını talep etti. ABD Kongresi'nin 60'tan fazla üyesi Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup gönderdi. Mektuba Temsilciler Meclisi'nden 51, Senato'dansa 11 üye imza attı. Mektupta Trump yönetiminden kanser hastası çocukların ve refakatçilerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki hastanelere tıbbi tahliyelerinin kolaylaştırılması ve İsrail'den bu kişilerin Gazze'ye geri dönebileceklerine dair güvence alması istendi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de yaklaşık 11 bin kanser hastasının bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail, Gazze'deki sağlık sistemini sistematik biçimde tahrip etmesi nedeniyle bu hastalar yeterli tedaviye erişemiyor. Gazze'de en az 1200 kanser hastasının tahliye izni beklerken hayatını kaybettiği belirtiliyor. SGK'nın geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu. Işıkhan, 21'i yerli üretim olan ilaçlarla sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz dedi. Listede kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, kanama ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar da var. Tarım amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinebilmesi izne tabi olacak. Tarım dışı amaçla kurulan kooperatifler tarım arazisi edinemeyecek. Tarım arazisine kurulan yapı ve tesislere su, elektrik veya doğalgaz aboneliği verilmeyecek. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesinin önüne geçmeyi hedefleyen yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
4: Tarım arazilerinin hobi bahçesine dönüştürülmesinin engellenmesine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırı hareket edenlere her metrekare için 2500 lira idari para cezası uygulanacak. Tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek. İzin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğalgaz bağlantısıyla abonelikleri tesis edilemeyecek. Söz konusu hükme aykırı davranan idare kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Para cezasının tebliğinden itibaren aboneliğin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde ise her ay için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Yasayla alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletiliyor. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22.06 saatleri arasında uygulanan alkollü içki satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak.
0: Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına bu sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atanan bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor.
2: Piyasanın işleyişini bozmak, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açmak. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına bu suçlamalarla soruşturma açıldı. 13 şirketten 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bolu'nun da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların çoğu CEO, yönetim kurulu başkanları ve genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şen Piliç, Orbital, IP, Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumunun görevi yönetim kurulunun işlerini denetleyip uygun bulursa izin vermek ve bu çerçevede ön denetim yapmak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği, fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu belirtildi. Mangal sezonunun açılmasıyla kasapların 180 liraya aldığı kanat ve but ızgaranın kilosu 240 liraya çıktı. Pirzolanın fiyatı ise 170 liradan 220 liraya yükseldi. Müşteriye bu fiyatın yansıması çok daha yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye, kasaptan kasaba değişiyor.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Ünal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da var.
2: Oyuncular, şarkıcılar, yapım şirketi sahipleri, sosyal medya ünlüleri. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 isimden 9'u tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Vatan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Portekizli manken Tessy Ramos Correa'nın evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi de bulundu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu isimler yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla'da Perşembe sabahı gözaltına alınan 24 isim Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadeti açılışıyla yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış ve anahtar teslim töreninde konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyoruz.
5: Görenlerin, bilenlerin, yolu bu şehre düşenlerin, Edirne öylesine bir şehirdir ki ne eşi vardır ne benzeri. Toprağı misk, suyu Kevser'dir dediği Edirne'mizde bulunmaktan, Edirne'li vatandaşlarımla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılışları, hizmetleri, yatırımları vesile kılarak bizi bir kez daha buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Edirne'yi vatan yaparak, sanat eserleriyle inci gibi işleyip donatarak, yeni fetihleri hazırlayarak bizlere emanet eden atalarımızın ruhu şad olsun. Edirneli olmak kimliğini, Edirne aidiyetini kalbinin üstünde bir madalya gibi gururla taşıyan tüm kardeşlerime selam olsun. Sizlerin şahsında Yahya Kemal'in Türk Devleti'nin menşei olarak gördüğü başkentlerin anası Edirne'nin her ilçesinde, her mahallesinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Aşkınız için, ahde vefanız için bize gösterdiğiniz bu teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Görenlerin, bilenlerin özellikle de şunu biliniz ki siz bu kardeşinizi nasıl seviyorsanız bizim de gönlümüzde Edirne'nin özel bir yeri var. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz denizler gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir. Meriç gibidir. Tuna gibidir. Özellikle Tunca gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz Sıradağlar gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz Alperenlerin, Akıncıların, çağ açıp çağ kapayan Fatihlerin, şehri bayındır kılan mimarların aşkıyla mayalanmıştır. Çünkü Edirne sıradan bir şehir değil, bir cihan imparatorluğunun rüyasını gören İstanbul'un fethini müjdeleyen, her sokağı tarih kokan bir mekteptir. Edirne, Meriç'in huzuru, Tunca'nın zarafeti, saray içinin ihtişamıdır. Edirne, er meydanlarında asırlardır yankılanan dualardır. Kırkpınar'ın pehlivan nefesi, Balkanlardan Anadolu'ya uzanan kardeşlik köprüsüdür. Edirne, asırlar boyunca Balkanlara açılan kapımız, fetihlerin karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin merkezidir. İşte bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, Balkanların mütevazi ama başı dik kapısına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Sevgili Edirneliler, çok değerli kardeşlerim, tören alanımıza gelmeden evvel Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye, Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye'yi bakınız merhum Arif Nihat Asya nasıl tarif ediyor. Selimlerden kalma muhteşem miras, Sinanlardan kalma şanlı hediye, kuvvetin tuğrası, sanatın mührü, kubbeler kubbesi bir Selimiye, kükreyen, şahlanan, koşan, atılan, o mutlu yiğitler, o mutlu iman, sınırlar aşmayı kuşlardan değil, öğrenirdi senin ezanlarından. Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldım. Katılım ne kadar diye. Ne dersiniz? Neyse, ben emniyetten aldığımı söyleyeyim. 32 bin kişi şu anda karşımda.

0: sadece Türk İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık. 4 yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Camiimizin restorasyonu seçkin isimlerin yer aldığı bilim kurulumuzun rehberliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütüldü. Kalem işlerinden taş dokusuna, iç mekan düzenlemelerinden çevre ihyasına kadar her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı. Yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamalar temizlenirken ana kubbe, minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldı. Cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinilerinden ahşap doğramalarına kadar tabiri caizse dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik, tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik. Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye'ye Allah'ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim minarelerinden ezan-ı Muhammedileri, kubbelerinden Kur'an-ı Kerim tilavetlerini eksik etmesin diyorum. Burada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Şehrimizin bir diğer sembolü 93 harbinde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayımızdı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatın doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığımız çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya projesiyle inşallah 2027 yılının sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla inanıyorum ki Edirne yeni bir çehreye bürünecek, 150 yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak. Kardeşlerim, sizin aşkınız, sizin coşkunuz hiçbir yere benzemez. Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bugün Edirne'ye elimiz dolu dolu geldik. İç işlerinde toplam bedeli 1,1 milyar lirayı bulan projeleri, milli eğitimde toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, aile ve sosyal hizmetlerde 75 milyon lira değerinde iki eseri şehrimize kazandırıyoruz. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yoğun bir çaba içindeyiz. Gençlik ve sporda içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların da olduğu toplam 1,3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Kültür ve turizm alanında Selimiye Camii restorasyonu dahil toplam 1,5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin resmen hizmetine veriyoruz. Sağlık, biliyorsunuz, bizim en çok önem verdiğimiz alanlardan biridir. Sağlık yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarıyız. Hastane masrafları dolayısıyla cenazelerin rehin alındığı günlerden işte bugünkü seviyelere ulaştık. Bir dönem bizim insanımız tedavi için batıya giderken, şimdi yurt dışından milyonlarca hasta ülkemize geliyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Bunun için durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Edirneli vatandaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için toplam 590 milyon lira değerinde 9 projeyi hayata geçirdik. Sanayi ve teknolojide yatırım bedeli 2,2 milyar lirayı bulan 3 milyon metrekare büyüklüğünde 4 organize sanayi bölgesini hizmete açıyoruz. Adalette 1,2 milyar lira tutarında 3 projemizi hizmete verirken bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de bölge idare mahkemesini kurduk. Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak. Şehirlerimize ve adalet camiamıza hayırlı olsun diyorum. Çevre ve şehircilikte toplam yatırım tutarı 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi bugün Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bilhassa 515 bin metrekare büyüklüğündeki Söğütlük Millet Bahçemizin Edirne'mizin güzelliğine güzellik kattığını görüyoruz. İl genelinde tamamlanan 1033 konutun anahtar teslimini de yapacağız. Yuvalarına kavuşan hak sahibi kardeşlerimizin gözü aydın olsun diyor, evlerinde ağız tadıyla oturmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, geliyorum Edirne Valiliğimizin çalışmalarına. İl özel idaremizin tamamladığı 6,5 milyar liralık hizmetlerle Çevre Koruma Vakfı'nın tamamladığı 700 milyon değerindeki 17 projeyi de bugün resmi olarak hizmete açıyoruz. Böylece bugünkü törenimizde toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde 65 kalem projeyi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu hizmet ve yatırımların Edirne'mize kazandırılmasında emeği geçen herkese, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Son 23 yılda Edirne'mize 390 milyar liralık yatırım yapmıştık. Bugün bu rakamı çok daha yükseğe çıkartmış oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Edirne için çok önemli olan tarım ve sulama alanında yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl tamamlanan Süloğlu Barajı ishale hattı yenilemesiyle Edirne il merkezine yıllık 8 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz. Yatırım bedeli 3 milyar 700 milyon lira olan aşağı İpsala Hamzadere Barajı sulaması ikinci kısım projesinde çalışmalarımız sürüyor. 1/3'ünü bitirdiğimiz bu projeyi inşallah 2027 yılında hizmete açacağız. 1 milyar 200 milyon lira yatırım bedeline sahip Çömlekköy Barajı projesini ise 2028 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 milyar 700 milyon liralık bir yatırım olan Çömlekköy Barajı sulaması projesinin ihalesini yaptık. Diğer projelerle beraber toplam 6 milyar 400 milyon liralık yatırımların ihalesini tamamlamış olduk. Şunu Edirneli kardeşlerimizin çok çok iyi bilmesini isterim. Zengin tarihi mirasıyla, kadim kültürel birikimiyle, bereketli topraklarıyla, farklı kesimlerin huzur içinde yaşadığı hoşgörü iklimiyle, velhasıl her yönüyle göz bebeğimiz olan Edirne'ye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Sevgili Edirneliler, bakın biz şuna gönülden inanan, çok samimi olarak inanan bir kadroyuz. Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır. O da Türkiye yüzyılının inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır. O da milletimizin duasına mazhar olmaktır. 23 yıldır hep Hakk'ın rızasını umarak halkımız için çalıştık, çabaladık, ter döktük, mücadele ettik. Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Türkiye'yi devler ligindeki bir ülke konumuna yükselttik. Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak. 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil, milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve bu gururumuzu bugün burada paylaşmak üzere sizinle beraberim. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Hep söylüyorum. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun. Var olun.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz değerli konuklar. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve Edirne'mizin çevresinde işlenen yapımı tamamlanan eser ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim törenini gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Önceki Dönem Başkanımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı, Sayın MKYK üyelerimizi, Sayın Edirne Valimizi, Cumhur İttifakı İl Başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
2: NTV Radyo.
1: Evet, şimdi dua yapmak üzere mikrofonu Diyanet İşleri Başkanımıza takdim ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım.
3: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ve vefikna ilel hakkı ve ila tarikin müstakim. Bi bereketi Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Va'fu anna ya kerim. Va'fu anna ya rahim. Vaghfir lana zunubana bifazlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin ya ilahel alemin. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz hayırlı hizmetlerimizi kabul eyle. Edirne'mize hayırlı eyle. Selimiye'mizi ilelebet bu vatana mühür eyle. Ya Rabbel alemin, bu kutlu şehri, Osmanlı'nın payitahtını, Serhat şehrimizi ilelebet İslam diyarı eyle. Ya Rabbel alemin, açılışını yaptığımız bütün kurumlarımızı Edirne'mize hayırlı eyle. Bugün burada anahtarını teslim alacak kardeşlerimizi sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk içerisinde hanelerinde yaşamalarını nasip eyle. Ya Rabbi, bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden lütfunu, merhametini, yardımını esirgeme ya Rabbi. Topraklarımıza hayırlı, bereketli rahmetler gönder. Afetsiz rahmetler gönder ya Rabbi. Topraklarımızı, hasatımızı bereketli eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Bu cennet vatanı bize...
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'deki programını ekrana taşıdık.
2: NTV Radyo.

0: saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
0: Kupa sözlüğü.
2: Kupa sözlüğünde günün harfi K. Günün maddesi ise kupa şarkısı. Yeşil sahalardan taşıp tüm dünyanın diline dolanan turnuvanın o unutulmaz ritmi ve resmi marşı. Dünya Kupası sadece gollerle değil, tribünleri ve ekran başındakileri tek bir tempoda zıplatan o büyülü melodilerle de hafızalara kazınır. 90'larda Ricky Martin'in o meşhur Ale Ale Ale çığlığıyla coşar. ...2010'da Shakira'nın Waka Waka dansıyla kendimizden geçerdik. Bu şarkılar öyle güçlü bir tılsımdır ki... ...turnuva biter ama 10 akarat her çaldığında... ...insanı bir anda o büyülü yaz günlerine ışınlar. Bugün de stadyumlardan yükselen o yepyeni ritimlerle coşarken... ...ortak şarkının aslında futbol olduğunu bir kez daha anlıyoruz.
0: Kupa sözlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Hafta sonu hava aniden değişiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Lodosun etkili olduğu güney kesimlerde ise yüksek sıcaklık ve nem kaynaklı güneş çarpması riski sürüyor. Tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Mobiliz. Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
12: Best Allianz'dır, Best Allianz. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
13: Bankam Tombank kartıma gir.
14: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul güneşli 29 derece, hafta sonu 22 dereceye inecek ve yağmur var. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 29 derece, hafta sonu ise yağış bekleniyor. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. İzmir ve Bodrum 32 derece. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Antalya 35, Adana 33 derece. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu, Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı hattında yağış sürüyor. Güneydoğu ise Lodos'la çok sıcak. Diyarbakır 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: ol. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Yeni başsavcının önündeki dosyalardan biri ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma olacak. Bugün Ankara'ya sevk edilen dosya derinleştirilecek.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı. 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse hafta içinde Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSK kararnamesiyle Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Başsavcı Vekili olarak atandı. Bu atamayla birlikte önemli bir gelişme daha yaşandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Bu gelişmeyle Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirilecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in önündeki önemli dosyalardan biri bu olacak. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi kazada hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici yaptığı açıklamada soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıkları'nın kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
0: Anayasa Mahkemesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin yürüttüğü 128 milyar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. Konuya ilişkin Berat Albayrak'ın avukatından açıklama var.
1: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, CHP'nin bu iddia nedeniyle 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Buna itiraz eden CHP kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti. Anayasa Mahkemesi kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir dedi. O dönem Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü, uluslararası normlara uygun işlemlerin kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı. Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık %25 seviyesine bulunan enflasyonun para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde %8'e indirildiği kaydedildi. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirmesi hamlesi diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır denildi. Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı. Açıklamada o gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır ifadesi de yer aldı.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin 128 milyar dolar kararıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere 3 yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemeyeceğini net şekilde ortaya koyuldu dedi. Ömer Çelik, böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti ifadelerini kullandı. Çelik açıklamasında bu yalan siyasetini üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir ifadelerine de yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir mütabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin en erken pazar günü Cenevre'de imzalanabileceği yönünde haberler var. Amerikan medyası ise Trump'ın açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde anlaşma imzalansa bile kalıcı olup olmayacağının belirsiz olduğuna dikkat çekildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump tehditlerinin ve İran'a yönelik son hava saldırılarının Tahran'ı müzakerelerde geri adım atmaya zorladığını söyledi. İran'la savaşın sona erdiğini ilan etti. Ancak ABD medyası bu ilana şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan CNN kanalının internet sitesine çıkan analizde Trump'ın daha önce de 40 kez İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylediği hatırlatıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin uzmanlarından Seth Jones, bir anlaşma sağlansa bile kalıcı olup olmayacağı belirsiz dedi. Mütabakat zaptının imzalanması durumunda bile bu sefer gündeme yeni soru işaretlerinin geleceği belirtildi. Amerikan CNN kanalına konuşan uzmanlar, mütabakat zaptının savaşın sonunu getirecek nihai bir anlaşma olmadığının altını çizdi. Trump'ın anlaşmasının Obama'nın 2015 nükleer anlaşmasıyla karşılaştırılacağına da dikkat çekildi. 13 Amerikalı askerin ölümüne, milyonlarca dolarlık ABD askeri teçhizatının imha edilmesine ve küresel ekonominin krize girmesine yol açan savaşın Amerikalıları daha güvenli ve daha iyi bir duruma getirip getirmediğinin sorgulanacağı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının sağlanacağı bir mütabakat zaptının uluslararası ekonomiyi rahatlatacağı vurgulandı. Ancak böyle bir anlaşmanın savaşın başlangıcına geri dönmekten başka bir şey ifade etmeyeceğinin de altı çizildi. Asıl sorunun İran'ın nükleer programı olduğu ve bunun müzakerelerinin uzun ve zorlu olacağı yorumuna yer verildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan, Barak görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakereler ele alındı. İki isim bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi.
2: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
3: Ev mutfaklarında en çok meyve, sebze ve ekmek israf ediliyor. Bir tüketicinin evinde sıfır atık felsefesine geçmesi için ilk atması gereken en kritik 3 adım ne olmalı? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan'a sorduk.
4: Sıfır atık mutfağa hızlıca dönüş yapıyor olmak kolay değil. Çünkü bu bir alışkanlık meselesi. Öncelikli olarak bunun farkına varmak çok önemli. Ben hiçbir zaman hiçbir şey yapmayan bir insanın pek çok şeyi aynı anda yapmaya çalışmasıyla bunalıma girip de hiçbir şey yapamadığını düşünüp vazgeçmesini arzu etmem. O yüzden hep adım adım sindire sindire bu işin yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce mutfağımızda bu bahsettiğim doğru saklama koşullarıyla alışveriş tarafını bir tarafa bırakıyorum. Artık eve geldi, alışverişi bilinçli bir şekilde yapmış olduğumuzu hayal edelim. Evin içerisinde doğru saklama koşullarını sağlıyor olmak en önemli adım. Çünkü o ürün bozulduğunda zaten yemek dahi yapamıyor olacaksınız. Hepsi birden çöpe gidiyor olacak. Hadi çok çok istisna olarak toprak var yakınlarınızda, toprağa gömeceksiniz diyelim. Ki bu şehir hayatında çok olası bir şey değil. O yüzden mecburen o çürümüş gıda çöpe gidiyor. İkinci olarak da mümkünse, çünkü Türk geleneklerinde bol yemek yapmak biraz bizim böyle kültürümüzde de olan bir şey. Mümkünse aile fertlerinin yiyebileceği kadar porsiyonları dikkate alarak yemek pişirmek çok önemli. Bu da bizim zaten niye gıda atıyla uğraşacağız kısmına hiç gitmeden orayı durdurma bariyerimiz olacak. İhtiyaç kadar yemek pişirdiğinizde o gün yetecek kadar herkes yiyor olacak. Ertesi güne artan herhangi bir şey olmayacak. Biliyorsunuz ki artan yemek hiç kimse için çok lezzetli olmuyor. Tekrar ısıtıp o yemeği yiyor olmak çok insanların hoşuna gitmiyor. Bunları yapmamak için o zaman ihtiyaç kadar pişiriyor olmak çok daha önemli hale geliyor. Üçüncü önemli nokta dersem eğer, sıfır atık dediğimiz şey böyle bir uzay aracı, hiç ulaşamayacağımız bir şey değil. Şu anlama geliyor. Az önce bahsettiğim maydanozun sapını çöpe atmadan önce hemen bir soru işareti kafamızda olup ben bununla başka ne yapabilirim diyebiliyor olmak. Yapabileceğimiz gıdanın biz sapının işe yaramadığını düşündüğümüz bir noktadayken ya bir dakika ben bununla biraz bir kavurma yapabilir miyim? Bunu şu yemeğin yanına salata gibi koysam acaba bu çöpe gitmeden kullanılabilir mi gibi bir takım soru işaretlerini kafamızda yaratabilmek için bir farkındalığa ihtiyacımız var.
2: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Kılavuz dizisinden yeni bir kitap çıktı. Amerikalı çevre bilimci Earl Ellis'in yazdığı başvuru kitabının ismi Antroposen. Dilimize Hayrullah Doğan çevirmiş kitabı. Önce kavramsal bir açıklama yapmaya çalışalım. Nedir antroposen? Efendim, antroposen dünya tarihinde halen içinde bulunduğumuz dönemi adlandırmakta kullanılan bir kavram. Bu dönem aşağı yukarı sanayi devrimiyle başlayıp sürüp gitmekte olan tarihsel döneme denk düşmekte. İnsan çağı denilen bu dönemin ayrıcı yanı, insan türünün dünyaya olan etkisinin bütünüyle belirleyici hale gelmesi ve gezegeni belki de geri dönüşü mümkün olmayan bir sona doğru sürüklemesi. Zira tüm göstergeler, dünya tarihinde insan faaliyetlerinin iklim ve çevre üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu yeni bir çağa girildiğinin işareti sayılıyor. Nedir insan faaliyetlerinin gözlemlenebilir sonuçları? İklim değişikliği, küresel döngülerdeki değişimler, artan kirlilik, fosil yakıtların kullanımı, radyoaktif serpintiler, plastik birikimi, tür istilaları ve bunun yanı sıra bazı türlerin kitlesel yok oluşu. İşte bunca sağlam kanıta karşın çağımızı resmi olarak antroposen şeklinde tanımlama önerisi akademik dünyanın içinde ve dışında yoğun tartışmalara yol açıyor. Zira bu kavramla gelip dayanılan eşik belki de doğanın anlamı ve insanın doğası hakkında kadim soruların yeni baştan ele alındığı ve kökten değerlendirildiği bir muhasebeyi gerekli kılıyor. Earl Ellis'in başvuru kitabı nispeten temkinli bir yaklaşım sunuyor. Antroposen meselesi henüz sonlanmamış, devam eden bir tartışma konusu olduğundan Ellis, bilimsel bir öneri olarak antroposeni anlamak için gerekli temel bilgileri sunmakla yetinmiş. Ve yanı sıra bu önerinin neden bu kadar büyük bir etki yarattığını açıklamaya çalışmış. Konunun son derece hayati ve enteresan olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
7: Merhabalar. Sofralarımızın serin lezzeti yoğurt. Peki yoğurdu daha da nasıl serinletebiliriz? Elbette ki nane, ama kuru nane. Şimdi eskiden cacık deyince özellikle esnaf lokantalarında olan cacık nasıldır? Üstünde kuru nane vardır. Dereotunu da çok severim. Dereotlu cacığın da benim için yeri başkadır. Ama bizim evde sadece kuru nane ile yapılırdı. Taze nane de kullanmak mümkün. Taze nanenin de ferahlığı bambaşka. Ama ben onu daha ziyade böyle hani kuru cacık yapılıyor ya, yemek eşlikçisi gibi kaşıkla hoşaf kasesinde yemeğin yanına serin serin böyle kaşık kaşık içeceğiniz gibi değil de hani daha kuru kıvamda yapılan cacıklar var ya, onlarda naneyi kullanabilirsiniz. Aslında şimdilerde zaten şeflerimiz de her türlü cacık yapmaya başladılar. Klasik kuru naneli sulu cacığı unutur gibi olduk. Kuru cacıkta da aslında her türlü sebzeyi kullanmak mümkün. Şimdi burada da mesela kabağı kullanabilirsiniz. Kabak da son derece serinletici sebzelerden biridir. Kabağı böyle kalın kalın rendeleyip biraz tuzlayıp suyunu saldıktan sonra fazla suyunu da sıkabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtla karıştırdığınız zaman bol nane ile veya dereotuyla, ama bu sefer taze nane ile inanılmaz bir serinlik elde edersiniz. Kabakla yapılan bir kuru cacık veya bir yoğurt mezesi bol da naneli olduğu zaman, ama taze naneli olduğu zaman olağanüstü oluyor. Başka serinletici ne olabilir diye baktığımızda benim size önerim pirpirim. Şimdi pirpirim deyince aslında yabani semizotundan bahsediyoruz. Ama semizotu da aslında son derece yakışıyor. Çünkü hem yabani semizotu ya da hem de bildiğimiz yetiştirilmiş semizotu, gerçekten ikisinin de serinletici etkisi var. Çünkü aslında bir çöl bitkisi gibi bütün suyu içine çekiyor, suyu hapsediyor ve onunla birlikte cacık yaptığınız zaman veyahut da pirpirimi ufak ufak koparıp böyle yapraklarına süzme yoğurtla karıştırıp birazcık da sarımsak eklediğiniz zaman tam bir yaz serinliği elde ediyorsunuz. Adeta buzlu bir etki yapıyor. Şimdi buz deyince de elbette ki yoğurdu buzla da serinletebilirsiniz. Eskiden o da vardı. Cacık birazcık koyu hazırlanır, İçine de küp küp buz konulurdu. Yoğurt sofranızdan eksik olmasın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
10: NTV Radyo.
11: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
12: Senin yanında Akbank.
13: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
14: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
15: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
16: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
17: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
8: Reklam. Instagram.

0: NTV Radyo. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıt test programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Futbol severlerin 4 yıllık özlemi bitti. Dünya Kupası görkemli bir törenle başladı. Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaklaşa düzenlenecek turnuvaya 48 takım katılıyor. Milli takımımız da o ülkeler arasında. Türkiye turnuvada ev sahibi Amerika, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor. Neredeyse 40 gün boyunca 16 farklı statta toplam 104 maç oynanacak. İlk kez bir turnuvaya oynanacak maçlar kadar saha dışı olaylar da damgasını vuracak. Bazı ülkeleri Amerika'ya girişte uygulanan prosedür, Somalili bir hakemin havalimanından geri çevrilmesi, yüksek bilet fiyatları. Tüm bunlar tepkileri beraberinde getirdi. Kayıttayız da bu hafta 2026 Dünya Kupası'nı konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu İlker Duralı. İlker Duralı spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Evet, büyük heyecan. Yanılmıyorsam 5 haftalık maraton başladı. İlk maçlar biraz daha tabii kontrollü giderek heyecan dozu artacak gibi görünüyor. Ama tabii bizim için daha farklı bir heyecanı da var. 10 dakikalık süremiz içinde hemen ilk sorum şu olacak. Nasıl görüyorsunuz bir objektif bakış olarak Türk milli takımı? Şansını yani ilk 16 hatta ilk 8'de görenler de var. Ne dersiniz? Buyurun.
2: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki futbol tam sürprizlere gebe bir oyun olarak hiçbir zaman kesin katli cümleler kurmayı taşımaz, kaldırmaz ama iyi bir milli takımımız var. Bir kere bunu söyleyebiliriz. Anladım. Her hemen herkes bu konuda hemfikirdir. Benim hep söylediğim bir şey var bu milli takımla ilgili. Benim gözümde tarihin en iyi jenerasyonu değil Türk milli takımları tarihindeki ama en büyük başarıya ulaşma potansiyeli en yüksek milli takım. Uluslararası deneyime sahip çok sayıda oyuncusu var. Bir arada hareket etme alışkanlığı çok hızlı gelişti ve ilk defa milli takımımızın bir kolektif oyundan bahsediyor. Belki ilk defa hani Euro 96'ya gittiğimiz kadın için bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ondan sonra hepimiz biliyoruz ki hani 1-2 oyuncu dışında ki o 1-2 oyuncu da bellidir. Milli takımın 11'ini sayabiliriz. Ve milli takım nasıl oynayacağını da hepimiz biliriz. Bu aslında çok önemli bir şeydir futbolda ve bunu yapmak, bunu oluşturmak zordur. Kimileri rakipler de bunu biliyor diyecekler ama bunu ne kadar güçlü oynarsanız rakipler o kadar çaresiz kalır ki biz iyi oynuyoruz ve her seferinde gelişiyoruz. Bence bu milli takımın hani ben öyle hani final oynarız, final yaparız gibi cümleler pek kurmayı tercih etmem ama bu milli takımın bu turnuvada kendini iyi bir pozisyonda bulmaması için hiçbir sebep yok. 2002'ye de bu umutlarla gitmiştik de elde ettik. Yine bu umutlar var ve bence 2002'dekinden çok daha güçlü bir umut bu. Ben karşılığını tabii oyun içerisinde neler olacağını kestirmez ama ben karşılığını, o beklentileri, umudun alacağımızı düşünüyorum bu turnuvanın sonunda. Son 16 mı olur, son 8 mi olur?
1: Daha mı ilerisi olur?
2: Tabii yani belki daha ilerisi olur. Biraz eleneceğimiz rakibe göre mesela işte Euro 2024'te Hollanda'ya elenince herkes daha fazlasını yapabilirdik dedi. Belki atıyorum İspanya elenseydik herkes için yeterli olacaktı orası ama Euro 2024'te kendimizi yeterli bulmadık. Burada da yani elendiğimiz takım artık son 8 olur, son 4 olur, final olur, yarı final olur onu bilmiyorum ama elendiğimiz takımın tamam bu takımı da elenmeyi taşıyabiliriz cümlesini kurdurtacak bir rakip olması neticesinde ben bu milli takımın 2026 Dünya Kupası'nın hep çok iyi anılan ve hep hafızalarda olumlu izler bırakan milli takımımızın bir turnuva olacağını inanıyorum.
1: Umarım öyle olur. Ben de kısa bir anekdot. 2002'de tabii yaşlarımız ortaya çıkacak. 2002'de Japonya'ya gitmiştim. Beni bir tek maç için biraz izlenim yapmam için yollamışlardı. Ya nasıl takım elenirsen dönersin diye ben iki gün için gittim. İki hafta
2: İki hafta kaldım
1: ve Türkiye üçüncü oldu. Umarım bu sefer de oralara, hatta daha ilerlere gider diye düşünüyorum. Peki nedir tahmininiz? Yani hep alırız ne bileyim finalist adayları, ne bileyim 3-4 tane tahmininiz var mı? 2 tane ya da şampiyon kim olur? Tabii yani ya, her şey sürprize açık ama.
2: Tabii ki. Ya şöyle, ben de genel kamuoyu zaten Fransa ve İspanya arasında daha çok bölünmüş durumda. Ben daha böyle İspanya tarafındayım işin o kısmında. Hı hı. Ama bir gerçek var ki bir dünya kupası söz konusu olduğunda kadroların yapısı ne olursa olsun bir Almanya'yı, bir Brezilya'yı, Arjantin'i asla kenara koyamazsınız. Onlar da bu potansiyel favoriler arasında her zaman yer alır ki ben Almanya'dan böyle bir sürpriz bir performans bekliyorum. Hani oradaymışsınız zaten. 2002 Dünya Kupası'nda da Almanya'dan bir final beklenmiyordu.
1: Evet.
2: Artık yavaş yavaş jenerasyonu tamamlamış ve yenilenmesi gereken bir takım olarak adlandırılırken o Almanya finale çıktı. Almanlar böyledir. Hani siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir bakarsınız Almanya takır takır gitmiş gibi. 1954 Dünya Şampiyonluğu bile sürprizdi onların. Hani herkes Macaristan'ı beklerken. O yüzden Almanya hiçbir zaman matematiğin dışında ben itemem.
1: Evet.
2: Brezilya her zaman Brezilya'dır. Her ne kadar şu anda kendisi çok Avrupa futbolu tarzı da angaje etmiş olsa da Brezilya her zaman bu turnuvalarda bir potansiyeldir. Evet, 2002'den sonra çok bir başarılarından bahsedemiyoruz. Kendilerinin başarı normu final olduğu için öyle söylüyorum. Ama bir potansiyeldir. Arjantin son şampiyon. Bence şampiyon olan kadrodan daha iyi bir kadroları var.
1: Evet.
2: Evet, bütün bu takımları yine doğal favori olarak çok rahatlıkla sayabiliriz ama benim bir adım önde gördüğüm İspanya bu Dünya Kupası'nda.
1: Evet. Peki, şimdi yeni kurallar da geldi. Seyrettik ilk maçlarda. Efendim işte 5 saniye içinde kale vuruşu, taş atışı yapılacak. Olmazsa kale vuruşu da korner verilecek karşı takıma. Oyuncu değişikliği 10 saniyede yapılacak. Bir yandan yani şöyle ikili görüşler, evet ya bu oyunu hızlandırıyor deniyor. Diğer görüşte yani o kadar acele şey yapıyorlar ki oyun da kurulmuyor. Ne dersiniz? Yani bu genel dünyadaki futbolu hareketlendirmek mi, yoksa biraz da bu turnuvaya özgü ya Amerikalılar hareketi çok seviyor, biraz da hızlandıralım demek için mi? Ne dersiniz?
2: Yani burada sesini zaten herkese yaydılar. Yani futbolu çok daha izlenilir. Sonuçta futbol 90 dakika süren bir oyun ve artık günümüz dünyası konuşuyoruz. Yani yazılıyor, çiziliyor her yerde, programlarda siz de konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Artık insanlar daha hızlı tüketme yanlısı. Hı hı. O yüzden 90 dakika süren futbolun bir de sürekli faullerle, şunlarla, bunlarla duruyor olması oyunu yaklaşık olarak bir 100-110 dakikalık bir hale getiriyor. Ve bu izleyici açısından, özellikle yeni nesil açısından sıkıcı bir durum olarak algılanıyor. Bundan dolayı da İFA böyle arayışlar içerisinde. Ben kendi adıma bu faullerdeki zaman geçirme mevzusuna çok takık olduğum için yıllardan beri şu anda çıkan kuralın biraz daha da hatta sert versiyonu savunurum ben. Yani işte bir oyuncu sakatlandığı zaman tedavi için kenara geldikten sonra 2 dakika benim, hatta 3 dakika bile savunurum olmuştu. Şimdi 1 dakika, biraz daha kısa. Eğer oyun durmazsa o 1 dakika sarkabilir. Ben biraz daha böyle 2-3 dakika durması taraftarım. Çünkü zaten gerçekten sakat bir oyuncunun kenar alıp tedavisini sürmesi 2-3 dakika zaten sürer. Bakış açısından dolayı. Ben bu kurallara çok böyle karşı değilim. Oyunun hızlanmasından ziyade bir yandan bu zaman geçirme kavramının biraz artık insanları çok rahatsız etmeye başlaması, ki futboldaki geri pas da bu yüzden kaldırılmıştı. Hı hı. Yani ben daha küçük yaştaydım o ama çok net hatırlıyorum. Bu geri pas tartışmaları özellikle Almanya'nın 86 ve 90 Dünya Kupalarında bu geri pası çok kullanması, hı hı, bu geri pasın oyunda çok ciddi zaman çalması neticesinde geri pas yasağı gelmişti ve bence futbolun bütün çevresini değiştiren bir kural oldu. Bunların da geri pas uygulaması kadar olması bile oyunun süreklilik ve hız yakalaması konusunda olumlu geri dönüşleri olacağını düşünüyorum. Hemen ilkinde olmasa bile, çünkü uygulamakta sıkıntı yaşanabilir özellikle ligimizde. Uygulamalar biraz zaman alabiliyor.
1: Bizde maşallah ama yani şöyle bir şey var. Tabii ki sakatlanan futbolcular için bu tabii ki tedavi süresi vesaire uzayabilir ama bizde bayağı yatan futbolcular var yani.
2: Tabii tabii bizde şey ya, daha hakemin içine de giriyor filan. Yani hatta bu bizim ligimizde o biraz işte oturana kadar zamanı da biliyor o yüzden. Ama illaki o da olacak. Sonuçta kural, uluslararası kural ve biz de çok net bir şekilde uygulamak zorundayız. O yüzden ben kendi adıma tabii ki birazcık izleyip gözlemleyip öyle göreceğiz. Ama ben kendi adıma bu kuralların özellikle işte bu faul, işte sakatlanan oyuncunun tedavisinden işte ancak bir dakika sonra girmesi, oyuncu değişikliğinin çok hızlı bir şekilde yapılması.
1: Evet.
2: Ki aslında bu hızlandıracak kuralı almışlardı. Çıkacak olan oyuncu kendisine yakın, en yakın çizgiden çıkmak zorundaydı.
1: İşte
2: taç çizgisi ya da alt çizgisi neredeyse. Ama hakemler bunu global anlamda hiç uygulamaya almadılar ilk çıktığı sene hariç. Ondan sonra herkes yine ağır ağır girecek olan oyuncunun o dördüncü yakın olduğu yere doğru yürümeye başladı tekrar. Baktılar hani çözüm üretmedi. İFAB bu sefer buna getirdi. Umarım bu hakemlerin de uygulayacağı bir kararlılıkta artık ortaya çıkar.
1: Evet. Amerika'da şöyle diyenler de var. Biraz süremizin de sonuna geliyoruz ama ya artık bu Dünya Kupalarını Avrupa merkezi yapalım. Her saat dilimine eşit uzaklık olsun. yani özellikle tabii ki yani gönül ister ki hep akşamları izleyelim. Şimdi hep sabah saatlerinde maçlar mecburen. Hepsini olmasa bile bir kısmı kalkacağız, seyredeceğiz tabii. Hep birlikte. Ne dersiniz yani Meksika'yı bir kenara koyarım ama Amerika ve Kanada'da futbol kültürü ne kadar var onu bilmiyorum, ne dersiniz?
2: Ya tabii artık Amerika'da özellikle Hispanik kesim sayesinde futbol daha böyle bir bilir ve tabii ki kadın futboluna yaptıkları yatırım yani. Hı-hı. Amerika erkek futbolundan ziyade kadın futboluna yatırım yaptı bundan yaklaşık 20 sene önce başlayan bir süreç ve işte kadın futbolunda dünyanın en iyi 3 ülkesini saysak Amerika'yı direkt söylüyoruz. O yüzden bir futbol kültürü oluşuyor ama tabii o kadar büyük bir ülke ki.
1: Evet.
2: Yani futbol kültürü yerleştiriyoruz ama muhtemelen ki orana vursak nüfusu çok büyük, çok küçük bir oranından bahsediyor, evet, olacağız. Dediğim gibi Hispanik kesim tabii çok sahiplenmiş. MLS maçları artık bayağı dolu tribünlere oynanıyor. Artık çok da fazla sayıda takım var MLS'te. Amerika'da bir futbol var. O 94 Dünya Kupası'ndakinden çok daha farklı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki bir işte Güney Amerika ülkesi ya da bir Meksika seviyesinde asla değil. Kanada'da zaten yeni yeni futbol kültürü, evet, oluşmaya başladı. Onlar senelerde hiç ilgilenmediler. Onlar böyle işte 21. yüzyılda beraber falan ilgilenmeye başladılar futbolla. Ve yani orada yaşayan arkadaşlarımla konuştum. Bayağı bir keyifli ortam. Yani herkes mutlu gözüküyormuş, evet, ama Kanada'ya öyle futbolu adapte etmek çok kolay değil. Yani onlar için buz hokeyi dünyadaki her şeyden daha önemli bir spor.
1: Evet.
2: Futbolun orada daha çok zamanı var. Amerika biraz daha iyi ama evet tabii ki bir Avrupa
1: ya da Güney Amerika değil tabii.
2: Ya da Güney Amerika asla. Ya uzak doğu da bu arada Japonya, Güney Kore.
1: Tabii.
2: Artık futbol çok önemli noktada. Çok seyrediliyor, çok takip ediliyor. Japonya grubunun ciddi favorisi konumunda. Evet, Avrupa'da olması işimize gelir bizim
1: sadece
2: dilim açısından, evet, ama biraz bencilce bir bakış gibi geliyor bir yandan.
1: Doğru, doğru.
2: Sonra. Bu bir Dünya Kupası'ysa herkese hitap etmeli. Bir de Dünya Kupası gerçekleşme artık çok pahalı bir iş. Çok maliyetli bir iş. Tıpkı olimpiyatlar gibi. Ben Avrupa'nın bu aralar çok fazla para harcamaya çalışan ülkelerinin tek başına bir Dünya Kupası düzenleyeceğini kabul etmeyi, evet, düşünmüyorum. Avrupa olabildiğince az para harcama derdinde her konuda. Evet.
1: Sonuçta heyecanlı günler, haftalar bizi bekliyor. Umalım Türk milli takımı tahminlerimizden de ileriye doğru gitsin. Bakalım
2: İnşallah.
1: Sonuç.
2: Umarım harika olur.
1: Evet, evet. Yani buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum İlker Duralı programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok büyük bir keyifti.
1: Sağ olun. Kayıttayız'ın konuğu Cem Dizdar. Cem Dizdar spor yorumcusu ve spor yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Selamlar Mete.
1: Dünya Kupası 5 haftalık maraton başlıyor. Evet, biraz uzaklarda, biraz sabah uykusuz kalacak gibi görünüyoruz. Ama ben hemen şuradan başlamak istiyorum. Daha başlamadan Dünya Kupası ya bir takım tatsız olaylar, tatsız gelişmeler... Efendim işte Somalili hakemin Amerika'ya işte girişine izin verilmemesi, Irak milli takımı futbolcusunun saatlerce sorgulanması, İran kafilesine engel çıkarılması gibi Ve tabii ki Infantino'nun da buralarda hiçbir varlık göstermemesi vardı. Biraz buradan başlamak istiyorum. Yani daha önce de oluyor muydu yani hatırladığın kadarıyla? Ben böyle çok hatırlamıyorum yani Soğuk Savaş dönemindeki bu itiş kakış dışında. Buradan başlayalım.
3: Ya çok rastlamıyorduk. Hatta Rusya'da daha böyle protokoler davrandı FIFA ve bazı koşullar öne sürdü. O koşulları da işte ülke yerine getirdi. Tabii burada biraz hani dünyanın içinden geçtiği jeopolitik, biraz Trump politikaları. Ama daha da fazlasında oyunun Amerikan kültür endüstrisi tarafından ele geçirilmesi, futbol oyununun onlara yani o kıtaya ait, o coğrafyaya ait olmayan, daha çok Avrupa merkezli ve Avrupa merkezlerinden Güney Amerika oyunu olarak bilinen futbolun artık bir içeriye dönüştürülme gayreti diyelim ona. Hı hı. Bunun sonucu olan ama bir tür de işte çeşitli mağdurların kendi mağdurlarını yaratmaları. Evet, biz devlet politikası olarak Birleşik Devletler haşim bir ülke, zalim bir ülke, emperyal bir ülke, saldırgan bir ülke. Yani istediğimiz sıfatı yapıştırabiliriz. Ama işte burada gördüğümüz bazı pratikler orada yetişen, o kültürde yetişen insanların, yurttaşların, oranın vatandaşlarının da devletlerinden geri kalmadığını gösterir nitelikte. Hani haşinlikte öğretilmiş haşinlik,
1: evet,
3: öğrenilmiş haşinliğe dönüyor. Bazı şeyler de abartıyorlar. Yani herhalde devlet işte Özbekistan takımına şunu yapın, şu takıma bunu yapın diye doğrudan şey vermiyordur, talimat vermiyordur.
1: Doğru, doğru.
3: Yani bazı görev belleyen o eğitimden geçtiği için onu yapması gerektiğini varsayan, bunu zaman zaman çok yakın tarihte işte polis ve sokaktaki yurttaşlarıyla, daha ilerleyen dönemde İsrail İttifakı'nın ardından Harvard Üniversitesi gibi Ivy League kabul edilen üniversitedeki akademisyenlere, oradaki işte yönetici akademisyenlere devletin tutumunun toplumca okunması diye de okuyabiliriz. Yani tek bir boyutu yok. Anladım. Birkaç boyut halka halka iç içe. Yani toplum, devlet ne öğretiyorsa toplumdaki işte diyelim ki bürokrasi, teknokrasi, memuriyette buna yakın işler yapıyor. Şimdi bunu böyle okuyalım ama daha önemlisi şu: oyunun niteliğine dair bir Amerikanlaştırma gayretinin çok açık seçik ortaya çıktığı bir turnuva izliyor.
1: Nedir o?
3: Mesela işte bu hani Amerika kültür endüstrisi eline attığı her şeyi finansaldan artık ultra ticariye çevirmeye. Yani
1: bilet fiyatlarından mı bahsediyorsun?
3: Bilet fiyatları, oyunun kurallarının zorlanarak değiştirilmesi, keyfi ara vermeler, işte final maçında bilmem kaç dakika ara verecekler. Çünkü işte orada eğlenecek toplulukları sahaya çıkacak, insanları eğlendirecek. Hani Amerikan gösteri toplumundan, Amerika gösteri oyunlarından bildiğimiz etkinliklerin yavaş yavaş oyunun içine sızdırılması. Şimdi bu dikeylikte oyuna Avrupa'da hakim olan egemen kulüplerin, egemen kültürlerin, başta Real Madrid olmak üzere, bunların da rızası alınmış belli ki. Hı hı. Epeydir bu aslında pişirilen bir yemekti. Şöyle ki ya oyunun süreleri çok uzun, oyunun süreleri uzun olduğu için yeni nesil işte buna X, Y, Z, T çeşitli harflerle kuşakları adlandırıyorlar.
1: Hı-hı.
3: Kim yapıyor, nereden buluyor, nasıl aklına geliyor hiç anlamıyorum. İşte bu insanlar, bu gençler bunu seyretmiyorlar diyor. 80-90 yaşında, yani en küçüğü 70 yaşında insanlar bunlar. Gençleri de okuyabildiklerini iddia ediyorlar. Oradan işte oyunun süresini kısaltmak, gösteri araları çoğaltmak. Şimdi maçın arasına 3 dakika koyuyorlar ya.
1: Evet.
3: 3 dakika boşluk koyuyorlar. Onu su molası diyorlar. Halbuki orada reklam göstermek istiyorlar. Çünkü oyunun gerçek geliri yayın.
1: Evet.
3: Ve buradaki yani kapitalizm işleyişindeki en gözümüze sokulan da şu: maçın değerine göre bilet fiyatının belirlenmesi.
1: Evet.
3: Hani arz talep meselesi. Piyasa koşullarının işletilir hali. Dolayısıyla bir insan etkinliği olan, bir insan kültürel etkinliği olan oyunun tamamen ticarileşmesi, hem de hiper ticarileştirilmesine tanıklık ediyoruz. Yani en azından bu gayrete tanıklık ediyoruz. Bunu ne kadar sürdürürler bilmiyorum. Şimdi bu Somalili hakem meselesi, bunların uzantıları. Yani aslında jeopolitik, yani Somali'ye karşı bir tavır alınıyor ve oradaki uluslararası hukukun sınırları içinde. Ya biz ne yapalım? Somali ile durumumuz böyle. Terör örgütlerine ve teröriste belirlenen devletlere karşı tavrımız bu deniyor ama çok basit şeyler de olmuyor değil. İşte Rusya çeşitli olimpiyatlara alınmadığında sporcularının bağımsız olarak oralara katılması gibi. Sonuçta bir ülkenin vatandaşının o ülkenin politikalarını onaylamış olması ölçülebilir bir şey değil. Belki de arkadaş onaylamıyor politikaları. Hatta oranın muhaliflerinden de olabilir. O düzenin içinde mecburen bulunduğu yaşamın muhaliflerinden. Haliyle bu dayatmalar aslında merkez çevre ilişkisinde çevrenin biraz haşlanarak, yani çevrenin biraz zalimane uygulamalarla çevredeki diğerlerine, sonra da yarı merkez, yarı çevredeki diğerlerine alttan alta kültürel, fiziksel sopa gösteriyor Birleşik Devletler. Peki. Yani diyor ki bu dünyada herhangi bir oyun oynayacaksanız bunu benim kurallarımla, benim isteklerimle, benim ticari anlayışımla, benim size öğrettiklerimle oynayacaksınız. Çünkü bu gezegeni ben yönetiyorum. Hatırlarsan pandemide Joe Biden istediğimiz kadar dolar basarız filan demişti. Evet. Kimse de bir şey diyemedi yani. Ya nereden çıkardın, o kadar kağıdınız olmayabilir diyemedik hiçbirimiz. Şimdi bütün bu serüven bize aslında büyük şanslar da doğuruyor. Yani dünyada sadece fiziksel olarak itiraz etmeyi değil, kültürel itiraz etmenin araçlarıyla önce orada, yani Birleşik Devletler'de başta Güney Amerikalılar olmak üzere, Orta Amerikalılar, Güney Amerikalılar oralarda yaşıyorlar ya. Ya oyuna sahip çıkmanın aslında yaşama sahip çıkma olduğunu anlatacak bir fırsat da doğuyor bu haşinlik, bu peki, dayatmacılık içinde. Hı hı. Böyle bir Dünya Kupası izliyoruz. Yani Infantino da sadece bunun aparatı. Hani evet, çeşitli aparatları var ya dünyada. Hı hı. Birileri adına iş yapan, biri lehine iş yapan insanlar. Çünkü bu aslında FIFA'nın ve UEFA'nın kurallarının bozulduğu, Blatter ve UEFA'da evet, Platini'nin yerinden edildiği süreçlerin Birleşik Devletler merkezli operasyonlarının doğal sonucu. Yani belli ki bu epeydir planlanmaya çalışılıyor, uygulanıyor. Avrupa'da bunların müttefikleri var. Bu ittifaklarla ilerletiyorlar. Haklı bulunan şeyleri, haklı görülen yanlışları meşrulaştırıyor da aynı zamanda politik bir dille. Bugünlere kadar geldik. Evet. Bundan sonra dünyanın direncine bakacağız.
1: Evet, yani birçok da sevimsiz açıklaması var. Okudum ama onları şimdi burada zamanımız kısıtlı olduğu yani için uzun olur diye. Şimdi açılış oldu. Maçlar devam ediyor. Açılış maçını ben de seyrettim. Yeni kurallar. Efendim kale vuruşta ve taç atışları 5 saniyelik geri sayım. Efendim oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak. Hatalı korner, ikinci sarı kart vardı, VAR'a gidebilecek gibi. Aslında bana fena gelmedi. Yani çünkü hani bizde de çok yaygın. Efendim yani yere yatan kalkmıyor. Taç işte bilmem kaç saniyede ya da kale vuruşu uzun sürede atılıyor. Ne dersin? Bu biraz dinamizmi getirecek. Bunun yorumunu isterim.
3: Bu şöyle bir şey. Şimdi bunlar insanları ikna etmek için oyun lehine yapılıyor gibi anlatılar ve bak seni de ikna etmeye çalışıyor. Etmişler bir miktarda olsa. Şimdi ben seni yoldan alacağım. Şimdi merak etme. Çıkacaksın şimdi yoldan. Ya ben buradan düşünmemiştim diye. Şimdi bu aslında oyunu basketboldaki gibi dört parçalı hale getirme gayreti bu. Kere bunu, temel amaçları bu. Dört parçalı olsun ki aralara reklam koyalım. Çünkü bu ekonomi, yani spor ekonomisi tribünden, salondan gelir elde etmiyor. Büyük büyük büyük geliri, yayın geliri. Dolayısıyla bunu endüstrinin ya da işte ekonomilerin aracı tanıtıcısı olarak, markaların gösterilmesi, başka diyarlarda üretilmiş malların son tüketiciye götürülmesi gibi televizyon ya da dijital diyelim. Hani eski boomer olduğum için ben hep televizyon üzerinden örnek veriyorum. Aslında mecralar çok gelişmiş durumda. Tabii. Ya en vay çeşit şey var, benim de aklımın almadığı işler. Hani ben rahat rahat kendime boomer diyorum bu konuda. Hiç de ondan yüksünmüyorum. Şimdi iddiaları şu: oyunu hızlandıracağız, tempo katacağız. Evet. İşte futbol böyle bir oyun değil. Futbol molaları seven bir oyun değil, araları seven bir oyun değil. Zaten o yerde yatmalar, sığınmalar da hani oyuncu sakatlandım diyor, yerde yatıyor, süreden tasarruf etmeye evet, çalışıyor takım lehine. Bunun aslında anlattığı şey o oyuncunun hırsız olduğu değil, oyuncuların ya da o takımların mağdur olduğu. bu eşitsiz oyun ilişkileri içinde, bu hakkaniyetsiz oyun ilişkileri içinde daha güçsüz olan takımlar süreden tasarruf ederek maç içinde buldukları nadir fırsatları değerlendirme programlarıyla oynamak zorundalar bu maçı. Çünkü ellerindeki oyuncu varlığı, piyasa değerleri belli olan takımlar, işte en son izledik 100 milyonluk Meksika ile 19-20 milyonluk Güney Afrika oynadı. Güney Afrika ortalıkta yoktu yani. Bu oyun maalesef tam da bu ticarileşmiş dünyanın en iyi kendini gösterdiği yer. Yani en doğru burada gösteriyor. Şimdi diyor ki bu arkadaşlar, yani korneyi zamanında at, efendim yerde kalma, hemen kaleci topa hemen oyuna soksun, hemen oyuna soksun ve oyun akışkan olsun. Peki 3 dakika mola niye? Şimdi orada dikkat ediyorsan onun adı su molası.
1: Evet.
3: Ya 11 tane su kovası koyarsın, işte damacana bir küçük bir ne bileyim suluk verirsin 11 çocuğa. 11 çocuk 5 saniyede o suyu tüketir ve vücudunun ihtiyacı olan neyse o mineralleri, elektrolitleri onlar aracılığıyla alır. 3 dakika niye? Zaten 3 dakika durduğunda bütün oyunun kopuş süreleri başlamış olur. Evet. Oyun gider. Yani bunların kafasının arkasındaki şey oyunun niteliğiyle oynamak. Yani dertleri oyun değil. Oyunun süresi içine gösterebildikleri kadar görüntü yerleştirmek, reklam yerleştirmek, bu VAR kararları filan gibi bu envai çeşit işler de oyunun sonucuna dair değil. Evet. Sana defalarca görüntü vererek formadaki, stadyumdaki reklamları daha fazla seninle muhatap etme gayretleri. Yani bunlar çok akıllı olduğunu zanneden fakat bir parça üzerine de düşündüğünde ya bunu niye yapıyorsunuz dediğinde herhangi bir Infantino'nun durumunda olduğu gibi. Yani Infantino'nun çok hakikaten komik şeyler söylüyor. Bu kadar yüksek bilet fiyatları kara borsayı engellemek için gibi tuhaf tuhaf şeyler. Yani akla izan şeyler söylüyor. Aslında bu Dünya Kupası oyunun egemenlerinin, futbolun egemenlerinin ya da futbola egemen olan olmaya çalışanların şahane deşifreleriyle dolu. Çok güzel deşifre ediyor bütün bu oyun üzerinde oynanan küresel oyunu, Birleşik Devletler oyununu, Amerikan kültür endüstrisi oyununu. O nedenle hani peki, biz maçlarda kalalım, eğlenelim, gülelim ama hani bunlar da Adorno'nun söylediği gibi yani en iyi kıymık gözümüze batan kıymıktır. O küçük kıymık doğru düşünmemize yol açar. O nedenle doğru düşünecek çok malzememiz, doğru kavrayacak çok malzememiz var.
1: Son şunu söyleyeceğim, soracağım. Kısa da isteyeceğim. Tabii ki yani sonuçta ilk turlar evet biraz böyle daha sası geçecek gibi ya da başlangıç maçları ama yavaş yavaş havaya da gireceğiz. Seyrediyoruz sonuçta. Çok kısa bir Türkiye'nin nerelere kadar gidebileceği, iki senin ne bileyim finalist adayların ya da şampiyonluk adaylarını alıp kapatalım. Buyurun.
3: Şimdi yani bizim grup aslında söylendiği kadar kolay bir grup değil, zor bir grup. Ben bu takımın, bizim takımın bu gruptan çıktıktan sonra adım adım yükselerek ilerleyebileceğini, özellikle de daha çok Avrupalıyla karşılaştığında daha şaşırtıcı, olumlu performans sonuçları alacağını düşünüyorum. Bu bizler için bilinmez bir grup. Yani Avustralya, atletik takım, Birleşik Devletler çok atletik. Oralar zaten atletizmle

0: hani şeyini boşa çıkarıyor, tahminini boşa çıkarıyor. Çok kıymetli bir oyun. Hakikaten top yuvarlanıyor ve başka bir yerden başka bir şey oluyor. Bizim için dark horse diyorlar. Hani at yarışlarından böyle aparılmış bir kavram. Yani sürpriz favori, yani görünmeyen favori, gizli favori, bir yerlerde saklanmış testi. Neden? Çünkü hakikaten özel oyuncuları var takımımızın. Birbirleriyle bağ fena olmayan ve problem çözme konusunda bence ülkenin üzerinde bir teknik adama da sahip. Ülke anlatısının üzerinde. Haliyle biz bir yerlere gideriz. Dünya şampiyonu kim olur, Dünya Kupası şampiyonu kim olur sorusuna gelince burada bir fikir yerine ben içimden geçeni söyleyeyim. Benim için önce biz şampiyon olalım. Sonra her zaman ben Arjantinciyim de çocukluğumdan beri Luis Cesar Menotti'den efendim Armando Diego Maradona'dan beri hep her zaman Arjantin'i bir ilk dört takımı olarak görürüm ve kim hani biz yoksak onların şampiyon olmasını dilerim. Ama tabii gönlümden geçen yine biz bir iki bir Afrikalı olursa muazzam olur. Yani bütün bu oyunun örgüsü bozulur ama yine de en yakın benim takımım Arjantin diye.
1: Peki. Bakalım ne olacak. Cem Dizdar çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için programımıza ve yorumlarınız için sağ olun. Görüşler böyle. Evet, heyecan başladı. Uzun bir maraton olacak. Umalım söylediğimiz gibi Türk milli takımı en ön sıralara kadar yükselsin ve bize heyecanlı günler ve haftalar yaşatsın. Belki de finalde umarız diyoruz. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: A milli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ay Yıldızlılar buradaki ilk antrenmanını da yaptı.
5: A milli takım Avustralya ile karşılaşacağı Vancouver'da coşkuyla karşılandı. Türk futbol severler kafile otele ulaştığında meşaleleri yaktı, tezahüratlar yaptı. Ay Yıldızlılar Arizona'daki kamptan sonra Kanada'daki ilk antrenmanını da yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 21 yaşındaki futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla devamında bireysel çalıştı. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile pazar saat 7'de karşılaşacak. Mücadele 54 bin kişilik BC Place stadında oynanacak.
4: Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldığı açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden Meksika rakibini 2-0 mağlup etti.
6: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Mexico City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken, 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan, 28 Haziran pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyum'da oynanacak.
4: Dünya Kupası'nın ilk gününde diğer maçta Güney Kore Çekya'yı 2-1 yendi. Çekya 59'da Krejci ile öne geçti. 8 dakika sonra In Beom'la skoru eşitleyen Kore, 80. dakikada Beşiktaşlı Oh'un golüyle 3 puanı ulaştı. Asya temsilcisi bu sonuçla A grubunda ilk maçları Meksika ile zirvede tamamladı. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik direktör 2010-2013 yılları arasında da çalıştırdığı Real Madrid'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mourinho'nun geride kalan sezon büyük tartışmalar yaşanan Real Madrid soyunma odasında köklü değişikliklere

0: çökmesi bekleniyor. A-Milli Erkek Basketbol Takımının 2027 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Millilerin elemelerde karşılaşacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandı. NBA'de forma giyen isimlerden Alperen Şengün ve Adem Bona kadroya çağrıldı. Baş antrenör Ergin Ataman, devşirme oyuncu hakkını Flynn ve Biberovic'den yana kullandı. Kurallara göre Ataman nihai kadroda iki oyuncudan birine yer verebilecek. 27 Ağustos 2027'de başlayacak Basketbol Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerli sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: NTV Radyo.

0: Tahsil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Mürver çiçeğinin açtığı günlerdeyiz. Hipokrat'ın ilaç sandığı olarak nitelediği mürverin şifa amaçlı kullanımı çok eskiye dayanır. Bitkinin fosilleşmiş kalıntılarının taş devrine ait pek çok kazı alanında bulunması dışında kadim tıp kitaplarında da başta aşırı terleme, öksürük nöbeti olmak üzere pek çok rahatsızlığa karşı ilaç olarak geçiyor. Bu yönü keşfedilmeden çok önce ise içi boş dallarından flüte benzeyen enstrüman yapılırmış. Kayıtlarda trombon olarak geçiyor ve özellikle çobanların çaldığı belirtiliyor. Mürver ağacının Anadolu'da Akdeniz hariç her bölgede yetiştiğini, çiçeklerinin ilkbahardan itibaren Temmuz ayına kadar toplanıp kurutulduğunu ekleyelim ve unutmayalım. Bitkiler de bir tür ilaç. Kişiye özel durumların dikkate alınması ve uzman gözetimi şart.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: İstanbul yol durumu.
6: İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. D100S rampası Büyükçekmece yönü için sağ şeritte bir bakım onarım çalışması yürütüldü. Bu nedenle bir şeridin trafiğe kapalı olduğu ve o bölgede yoğunluk yaşandığı belirtilmiş. Ayrıca Merter Cevizli Bağ istikametinde sağ şeritte bir araç arızası meydana geldi ve bu nedenle bir şeridin trafiğe kapalı olduğu yine yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Ana arterlerde birçok noktada yoğunluk giderek artarken İstanbul'da bu dakikalarda Avrasya Tüneli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü bir hayli yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için ise Avrupa'dan geçişler yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
6: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik sürüyor. Merkez Yürütme Kurulu toplantı halinde ihracı istenen 9 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na itiraz etti. Halen devam etmekte olan MYK'da ise yeni isimlerin ihracı istendi. Başkent ilk bağlantı noktamız olacak. Orta Doğu'daki savaş değişkenliklere gebe. Dün Amerikan Başkanı Trump İran'ı sert vuracağız demişti. Akşam fikir değiştirdi. Müzakereye yeniden kapı araladı. Mutabakat zaptı üzerinde anlaşıldı. Piyasalar yön değiştirdi. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına soruşturma açıldı. 32 kişi gözaltında. Şirketlere denetim kayyumu atandı. Dünya Kupası görkemli bir törenle başladı. Günün programına bakıp millilerimizden son haberleri paylaşacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Grup başkan vekilleri seçilecek ama yeni isimlerin de ihracı istendi. NTV muhabiri Uğraş Bingöl toplantıya dair notları başkentten aktarıyor.
7: Sarı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı ve şu ifadeleri kullandı. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tunceli ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma listemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği karar verilmişti. Yine Haspide de Giresun'da belediye başkanıydı. Cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelmişti. O da ihraç edildi ama onda şöyle bir durum farkı var. Zaten partide ihraç edilmişti ama mutlak mutlak kararı sonrası o kararlar yok hükmünde olduğu için yeniden disipline sevk edildi ve o da kesin ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Evet, Müslüm Sarı şu ifadeleri kullandı. Dün gerçekleştiren parti meclisimiz toplantımızda alınan kurultay kararı doğrultusunda kongreler, takvimin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirilme yapılmasına da karar verilmiştir. Açıklamasını yaptı sosyal medya hesabından. Bugün sadece yazılı açıklama olacak. Sözlü bir açıklama yapılmayacak. Bu iki karar da önemli. Tekrar etmekte fayda var. Mersin Mezitli Denizli Belediye Başkanı Serkan Tuncer, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bugünkü ihraçlar belediye başkanlarına yönelik olduğunu söylemek mümkün. Yeni bir gelişme daha yaşandı. O da hatırlanacağı üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na yine 9 isim sevk edilmişti. Ali Mahir Başarı Grup Başkan Vekili, Gökhan Günaydın yine Grup Başkan Vekili, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba olmak üzere toplam 9 kişiydi. 9 kişine ilişkin bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na da itiraz yapıldı. Özgür Özel'e yakın avukatlar o itirazı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne getirildi ve yine 63. maddenin bir atıfta bulunarak milletvekillerinin MYK kararıyla değil parti meclisi kararıyla, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla değil parti meclisi kararıyla ihraç edilebileceğini ve bu kararların yok hükmünde olduğuna ilişkin de bir başvuru yapıldı. Yüksek Disiplin Kurulu'na kararın yok hükmünde olduğu iletildi. Bu 9 ismin yapıldığı ihraç kararının ardından. Evet, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Dün de önemli, hatırlanacağı üzere 27 parti meclis üyesi gelmemişti. Ardından da İhraç kararlarının ardından iki grup başkan vekillerinin düşürülmesi için meclis başkanlığına başvuruda bulunmuştu. Bugün de Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği düşürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sosyal medya sitesinden de o görevlendirmeler milletvekili olarak yazıldı. Bu da önemli bir gelişmeydi. Bugün parti meclisinde bu sürece ilişkin de bir değerlendirme, bir atama yapılmasını bekliyorduk ama şu an için bir atama yapıldı mı yapılmadı mı net değil ama paylaşılan bilgilere göre henüz bir bilgi yok. Yeni atamalarında Faik Öztürk grup başkanı olarak yapılacağı konuşuluyor. Yine Kars Milletvekili İnan Akgülhan'ın da grup başkan vekili Sevda Erdan Kılıç'ın da yine grup başkan vekili olabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılıyordu. Gün boyu Cumhuriyet Halk Partisi koridorlarında konuşulan konuların başında geliyordu. Evet, yine önemli bir karar. Dediğim gibi Merkez Yönetim Kurulu toplandı ve iki isim direkt olarak verildi. Hasbi Dede'nin durumunu daha önce söylemiştim. Mutlak mutlak karar ihraç edilmişti ama mutlak mutlak kararıyla o ihraçlar yok sayıldığı için yeniden ihraç edildi ama iki isim önemli. Serkan Tuncer, Mersin Mezitli Belediye Başkanı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.
6: Uğraş Bingöl Ankara'dan aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor dedi. Erdoğan mesajlarını Edirne'den verdi.
8: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın, hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti.
9: CHP'deki kriz milletin sorunudur. Bu ifade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e mutlak butlan süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.
10: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil, birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir.
9: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil, çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade etti.
10: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
11: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin...
9: Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.
10: Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.
6: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Polis belediye binasında arama yaptı. Şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü. Belediyeye personel alınması, işletme kiralanması, imar ve ruhsat süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürülüyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia ediliyor. Anayasa Mahkemesi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin yürüttüğü 128 milyar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
12: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, CHP'nin bu iddia nedeniyle 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Buna itiraz eden CHP, kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, CHP'nin itirazını reddetti. Anayasa Mahkemesi kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir dedi. O dönem Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü, uluslararası normlara uygun işlemlerin kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı. Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık %25 seviyesine bulunan enflasyonun, para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde %8'e indirildiği kaydedildi. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirmesi hamlesi diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır denildi. Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı. Açıklamada o gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır ifadesi de yer aldı.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Yeni başsavcının önündeki dosyalardan biri ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma olacak.
12: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı. 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse hafta içinde Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSK kararnamesiyle Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Başsavcı Vekili olarak atandı. Bu atamayla birlikte önemli bir gelişme daha yaşandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Bu gelişmeyle Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirilecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in önündeki önemli dosyalardan biri bu olacak. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi kazada hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici yaptığı açıklamada soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıkları'nın kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
1: NTV Radyo.
6: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın sağlandığını açıklamıştı. Kısa süre önce ise Trump sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Kamuoyuna sızdırılan anlaşma maddeleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak.
13: Donald Trump biraz önce Truth Social'dan paylaştığı mesajda İran'ın sızdırmış olduğu anlaşmaya ilişkin koşulların yazılı bir şekilde üzerinde mutabık kılınan koşullarla bir alakasının olmadığını söyledi. Tırnak içerisinde Trump anlaşmanın yapılmasına ilişkin zayıf ve acınası açıklamalarının gerçekle herhangi bir ilgisi yok dedi. İran'la iyi niyetle müzakere etmek ya da iyi niyetle muhatap olmak diye bir şey olamıyor, inanılmaz ifadesini kullandı. Aynı zamanda dün gece Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmakta olan Hint gemilerine yönelik drone saldırısının da kabul edilemez olduğunu söyledi Trump. Bir an önce hızlı bir şekilde kendilerine çeki düzen verseler iyi olur ifadesini kullandı. Bir süre önce İran'ın NER Haber Ajansı Amerika ve İran arasındaki anlaşmanın taslağına ilişkin taslağının bir metnini yayınlamıştı. NER Haber Ajansı'nın iddiasına göre bu taslak Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından koşulları ve düzenlemeleri belirlenecek şekilde 30 gün içerisinde açılmasını ve 24 milyar dolarlık İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını ve bu paranın transfer edilmesini ve İran'ın yeniden yapılandırılması için de 300 milyar dolarlık bir para kaynak vaadi verildiğini iddia etmişti. Lübnan dahil bütün cephelerde de derhal saldırıların kalıcı bir şekilde durdurulması ve İran'ın çevresinde de ABD güçlerinin çekilmesini ve yaptırımların da askıya alınmasını öngörüyordu iddiaya göre. Şimdi üst düzey bir Amerikalı yetkili de anlaşmaya dair yeni açıklamalar yaptı. Taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor bu taslağın ya da çerçeve anlaşmasının içeriğine ilişkin. Üst düzey Amerikalı yetkili İran'la varılacak anlaşmanın performansa bağlı olduğunu, yani İran anlaşmaya bu çerçeve anlaşmasına uydukça bazı adımların atılacağını söyledi. Nükleer programın lağvedileceğini söylüyor şu üst düzey Amerikalı yetkili ve İran çerçeve anlaşması koşullarına uyana kadar da Tahran'a herhangi bir para transferinin olmayacağını söyledi. Terör gruplarının fonlanmasına, yani maddi destek sağlanmasının durdurulacağını ifade ediyor. Şimdi üst düzey Amerikalı yetkilinin yaptığı bu açıklamalar aslında dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından İsrail tarafının yaptığı açıklamada bu anlaşmaya dair bir takım unsurlar sıralanmıştı. O açıklamadakine benzer unsurlar içeriyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada ABD Başkanı Donald Trump İran'ın sızdırdığı anlaşma koşullarını ya da taslağın yazılı bir şekilde üzerinde mutabık kalınan koşulları yansıtmadığını, gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor. Dolayısıyla taraflar çerçeve anlaşmasının içeriğine dair farklı çelişkili açıklamalar yapıyorlar Burcu.
6: Ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz NTV ile ortak yayında aktardı. Meksika'da Dünya Kupası coşkusu adalet arayışının gölgesinde başladı. Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği maç için on binlerce futbolsever stadyuma akın etti. Stadyumun civarında ise kaçırılan insanların yakınları protesto düzenledi.
10: Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapan Meksika'da turnuva coşkusuna protestoların gölgesi düştü. On binlerce kişi turnuvanın açılış müsabakası için stadyuma akın etti. Çevrede toplanan protestocularsa ülkede yaşanan insan kaçırmalarına karşı harekete geçilmesini talep etti. Meksika genelinde kaçırılan kişilerin yakınları Dünya Kupası'nın yarattığı küresel ilgiyi seslerini duyurmak için kullandı. Arayan anneler olarak bilinen gruplarla çok sayıda meslek örgütü başkent Meksiko City'de bir araya geldi. Taraftar alanı yakınında başlayan eylemlerde göstericiler üzerlerinde kayıp yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtler ve Meksika formaları giydi. Maçın oynanacağı stadyuma giden yollar top evine dönüyor. Peki ya çocuklarımız ne zaman dönecek? Yazılı afişlerle donatıldı. Barışçıl başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi. Bazı gruplar turnuvanın ilk karşılaşmasının oynanacağı stadyumun yollarına barikat kurdu. Polislerle göstericiler karşı karşıya geldi. Meksika hükümeti kaybedilme vakalarının büyük bölümünün kartellerden kaynaklandığını ve kayıpların bulunmasının ulusal bir öncelik olduğunu savunuyor. Sendikaların zam talep ettiği protestolarla da birleşen gösteriler ev sahibi ülkede gerilimi tırmandırdı.
1: NTV Radyo.
14: Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasında bu sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 kişi gözaltına alındı. Firmalara denetim kayyumu atandı.
12: Piyasanın işleyişini bozmak, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açmak. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına bu suçlamalarla soruşturma açıldı. 13 şirketten 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bolu'nun da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların çoğu CEO, yönetim kurulu başkanları ve genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP, Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumunun görevi yönetim kurulunun işlerini denetleyip uygun bulursa izin vermek ve bu çerçevede ön denetim yapmak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği, fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu belirtildi. Mangal sezonunun açılmasıyla kasapların 180 liraya aldığı kanat ve but ızgaranın kilosu 240 liraya çıktı. Pirzolanın fiyatı ise 170 liradan 220 liraya yükseldi. Müşteriye bu fiyatın yansıması çok daha yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye, kasaptan kasaba değişiyor.
14: Haber turuyla devam edelim. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada yargılanan Pınar Türker'in gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı. 9 Haziran'da ifade veren Pınar Türker, emniyette kendisine çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiası hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma için mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi. Kadın hakimi vuran savcı ile ilgili karar çıktı. Ocak ayında İstanbul'da Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan 11 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Duruşma İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık savcı suçlamaları kabul etmedi. Hakim Aslı Kahraman'la evlenme düşüncesi olduğunu ancak ilişkileri sırasında psikolojik olarak etkilendiğini öne sürdü. Mahkeme sanık savcıya kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bursa'da 62 yaşındaki kişi torununun sünnet eğlencesinde havaya rastgele ateş açtığı için uyardığı komşusu tarafından vurularak öldürüldü. Polis saldırgan ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 9 yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olan 44 şüpheliyi tespit etti. Zanlılar İstanbul merkezli 11 ilde jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el koyuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu. Işıkhan, 21'i yerli üretim olan ilaçlarla sağlıkta yerli kapasitemizi güçlendiriyoruz dedi. Listede kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, kanama ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar yer alıyor. Ticaret Bakanlığı vize aracılık şirketlerinin reklamlarını inceledi. Aldatıcı reklam yapan 6 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Reklam kurulu söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası da verdi. İnceleme süreci tamamlandıktan sonra nihai kararın verileceği açıklandı. Reklamlarda kullanılan aldatıcı ifadelerse vize randevu garantisi, hızlı başvuru, %100 onay garantisi olarak sıralandı. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Amerika'da tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı.
12: Cinayetin kilit ismiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar tek tek aranmaya başlandı. Artık cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü'nde ekipler Gülistan'a ait bir iz arıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlar taranıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Çalışmalara Gülistan 9 soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katılıyor. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gülistan'ın cansız bedenini gömdüğü iddia edilen valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu, sim karttaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
14: İzmir'de 15 yaşındaki Ayaz Cumru silahlı kavgada öldürüldü. Olayla ilgili ikisi 18 yaşından küçük 5 kişi tutuklandı. Kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan tarafların birbirine konum göndererek buluştuğu anlaşıldı.
12: Birbirlerine konum gönderip buluştular. Aralarında husumet olan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 15 yaşındaki Ayaz Cumru hayatını kaybetti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında kız meselesi yüzünden husumet oluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. İki taraf birbirine konum göndererek 7 Haziran'da buluştu. Aralarındaki kavgada silahlar ateşlendi. 15 yaşındaki Ayaz Çumru vuruldu. Ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi çocuk, 5 kişi tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
14: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 24 kişiden 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Zanlılardan 9'u ise tutuklandı.
12: Oyuncular, şarkıcılar, yapım şirketi sahipleri, sosyal medya ünlüleri. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 isimden 9'u tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Vatan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Portekizli manken Tessie Ramos Correa'nın evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi de bulundu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu isimler yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla'da perşembe sabahı gözaltına alınan 24 isim adli tıp kurumunda saç ve kan örneği vermişti.
14: Ayasofya Camii'nde Bizans bayrağı açan iki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
15: Ayasofya'da çift başlı kartal simgeli bayrak açtılar, ardından da tutuklandılar. İki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
16: Yunanistan'dan gelen bir grup turist kafilesi 9 Nisan günü saat 15 sıralarında Ayasofya Kebir Camii Şerif'e geldi. X-ray cihazından geçen o kafile üst araması yapıldıktan sonra caminin içine girdi.
15: Turistlerden biri üst kattaki ziyaretçiler açık bölümde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı. Fotoğraf çekildikten sonra bayrağı yanındaki arkadaşına verdi, o da poz verdi. Polis müdahale etti. Bayrak üzerinde ya Ortodoks ol ya da öl sözlerinin yazılı olduğu belirlendi. 35 yaşındaki Mazis Mikael ve 42 yaşındaki Konstantina Mazi tutuklandı. İki turist hakkında halkın bir kesimini aşağılama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İddianamede Ayasofya'nın Türk tarihinin, egemenliğinin ve kültür mirasının sembollerinden biri olduğu anlatıldı. Camide bayrağın açılarak dini ve milli değerlerin aşağılanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
14: Yarım 1 milyondan fazla öğrenci liselere giriş sınavına girecek. Son saatler nasıl geçirilmeli, sınavda nelere dikkat edilmeli? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'in uyarılarını dinleyelim.
12: Liselere geçiş sistemi sınavı için artık son saatler. 1 milyondan fazla öğrenci sınavda ter dökecek. Gençler tüm yıl emek verdi. Peki son gün neler yapılabilir?
17: Normalde rutin hayatları nasıl devam ediyorsa bu tarihe kadar o şekilde kalan saatleri geçirmelerini tavsiye ederiz. Yani beslenme de dahil olmak üzere, sosyal ilişkiler de dahil olmak üzere, spor da dahil olmak üzere.
12: Öğrenciler sınav kağıdıyla baş başa kaldığında okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi fark yaratan ölçütlerden olacak.
17: 9000 dolayında sözcük sayısı var. Sayısal bölümdeki soruların bile sözel sorularıyla eşdeğer sözcük adedi. Yani okuma ön planda, paragraf ağırlıklı sorular ön planda. Sorular zor değil ama sorular çok şey istiyor. Yani bilgi temelde kazanım ve daha sonra da bunların beceriye dönüştürülmesi.
12: İki oturumdan oluşan sınavda toplam 90 soru var. Öğrencilerin bu soruları çözmek içinse 155 dakikası olacak.
14: Tatil bölgelerinde yazlık kiralamak isteyenler dolandırıcıların hedefinde. Sosyal medyada kurulan tuzak ucuz kiralık yazlık yaz fırsatı gibi başlıklı ilanlarla başlıyor. İlanı cazip görüp arayanlardan kapora isteniyor. Sonrasında ise kaporanın gönderildiği kişiye ulaşılamıyor.
18: Alo merhaba, ben kiralık villa için aramıştım.
19: Gittiğiniz zaman öyle bir yerin hiç olmadığını görebiliyorsunuz. Çok daha kötüsü siz gittiğiniz zaman içeride başka birinin olduğunu görebiliyorsunuz.
20: Sayfalar birebir kopyalanıyor, sahte ilanlarla tuzak kuruluyor. Dolandırıcılar yazlık kiralayıp tatil hayali kuranları hedef alıyor.
21: Yaz sezonuna girdiğimiz için yani bayağı karşılaşılıyor böyle şeyler.
19: En bilindik yöntemlerden birisi kurumsal şirketlerin sitelerini kopyalamaları oluyor. Site linkinde çok ufak tefek böyle oynamalar yapıyorlar. Çok yakın isimler seçiyorlar. İnsanlar da site linklerine dikkat etmiyor, giriyorlar.
22: Dolandırıcılar özellikle lüks, gösterişli villaların fotoğraflarını kullanıyorlar. Düşük fiyat yazarak sosyal medyada paylaşıyorlar. İnanıp iletişime geçenlerden de kapora talep ediyorlar.
23: Uygun fiyatlı olduğu zaman da ben bir tereddüt ediyorum, acaba niye bu kadar uygun fiyatlı diye.
24: Bir kere başıma gelmişti, o da gittiğim yazlık farklı bir yere kiralanmış, görüntüdeki gibi değildi falan.
19: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin yapmış olduğu bir sistem var. Örnek veriyorum, siz bir acenta üzerinden bu villa kiralama işini yapacaksanız eğer ki ilgili acentanın belge numarasını TÜRSAP'ta doğrulayabilirsiniz. Lakin orada çıkmıyorsa oradan uzak durmanız gerekebilir. Ödeme ekranında özellikle bir şahsın bilgileri çıkıyorsa uzak durulmalıdır.
14: Elon Musk'ın şirketi SpaceX halka arz oldu. Şirket 75 milyar dolar topladı ve değeri 2 trilyon dolara yaklaştı. Musk ise serveti 1 trilyon dolara aşan ilk iş insanı oldu.
12: 3, 2, 1. SpaceX rekor tutarla borsaya açıldı. Elon Musk serveti 1 trilyon dolara aşan ilk iş insanı oldu. SpaceX'in halka arzı kapsamında 550 milyon hisse satışı gerçekleştirildi. 75 milyar dolar toplayan şirketin piyasa değeri 1,8 trilyon dolara yaklaştı. Bu sayede JP Morgan, Meta ve Musk'ın kurucusu olduğu diğer şirket olan Tesla'yı geride bıraktı. SpaceX'ten önceki en büyük halka arz Aralık 2019'da 25 milyar dolarla Suudi Aramco'ya ait. 2014'te Alibaba 21 milyar dolar, 2012'de Meta 16 milyar doları yakalamıştı. Yani SpaceX önceki 3 rekorun toplamından bile daha fazla getiri sağladı. Halka arz Musk'ı trilyoner yaptı. Aşılması zor bir servete ulaştırdı. Musk, SpaceX ile uzayda veri merkezi açmayı hedefliyor. Mars'ta koloni kurmayı amaçladığını söylüyor. Ancak SpaceX'in yüksek değerlemesine ilişkin bazı soru işaretleri de var. ABD basınında yer alan haberlere göre şirket geçen yıl zarar etti. Ayrıca şirketin yıllık geliri benzer büyüklükteki şirketlerin oldukça altında kalıyor.
14: İtalya'da dünyanın en önemli kültür sahnelerinden biri olan Kolezyum'da Türkiye'den götürülen 221 tarihi eser ziyaretçilerle buluşuyor. Troya sergisiyle Türkiye'nin kültürel mirasının dünya çapında görünürlüğü artırılacak.
12: Türkiye'nin en önemli miraslarından Troya sergisi İtalya'da Roma'nın simgesi Kolezyum'da açıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.
0: Bugün Türkiye ve İtalya'nın kültürel işbirliği aslında Akdeniz'in iki kıyısı, Akdeniz'e uzanan iki yarımada arasındaki yüzlerce yıllık bu diyaloğun günümüzdeki devamıdır. Bu sergide Akdeniz'in ortak hafızasını, anlatılarını ve medeniyet mirasını yeniden düşünmeye davet eden güçlü bir kültürel buluşmadır.
2: Buonasera, grazie. Sul disco con degli...
12: Açılışa katılan İtalyan Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Ersoy, İtalyan mevkidaşıyla sergiyi gezdi.
2: Su questa mostra e su questo evento.
12: Türkiye'deki 19 müzeden seçilen 221 eser, aylar süren çalışmayla İtalya'ya taşındı. Tarihi eserler Troya ve Roma, antik Akdeniz mitleri, efsaneleri ve hikayeleri sergisinde ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Sergide Truva atının replikası da ziyarete açıldı. Ersoy, Truva'nın Roma'nın kuruluş anlatısında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
0: Hititler tarafından Ilusa, Homeros tarafından Ilios, Romalılar tarafından İlyum olarak adlandırılan Troya, eşsiz tarihi ve kültürel değeri sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir.
12: Danimarka, İngiltere, İtalya ve Amerika'da yeni sergilerde planlanıyor. Kolezyum'daki sergi 18 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
1: NTV Radyo.
3: Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
3: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Hafta sonu hava aniden değişiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Lodosun etkili olduğu güney kesimlerde ise yüksek sıcaklık ve nem kaynaklı güneş çarpması riski sürüyor. Tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: A milli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ay Yıldızlılar buradaki ilk antrenmanını da yaptı.
7: A milli takım Avustralya ile karşılaşacağı Vancouver'da coşkuyla karşılandı. Türk futbol severler kafile otele ulaştığında meşaleleri yaktı, tezahüratlar yaptı. Ay Yıldızlılar Arizona'daki kamptan sonra Kanada'daki ilk antrenmanını da yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 21 yaşındaki futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla devamında bireysel çalıştı. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile pazar saat 7'de karşılaşacak. Mücadele 54 bin kişilik BC Play stadında oynanacak.
6: Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldığı açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden Meksika rakibini 2-0 mağlup etti.
8: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Mexico City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken, 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan, 28 Haziran pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyum'da oynanacak.
6: Dünya Kupası'nın ilk gününde diğer maçta Güney Kore Çekya'yı 2-1 yendi. Çekya 59'da Krejci ile öne geçti. 8 dakika sonra In Beom'la skoru eşitleyen Kore, 80. dakikada Beşiktaşlı Oh'un golüyle 3 puanı ulaştı. Asya temsilcisi bu sonuçla A grubunda ilk maçları Meksika ile zirvede tamamladı. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik direktör 2010-2013 yılları arasında da çalıştırdığı Real Madrid'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mourinho'nun geride kalan sezon büyük tartışmalar yaşanan Real Madrid soyunma odasında köklü değişikliklere gitmesi bekleniyor. A milli erkek basketbol takımının 2027 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Millilerin elemelerde karşılaşacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandı. NBA'de forma giyen isimlerden Alperen Şengün ve Adem Bona kadroya çağrıldı. Baş antrenör Ergin Ataman devşirme oyuncu hakkını Flynn ve Biberovic'den yana kullandı. Kurallara göre Ataman nihai kadroda iki oyuncudan birine yer verebilecek. 27 Ağustos 2027'de başlayacak Basketbol Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이타큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. Kilometrelerinde ve Kahraman Kazan Ankara yolunun 21-24. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik

0: Na, günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: İlginçtir. Birbirleriyle hiç ilgileri olmamasına karşın karıştırılan ve yanlış anlamlarda kullanılan iki sözcük var. Biri bilhassa, diğeri bilakis. İkisinin de bil hecesiyle başlamaları dışında hiçbir ortak noktaları yok. Örneğin, ben ona bilakis söyledim dendiğinde, ben ona özellikle söyledim anlamı amaçlanıyorsa, meramınızı anlatamadınız demektir. Hatta karşınızdaki kişi bu tümceden hiçbir anlam çıkaramamış olabilir. Çünkü bilakis tam tersine, aksine anlamındadır. Burada kullanılacak sözcük bilhassa olmalıdır. Ben ona bilhassa söyledim. İşte şimdi oldu. Çünkü bilhassa özellikle, her şeyden önce, hususi olarak anlamındadır. Belki hatırlayan çıkacaktır. Eskiden aynı anlamda hassaten diye de bir sözcük vardı. Şimdi bir iki örnekle bilgimizi pekiştirelim. Bilhassa benim doktoruma gitmek istiyordu. Beni kızdırmak için bilhassa öyle söyledi. Her iki cümlede de bilhassa doğru kullanılmış. Biz yukarı doğru giderken o bilakis aşağı gidiyordu. Ona kızmamıştı. Bilakis duydukları hoşuna gitmişti. Bunlar da doğru kullanım. Evet, bilhassa özellikle, her şeyden önce anlamında. Bilakis tam tersine, aksine anlamındadır. Şimdi iki sözcüğü aynı cümle içinde kullanmayı deneyelim. Ben huzur dolu sessiz bir hayatı tercih eder ve geceleri bilhassa evde olmaktan hoşlanırdım. Eşimse bilakis hareketli bir hayatı sever ve mümkün olsa her gece bir yerlere gitmek isterdi. Evet, oldu ve sanırız karıştırılmaları hayli güçleşti. Sizlere bilhassa iyi günler dileriz.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonu hava koşulları belirgin şekilde değişecek. Eğer açık hava planı yaptıysanız değiştirmenizde fayda var diyebilirim. Ya da tedbirli olun eğer değiştirmeyecekseniz. Bugünlerde Londra ve Almanya'da olan o soğuk ve yağışlı hava Polonya'ya, Balkanlara ulaştı ve yarın bize gelecek. Öncelikle İstanbul ve Marmara yarın birden 5 derece serinleyecek diyebilirim. İstanbul'da yağmurlu bir hava var. Sabahtan özellikle öğleden sonraya kadar hep aralıklı yağış olacak ve karayel yönlü rüzgar olduğu için hissedilen sıcaklık 18 hatta 17 dereceye düşecek. Yani yarın kalın giyinmemiz gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde sınava girecek gençlerimiz hırkalarını almayı unutmasınlar. Ege'de de rüzgar serinlik vererek esecek. Evet, pazar günü hava güneşli olacak. Yarın yağışlar var. Pazar güneşli olacak ama güneşe rağmen üşüten bir rüzgar olacak. Yani ülke genelinde sıcaklıklarda 4 ile 6 derece düşüş olacak. Pazar günü bu düşüşü daha fazla hissedeceğiz. Anadolu hemen yarın serinlemiyor ama pazar günü bu serinlemeyi o bölgelerde hissedecek. Yağış konusunda uyarmam gerekiyor. Çünkü özellikle İç Ege'den başlayarak Afyon, Denizli, Uşak,

0: Isparta, Burdur, Konya, Kayseri, Aksaray boyunca yağmurlar çok şiddetli olacak. Su baskını yaratabilir, yıldırım tehlikesi de var. Karadeniz'de de kısım kısım yağış olacak. Güneydoğu'da pazar günü özellikle yağış var. Yarın öğleden sonra Gaziantep'te de başlayabilir ama pazar daha geniş alanda var. Doğu Anadolu sağanak yağmurlu, Akdeniz'e inecek yağış, Antalya yarın sağanak yağmurlu. Adana'da sağanak yağış var. Pazar günü bu yağışlar Akdeniz'de devam edecek, özellikle Adana bölümünde. Pazartesi olduğu zaman sıcaklıklarda hızla artış başlayacak ve yağışlar ülke genelinde kesilecek. Güneşli bir haftaya başlayacağız pazartesi günü.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: NTV Radyo. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.
12: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Sahil yolu Ataköy-Yeşilköy, Yenibosna Çobançeşme, Bayrampaşa Hal, Temçakmak Ataşehir ve sahil yolu Yenikapı Samatya ile birlikte Dudullu Ataşehir arasında bir şeridin trafiğe kapandığı ve bu noktalarda da trafik yoğunluğunun en üst seviyede olduğu belirtilmiş. Ana arterlerdeki sıkışıklık bu dakikalarda giderek artıyor İstanbul'da. Avrasya Tüneli Avrupa'dan geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine iki yakadan geçişlerde bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
4: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'deydi. Eylem çağrısında bulunan CHP'lilere tepki gösterdi. Siz milletvekili misiniz, militan mısınız diye sordu.
5: Bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
6: CHP'de butlan tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
5: Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'deydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
5: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
6: Erdoğan, İran savaşına da dikkat çekti. Türkiye'yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
4: CHP'de bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK iki ismi daha disipline sevk etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.
7: Kahraman Kemal selamlıyor sizleri.
6: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından 2 ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada olağan kurultay için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın ünvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni bir parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz," dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz," ifadelerini de kullandı.
4: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Polis belediye binasında arama yaptı. Şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü. Belediyeye personel alınması, işletme kiralanması, imar ve ruhsat süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürülüyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia ediliyor. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada yargılanan Pınar Türker'in gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı. 9 Haziran'da ifade veren Pınar Türker, emniyette kendisine çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiası hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma için mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump dün İran'la mutabakat zaptı maddelerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Ancak İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. İran'ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilişkisi yoktur dedi. Yapılan açıklamaların gerçeklerle uyuşmadığını öne sürdü. Trump ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine dronlarla saldırı düzenlediğini ve bu saldırının geri püskürtüldüğünü kaydetti. İran'dan da açıklama var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İslamabad'da görüşülen mutabakat zaptının hayata geçirilmesi hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son onayına kadar medyada spekülasyona girmekten kaçınılması gerekiyor dedi. Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 12. gününde başkent Tiran'da binlerce kişi "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla yürüdü.
6: Gösterilerin fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından planlanan lüks tatil köyü projesiydi. Yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen proje Balkan ülkesinde büyük tepki çekti. Göstericiler Başbakanlık binası önünde toplanarak "Arnavutluk satılık değil" yazılı pankartlar taşıdı ve "Edi Rama istifa" sloganları attı.
8: Until they go, nothing... Onlar gidene kadar hiçbir şey beni durduramaz. Edi Rama görevini bırakmalı. İnsanların siyasete bakışını değiştirmek istiyoruz. Siyasetçiler kendilerine oy veren halktan ve kitlelerden çekinmeli. Çünkü siz burada bize hizmet etmek için varsınız. Onlar bize hizmet etmek için oradalar. Kendi istediklerini yapmak, toprağımızı ve en değerli varlıklarımızı yabancı çıkar çevrelerine satmak için değil.
6: Tepkinin nedeni projenin flamingolar ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan koruma altındaki bir sulak alanın yakınında planlanması. Ayrıca yabancı yatırımcılar tarafından tasarlanan proje ilişkin yeterli şeffaflığın bulunmadığı eleştirileri de var. Projeden geri adım atmayan Başbakan Rama ise çevrenin zarar göreceği yönündeki eleştirileri reddediyor. Gösteriler 2013'ten bu yana iktidarda olan Rama için büyük bir test olarak gösteriliyor.
9: NTV Radyo.
4: Sakarya'da otomobil sürücüsüyle minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücüsü Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısıydı. Minibüs şoförünün önünün kesilerek trafikte ilerlemesini engelledi. Savcı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
10: Kavşak yani orası, durman gerekiyor.
6: Minibüs şoförüyle Cumhuriyet Savcısı arasında yol verme tartışması çıktı. Savcı hakkında 3 ayrı suçtan adli ve idari işlem başlatıldı.
10: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
11: Bekliyorum. Bekle.
10: Bak sakın vurayım deme.
6: Görüntüler Sakarya Adapazarı'ndan. Minibüs şoförüyle başka bir sürücü arasında kavşakta tartışma çıktı. Şoför yol hakkının kendisinin olduğunu öne sürerek araç sürücüsüne tepki gösterdi.
10: Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin. Ben kavşak içindeyim. Habere çekiyor, merak etme sen.
6: Taraflar arasındaki gerginlik yol boyu sürdü. Otomobil sürücüsü aracıyla minibüsün önüne geçti ve yol vermedi. Daha sonra olay yerine ekip çağrıldı. Araç sürücüsünün Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi.
10: Abi savcı olmak buralı değil, görüyor musun?
11: Bekle!
10: Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım, kamera var zaten, sen rahat ol. Yolcumu bırakayım.
6: Savcı olaya daha sonra dahil olan taksicinin kendisine sopa ve bıçakla saldırdığını iddia etti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet Savcısı hakkında herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatılmıştır denildi.
4: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 24 kişiden 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Zanlılardan 9'u ise tutuklandı.
6: Oyuncular, şarkıcılar, yapım şirketi sahipleri, sosyal medya ünlüleri. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 isimden 9'u tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Vatan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Portekizli manken Tessy Ramos Correa'nın evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi de bulundu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu isimler yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla'da Perşembe sabahı gözaltına alınan 24 isim Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti.
4: Varlık barışı uygulaması geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Düzenlemeye birçok eleştiri gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o eleştirilere yanıt verdi.
12: Yurt içi ve yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırması da çok maalesef istismar edilen bir konu. Burada altını çizmek istiyorum. FATF'in ilkeleri var. Bu çıkartılan, bu yapılan düzenleme FATF ilkeleriyle uyumludur.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, varlık barışı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Düzenlemenin mali eylem görev gücünün standartlarına uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceklerini söyledi. Ancak savaş nedeniyle birkaç aylık gecikme olabileceğini vurguladı.
12: Programın sonuçları açısından endişeye mahal yok. Neden? Çünkü bir, hazırlık seviyesi var. İki de doğru politika tepkilerini veriyoruz. Bunları ben değerli görüyorum.
6: Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki düşüşe de değindi. Gerilemenin %40'ının altın fiyatlarındaki hareketlilikten kaynaklandığını ifade etti.
13: Dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından...
6: Etkinlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bir konuşma yaptı. Karahan, enflasyonun jeopolitik etkilerle arttığına dikkat çekti. Gelişmelerin dezenflasyonu tersine çevirmeyeceğini dile getirdi.
13: Doğru politik adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek değil, ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz.
4: Hobi bahçeleri ve alkol reklamlarına ilişkin yasaları içeren torba kanun Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin neleri değiştireceğine bakalım.
14: Tarım arazilerinin hobi bahçesine dönüştürülmesinin engellenmesine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırı hareket edenlere her metrekare için 2500 lira idari para cezası uygulanacak. Tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek. İzin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğalgaz bağlantısıyla abonelikleri tesis edilemeyecek. Söz konusu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Para cezasının tebliğinden itibaren aboneliğin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde ise her ay için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Yasayla alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletiliyor. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22.06 saatleri arasında uygulanan alkolü içki satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak.
4: Liselere geçiş sınavına artık saatler kaldı. 1 milyon öğrencinin gireceği sınavla ilgili ayrıntılara ve bu yıl ilk kez uygulanacak yeniliklere bakalım.
6: Liselere geçiş sistemi sınavı öncesi okullarda hazırlıklar tamamlandı. Ülke genelinde 1 milyonu aşkın öğrenci sınav heyecanı yaşayacak. Bu yıl sınavda yenilikler de var.
15: Bu yıl liselere geçiş sistemi sınavı kapsamında öğrencilere ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Talep eden öğrencilere kuru üzüm, ceviz, enerji barı ve suyun bulunduğu beslenme paketleri verilecek. Öğrenciler bu paketi iki oturumun arasında tüketebilecek.
6: Bu yıl ilk kez belirlenen okullara sınav için kamera sistemleri de kuruldu.
16: Sınav güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla bu yıl yeni bir uygulama daha başlattık. Sınavların gerçekleştirilecekleri binalarda sınav esnasında açık olmak üzere üst aramalarının kontrolünden sınav evrakının dağıtıldığına kadar canlı kamera kayıtları uygulanacak ve bu canlı kamera kayıtları bakanlığımızdan da izlenmiş olacak.
6: Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayınlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
4: Mezdeke Dans Grubu'nun dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı. Kambur'un salı günü gözaltına alınan akrabası suçunu itiraf etmişti. Katil zanlısı Bülent Gündüz olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
17: Çekim o dedi. Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi paketiniz var dedim. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
18: Evet, Bülent Gündüz. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
6: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Bu kez elleri kelepçeliydi. Bülent Gündüz akrabası olan Mezdeke grubunun sanatçısı Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü anlattı.
17: İsmail'in tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim.
6: 26 Mart 2016'da öldürülen Aynur Kambur'un faili tam 10 yıl sonra bulundu. Salı günü gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz keşif için olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayet anını ve sonrasını anlattı.
17: Sayın. Onu da birkaç gün sonra aşağıya kadar yaptı. 10 gün sonra zaten emirlerinden motorla birkaç şey getirirken denize vurdu.
6: Katil zanlısı cinayete kendisini kimsenin azmettirmediğini iddia etti. Aslında Aynur Kambur'u daha önce öldürmek istediğini söyleyen katil zanlısı çocuklarım küçüktü aksadı dedi. Bülent Gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekibin çalışmalarıyla bulundu. 4000 saatlik görüntü incelendi. Katilin kimliği İstanbul Kart sayesinde tespit edildi.
4: İstanbul'da yaşayan bir Nijeryalı, bir İspanyol'un fotoğrafını kullanarak Çinli bir kadını Amerikalı iş adamıyım diyerek dolandırdı. Kadın dolandırıcıya 2 yılda yaklaşık 2,5 milyon dolar gönderdi. Zanlı Esenyurt'ta gözaltına alındı.
19: Nijerya'dan İstanbul'a geldi. İnternetten arkadaşlık kurduğu Hong Konglu diş hekimi kadını milyonlarca lira dolandırdı. Nijeryalı dolandırıcı ve ona yardım eden 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Türkiye-Hong Kong arasındaki sanal aşk dolandırıcılığı trafiği son buldu.
20: Aşk dolandırıcılığı mağduru olan müvekkilimiz yaklaşık 120 milyon TL dolandırılmış durumda. Bizim müvekkilimiz yabancı, kendisi diş hekimi, Hong Kong'da yaşayan bir kadın. Kendisinin duygusal boşlukta olduğu bir dönem.
19: Kendisini Amerikalı Richard adlı iş adamı olarak tanıtan şüpheli diş hekimiyle yazışmaya başladı. Kadını kendisine aşık eden şüpheli bir süre sonra evlilik teklifinde bulundu. Hong Konglu kadınsa kabul etti. İstanbul'a geldiğini ve bir yatırım yapacağını söyleyen dolandırıcı kadından para istemeye başladı.
20: Müvekkilimizden peyderpey 2 yıllık bir dönemin sonunda şu anki karşılığı 120 milyon TL'yi bulan parayı alıyorlar. Bu paranın bir kısmını kripto para olarak, bir kısmını da Türkiye'deki 8 ayrı banka hesabına transfer şeklinde alıyorlar.
19: Ancak bir süre sonra evlenmeyi beklediği adama telefonla ulaşamayan kadın, Hong Kong polisine dolandırıldığını söyleyerek şikayette bulundu. Ülkesinde sonuç olamayan kadın, bir avukata vekalet vererek bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İstanbul polisi banka hesaplarını kontrol ettiğinde ise Nijeryalı şüpheliyle hesaplarına para gönderilen 6 isme ulaştı. Esenyurt'ta gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
4: Ehliyet almanın maliyeti 35 bin liraya yükseldi ancak bu fiyat ehliyetin ilk sınavda alınması halinde geçerli. Eğer aday sınavdan geçemezse gireceği sonraki sınavlar için harcayacağı rakam artıyor.
0: Sınavda yapacağımız güzergahı biliyorsunuz.
21: İlk kez mi sınava gireceksiniz?
22: Evet.
21: Diyelim ki 18 yaşına bastınız ya da uzun süredir araba kullanmayı çok istiyorsunuz ve sonunda kararınızı verdiniz. İşte o noktada yaklaşık 35 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii eğer ehliyet sınavını tek seferde geçebilirseniz.
0: Normalde devletin belirlemiş olduğu diyelim bir fiyat bu. 20 bin lira kursların alabileceği en alt fiyat. 25 bin lira, 26 bin liraya kadar alan kurslarda duyuyoruz.
19: Teorik ve direksiyon sınavının da bir maliyeti var.
0: E-sınavarcı dediğimiz 1250 liralık bir bedel. Direksiyon sınavına yani uygulama sınavına girerken de 2 bin lira belirtilen, devlet tarafından belirtilen bir bedel var.
23: Çok fazla şu anda ücretler.
24: Bu sefer olacak inşallah.
21: Kaçıncı sefer deneyeceksiniz?
23: 2. Heyecandan sinyalime yenildim.
21: Böyle şeyler oldu.
23: Veremedim, evet maalesef.
19: Adaylara her iki sınav içinde 4'er hak veriliyor. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından geçilemezse fiyat daha da yükseliyor.
0: Yazılıda kaldığı zaman 1250 olarak her sınava ödeme yapıyor. Uygulamada kalırsa ise iki ders alma mecburiyeti var. İlk direksiyon harcını 2000 lira verdikten sonra ikinci harçlarında ekstradan 6000 lira ödeme yapıyorlar.
19: Ehliyet harcı, kart ücreti, sağlık raporu gibi tüm kalemler toplandığında yaklaşık 35 bin liraya ehliyet sahibi olunabiliyor.
4: Yazın gelmesiyle birlikte güneş gözlüklerinin kullanımı arttı ancak dikkat edilmesi gerekenler var. Uzmanlar UV korumalı gözlükler tercih edilmeli diyor.
25: Özellikle camına çok dikkat etmiyorum açıkçası ama.
21: Yakışmasına mı bakıyorsun?
25: Evet.
19: Güneş gözlüğü her mevsimde takılmalı ancak özellikle de yaz aylarında göz sağlığını korumak için doğru güneş gözlüğü seçimi çok önemli.
21: Hepimiz günlük hayatta rastlıyoruz güneş gözlükleri semt pazarlarında, bijuterilerde hatta benzin istasyonlarında bile satılıyor. Ancak göz sağlığı açısından güneş gözlüklerinin mutlaka optik mağazalarından alınması gerekiyor.
19: Kullanılan güneş gözlüğünde UV-400 ifadesi olan cam tercih edilmeli. Gözlüğün garanti belgesi de olmalı.
26: Kornea dediğimiz bu kontak lensi oturduğumuz kısımda yanıklar yapabilir. Katarak oluşumunu arttırır. Son dönemde çok artan sarı nokta hastalığında yine kesinlikle güneşin, ultraviyolenin etkisi mevcuttur.
21: Fazla ışık beni çok rahatsız ediyor. Özellikle yazın gözlerimi açamayacak duruma geliyorum. O yüzden kurtarıcım evet.
26: Kahverengi renkler yaz ayları için biraz daha kontrast duyarlılığını arttırdığı için, ışık şiddetini azalttığı için tercih edilebilir. Şimdi burnuna bir defa iyi oturması lazım.
21: Bayağı geniş bir çerçeve seçmesi.
27: Evet. Gözlerim çok hassas olduğu için mecburum ama ben doktor onaylı alıyorum gözlüklerimi.
19: Güneş gözlüğü yapılacak küçük bir testle de seçilebiliyor.
26: Düz çizgili bir yere bakabilirler şöyle camı tutup ve şöyle indirdiklerinde çizgilerin dümdüz inmesi gerekir. Yani bir masa şeyinden ayağından yapabilirler.
19: Uzmanlar çocukların da şapkanın yanı sıra 2 yaşından itibaren UV korumalı güneş gözlüğü takmasını öneriyor.
4: İstanbul Müzik Festivali başladı. Festival kapsamında 80'den fazla sanatçı ve topluluk sahne alacak.
28: Dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralar, önemli solistler, 80'in üzerinde sanatçı ve topluluk. İstanbul'un en prestijli salonlarında 20'nin üzerinde konser. Bu yıl anın içinde teması etrafında şekillenen 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni AKM'de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Yetkin Dikincilerin üstlendiği törende bu yılki onur ödülü besteci Turgay Erdener'e İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından verildi. 2025 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise genç orkestra şefi, besteci ve keman sanatçısı Kerem Tuncer'e takdim edildi. Törende Bülent Eczacıbaşı bir konuşma yaptı.
1: İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak 1973 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz bu köklü festivali bu yıl anın içinde temasıyla izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Festival Atatürk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gibi şehrin önemli konser salonlarından Yıldız Parkı ve Yoğurtçu Parkı gibi açık kamusal alanlara ve Kapalı Çarşı gibi tarihle nefes alan mekanlara uzanacak.
28: 54. İstanbul Müzik Festivali, Tekfen Vakfı'nın desteğiyle Batı'nın geleneğini Doğu'nun derinliğiyle birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurrahimov'la Aziz Sokakimov yönetimindeki Tekfen Flermoni Orkestrası'nın konseriyle açıldı.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan
6: Next. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Allianz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam. NTV Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: A milli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ay Yıldızlılar buradaki ilk antrenmanını da yaptı.
6: A milli takım Avustralya ile karşılaşacağı Vancouver'da coşkuyla karşılandı. Türk futbol severler kafile otele ulaştığında meşaleleri yaktı, tezahüratlar yaptı. Ay Yıldızlılar Arizona'daki kamptan sonra Kanada'daki ilk antrenmanını da yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 21 yaşındaki futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla, devamında bireysel çalıştı. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile pazar saat 7'de karşılaşacak. Mücadele 54 bin kişilik BC Place stadında oynanacak.
5: Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldığı açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden Meksika rakibini 2-0 mağlup etti.
7: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra, Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Mexico City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyum'da oynanacak.
5: Dünya Kupası'nın ilk gününde diğer maçta Güney Kore Çekya'yı 2-1 yendi. Çekya 59'da Krejci ile öne geçti. 8 dakika sonra In Beom'la skoru eşitleyen Kore, 80. dakikada Beşiktaşlı Oh'un golüyle 3 puanı ulaştı. Asya temsilcisi bu sonuçla A grubunda ilk maçları Meksika ile zirvede tamamladı. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik direktör 2010-2013 yılları arasında da çalıştırdığı Real Madrid'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mourinho'nun geride kalan sezon büyük tartışmalar yaşanan Real Madrid soyunma odasında köklü değişikliklere gitmesi bekleniyor. A milli erkek basketbol takımının 2027 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Millilerin elemelerde karşılaşacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu açıklandı. NBA'de forma giyen isimlerden Alperen Şengün ve Adem Bona kadroya çağrıldı. Baş antrenör Ergin Ataman devşirme oyuncu hakkını Flynn ve Biberovic'den yana kullandı. Kurallara göre Ataman nihai kadroda iki oyuncudan birine yer verebilecek. 27 Ağustos 2027'de başlayacak Basketbol Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Ev mutfaklarında en çok meyve, sebze ve ekmek israf ediliyor. Bir tüketicinin evinde sıfır atık felsefesine geçmesi için ilk atması gereken en kritik 3 adım ne olmalı? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan'a sorduk.
4: Sıfır atık mutfağa hızlıca dönüş yapıyor olmak kolay değil. Çünkü bu bir alışkanlık meselesi. Öncelikli olarak bunun farkına varmak çok önemli. Ben hiçbir zaman hiçbir şey yapmayan bir insanın pek çok şeyi aynı anda yapmaya çalışmasıyla bunalıma girip de hiçbir şey yapamadığını düşünüp vazgeçmesini arzu etmem. O yüzden hep adım adım sindire sindire bu işin yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce mutfağımızda bu bahsettiğim doğru saklama koşullarıyla alışveriş tarafını bir tarafa bırakıyorum. Artık eve geldi, alışverişi bilinçli bir şekilde yapmış olduğumuzu hayal edelim. Evin içerisinde doğru saklama koşullarını sağlıyor olmak en önemli adım. Çünkü o ürün bozulduğunda zaten yemek dahi yapamıyor olacaksınız. Hepsi birden çöpe gidiyor olacak. Hadi çok çok istisna olarak toprak var yakınlarınızda, toprağa gömeceksiniz diyelim. Ki bu şehir hayatında çok olası bir şey değil. O yüzden mecburen o çürümüş gıda çöpe gidiyor. İkinci olarak da mümkünse, çünkü Türk geleneklerinde bol yemek yapmak biraz bizim böyle kültürümüzde de olan bir şey. Mümkünse aile fertlerini yiyebileceği kadar porsiyonları dikkate alarak yemek pişirmek çok önemli. Bu da bizim zaten niye gıda atıyla uğraşacağız kısmına hiç gitmeden orayı durdurma bariyerimiz olacak. İhtiyaç kadar yemek pişirdiğinizde o gün yetecek kadar herkes yiyor olacak. Ertesi güne artan herhangi bir şey olmayacak. Biliyorsunuz ki artan yemek hiç kimse için çok lezzetli olmuyor. Tekrar ısıtıp o yemeği yiyor olmak çok insanların hoşuna gitmiyor. Bunları yapmamak için o zaman ihtiyaç kadar pişiriyor olmak çok daha önemli hale geliyor. Üçüncü önemli nokta dersem eğer, sıfır atık dediğimiz şey böyle bir uzay aracı, hiç ulaşamayacağımız bir şey değil. Şu anlama geliyor. Az önce bahsettiğim maydanozun sapını çöpe atmadan önce hemen bir soru işareti kafamızda olup ben bununla başka ne yapabilirim diyebiliyor olmak. Yapabileceğimiz gıdanın biz sapının işe yaramadığını düşündüğümüz bir noktadayken ya bir dakika ben bununla biraz bir kavurma yapabilir miyim? Bunu şu yemeğin yanına salata gibi koysam acaba bu çöpe gitmeden kullanılabilir mi gibi bir takım soru işaretlerini kafamızda yaratabilmek için bir farkındalığa ihtiyacımız var.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Reklam.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Dildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Sofralarımızın serin lezzeti yoğurt. Peki yoğurdu daha da nasıl serinletebiliriz? Elbette ki nane, ama kuru nane. Şimdi eskiden cacık deyince, özellikle esnaf lokantalarında olan cacık nasıldır? Üstünde kuru nane vardır. Dereotunu da çok severim. Dereotlu cacığın da benim için yeri başkadır. Ama bizim evde sadece kuru nane ile yapılırdı. Taze nane de kullanmak mümkün. Taze nanenin de ferahlığı bambaşka. Ama ben onu daha ziyade böyle, hani kuru cacık yapılıyor ya, yemek eşlikçisi gibi kaşıkla hoşaf kasesinde yemeğin yanına serin serin böyle kaşık kaşık içeceğiniz gibi değil de, hani daha kuru kıvamda yapılan cacıklar var ya, onlarda naneyi kullanabilirsiniz. Aslında şimdilerde zaten şeflerimiz de her türlü cacık yapmaya başladılar. Klasik kuru naneli sulu cacığı unutur gibi olduk. Kuru cacıkta da aslında her türlü sebzeyi kullanmak mümkün. Şimdi burada da mesela kabağı kullanabilirsiniz. Kabak da son derece serinletici sebzelerden biridir. Kabağı böyle kalın kalın rendeleyip biraz tuzlayıp suyunu saldıktan sonra fazla suyunu da sıkabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtla karıştırdığınız zaman bol nane ile veya dereotuyla, ama bu sefer taze nane ile inanılmaz bir serinlik elde edersiniz. Kabakla yapılan bir kuru cacık veya bir yoğurt mezesi bol da naneli olduğu zaman, ama taze naneli olduğu zaman olağanüstü oluyor. Başka serinletici ne olabilir diye baktığımızda benim size önerim pirpirim. Şimdi pirpirim deyince aslında yabani semizotundan bahsediyoruz. Ama semizotu da aslında son derece yakışıyor. Çünkü hem yabani semizotu ya da hem de bildiğimiz yetiştirilmiş semizotu, gerçekten ikisinin de serinletici etkisi var. Çünkü aslında bir çöl bitkisi gibi bütün suyu içine çekiyor, suyu hapsediyor ve onunla birlikte cacık yaptığınız zaman veyahut da pirpirimi ufak ufak koparıp böyle yapraklarına süzme yoğurtla karıştırıp birazcık da sarımsak eklediğiniz zaman tam bir yaz serinliği elde ediyorsunuz. Adeta buzlu bir etki yapıyor. Şimdi buz deyince de elbette ki yoğurdu buzla da serinletebilirsiniz. Eskiden o da vardı. Cacık birazcık koyu hazırlanır, İçine de küp küp buz konulurdu. Yoğurt sofranızdan eksik olmasın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: NTV Radyo.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde ve Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Kılavuz dizisinden yeni bir kitap çıktı. Amerikalı çevre bilimci Earl Ellis'in yazdığı başvuru kitabının ismi Antroposen. Dilimize Hayrullah Doğan çevirmiş kitabı. Önce kavramsal bir açıklama yapmaya çalışalım. Nedir Antroposen? Efendim, antroposen dünya tarihinde halen içinde bulunduğumuz dönemi adlandırmakta kullanılan bir kavram. Bu dönem aşağı yukarı sanayi devrimiyle başlayıp sürüp gitmekte olan tarihsel döneme denk düşmekte. İnsan çağı denilen bu dönemin ayırıcı yanı, insan türünün dünyaya olan etkisinin bütünüyle belirleyici hale gelmesi ve gezegeni belki de geri dönüşü mümkün olmayan bir sona doğru sürüklemesi. Zira tüm göstergeler, dünya tarihinde insan faaliyetlerinin iklim ve çevre üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu yeni bir çağa girildiğinin işareti sayılıyor. Nedir insan faaliyetlerinin gözlemlenebilir sonuçları? İklim değişikliği, küresel döngülerdeki değişimler, artan kirlilik, fosil yakıtların kullanımı, radyoaktif serpintiler, plastik birikimi, tür istilaları ve bunun yanı sıra bazı türlerin kitlesel yok oluşu. İşte bunca sağlam kanıta karşın çağımızı resmi olarak antroposen şeklinde tanımlama önerisi akademik dünyanın içinde ve dışında yoğun tartışmalara yol açıyor. Zira bu kavramla gelip dayanılan eşik belki de doğanın anlamı ve insanın doğası hakkında kadim soruların yeni baştan ele alındığı ve kökten değerlendirildiği bir muhasebeyi gerekli kılıyor. Earl Ellis'in başvuru kitabı nispeten temkinli bir yaklaşım sunuyor. Antroposen meselesi henüz sonlanmamış, devam eden bir tartışma konusu olduğundan Ellis, bilimsel bir öneri olarak antroposeni anlamak için gerekli temel bilgileri sunmakla yetinmiş. Ve yanı sıra bu önerinin neden bu kadar büyük bir etki yarattığını açıklamaya çalışmış. Konunun son derece hayati ve enteresan olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Profesör Doktor Okan Yeşilot ve Doçent Doktor Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu'nun birlikte editörlüğünü üstlendikleri Kuzey Kafkasya Halkları isimli derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Alt başlığı Tarih, Kültür ve Kimlik olan kitapta konunun uzmanları tarafından kaleme alınmış 18 makale yer alıyor. Evet, ilk olarak Kafkasya'dan başlayalım. Kafkas Dağları Karadeniz'in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadası'ndan Hazar'ın batısındaki Afşeron Yarımadası'na kadar uzanan dağ silsilesine deniyor. Kafkasya gerek coğrafi gerekse siyasi bakımdan kuzey ve güney olmak üzere iki ana bölgeye ayrılıyor. Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan yer alıyor. Kuzeyde ise günümüzde Rusya Federasyonu sınırları içinde yer alan 7 özerk cumhuriyet bulunmakta. Kafkasya çetin bir coğrafyaya sahip, geniş düzlüklerin yanı sıra sarp dağlar ve derin vadilerle çevrili. Bu geniş coğrafya, tarih boyunca çok sayıda etnik grubun ortaya çıkmasına zemin hazırlamış. Farklı diller konuşan topluluklar arasında, coğrafi şartların da etkisiyle, belirgin ayrışmalar ve özgün kültürel yapılar oluşmuş. Ama öte yandan, benzer sosyokültürel yapılar da ortaya çıkmış. Tabii ki, sosyal, siyasi ve ekonomik hareketliliğin halklar arasında etnik ve kültürel etkileşimi artırması sebebiyle. Peki zengin tarihi birikimi ve çok dilliliğiyle dikkat çeken Kuzey Kafkasya'da hangi halklar yaşıyor? Liste uzun. Abazlar, Çerkezler, Lezgiler, Avarlar, Darginler, Laklar, Çeçenler, İnguşlar, Osetler, Kumuklar, Karaçay Malkarlar, Nogaylar, Kalmuklar, Dağ Yahudileri, Kuzey Kafkasya'nın başlıca halkları. Bunların dışında ayrıca küçük etnik yapılar da var. İşte bugün bahsini ettiğimiz kitapta yer alan makaleler, Kuzey Kafkasya halklarını ve bölgeyi yalnızca siyasi tarih ekseninde değil, coğrafi koşulların toplumsal yapıya etkisinden, kültür ve kimlik inşasına, demografik dinamiklerden ekonomik yapılara, dil ve etnisite ilişkilerinden güncel sorunlara kadar uzanan geniş ve disiplinler arası bir perspektifle incelemekte. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
8: Reklam.
9: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Neden gözüne gözüne neden başına neden böyle? Neden?
2: Sabah duyduğumuz bir şarkı gün boyu aklımıza takılır, dilimize dolanır. Bazen de çok eskilerden duyduğumuz melodiler bizi hep o ana götürür, takılıp kalır. Peki yaşantımız boyunca şarkılar aklımıza neden takılır, neden bizi bir yolculuğa çıkarır? Müzik terapisti Özgür Salur, NTV Radyo'ya anlattı.
3: Şarkılar ve genel olarak müzik insan için çok güçlü bir uyaran. Beyninin birçok yerine, sinir sisteminin birçok yerine aynı anda etki edebiliyor. Ve bu etki sebebiyle birçok anıyı canlandırabiliyor. Hatırlamaya çalışırsak mesela ilk canlı müzik deneyimimiz neredeydi? Belki bir konserdi, belki bir okul provasıydı, okulda bir gösteriydi. Belki arkadaşlarımızla çocukken oynadığımız bir oyunda beraber şarkı söylüyorduk. Belki bir ninniydi duyduğumuz. Bunların hepsinin bizde yerleri derin. Müzikal hafıza tüm diğer anılar zihni terk ettiğinde bile, örneğin demans gibi, Alzheimer's gibi rahatsızlıklarda anılar birer birer azalır zihinden. Ama müzikal hafızadaki anılar en kalıcı olanlardan. Ve diyebiliriz ki beynin o rahatsızlıklarla beraber içeri doğru büzüşen yapısında en derinde yer alıyorlar da onun için en fazla bizimle kalıyorlar, en uzun süre bizimle kalıyorlar. Şarkılar aynı zamanda sözler içeriyor. Sözlerin bizi götürdüğü anılar var. Şarkılar müziği içerisinde ritim içeriyor. Ritim en varoluşsal parçalarımızdan biri. Kalbimiz atıyor değil mi? Belli bir ritimde nefes alıp veriyoruz belli bir ritimde. Bunların hepsi bizim varoluşumuzu sürdürmemizi sağlayan öğeler. Ve müzik de o sahip olduğu ritimle bunları içeriyor. Ezgiler içeriyor müzik ve şarkılar. Bu ezgiler bizi kültürel, sosyal anlamda çevremize bağlayabiliyor. Mesela her gün duyduğumuz, Türkiye'de yaşıyorsak, günde 5 kere ezan sesi duyabiliyoruz en az. Ve bu bizde bir kültürel koşullanma oluşturuyor, sosyal koşullanma oluşturuyor. Ve belki başka bir ülkeye gittiğimizde bunu bir eksiklik olarak görebiliyoruz. Yani müziğin hem sosyal yönden, hem psikolojik yönden, nörolojik yönden, hangi açıdan bakarsanız bakın, çok kalıcı, çok güçlü bir uyaran olduğunu ve hafızamızda en derinlere yer ettiğini söyleyebiliriz.
2: Müzik terapisti Özgür Salur, NTV Radyo'daydı.
4: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
9: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. ABD Başkanı Donald Trump dün İran'la mutabakat zaptı maddelerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Ancak İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. İran'ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilişkisi yoktur dedi. Yapılan açıklamaların gerekçelerle uyuşmadığını öne sürdü. Trump ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine dronlarla saldırı düzenlediğini ve bu saldırının geri püskürtüldüğünü kaydetti. İran'dan da açıklama var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İslamabad'da görüşülen mutabakat zaptının hayata geçirilmesi için hiç bu kadar yakın olmamıştı dedi. Son onayına kadar medyada spekülasyona girmekten kaçınılması gerekiyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor dedi.
10: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
9: CHP'de bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK 2 ismi daha disipline sevk etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.
11: Kahraman Kemal selamlıyor sizleri.
12: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından 2 ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada olağan kurultay için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekili de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın ünvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni bir parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.
9: Anayasa Mahkemesi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin yürüttüğü 128 milyar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
12: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, CHP'nin bu iddia nedeniyle 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Buna itiraz eden CHP, kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, CHP'nin itirazını reddetti. Anayasa Mahkemesi kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir dedi. O dönem Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü, uluslararası normlara uygun işlemlerin kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı. Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık %25 seviyesine bulunan enflasyonun, para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde %8'e indirildiği kaydedildi. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirmesi hamlesi diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır denildi. Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı. Açıklamada o gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır ifadesi de yer aldı.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Yeni başsavcının önündeki dosyalardan biri ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma olacak.
12: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı. 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse hafta içinde Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSK kararnamesiyle Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Başsavcı Vekili olarak atandı. Bu atamayla birlikte önemli bir gelişme daha yaşandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti. Bu gelişmeyle Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirilecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in önündeki önemli dosyalardan biri bu olacak. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi kazada hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici yaptığı açıklamada soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
9: Kadın hakimi vuran savcı ile ilgili karar çıktı. Ocak ayında İstanbul'da Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan 11 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Duruşma İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık savcı suçlamaları kabul etmedi. Hakim Aslı Kahraman'la evlenme düşüncesi olduğunu ancak ilişkileri sırasında psikolojik olarak etkilendiğini öne sürdü. Mahkeme sanık savcıya kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada yargılanan Pınar Türker'in gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı. 9 Haziran'da ifade veren Pınar Türker, emniyette kendisine çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiası hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma için mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına bu sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 kişi gözaltına alındı. Firmalara denetim kayyumu atandı.
12: Piyasanın işleyişini bozmak, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açmak. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına bu suçlamalarla soruşturma açıldı. 13 şirketten 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bolu'nun da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların çoğu CEO, yönetim kurulu başkanları ve genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP, Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumunun görevi yönetim kurulunun işlerini denetleyip uygun bulursa izin vermek ve bu çerçevede ön denetim yapmak. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği, fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu belirtildi. Mangal sezonunun açılmasıyla kasapların 180 liraya aldığı kanat ve but ızgaranın kilosu 240 liraya çıktı. Pirzolanın fiyatı ise 170 liradan 220 liraya yükseldi. Müşteriye bu fiyatın yansıması çok daha yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye, kasaptan kasaba değişiyor.
9: Elon Musk'ın şirketi SpaceX halka arz oldu. Şirket 75 milyar dolar topladı ve değeri 2 trilyon dolara yaklaştı. Musk ise serveti 1 trilyon dolara aşan ilk iş insanı oldu.
12: 3, 2, 1. SpaceX rekor tutarla borsaya açıldı. Elon Musk serveti 1 trilyon dolara aşan ilk iş insanı oldu. SpaceX'in halka arzı kapsamında 550 milyon hisse satışı gerçekleştirildi. 75 milyar dolar toplayan şirketin piyasa değeri 1,8 trilyon dolara yaklaştı. Bu sayede JP Morgan, Meta ve Musk'ın kurucusu olduğu diğer şirket olan Tesla'yı geride bıraktı. SpaceX'ten önceki en büyük halka arz Aralık 2019'da 25 milyar dolarla Suudi Aramco'ya ait. 2014'te Alibaba 21 milyar dolar, 2012'de Meta 16 milyar doları yakalamıştı. Yani SpaceX önceki 3 rekorun toplamından bile daha fazla getiri sağladı.
13: So what this is really intended to do is to encourage innovation.
12: Halka arz Musk'ı trilyoner yaptı. Aşılması zor bir servete ulaştırdı. Musk SpaceX'le uzayda veri merkezi açmayı hedefliyor. Mars'ta koloni kurmayı amaçladığını söylüyor. Ancak SpaceX'in yüksek değerlemesine ilişkin bazı soru işaretleri de var. ABD basınında yer alan haberlere göre şirket geçen yıl zarar etti. Ayrıca şirketin yıllık geliri benzer büyüklükteki şirketlerin oldukça altında kalıyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nın ikinci gününde turnuvanın iki ev sahibi sahneye çıkacak. Günün ilk randevusunda Kanada saat 22'de Toronto'da Bosna Hersek'le karşılaşacak. Sabah 4'te ise D grubunda millilerimizin rakipleri karşı karşıya gelecek. Bir diğer ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta Paraguay'ı ağırlayacak.
1: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Aygaz 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
13: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
14: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
15: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: NTV Radyo.

0: Fatih Sildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. Kilometrelerinde ve Kahramankazan-Ankara yolunun 21-24. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
5: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
6: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
5: Artış kaydediliyor dedik.
6: Doğru.
5: Siz bu obezite bu konuda artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
6: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler, iki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden biri ise sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması. Yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
5: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
6: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek. Yani koşu değil, yürüyüş şeklinde 30 dakikayı geçecek ama 50 dakikanın üstüne çok da fazla çıkması önerilmeyen bir durum. 150 dakikadaki yürüyüşler hem kalp damar sağlığı hem obezite açısından öneriliyor. Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 mililitreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye tabii bu. Gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak. Aslında düzenli bir uyku, hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. Stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlı yiyor insanlar. Mutlu oluyorlar yiyorlar. Strese giriyorlar yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki ciddi tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa, biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstünde obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden, biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var. İğneler yani. bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu, aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obezite ile ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ve ben aynı zamanda bitki tedavileri uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
5: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
6: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama çok önemli nedenlerden. Diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asidin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum yani rahim kanserinin artışı. İşte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına ama şu an da karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolon enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık, işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
5: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil, gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
6: Ya şimdi kalite her geçen gün, nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce yediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekleri, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz. Daha fazla gıda alıyoruz aslında şu anda. Daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Ama daha az yapıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular, bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii, hani sağlıklıysa bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek, özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet, son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağa dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
5: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu? Bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
6: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında, yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda, dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
5: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
1: Eve dönerken reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
2: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Gündelik yaşam içerisinde insan insana ilişkilerin yolunda gitmesini aksatan farklı birçok konu üzerinde durmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki daha iyi bir şekilde yol alalım. Bu haftaki konumuz da çok daha hassas ve hatta ilişkilerin rahatını kaçıracak bir boyuta odaklanmak istiyorum. O da vücut kokusu üzerine olacak. Evet, gerçekten insanlar neden vücut kokusuna bu kadar önem veriyorlar ve bu bize gerçekten ne anlatıyor? Bu dikkat çeken hassas boyuta odaklanalım istiyorum. İnsanlar güzel kokmak için çok zaman harcıyorlar. Belli bir kısım için ifade etmek gerekirse vücutlarımızı her gün yıkıyor, deodoran ya da rolon kullanıyor ve parfümlerimizi sıkıyoruz. Bu da haliyle vücut kokusunun önemli olduğunu düşündürüyor. Bizler bireyler olarak belki bireysel hassasiyetlerimize ilerliyoruz ama diğer bir yandan da bilimsel olarak durumun çok daha karmaşık olduğunu söylemeliyim. Dünyamızdaki başka canlılara da bakalım isterim. Hayvan dünyasında koku güçlü bir iletişim aracı. Birçok tür çiftleşmeye hazır olduklarını belirtmek, bölgelerini işaretlemek veya tehlikeyi haber vermek için kokuyu kullanıyorlar. İnsanlar da ter ve yağ bezleri yoluyla vücut kokusu üretiyor. Ek olarak ter bezleri koltuk altı, cinsel organlar ve meme çevresi gibi bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Bu bezler cilt bakterilerinin vücut kokusuyla ilişkili karakteristik kokulara dönüştürdüğü yağlı salgılar ortaya çıkartmakta. Biyolojik olarak insan vücudu başkalarının algılayabileceği kokular üretmek için donatılmış durumda. Bu kokuların diğer türlerdeki koku sinyalleri gibi bilgi taşıyıp taşımadığı ise halen belirsizliğini koruyor. Üstelik günümüz açısından modern hijyen şartları da durumu daha da karmaşıklaştırmakta. Birçok toplumda sık yıkanma ve kokulu ürünler haliyle doğal kokuları maskeleyebilmekte. Bu da kokunun daha az kontrollü koşullar altında günlük insan etkileşiminde nasıl işleyebileceğini bu konularda çalışmayı zorlaştırmakta. Hatta şunu da akla getiriyor olabiliriz. Acaba aşk da bir kokuya sahip midir ya da kokusu var mıdır? Kokunun çekicilikte önemli bir rol oynadığı sıklıkla varsayılan konulardan. İnsanlar sıklıkla partnerlerinin kokusunu beğendiklerini bildiriyor ve bazı çalışmalarda partnerlerin birbirlerinin vücut kokusunu tanıyabileceğini öne sürüyor. Ancak etkinin yönünü çözmek de oldukça zor. Koku haliyle çekiciliği şekillendirmeye yardımcı olabilir. Ancak duygusal bağlılık ve aşinalık da partnerin kokusunun daha hoş görünmesini sağlayabilir. Kokunun romantik çekiciliği şekillendirdiği fikri popülerliğini koruyan bir konu olarak hala yer almakta. Öncü temel çalışmalar insanların farklı bağışıklık sistemi genlerine sahip partnerlerin kokusunu tercih edebileceğini ve bunun da daha sağlıklı yavruların olma şansını arttırabileceğini öne sürmekte. Ancak haliyle bu konuda da sonuçlar bir parça karışık. Bazı çalışmalar bu modeli desteklemeye devam ederken diğerleri desteklememekte. Şu anda insanların genetik olarak uyumlu partnerleri seçmek için kokuyu güvenilir bir şekilde kullandığına dair net bir kanıt da söz konusu değil. Araştırmacılar insan vücut kokusunun bireysel bileşenlerini incelemeye devam ediyorlar. Kimyasal sinyaller, bilgi taşıyabilen ve algıyı, ruh halini veya davranışı etkileyebilen kimyasal bir ipucu olarak yer almakta. Bazı çalışmalar ruh hali, dikkat ve sosyal algı üzerinde küçük etkiler ortaya koymakta. Ancak henüz bulgular tam olarak tutarlı değil ve yorumlanmaları da bir parça zor görünmekte. Araştırmalara göre de birçok memelinin aksine insanlarda hayvanlardaki gibi sinyalleri işleyen beyindeki yardımcı koku soğanının açıkça işlevsel olmadığı görülmekte. Bu nedenle insanlar açıkça vücut kokusu üretip algılasalar da kesin bir biyolojik sinyal sistemine dair kanıtlar da halen sınırlı durmakta. Kültürel öğrenme koku algısını da şekillendirmekte. Bebekler yaşamlarının başlarında nispeten az sayıda güçlü yönelimler gösterirler. Ancak zamanla insanlar deneyim ve sosyal normlar yoluyla neyin hoş veya hoş olmayan olduğunu da öğrenirler. Bu yüzden de bir kültürde lezzetli kabul edilen yiyecekler başka bir kültürde tahammül edilemez görülebilir. İşte koku da buna benzetilebilir. Çekiciliğin ötesinde kokunun daha temel bir işlevi daha olabilir. Bir takım şeylere yaklaşıp yaklaşmamaya karar vermemize yardımcı olmak buna örnek gösterilebilir. Yiyecekleri, ortamları ve diğer insanları değerlendirmek için çoğu zaman hızlı bir güvenlik kontrolü olarak kokuları kullanırız. Tanıdık kokulara hızla adapte oluruz ve onları fark etmeyi bırakırız. Yeni ve beklenmedik kokular, özellikle hoş olmayanlar, risk gösterebileceğinden dikkat çekerler. Araştırmalar sayesinde gün geçtikçe artan kanıtlar, vücut kokusunun fiziksel ve duygusal durumlar hakkında bilgi taşıdığını da göstermekte. Duygusal deneyimler terin kimyasını değiştirebilir. Katılımcıların korku veya mutluluk uyandırmak için tasarlanmış filmleri izlediği deneylerde araştırmacılar koltuk altlarından ter örnekleri toplamışlar. Daha sonra başkaları bu örnekleri kokladığında yüz kasları bu duygularla tutarlı şekillerde tepki vermiş. Bu da sınırlı bilinçli farkındalıkla düşük seviyeli bir iletişim biçimini göstermiş. Vücut kokusu hastalık sırasında da değişmekte. Laboratuvar çalışmalarında katılımcıların bağışıklık sistemleri, bağışıklık tepkisini tetikleyen bileşikler kullanılarak geçici olarak aktive edildiğinde kokuların saatler içinde değiştiği görülmüş. Koklayanlar farklılıkları ince olmasına rağmen bu örnekleri biraz daha terli veya daha az hoş olarak tanımlamışlar. Bu, insan burnunun belirgin semptomlar ortaya çıkmadan önce bazı erken hastalık belirtilerini algılayabileceğini de düşündürmekte. Ancak yine bu, insanların günlük yaşamda koku yoluyla hastalığı güvenilir bir şekilde teşhis edebileceği anlamına da gelmemekte. Günümüzde eğitimli köpekler koku yoluyla bazı kanserleri ve enfeksiyonları tespit edebiliyorlar. Diğer yandan insanlar da bazı hastalıklarla ilgili ipuçlarını algılayabilmekteler. Yine araştırmalara göre hoş olmayan kokulara maruz kalmak bağışıklık sistemini de harekete geçirebilmekte. Dikkat çeken bir çalışmada son derece rahatsız edici kokulara maruz kalan kişilerde tükürükte artan iltihaplanma tepkileri gözlemlenmiş. Bu da vücudun hastalıkla bağlantılı ipuçlarıyla karşılaştığında potansiyel enfeksiyona hazırlandığını göstermekte. Koku duyusunun incelenmesini zorlaştıran biyolojik zenginlik, tıpta umut vadeden ancak zorlu bir alan olmasını ortaya çıkarmakta. Koku, tanı aracı olarak giderek daha fazla ilgi görmekte. Hastalık, nefes, ter ve cilt yağlarının kimyasal bileşimini değiştirir ve araştırmacılar sorumlu molekülleri belirlemek için de çalışmaya devam etmekteler. Güvenilir yaklaşım kalıpları oluşturulabilirse, elektronik burunlar hastalıkları erken dönemde belli oranda tespit edebilecektir. Bu yaklaşım hali hazırda çeşitli kanserler içinde araştırılmakta. Zorluk, vücut kokusunun yüzlerce molekül içermesi ve anlamlı sinyallerin izole edilmesinin zor olmasında yatmakta. Yine de potansiyel oldukça büyük görülmekte. Koku yoluyla hastalığı tespit edebilen basit bir cihaz, tarama ve teşhisi de haliyle dönüştürebilecektir. Koku, riskleri yönetmemize, olası hastalıkları tespit etmemize, aşinalığı tanımamıza ve çevremizi yorumlamamıza yardımcı olur. Gelecekteki araştırmalar, bir parça göz ardı edilen bu duyu hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarabilir. Bilim insanları, kokuları dijital olarak yakalayıp yeniden üretebilen teknolojileri araştırmaktalar. Bu da kokuların uzaktan iletilmesine ve koku bazlı teşhis gibi tıbbi uygulamalara olanak da sağlayabilecektir. Unutmayalım, nadiren dikkat çeken bir duyu olan koku, dünyaya ve birbirimize nasıl tepki verdiğimiz üzerinde sürekli bir etkiye sahip. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. NTV Radyo.
3: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı para politikası kurul kararı beklentiler paralelinde pas geçme, yani olduğu gibi gösterge faizini sabit bırakma yönünde gerçekleşti. Bilindiği üzere %37'lik bir manşet enflasyon var. Ancak uygulamada bunun %40 civarında gerçekleştiği biliniyor. Merkez Bankası bu kararıyla birlikte aslında bekle gör pozisyonunu koruduğunu ifade etti. Ve metinde beklentilerin aksine gelecekteki değerlendirmeler ve muhtemel duruşlar veya politikalar konusunda daha ayrıntılı, daha yön gösterici ibarelere rastlanmadı. Her zamanki standart, bilinen, tırnak içerisinde artık tek düze hale gelmiş ifadelerle yetinildiği görüldü. Halbuki özellikle birinci çeyrek büyümelerinin getirmiş olduğu %10'luk çeyreklik büyümenin açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu stagflasyon tehlikesine karşı, yani hem yüksek enflasyon hem büyümenin sıfır veya sıfıra yakın olması meselesi nasıl bir vaziyet edileceğine dair en azından birkaç ibarenin bulunması bizim de beklentilerimiz arasındaydı. Ama Merkez Bankası bu yöndeki beklentileri karşılamadı ve yoluna devam ediyor. Özellikle her metinde yer alan orta vadede %5 hedefi gene burada yer alıyor. Tabii bu ifade artık bir çıpa etkisi veya çıpalama etkisi ortaya koymaktan uzak düşmüş durumda. Çünkü bizzat Merkez Bankası'nın bu sene sonu için beklentisi %26, ekonomik aktörler, yani bu fiyatları kararlaştıran aktörler %35, halk %50. Bunlar da tamamen Merkez Bankası'nın kendi eğilim anketleri. Dolayısıyla merkez bankalarının yön gösterici, piyasalara istikamet verici rolüne mevcut Merkez Bankası kararı ne kadar katkıda bulunmuş, bunu herhalde yeniden değerlendirmek gerekiyor. Tabii paralel bir gelişmede Avrupa Merkez Bankası nezdinde yaşandı. Avrupa Merkez Bankası da para politika kurulu toplantısı neticesinde bir başka karar verdi. O da beklentilere, kendi açısından beklentilere uygun bir şekilde tüm faizlerde 25 baz puanlık bir artış kararı almış bulunuyor. Enflasyon için yukarı yönlü riskler ve ekonomik büyüme için aşağı yönlü riskler kıskacından, sarmalından bahsediliyor. Enflasyon tahminleri %2'den %2.3'e yükseltiliyor bu sene için. Büyüme tarafında ise tahmin edileceği gibi aşağı yönlü revizyonlar yapılıyor. Başkan Lagarde enflasyonun ciddi şekilde kalıcı ve şiddetli biçimde saptırıcı etki yapacağı senaryolar dahil her türlü ihtimalin dikkate alındığını ifade ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki toplantısında da gene 0.25'lik ilave bir faiz artırımına gidebileceği düşünülüyor veya konuşuluyor. Bu arada tabii dünyadaki gelişmeler de hızını hiç kaybetmiyor. Başkan Trump böyle dakikalar, saniyeler içerisinde, yani saniye biraz abartılı oldu ama dakikalar, saatler içerisinde değişen demeç ve duruşlarını devam ettiriyor. An itibariyle son gelişme, İran'la anlaşmaya çok yakın olunduğu, hatta bunun önümüzdeki günlerde Avrupa'da J.D. Vance, başkan yardımcısı J.D. Vance tarafından katılınan bir imzalama töreniyle nihai sonuca ulaştırılacağı yönünde, bu son haber, son güncel haber petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir etki yaptı. İran tarafından yalanlama geldi ama beklentiler sürüyor. İki ileri bir geri bu şekilde bir iklim içerisinde maalesef hayata devam ediyoruz. Tabii iki önemli gelişmeyi de mutlaka dikkate almak gerekiyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Avro bölgesi ekonomisine yönelik 4. madde değerlendirmesi kapsamında O da diyor ki Orta Doğu'daki savaş ve enerji fiyatlarındaki yükseliş Avro bölgesi ekonomisi üzerinde yeni baskılar oluşturuyor. Büyüme tahminlerini aşağıya çekiyor Avrupa için IMF, enflasyon tahminlerini de yukarıya çekiyor. Diyeceksiniz ki IMF'nin Avrupa raporundan bize ne? Biliyorsunuz Avrupa bizim bir numaralı dış ticaret partnerimiz. İkinci bir önemli gelişme de Dünya Bankası Küresel Ekonomik Görünüm Raporu. Orada da dünyanın en büyük ekonomisi ABD dahil olmak üzere tüm ülkelerin neredeyse yani ülkelerin 1/3 için diyelim büyümede aşağı yönlü, enflasyonda yukarı yönlü revizyonlarını yeniledi. Ve bütün dünya Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in halka arzını konuşuyor. Biliyorsunuz buna daha evvel değinmiştik. Bu çerçevede hisse başı fiyat $135 olarak belirlendi. Ve bu roket ve uzay aracı ama içinde biliyorsunuz yapay zeka programı da barındırıyor. Dünyanın en değerli şirketleri arasına girmiş oldu. $75 milyar kaynak sağlandı. Gelmiş geçmiş en büyük halka arz projesi olarak, hareketi olarak adlandırılıyor. Şirketin değeri de $1.77 trilyon yükselmiş oldu. Bundan önceki en büyük arz Aralık 2019'da gerçekleştirilen ve $25.6 milyar kaynak sağlayan Suudi Aramco'ya aitti. Aramco'nun o dönemki değeri $1.71 trilyon olarak ortaya koyulmuştu. Bu da enteresan noktalardan bir tanesi. Tabii düşünüldüğünde aslında dünyada da birçok şirket $1 trilyon geçmiş durumda. En son Nvidia $0.5 trilyon, onu takip eden Apple $4.43 trilyon, sonra gene Alphabet Google'la beraber $4.40 trilyon, Microsoft $3.06 trilyon, Amazon $2.64 trilyon olmak üzere. Sonra TSMC geliyor, bu çip konusunda bir numara, 2.21. Broadcom gene bir internet, yapay zeka, dijital 1.88. Suudi Aramco 8. sıraya düşmüş oluyor, 1.75. Sonra Tesla geliyor, 1.54. Meta Platforms Facebook'ta 10. sırada 1.49. İşte görülüyor ki dünyanın $1 trilyon aşan 14 firmasının İlk 10'unda teknoloji ve dijital ağırlık ortaya çıkmış bulunuyor. Tabii bu arada önemli bir gelişme de Dünya Kupası'nın başlaması. FIFA Dünya Kupası'nın ekonomik boyutuyla ilgili daha evvel değerlendirmelerde bulunmuştuk. Ancak biraz evvel belirttiğimiz bütün bu ekopolitiğin sert ve yaman ikliminde belki de 6 hafta boyunca hani deyim yerindeyse bir sakinleşme, dikkat ve beklentilerin 6 hafta oynanacak maçlara, 100 küsur maça dönüştürülmesi veya konsantre olması sağlanacak. Onun için güncel makalemizin başlığını da ekopolitiğin sert ikliminde futbol imbatı olarak koyduk. Umarız imbat etkisi yaratır ama problemler kalıcı, turnuvalar geçici, bunu da unutmamak gerekiyor. Bu hafta sonu LGS imtihanına girecek yüz binlerce değerli evladımıza zihin açıklığı ve kolaylıklar diliyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Mürver çiçeğinin açtığı günlerdeyiz. Hipokrat'ın ilaç sandığı olarak nitelediği mürverin şifa amaçlı kullanımı çok eskiye dayanır. Bitkinin fosilleşmiş kalıntılarının taş devrine ait pek çok kazı alanında bulunması dışında kadim tıp kitaplarında da başta aşırı terleme, öksürük nöbeti olmak üzere pek çok rahatsızlığa karşı ilaç olarak geçiyor. Bu yönü keşfedilmeden çok önce ise içi boş dallarından flüte benzeyen enstrüman yapılırmış. Kayıtlarda trombon olarak geçiyor ve özellikle çobanların çaldığı belirtiliyor. Mürver ağacının Anadolu'da Akdeniz hariç her bölgede yetiştiğini, çiçeklerinin ilkbahardan itibaren Temmuz ayına kadar toplanıp kurutulduğunu ekleyelim ve unutmayalım. Bitkiler de bir tür ilaç. Kişiye özel durumların dikkate alınması ve uzman gözetimi şart.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
3: Müzik arası.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ile 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul ve Bursa yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. İstanbul 18, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Ankara 22 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. İzmir 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Antalya 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresi yağışlı. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.
3: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı. Öne çıkan haberlerin bazılarına hızlıca bakalım. Siyasetin ana gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Bugünkü toplantı MYK toplantısında ihraçlar konuşuldu. Özgür Özel'den de yeni parti iddialarına ilişkin açıklama geldi. CHP'deki gelişmeleri aktaracağız. İran-Amerika savaşında İbre yeniden anlaşmayı göstermeye başlamış gibi görünüyor. Anlaşma maddelerinde ne var? Washington ve Tahran'da neler konuşuluyor? Canlı bağlantılarla öğreneceğiz. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atandı firmalara da ve bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor. Operasyonun ayrıntılarını paylaşacağız. 1 milyondan fazla öğrenci aylardır, hatta yıllardır belki de o güne hazırlanıyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın sabah yapılacak. Sınavda bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek uygulamalar da var. Ayrıntılarını anlatacağız. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'deydi. Yaptığı konuşmanın merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar vardı. Özgür Özel'e tepki gösterdi.
4: Bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz? Yoksa militan mısınız?
5: CHP'de butlan tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
4: Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak. 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'deydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
5: Erdoğan, İran savaşına da dikkat çekti. Türkiye'yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yine Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı ve yine disipline sevk kararları çıktı o toplantıdan. Bu kez görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer oldu disipline sevk edilen isimler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı. Hatta CHP'yi bırakmaya niyetimiz yok dedi.
5: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından 2 ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada olağan kurultay için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekili de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın ünvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni bir parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.
3: İran-Amerika savaşında İbre yeniden anlaşmayı göstermeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Bu belgenin en erken pazar günü Cenevre'de imzalanabileceği yönünde bazı haberler var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de bir açıklama geldi. Şerif, Amerika ile İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını söyledi. Basına yansıyan mutabakat metninde neler var? Şöyle bir bakalım. Amerika-İran mutabakat zaptı. Amerika ve İran arasındaki ateşkesin 60 gün uzayacağını söylüyor. Ateşkese Lübnan da dahil olacak ki bunu İran tarafının istediğini çok iyi biliyoruz. Ateşkes boyunca nükleer müzakereler yürütülecek diye bir madde var. Hürmüz Boğazı düğüm olan yerdi zaten savaşta, anlaşmalarda. Boğaz açılacak ve geçiş ücreti de alınmayacak diyor bu anlaşma maddesine göre. Gemi trafiğinin 30 günde eski haline dönmesi hedefleniyor. Ve Hürmüz'deki Amerikan ablukası da anlaşmaya göre kalkacak. Ateşkes boyunca Tahran'ın petrol satmasını sağlayan geçici yaptırım muafiyeti de devreye girecek. Bunlar sızan maddeler, henüz resmen açıklanan bir anlaşma yok. Mutabakat metninde bunların olabileceği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump mutabakat zaptının hafta sonu imzalanabileceğini söylemişti. Tahran'dan da konuya ilişkin temkinli bazı açıklamalar var. O halde gelin şimdi de iki başkente gidelim. Begim Dönmez Ersöz Washington'da, Ali Çavuksa Tahran'da yayına hazır. İlk durağımız Washington olacak. Begüm, Trump basına yansıyan metnin yanlış ya da yalan olduğunu mu söyledi? Nasıl bir açıklama yaptı bu konuda?
6: Seda, İran'la Amerika arasındaki anlaşma taslağına ilişkin sabah saatlerinden itibaren hem medya hem de sosyal medya üzerinden farklı açıklamalar, çelişkili açıklamalar, gelgitler olduğunu söylemek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump önce sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran tarafının sızdırdığı taslak maddelerin üzerinde yazılı olarak mutabık kalınan koşullarla bir ilgisi olmadığını, gerçekle ilgisi olmadığını paylaşmıştı. Sonrasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyadan X'ten bir mesaj paylaştı. Mutabakat zaptına hiç bu kadar yaklaşılmamıştı dedi. Son şekli verilirken taslağa medya bu taslağın içeriği konusunda spekülasyon yapmaktan kaçınmalı ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da tam da İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bu mesajını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Biraz önce de Axios'a telefonla verdiği mülakatta İran Dışişleri Bakanı'nın bu mesajını pozitif, olumlu bulduğunu söyledi. Yani mutabakat zaptına yaklaşıldığı ve son şeklinin verilmekte olduğu konusunda iki tarafta mutabık, hemfikir görünüyor şu an için. ABD Başkanı Donald Trump Axios'a yaptığı açıklamada hala İran'la anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi günü imzalanabileceğini düşündüğünü söyledi. Pakistan Başbakanı, arabulucu Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif de üzerinde mutabık kalınan bir versiyonun, bir taslağın ortada olduğunu ve Pakistan'ın da sonraki adımları tamamlamak üzere her iki tarafla da yakın işbirliği içinde çalıştığını söyledi. Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadesini kullanıyor şu Pakistan Başbakanı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bütün bu medya ve sosyal medya üzerinden tartışmalar ve karşılıklı farklı açıklamalar devam ederken o da bir mesaj paylaştı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programının sonlandırılmasına yönelik olası anlaşmayla ilgili çok fazla yanlış bilgi görüyorum dedi. Öncelikle İranlılar herhangi bir nakit para almıyorlar ve sırf anlaşma imzalanıyor diye ya da bir toplantıya katılınıyor diye fonlar, paralar serbest bırakılmayacak, transfer edilmeyecek dedi. Anlaşma Amerika ve müttefiklerinin kaygılarının önceleyecek şekilde yapılanmış durumda dedi ve İran İslam Cumhuriyeti'nde yükümlülüklerini yerine getireceğini bu taslak kapsamında, anlaşma kapsamında ve ondan sonrasında ekonomik yararların geleceğini söylüyor Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Başkan bizim için iyi bir sonuç getirecek dedi. O veya bu şekilde ifadesini kullandı. Şimdi İran basınında taslağa ilişkin çeşitli iddialar yer almıştı. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın belirleyeceği koşullar çerçevesinde 30 gün içerisinde açılacağına dair ve İran'a yeniden yapılanma için 300 milyar dolarlık bir para vaadi, 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağı ve yaptırımların askıya alınacağı gibi maddelerin olduğu iddia edilmişti. Şimdi Amerikalı yetkililer şunun altını çiziyorlar. Anlaşma performans bazlı, yani İran anlaşmaya uyduğunu gösterdikçe bir takım bu adımlar atılacak deniliyor. Dolayısıyla Amerikan basında yer alan haberlere göre de İran'ın nükleer programı ile ilgili bazı taahhütler vermesi söz konusu. Ve İran'ın nükleer programına yönelik her türlü adımda eğer ikinci bir anlaşmaya varılırsa atılacağı ifade ediliyor. Dediğimiz gibi taraflardan farklı açıklamalar geldi ama anlaşmaya yakın olunduğu ve son şeklinin verilmekte olduğu konusunda şu an için iki taraf hemfikir gibi görünüyor ama tabii taslağı beklemek lazım.
7: Taslağı beklemek gerekecek. Şimdi İran yönetiminden bir açıklama var mı? Bu konuyla ilgili onu soralım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'la. Tahran yönetiminden olası mutabakat metniyle ilgili herhangi bir açıklama var mı Ali?
8: Zaten bir siyasi uzlaşıya varılmıştı diyor İranlı kaynaklar. İran basınının okuması da Trump'ın son açıklamasını bu şekilde. Ancak ABD Başkanı'nın son günlerde maddelere ilişkin bazı değişiklikler talep ettiği ve son saldırılarının da bu maddelerdeki değişiklik talebiyle alakalı olduğunu ifade ediyorlar. Ve Tahran yönetiminin de kendi belirlediği kırmızı çizgilerden geri adım atmadığını söylüyor İran kaynakları. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabı üzerinden tabii bir paylaşım yaptı ve dikkat çekti. Az önce Begüm de işaret etti. ABD Başkanı da Arakçı'nın bu tweetini paylaştı. İslamabad mutabakat zaptı hiçbir zaman sonuçlanmaya bu kadar yakın olmamıştı ifadesini kullandı ve artık uzlaşıda bir taslak metninin yayınlanabileceğini artık bekleyebiliriz. Buna ilişkin beklentiler de yükseldi. Zaptın sonuçlandırılması beklenirken medyada yer alan maddelere dair bir uyarısı oldu. Bunların doğru olmadığını belirtti ve medyadan da bu tarz taslak metnin maddelerine ilişkin paylaşımlar yapılmaması gerektiğini söyledi. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda tüm ayrıntılar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır ifadesini kullandı. İran basınında da taslak metnine ilişkin 14 madde paylaşılmıştı. Sen de bahsettin. Bunun içerisinde 300 milyar dolarlık gibi bir sondan da bahsediliyor. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın belirleyeceği bir düzenleme çerçevesinde açılacağından bahsediliyor. Ancak bunlar kesinleşmiş değil. Ve taraflar arasında mesaj trafiğinin Pakistan üzerinden devam ettiğini söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bekay'ın de bir değerlendirmesi oldu. Olası anlaşmanın yeri hakkında bir takım haberler vardı. Bunları teyit etmedi. Bu iddialar arasında İsviçre'de, Cenevre'de bu taslak metninin önümüzdeki pazar günü imzalanacağı şeklinde iddialar vardı. Bunlara bir yalanlama getirdi. Anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varılmadığını vurguladı. ABD'yi bir taraftan eleştirdi. Müzakereden ve anlaşmadan bahsedilirken öte taraftan saldırılar gerçekleşiyor. ABD yönetimi maddelerde değişiklikler ve aşırı taleplerini sürdürüyor. Bunların diplomasi sürecine zarar verdiğini hatırlattı dışişleri sözcüsü. Ancak metnin, nihai metnin büyük bir bölümünün tamamlandığını söyledi. Tamamlanan nihai metin içerisinde İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılması da yer alıyor Sedra. Son olarak Doha'da bu konuda temaslar yürütülmüştü ve Katar'ın bu konudaki arabuluculuğunu da artırdığını görüyoruz. Önemli bir düğüm noktası ise Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı üzerinde statü hakkından vazgeçmediğini belirtiyor İranlı kaynaklar. Özellikle Umman ile koordinasyon içerisinde bir müzakerenin de yeni statü için sürdürmeye devam ediyor Tahran yönetimi. Geçiş ücreti şeklinde değil ancak bir hizmet bedeli vurgusu yapıyor İranlı yetkililer. Dışişleri Sözcüsü Bekay'ı bir geçiş ücreti olarak adlandırmadı ancak bir hizmet bedeli ifadesi kullanıyorlar. Savaşın etkisi sürdüğü için hem askeri güvenlik ve öte taraftan çevre güvenliği gerekçe gösterilerek bir hizmet bedelinin alınabileceği de yapılan yorumlar ve açıklamalar arasında yer alıyor. Ancak İranlı kaynaklar Hürmüz Boğazı'nda statü talebinden vazgeçmediklerini dile getiriyorlar.
7: Hürmüz Boğazı konusu bakalım nasıl yansıyacak mutabakat zaptına göreceğiz. Ama küresel piyasalar Trump'ın açıklamaları sonrasında en son yani anlaşma yönünde toparlandı. Petrol fiyatları geriledi. Altındaki baskı ise hala sürüyor.
5: Küresel piyasalar Trump'ın geri adımıyla nefes aldı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı çok sert saldırılarla tehdit ettikten sonra geri adım attı. Anlaşmanın yakın olduğunu söyledi. Trump'ın mesajları sonrası ise senetleri yükseldi. Petrol fiyatları ise düştü. Brent petrol 90 doların altına geriledi. Petrolde haftalık düşüş %8, aylıksa %17'ye yakın. Ancak Brent petrolün varil fiyatı yılın başına göre hala %45 yukarıda.
9: Savaşı tırmandıracağım, öyle vuracağım, böyle vuracağım derken 91 dolardı çok. Brent. Daha yukarı gitmedi. Artık anlaşılacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü çok belli ki bu lafı eden kişi oradan çıkıp gitmek istiyor. Niyeti o. Hem de öyle savaşarak değil. Çıkıp gitmek istiyor yani, çok belli.
5: Altın fiyatlarında ise baskı devam ediyor. Altın haftalık bazda ikinci düşüşünü hazırlanıyor. Ons altın 4100 dolarlı seviyelere çekildi. Altın Şubat sonunda savaş başlamadan önceki seviyesinin yaklaşık 5'te 1'i altında fiyattan işlem görüyor.
9: Altında 5600 iken bir anda hiç analiz yapmayanlar 12000, 16000, 20000 dolar hedefler verdiler. 4000'e düştüğünde bu sefer 2500, 3000 dolar buraya düşüyoruz. Hiçbirinin ortası yok.
7: Bugün bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeye daha operasyonu yapıldı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
5: Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Silivri Belediye binasında polis ekiplerince arama yapıldı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmada bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımında, işletme devri ve kiralamalarında, imar, ruhsat, mühürleme gibi süreçlerde usulsüzlük bulunduğu ve taşınmazların düşük bedellere satıldığı ileri sürüldü. Bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı da belirtildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu soruşturmada suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olarak yer aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
7: Anayasa Mahkemesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin yürüttüğü 128 milyar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. Konuya ilişkin Berat Albayrak'ın avukatından da bir açıklama var.
5: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, CHP'nin bu iddia nedeniyle 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Buna itiraz eden CHP, kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, CHP'nin itirazını reddetti. Anayasa Mahkemesi kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir dedi. O dönem Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü, uluslararası normlara uygun işlemlerin kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı. Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık %25 seviyesine bulunan enflasyonun, para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde %8'e indirildiği kaydedildi. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirmesi hamlesi diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır denildi. Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı. Açıklamada o gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır ifadesi de yer aldı.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Yeni başsavcının önündeki dosyalardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma olacak. Bugün Ankara'ya sevk edilen dosya derinleştirilecek.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı. 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse hafta içinde Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSK kararnamesiyle Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Başsavcı Vekili olarak atandı. Bu atamayla birlikte önemli bir gelişme daha yaşandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti. Bu gelişmeyle Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirilecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in önündeki önemli dosyalardan biri bu olacak. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi kazada hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici yaptığı açıklamada soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
7: Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına bu sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atandı bütün bu firmaların tamamına ve firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor.
5: Piyasanın işleyişini bozmak, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açmak. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına bu suçlamalarla soruşturma açıldı. 13 şirketten 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bolu'nun da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların çoğu CEO, yönetim kurulu başkanları ve genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP, Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumunun görevi yönetim kurulunun işlerini denetleyip uygun bulursa izin vermek ve bu çerçevede ön denetim yapmak. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği, fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu belirtildi. Mangal sezonunun açılmasıyla kasapların 180 liraya aldığı kanat ve but ızgaranın kilosu 240 liraya çıktı. Pirzolanın fiyatı ise 170 liradan 220 liraya yükseldi. Müşteriye bu fiyatın yansıması çok daha yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye, kasaptan kasaba değişiyor.
7: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldılar. 9 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 9 isim arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da var. Biraz
5: oyuncular, şarkıcılar, yapım şirketi sahipleri, sosyal medya ünlüleri. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 isimden 9'u tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Vatan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Portekizli manken Tessi Ramos Correa'nın evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi de bulundu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu isimler yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla'da perşembe sabahı gözaltına alınan 24 isim Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti.
7: Gülistan Doku soruşturmasında Amerika'da tutuklanan Umut Altaş cinayeti eski valinin oğlunun Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Hatta cesedin gömüldüğü yer için de bazı tahminlerde bulunmuştu. İşte Umut Altaş'ın işaret ettiği o bölgelerde arama çalışması başladı.
5: Müzik Cinayetin kilit ismiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar tek tek aranmaya başlandı. Artık cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü'nde ekipler Gülistan'a ait bir iz arıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlar taranıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Çalışmalara Gülistan 9 soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katılıyor. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gülistan'ın cansız bedenini gömdüğü iddia edilen valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu, sim karttaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
7: 90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı. Salı günü gözaltına alınan akrabası "ben yaptım" diye itiraf etti. Katil zanlısı o isim Bülent Gündüz olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
10: Çekim o dedi. Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
11: Bülent Gündüz. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
5: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Bu kez elleri kelepçeliydi. Bülent Gündüz akrabası olan Mezdeke grubunun sanatçısı Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü anlattı.
10: İsmail tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim.
5: 26 Mart 2016'da öldürülen Aynur Kambur'un faili tam 10 yıl sonra bulundu. Salı günü gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz keşif için olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayet anını ve sonrasını anlattı.
10: Sayın. Onda birkaç gün sonra aşağı yukarı yaptı. 10 gün sonra zaten emirlerinden motorla birkaç şey getirirken denize verdi.
5: Katil zanlısı cinayete kendisini kimsenin azmettirmediğini iddia etti. Aslında Aynur Kambur'u daha önce öldürmek istediğini söyleyen katil zanlısı "çocuklarım küçüktü, aksadı" dedi. Bülent Gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekibin çalışmalarıyla bulundu. 4000 saatlik görüntü incelendi. Katilin kimliği İstanbul Kart sayesinde tespit edildi.
7: Alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı genişletiliyor. Artık firmalar etkinliklerde, konserlerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. Ayrıca tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesinin önüne geçmek için de bazı önlemler alındı. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa teklifinde bu maddeler var. Başka neler var? İzleyelim.
12: Tarım arazilerinin hobi bahçesine dönüştürülmesinin engellenmesine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırı hareket edenlere her metrekare için 2500 lira idari para cezası uygulanacak. Tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek. İzin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğalgaz bağlantısıyla abonelikleri tesis edilemeyecek. Söz konusu hükme aykırı davranan idare kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Para cezasının tebliğinden itibaren aboneliğin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde ise her ay için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Yasayla alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletiliyor. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22.06 saatleri arasında uygulanan alkollü içki satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak.
7: 1 milyondan fazla öğrenci için aylardır, hatta yıllardır beklenen gün geldi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın sabah yapılacak. Sınav sırasında nelere dikkat etmek gerek? İşte eğitim uzmanı Sadık Gültekin'den son tavsiyeler.
5: Liselere geçiş sistemi sınavı için artık son saatler. 1 milyondan fazla öğrenci sınavda ter dökecek. Gençler tüm yıl emek verdi. Peki son gün neler yapılabilir?
13: Normalde rutin hayatları nasıl devam ediyorsa bu tarihe kadar o şekilde kalan saatleri geçirmelerini tavsiye ederiz. Yani beslenme de dahil olmak üzere, sosyal ilişkiler de dahil olmak üzere, spor da dahil olmak üzere.
5: Öğrenciler sınav kağıdıyla baş başa kaldığında okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi fark yaratan ölçütlerden olacak.
13: 9000 dolayında sözcük sayısı var. Sayısal bölümdeki soruların bile sözel sorularıyla eşdeğer sözcük adedi var. Yani okuma ön planda, paragraf ağırlıklı sorular ön planda. Sorular zor değil ama sorular çok şey istiyor. Yani bilgi temelde kazanım ve daha sonra da bunların beceriye dönüştürülmesi.
5: İki oturumdan oluşan sınavda toplam 90 soru var. Öğrencilerin bu soruları çözmek içinse 155 dakikası olacak.
7: Meksika'da Dünya Kupası coşkusu adalet arayışının gölgesinde başladı. Çünkü turnuvanın açılış karşılaşması Meksika'da oynandı. Meksika-Güney Afrika maçı için on binlerce futbol sever stadyuma akın etti. Stadyumun civarındaysa kaçırılan ve kaybolan insanların yakınlarının protestosu vardı.
12: Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapan Meksika'da turnuva coşkusuna protestoların gölgesi düştü. On binlerce kişi turnuvanın açılış müsabakası için stadyuma akın etti. Çevrede toplanan protestocularsa ülkede yaşanan insan kaçırmalarına karşı harekete geçilmesini talep etti. Meksika genelinde kaçırılan kişilerin yakınları Dünya Kupası'nın yarattığı küresel ilgiyi seslerini duyurmak için kullandı. Arayan anneler olarak bilinen gruplarla çok sayıda meslek örgütü başkent Meksiko City'de bir araya geldi. Taraftar alanı yakınında başlayan eylemlerde göstericiler üzerlerinde kayıp yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtler ve Meksika formaları giydi. Maçın oynanacağı stadyuma giden yollar pop evine dönüyor, peki ya çocuklarımız ne zaman dönecek? Yazılı afişlerle donatıldı. Barışçıl başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi. Bazı gruplar turnuvanın ilk karşılaşmasının oynanacağı stadyumun yollarına barikat kurdu. Polislerle göstericiler karşı karşıya geldi. Meksika hükümeti kaybedilme vakalarının büyük bölümünün kartellerden kaynaklandığını ve kayıpların bulunmasının ulusal bir öncelik olduğunu savunuyor. Sendikaların zam talep ettiği protestolarla da birleşen gösteriler ev sahibi ülkede gerilimi tırmandırdı.
7: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki açılış maçı öncesinde Kanada'nın Vancouver kentine ulaştı. Amililleri kalacakları otel önünde coşkulu bir taraftar grubu da karşıladı. Ayrıldızlar buradaki ilk antrenmanını bile yaptı. Pazar günkü ilk karşılaşma öncesi son durumu almak için biz de oraya hemen bağlantımızı yapalım. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar ana haberde yayına hazır. Emin, bundan önce Arizona'dalardı ve orada sıcaktan şikayetler vardı. Orada hava nasıl?
14: Seda Üretür, Kanada'dan, Vancouver'dan günaydın. Size iyi akşamlar. Hava sıcaklığı Vancouver için ideal. Dün milli takım geldiğinde onlar zaten söylemişlerdi. Arizona'daki o sıcak havanın onları çok zorladığını. Burada antrenmana çıktıklarında o kadar ideal şartlar vardı ki. Yani o sıcağı unutmuşlardı. Vancouver onlar için, milli takım için ideal sıcaklıkta bir maç saati, maç ortamı sunacak. Bu milli takım için ama... Vancouver'da maç gününde sıcaklığın 30 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yerel basından takip ettiğimiz kadarıyla son yılların sıcaklığının en yüksek olduğu günlerden bir tanesi olacak. Ama yani 40 derece ve üstü Arizona ile 25-30 derece arasındaki Vancouver'ın herhalde seçimi yapılmaz milli takım oyuncuları için diye düşünüyoruz. Burada onları hem coğrafi şartlar hem sıcaklık anlamında çok daha sağlıklı bir iklim bekliyor. Dün de onu zaten biz de görebildik.
7: Peki, hava durumunu konuşarak başlamış olduk. Gelelim takımın moral durumuna. Maça hazırlar mı? Ne durumdalar Emin Çağlar?
14: Seda, şu anda şehrin Robson Square meydanındayız. Arkamda Vancouver'da BC Place stadında maç oynayacak ülkelerin topları var. Kanada'nın, Meksika'nın, Türkiye'nin, bunları bir kez daha hatırlatalım. Burada taraftarlar fotoğraf çektiriyor. Buraya geldiğimizde bunu niye anlatıyorum? Biraz önce Barış Alper Yılmaz'ın ailesi de buradaydı. Onlar da buradan geçtiler, fotoğraf çektirdiler. Kendisine sorduk, milli takımın havası nasıl şeklinde, babasından izin alarak bunu söylüyoruz. Taş gibi izledi. Dün bunu antrenmanda görmüştük. Oyuncuların yüz ifadelerinden, vücut dillerinden görmüştük. Birbirine inanan, güvenen, hepsinden önemlisi çok mutlu bir milli takım var. Arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu söyleyelim. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. En genç, en yaşlısının şakalaşmaları, birbirine takılmaları gerçekten yani kolej ortamı diyebiliriz, takımdaşlık havası diyebiliriz. Bunların çok iyi olduğunu söyleyelim. Ama bunu yaratan bir isim var, teknik direktör. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella. Futbolcularda idari, teknik heyet, yönetim de zaten bunun hakkını veriyor. Hemen bugünü çok kısa özetini yapayım, ardından da tamamlayalım. Saat Kanada saatiyle söyleyeceğim. 14.15'te 3 futbolcunun basın toplantısı olacak. FIFA'nın getirdiği bir uygulama. Ardından antrenman 15'te ve 18.30'da Vincenzo Montella'nın basın toplantısı olacak. Sonrasında da Avustralya maçının tüm hazırlıkları bitecek. Biz de yorumlarımızı daha sağlıklı bir şekilde yapabileceğiz. Gün boyu Vancouver'dan bağlantılarımızla karşınızda olacağız Seda.
7: Gözümüz kulağımız Vancouver'da olacak. Bizim de. Soyu tükendi sanılan, çünkü 130 yıldır izine rastlanmayan bir tür, endemik bir tür yeniden görüldü. Yitik Amasya lalesi. Yitik ismi de herhalde izine rastlanmadığı için sonradan eklenmiş olsa gerek Amasya lalesine. Yürüyüş yaparken çiçeği fark eden bir vatandaşın verdiği bu müjde doğa severleri epey heyecanlandırdı.
5: 130 yıldır izine rastlanmamıştı. Endemik bir bitki olan yitik Amasya lalesi yeniden görüldü.
15: Bitkinin ikinci toplaması 1896'dan 2026'ya kadar 130 yıllık süre içerisinde ben de dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı araştırmacı bu bitki bulmak için bölgeye geliyorlar, fakat bu bitkinin izine rastlayamıyorlar.
5: Amasya'daki lale türü ilk olarak 1892 yılında Alman bahçıvan Mühlendorf tarafından toplanarak Avrupa'ya gönderildi. Tulipa spengeri adıyla bilim dünyasına tanıtıldı. Daha sonra 1896'da ikinci kez görüldü. Ancak bir daha izine rastlanmadı. Yitik Amasya lalesinin Anadolu'da varlığının sona erdiği kayıtlara geçti. Bilim insanları ve gezginler o zamandan bu yana endemik laleleri arıyordu. Sevindirici haber tam 130 yıl sonra geldi. Yitik Amasya lalesi doğada yürüyüş yapan Ercan Eftelioğlu'nun dikkati sayesinde yeniden bulundu.
16: Doğada arkadaşla gezerken ben dikkatimi çekti bu lale. Ben doğada zaten devamlı arıyorum. Dağda zaten arıyorduk bunu bildiğin gibi. Ben dikkatimi çekti. Lalenin baktım bu Amasya kayıp lalesine çok benziyor. Ve iki tane örnek aldım.
5: Uzmanlar sayıları oldukça az olan endemik laleleri koruma altına alıp yaşatmaya çalışacaklarını söylüyor.
7: Elon Musk'ın şirketi SpaceX rekorla halka arz oldu. Şirket 75 milyar dolar topladı ve değeri 2 trilyon dolara yaklaştı. Elon Musk ise serveti 1 trilyon doları aşan ilk iş insanı oldu.
5: SpaceX rekor tutarla borsaya açıldı. Elon Musk serveti 1 trilyon dolara aşan ilk iş insanı oldu. SpaceX'in halka arzı kapsamında 550 milyon hisse satışı gerçekleştirildi. 75 milyar dolar toplayan şirketin piyasa değeri 1,8 trilyon dolara yaklaştı. Bu sayede JP Morgan, Meta ve Musk'ın kurucusu olduğu diğer şirket olan Tesla'yı geride bıraktı. SpaceX'ten önceki en büyük halka arz Aralık 2019'da 25 milyar dolarla Suudi Aramco'ya ait. 2014'te Alibaba 21 milyar dolar, 2012'de Meta 16 milyar doları yakalamıştı. Yani SpaceX önceki 3 rekorun toplamından bile daha fazla getiri sağladı. Halka arz Musk'ı trilyoner yaptı. Aşılması zor bir servete ulaştırdı. Musk, SpaceX ile uzayda veri merkezi açmayı hedefliyor. Mars'ta koloni kurmayı amaçladığını söylüyor. Ancak SpaceX'in yüksek değerlemesine ilişkin bazı soru işaretleri de var. ABD basınında yer alan haberlere göre şirket geçen yıl zarar etti. Ayrıca şirketin yıllık geliri benzer büyüklükteki şirketlerin oldukça altında kalıyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: yarışmasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: NTV Radyo.

0: Murat Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Nazım, Nazım. Yazılışları neredeyse birbirinin aynı, karıştırılma tehlikesi yüksek, neyse ki söylenişleri farklı iki sözcük. Hala kullanımda olan sözcükler. Hadi yakından bakalım. Önce sözlüğümüzü açıp A ve I sesleri kısa olanına, nazım sözcüğümüze bakalım. Uyaklı söz dizisi, manzume, şiir, koşuk demek nazım. Ya da vezinli, kafiyeli söz dizisi. Ünlüyle başlayan ek aldığında i sesi düşer. Nazma, nazmı biçimini alır. Karıştırılmaması gereken nazım sözcüğünün ise a sesinin üzerinde şapka vardır ve uzun okunur. Nazım. İki önemli anlamı var. Öncelikle düzenleyen, düzene koyan, tertip eden anlamındadır. İkinci anlamı ise manzume, koşuk yazan kimse. Hemen insanın aklına Nazım Hikmet geliyor. Bir de şu açıdan bakalım. Nazım, manzume, şiir demek. Nazım da bunu yazan kişi. Söylenmesinde zorlanılan, yanlış yapıldığında karışıklıklara yol açan bir sözcük de suni. Suni diye ünlüler uzatılarak söyleniyor. Süni diye söyleniyor ve giderek sünni sözcüğünü andırır duruma geliyor. Kesme işaretli bir sözcük olduğundan zorlanıyoruz söylemekte. Sun dedikten sonra çok kısa bir duraklama, hemen ardından iyi demek işi çözer ama iyi uzun olacak. Sun iyi, sun iyi. Yapma, yapay, takma demek biliyorsunuz. Sun iyi çim nedeniyle şu sıralar pek gündemde. Ancak çok şeyin sun iyisi var artık. Sun iyi böbrek, suni gübre, suni ipek, suni kalp, hatta suni tahta, yani sunda. İnternette rastladığım bir şiirle noktalayalım bu programımızı da. Serdar Kulaboğa'nın Mola adlı şiiri. Durdurulmuş bir kalp benimkisi, katili belli. Elektroşok teselliler sonuç vermiyor artık. Sıcak bir el ve suni de olsa bir öpücük can verecek belki. Askıya aldım aşkı şimdi. Bilmeyenler öğreninceye kadar sevmeyi. Sevmeyi bilenlerle olmanız dileğiyle.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
3: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
2: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
3: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
2: Kolları olmayan yüzücü.
4: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
2: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
5: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
2: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
6: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
2: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir. Reklam.
1: Hava durumu. Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonu hava koşulları belirgin şekilde değişecek. Eğer açık hava planı yaptıysanız değiştirmenizde fayda var diyebilirim. Ya da tedbirli olun eğer değiştirmeyecekseniz. Bugünlerde Londra ve Almanya'da olan o soğuk ve yağışlı hava Polonya'ya, Balkanlara ulaştı ve yarın bize gelecek. Öncelikle İstanbul ve Marmara yarın birden 5 derece serinleyecek diyebilirim. İstanbul'da yağmurlu bir hava var. Sabahtan özellikle öğleden sonraya kadar hep aralıklı yağış olacak ve karayel yönlü rüzgar olduğu için hissedilen sıcaklık 18 hatta 17 dereceye düşecek. Yani yarın kalın giyinmemiz gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde sınava girecek gençlerimiz hırkalarını almayı unutmasınlar. Ege'de de rüzgar serinlik vererek esecek. Evet, pazar günü hava güneşli olacak. Yarın yağışlar var. Pazar güneşli olacak ama güneşe rağmen üşüten bir rüzgar olacak. Yani ülke genelinde sıcaklıklarda 4 ile 6 derece düşüş olacak. Pazar günü bu düşüşü daha fazla hissedeceğiz. Anadolu hemen yarın serinlemiyor ama pazar günü bu serinlemeyi o bölgelerde hissedecek. Yağış konusunda uyarmam gerekiyor. Çünkü özellikle İç Ege'den başlayarak Afyon, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Konya, Kayseri, Aksaray boyunca yağmurlar çok şiddetli olacak. Su baskını yaratabilir, yıldırım tehlikesi de var. Karadeniz'de de kısım kısım yağış olacak. Güneydoğu'da pazar günü özellikle yağış var. Yarın öğleden sonra Gaziantep'te de başlayabilir ama pazar daha geniş alanda var. Doğu Anadolu sağanak yağmurlu, Akdeniz'e inecek yağış, Antalya yarın sağanak yağmurlu. Adana'da sağanak yağış var. Pazar günü bu yağışlar Akdeniz'de devam edecek, özellikle Adana bölümünde. Pazartesi olduğu zaman sıcaklıklarda hızla artış başlayacak ve yağışlar ülke genelinde kesilecek. Güneşli bir haftaya başlayacağız pazartesi günü.
2: Hava durumu. NTV Radyo.
3: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.
4: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye hoş geldiniz. Bu akşam ne kadar anlatsam eksik kalacak bir konu ağırlıyoruz. Gerçekten de ağırlıyoruz. Ağır bir misafirimiz var. Bir büyük usta, bir büyük müzik ustası. O yüzden de lafı uzatmadan hemen onunla sohbete başlamak istiyorum ki vakit kaybetmeyeyim överek. Çünkü ne kadar övsek olmaz. Bir de övgü ihtiyacı olana yapılır. Onun hiç ihtiyacı yok. Fatih Erkoç, hoş geldin usta.
5: Ahmet'ciğim çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan, senin güzel programında olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz
4: için. Abi biz gerçekten teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Ben yani kendi payıma şunu söyleyeyim. Herkes için geçerli. Herkes çok heyecanlı bugün seni misafir edeceğimiz için. Fakat ben gençliğimden itibaren, senin Norveç'ten dönüşünden itibaren hemen hemen hiçbir şeyini kaçırmadan her zaman takip ettim. Çok büyük hayranın olduğumu söyleyeyim. Arada bir dilim, aklım sürçerse benden değil sendendir, haberin olsun. Senden ötürüdür yani.
5: Estağfurullah. Senin dilinin sürçeceğini zannetmiyorum. Ayrıca olursa da hiç sorun yok.
4: Dilimiz sağ olsun.
5: Benim de sürçebilir.
4: Abi seni sürçmez. Sen çok alacaklısın zaten. Empatiye hoş geldin.
5: Eksik
4: Peki
5: ol.
4: Neler yapıyorsun? Bu sene Bodrum'da Marina'da 19. yıl.
5: 19. yıl Mayıs'ın 1'inde başlıyor.
4: Wow.
5: Yani bu hakikaten hayatımda ne öncesinde ne bundan sonra zaten yaş kemale ermek üzere ne sonrasında olabilecek bir şey. Bir mekanda 19 yıl çalışmak, müzik yapmak ama artık aile gibi olduk oradaki evet. Arkadaşlarla işte işletmecisi olsun, birçok çalışan arkadaşımız olsun, diğer arkadaşlarım Sürekli şey diyorlar. Ben önümüzdeki yaz çalışmayacağım falan dediğimde burası sensiz olmaz diyorlar.
4: Tabii.
5: Yani aşk elma şekeri gibi. Her geçen gün ki 38 seneyi bitirdik biz. Gittikçe artan bir sevgi hissediyoruz ikimiz de. Oslo'da denedim. Gittim o müzisyenlerin bulunduğu ortamlara. Böyle böyle dedim, ben trombon çalıyorum, şarkı da söylüyorum. En az bir sene burada takılıp kendini ispat etmen lazım. Aha.
4: Yapay zeka müzisyenler için ciddi bir rakip mi diye sorayım.
5: Benim
4: yapay
5: yaşımdakiler için değil. Bu hastalık lenfoma. İlk teşhis konduğunda bana diyordu ki evinde otur, sahneye çıkma, araba kullanma. Hocam ben o zaman ben ölürüm dedim ya. Onun çok talibi vardı. Biliyordum bu şarkıyı yazdığında onun talibi olduğunu. Aşık oldum yine ben bir güzele. Yol verin na dostlar, gülüme varayım.
4: Peki, birinci hikayenin ahiret soruları. Bunu Fatih abiye soruyorum. Abi, insanı geliştiren hangisi? Merak mı, tutku mu? Daha ziyade. Hangisi daha geliştiricidir?
5: Tutku olması lazım. İşte benim fotoğraf çekme ve o işlerle uğraşma hobim var. Çok uzun yıllardır var ama 2 yıldır çok ağırlıklı. Orada mesela iyi fotoğrafçı olmak için tutkuyla o işe sarılman lazım dedikleri için ilk aklıma o geldi.
4: Müzik öyle değil mi?
5: Tabii, tutku olmadan...
4: Tıp öyle değil mi abi? Tutku olmadan oluyor mu?
5: Yani merak sadece...
4: Az şey
5: merak
4: değil tabii. Az, merak da az şey değil.
5: Ama tabii bütün mesleklerde olduğu gibi tıpta da iyi doktor, daha az iyi doktor, daha iyi doktor var galiba. Çünkü karşımıza çıkan o kadar farklı şeyler oluyor ki. Hani tedavi sistemleri önerdikleri oluyor. Mesela 2-3 doktorun söylediği kesin sen kemoterapi olacaksın denen adama. Bir diğer doktor, sende hiçbir şey yok, ya. Yok canım diyor. Yani...
4: Yordamlar çok değişiyor galiba.
5: Tutkuyla bağlı olan herhalde daha doğru söylüyor.
4: Daha doğru. Peki, güzel. Peki abi, uzmanlık alanlarından biri olduğunu tahmin ediyorum. Aşk ne demek? Sen nasıl tanımlarsın aşkı? Bunun şarkılarını yazdığını söyledin uzun yıllar.
5: Kimdi o şair büyüğümüz? Ne kadınlar vardı, ne kadınlar sevdim zaten yoktular değil mi?
4: Evet.
5: Birçok şarkı sözü benim yazdığım, eminim birçok söz yazan başka sanatçı arkadaşlarım da aynı şeyi yapıyordur. Ama rahmetli Kayahan belki daha çok yaşıyordu o. Hayal ettikleri birçok şey olabilir ya da belli bir şeyden yola çıkıp onu... Müzik de öyle. Mesela sana müziğin bir şarkının tamamı ilham olarak gelmiyor.
4: Gelmez.
5: Genelde işte bir ufak melodi bir şey geliyor. Yani. Sen onu tamamlıyorsun. O ilhamı devam ettirebilirsen güzel bir şarkı oluyor. Sözler de öyle diye düşünüyorum. Yani aşk elma şekeri gibi. Ama sevgiyle aşk farklı diye düşünüyorum ama İngilizce'de ikisi de aynı kelime. Biz love dedikleri hem aşk diye.
4: Bizde her şeyin başka adı vardır.
5: Evet, sevgi bizim algıladığımız şekliyle uzun süreli bir bağlılık. İşte genelde aşk ve sevgi arkadaşına ya da eşine duyduğun ilk akla gelen o. Tabii biz çok şeye karşı aşk ve sevgi var. Ama ben eşimle alakalı işte diyebiliyorum ki her geçen gün ki 38 seneyi bitirdik biz.
4: Bitir.
5: Ağustos'ta 39 olacak inşallah.
4: Maşallah.
5: Gittikçe artan bir sevgi hissediyoruz ikimiz de. Aşk mesela bazı çiftler var, ayrılıyorlar. Hatta müzisyen çiftler tanıdığım, birlikte zamanında çalıştığım, artık kardeş gibiyiz birbirimizle deyip,
4: diyorlar.
5: ayrılıyorlar. Aşk bitmiş oluyor. Yani
4: biraz şey.
5: Ve o zaten ilk heyecan belki sadece insan ilişkilerinde değil, bütün şeylerde satın aldığın bir şeyi böyle çok merakla alıyorsun, atıyorum fotoğraf makinesi. Bir müddet sonra o aşk geçiyor ama sevgisi hala devam ediyor.
4: Aşk biraz taşkın bir şey, sevgi daha olgun bir şey, daha kurumsallaşmış bir şey galiba, değil mi?
5: Evet.
4: Peki abi, bir tatsız bir sorum da var bu tatlı sorunun üstüne. Ölüm sana ne ifade ediyor?
5: Tabii herkes ölümden korkuyor. Ben de biraz korkuyorum yani. Ama şöyle bir şeye de inancım var Ahmet. Öldüğüm zaman ben iyi bir durumda olacağıma inanıyorum. Çünkü bugüne kadar hiç kimseye bir yanlış yapmadım. Olabildiğince destek olmaya çalıştım. Müzisyenlere olsun, işte insanlara olsun, akrabalara olsun, ihtiyacı olanlara olsun. Yani ben kendimi iyi bir insan olarak kabul ediyorum.
4: İşini de olağanüstü yaptın.
5: İşimi de olabildiğince iyi yapmaya çalıştım. Derslerimi hep iyi çalıştım o anlamda.
4: Harika bir rol modelsin kendi model olarak alanlar için.
5: Birçok beni bilen genç müzisyen adayları ya da genç müzisyenler örnek almaya çalışıyorlar. Bir de okulum var. Onunla da Bursa'ya çok şey kattın diyorlar veliler. Allah razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyorum senin vasıtanla.
4: Süper. Şimdi Fatih Erkoç'u yolcu ediyoruz kısa bir süre için. Hikayemizin sonuna kadar. Bak şimdi anlatıyorum, meğerse sen kimmişsin. İlk hikayemizde 1931 yılında Çankırı'da doğuyorsun. Baban memur, annen ev hanımı. Sen 4 yaşındayken babanın tayini çıkıyor, Ankara'ya yerleşiyorsunuz. Annenle baban birbirlerine çok aşıklar. Edebiyatla son derece ilgililer. Romantik bir çiftin çocuğusun. Türk sanat müziği dinlenen bir evde büyüyorsun. Bilhassa baban şiire özel bir ilgi besliyor. Annene ve sana şiirler okuyup şairlerden bahsediyor. Ve sen de baban vesilesiyle şiire merak salıyorsun çok küçük yaşta. Şair olmak istiyorsun. Çocukluk yılların böyle geçiyor. Biraz ileri sarıyorum. 1937'ye geldik. 6 yaşındasın. İlkokula başlıyorsun. Ya şimdi 6 yaşındaki bir çocuğa sormak isterim. Sen şair mi olacaksın gerçekten? Yani senin kahramanın şairler mi yoksa mesela baban mı?
5: Birincisi babam, ikincisi şairler. Babam çok önemli. Çünkü onu çok seviyorum. Onun yolundan gitmeyi tercih ederim. Ama şair olmayı da istiyorum.
4: 6 yaşında.
5: Evet.
4: Ne güzel.
5: Hatta yazdığım birkaç bir şey de olabilir yani.
4: Okumak isterim seni. Senin kahramanın baban. Ama okula başlayınca bir kahramanın daha oluyor. Tabii ki o da öğretmenin. Öğretmenin senin için büyük bir rol model. Onun sayesinde hem okulu seviyor, derslere ilgi gösteriyorsun ve çok zekisin. Tabii ki sınıfta okumayı ilk söken de sen oluyorsun. Türkçe derslerini bilhassa iple çekiyorsun. Özellikle konu şiir olduğunda coşkulanıyorsun, taşkınlaşıyorsun. Şair olacağım diye yeri göğü inletiyorsun. Öğretmenin seni teşvik ediyor, destekliyor. Onun sana inanmasıyla birlikte her gün daha da başarılı bir öğrenci haline geliyorsun. Matematik ve fen bilgisinde de başarılısın. Fakat aklın, fikrin hep şiirde. İlkokul yıllarında defterler dolusu şiirlerin var. Daha küçük yaşta. Geldik 1941 yılına. Şimdi 10 yaşındasın. Öğretmenin maalesef kansere yakalanıyor ve vefat ediyor. Soru. Rol model aldığın, can kulağıyla dinlediğin, seni destekleyen öğretmenini kaybettin. Küçük bir çocuk için bu ağır bir kayıp değil mi?
5: Çok ağır bir kayıp. Çünkü anne babamdan sonra bana en yakın olan öğretmenim. Benim gelişmeme katkı, en büyük katkı yapan öğretmenim. Derinden yaralandım yani o konuda.
4: Hayatta ilk kez böyle bir acı yaşıyorsun küçük yaşta.
5: Evet, maalesef.
4: Gerçekten perişan haldesin. Kaleme sarılıyorsun, acını dizelere döküyorsun. O süreçte ders çalışmak da sana iyi geliyor. Derslerin üzerine daha fazla düşüyorsun, azmediyorsun. Sınavlardan son derece iyi notlar alıyorsun. Hatta Ankara'da düzenlenen bir deneme sınavında il birincisi oluyorsun. Sonuç doktor olma kararı. Doktorluğa karar veriyorsun. O kararın duygularını ifade etmeni sağlayan şiirden vazgeçmek demek değil. Şiirlerini bir gün kitap haline getirmeyi de istiyorsun bir yandan. Ama şair olmak değil, artık doktor olmak istiyorsun. Ama 11-12 yaşındasın. Neden şair olmaktan vazgeçtin? Ya da şöyle sorayım istersen. Neden birden doktor olma kararı?
5: Çok zeki olduğum için doktorların ne yapıp ne yapmadıklarını biliyorum, kavradım. Doktorların neredeyse tamamı illaki bir sanat dalıyla uğraşıyorlar. Müzikle uğraşanlar var.
4: Hep öyle oluyor değil mi?
5: Evet.
4: Hep öyle oluyor.
5: Dolayısıyla daha kalıcı bir meslek elde edeyim. Bir de tabii insanları iyileştirmek şifacı benim için yani çok önemli. Yapabildiğim sürece şiir de insanları iyileştirebilir. Doktor olunca dediğin gibi şiirden vazgeçmek anlamına bu gelmeyecektir. O yüzden hem doktor hem şair olmayı amaçlıyorum.
4: %100 isabet. Öğretmeninin ölümü sana büyük bir acıyla beraber tabii ki farkındalık da getiriyor. Tam da söylediğin gibi. Artık ölümün geride kalanlara ne yaptığını biliyor. İnsan hayatı kurtarmak istiyorsun en çok bu kayıpla birlikte. Başka çocuklar da öğretmenlerini, annelerini, babalarını, sevdiklerini kaybetmesin diye çabalaman gerektiğini düşünüyorsun. Bu yüzden de hep ders çalışıyorsun. Ortaokul ve lise yılların aynı biçimde, aynı tempoyla geçiyor. Bir yandan dersler, diğer taraftan da şiir ve edebiyat. Hepsiyle aynı oranda ilgilenmeyi başarıyorsun. Hepsine ayrı vakit ayırabiliyorsun. Lisede edebiyat kulübüne üye oluyorsun. Ve bu kulüpte yan sınıfta okuyan Tülay'la tanışıyorsun. Yıl 1946, yaş 15. Nasıl biri bu Tülay? Onu görünce aklın kalbinden neler geçiyor?
5: Tam yaşındayım herhalde o işlerin. Kalp böyle bir hızla atıyor. Ona şiirler yazasım geliyor. Nitekim yazıyorum da. Umuyorum ki birlikte olup uzun yıllar sevgiyi paylaşma durumunu yaşarız. Mutluluktan daha çok şiir yazarım. İşimi daha keyifle, daha canla başla yaparım. Bunu düşünüyorum.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Empati devam edecek. Reklam.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
7: Müzik arası.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Reklam. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
2: Mezuniyet töreninde Tülay'a ilanı aşk ediyorsun. Tülay da aşkına karşılık veriyor. İkiniz de tahsilinize Ankara'da devam ediyorsunuz. Sen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriyorsun. Hastalara şifa dağıtacaksın. Zaten sen çocukluktan beri şifayı şiirde buluyordun. Aşkın şifası şiiri mağlup eder mi sence?
3: Bir müddet eder.
2: Öyle mi? Dağıttı mı biraz? Biraz dağıtır mı diyorsun?
3: Evet.
2: Evet, şiiri dağıtır. İnsanları iyileştirmek gayesiyle dikkatini derslerine veriyorsun. Zor bir bölüm zaten. Çok çalışıyorsun ve duygularını ifade etmenin en iyi yolu olduğu için edebiyata tutunuyor, şiirler yazıyorsun. Tülay'la beraber edebiyat, müzik, sanat etkinliklerine katılıyorsunuz. Yazarlarla, çizerlerle, tiyatrocularla, müzisyenlerle tanışıyorsun. Çevren genişliyor. Bu çevre seni elbette geliştiriyor, büyütüyor. Nihayetinde tüm şiirlerini topluyorsun ve ilk şiir kitabın Sen Tıbbiye'de Okurken, daha öğrenciyken yayınlanıyor. 1957 yılında mezun oluyorsun. 26 yaşında mecburi görev için Nevşehir'e gidiyorsun. Nevşehir'deyken de her fırsatta Tülay'ı görmeye Ankara'ya gidiyorsun. Kimi zaman da Tülay işte Nevşehir'e çıkıp geliyor ve görev bitince evleniyorsunuz. Çok düşkünsün Tülay'a, çok aşıksın. Tüm hayatını onunla yaşamak istiyorsun. Tülay'ın bakışları, konuşması, saçının rüzgarda salınışı bile sana çok iyi geliyor. Aşkını yıllarca doya doya yaşıyorsun. 30'lu yaşlarında ikinci şiir kitabın çıkıyor. Bir de kız evladınız oluyor. Birkaç sene sonra da bir oğlan katılıyor aileye. Ankara'da hekimliğe devam ediyorsun. Şimdi sen hem bir hekimsin hem şairsin. İki şiir kitabın var. Yani şiir yazarken mi yoksa hastalarınla meşgul olurken mi kendini daha huzurlu buluyorsun ya da daha iyi hissediyorsun diye sorayım.
3: Sanıyorum hastaların iyileşmesi beni daha mutlu ediyor.
2: Öyle mi?
3: Çünkü birinci mesleğim doktorluk. Normal hayatta söyleyemeyeceğim şeyleri şiire dökebiliyorum. O yüzden onun da eş değerde bir keyfi oluyor diye düşünüyorum. Ama hastaları iyileştirmek bana daha iyi geliyor.
2: Evet. İnce bir konu bu tabii. İkisini de çok seviyorsun ama biri aşkın, yani o açıdan sordum şiiri. Evet. Aslında şiiri hiçbir şeye değişmiyorsun. Şiir senin için bambaşka bir noktada, ancak başarılı da bir anestezi doktorusun. Yurt içi yurt dışı birçok kongreye katılıyorsun mesleğin gereği. Makaleler yazıyorsun, mesleki makaleler. Yıllar içinde de birçok hekim yetiştiriyorsun. Ev, iş, aile, edebiyat derken seneler geçiyor. Geldik 1982 yılına, 51 yaşındasın. Eşin Tülay Hanım vücudunda bir takım sıkıntılar hissediyor. Vakit kaybetmeden hemen tedavi, yani hastaneye başvuruyorsunuz. Hastanede yatış veriliyor. Tedavi süreci boyunca eşinin başından hiç ayrılmıyorsun. Kalemini defterinde yanından ayırmıyorsun. O arada şiirler yazıyorsun. Duygularının biraz karmaşık olduğunu tahmin ediyorum. Bir parça anlatabilir misin? İnsan öyle bir şeyi nasıl yönetebiliyor acaba? Yönetebiliyor mu?
3: Çok zor bir iş. Yani herkesin iyi yönetme şansı olduğunu düşünmüyorum. Allah'tan şiir yazdığım için dertlerimi, üzüntümü, hüznümü şiirlere dökebiliyorum. Azimle üzüntümü Tülay'a göstermemeye çalışıyorum. Daha fazla üzülmesini istemiyorum. Benim de üzülmemi gördüğünde o daha çok üzülüp onu istemiyorum. O yüzden içimde fırtınalar kopuyor, isyanlar kopuyor. Ama kendimi tutuyorum, sabrediyorum. Şiirlerle, şiir yazarak, edebiyatla uğraşarak üstesinden gelmeye çalışıyorum bu problemin.
2: Peki bir yandan da insan doktor olunca böyle bir duruma daha serin, daha mesafeli bakabiliyor mu? Yoksa bu kadar yakınında olduğu zaman yangın aynı yangın mıdır sence?
3: Yangın aynı yangın ama iyileşme ihtimalinin olumlu düşünmek isteyen bir insanım ben hep. İyileşeceğine inancım da var. Tabii bu inanca rağmen gene hüzün ve üzüntü kaçınılmaz.
2: Evet, çünkü eşinin hastalığı ilerlemiş. Günler geçerken işte saçları dökülüyor, günden güne eriyor. Neredeyse bir deri bir kemik kalıyor. Hastalandığı zamanki kilosunun yarısına kilosu düşüyor. Ve tedavi sürecinde maalesef komaya giriyor. 10 gün geçiyor uyanmıyor, 20 gün geçiyor uyanmıyor. Bu süreçte çocukların seni yalnız bırakmıyorlar. Yazar, çizer, doktor arkadaşların, besteciler, güfteciler, bütün sanatkar arkadaşların ziyarete geliyorlar. Mevsim ilkbahar. Güneş açtığında umutla doluyorsun. Hava biraz kapandığında umudunu yitiriyor gibi hissediyorsun. Her şey açık bir yara gibi üflese, hava üflese acıyor. Kaleminle, defterinle daha ziyade zamanını geçiriyorsun. Tülay'ın başında elbette. Şiirler yazıyorsun. Lakin 29. gün oluyor. Eşin hala uyanmış değil. Korkuyor musun? Kötü bir ihtimale de hazır mısın? Hala umudun var mı ya da?
3: Umudum gittikçe azalsa da tamamen bitmiş değil.
2: Gayret devam ediyor.
3: Gayret devam ediyor. Etmeli. Her koşulda etmeli. Ama zor.
2: 30. günün sabahı şimdi. Güneş açmış, gökyüzü masmavi. Eşin ansızın gözlerini açıyor. Mutluluktan ağlıyorsun ve alıyorsun eline defteri, başlıyorsun yazmaya. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Hatırlatayım, 1982, 51 yaşındasın. Önce bir hekim olan sana şunu sormak istiyorum. Doğum ve ölüm ne demek? Hekim olarak söyle bana.
3: Hekim olarak söyleyemem. Ama uzunca bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'in sözleri, iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz
2: gece. O iki kapı nedir?
3: İşte biri doğum, biri ölüm. Ben doktorum ama şuna inancım çok fazla. Biz dünyada yaşayan insanlar olarak bir hayal aleminde yaşıyoruz. Beynimizin işte %7'sini, %8'ini
2: ancak.
3: Yani en fazla Einstein
2: 12.
3: 12 falan 12. kullanıyordu. Dolayısıyla geride daha %90 küsür
2: potansiyel
3: var. Onu kullanamıyoruz. Dolayısıyla algımız kısıtlı. Bir de 200 ila 500 milyar ışık yılı mesafelerden bahsediyor bilim adamları.
2: Orada kainattaki. Neler var orada falan.
3: Dünya bütün o hepsinin içinde, bütün galaksiler içinde bir toz zerresi kadar diyor. Dolayısıyla çok dünyada algılanması kolay bir konu değil bu. Onun için ben rüyadayız diye düşünüyorum. İşte öldüğümüz zaman uyanacağız diye düşünüyorum.
2: Hayat nedir? Şiir insan hayatını gerçekten iyileştirebilecek bir güce sahip mi?
3: Müzik kadar olmasa da, çünkü müzik daha evrensel. Şiir dediğinde bir lisan...
2: Dil engeli var değil mi?
3: Dil şimdi? Engeli oluyor. Yani dünyadaki diğer insanlara, senin dilini anlamayan insanlara...
2: Birinci elden ulaştıramıyorsun.
3: Ulaştıramıyorsun. İlla bir tercümeyle olacak. Ama orijinali kadar genelde senin anlatmak istediklerini
2: o derinlikte
3: hissedemeyebiliyor. Onun için müzik... tabii bu enstrümantal müzik olduğu gibi sözlü müzik de olabilir. Yani müzikte Türkçe söylesen de bir yabancı ondan etkilenebiliyor.
2: Evet, evet.
3: Melodiyle olduğu için o müziğin içinde sen duygularını sözlerle olmasa bile karşındaki dinleyene duygularını aktarabiliyorsun. Ne kadar iyi aktarırsan o kadar mutlu oluyor adam ve dolayısıyla sen de mutlu oluyorsun. Onun için...
2: Ama yani belki bir şiirin de aslında bilmediğiniz dilde de dinlediğiniz zaman belki onda bir müziği vardır muhakkak. Ama dinleyenin evet. Çok şiir sevmesi lazım, okuyanın çok iyi okuması lazım. Ama müzik bambaşka
3: çok,
2: tabii
3: çok
2: o
3: haklısın.
2: Açıdan doğru söylüyorsun.
3: Çok haklısın, evet.
2: Peki tanışalım mı bu şair doktorla?
3: Lütfen.
2: Efendim geliyor.

0: Abi Doktor Bekir Mutlu, sözlerin sahibi, Erdoğan Berker'in bestesi.
1: Evet.
0: Samime Sanayi sever misiniz? Samime Sanayi söylüyordu.
1: Severim,
0: Seversiniz. Ben de
1: severim.
0: çok severim.
1: Severim.
0: Doktor ve şair Bekir Mutlu'nun eşi Tülay Hanım, hanımefendi. Doktor Bekir Mutlu 1984 yılında Bir İlkbahar Sabahı adlı şiir kitabını yayınladı. Artık şarkı şiir kitabına dönüştü, şarkı sözü. Diğer iki kitabın isimleri de Yudum Yudum Sevda ile Yine de Beklerim'dir. Bekir Mutlu'nun Bir İlkbahar Sabahı şiiri Erdoğan Berker tarafından bestelendi. 1985 yılında Hürriyet Altın Kelebek ödülünü aldı. Daha sonra Milliyet Gazetesi'nin yarışmasında birinci seçildi. Bu şarkıyı ilk olarak 85'te Samime Sanay okumuştu. Doktor Bekir Mutlu 1995 yılında emekli oldu. 64 yaşından sonra sadece ve sadece şiirle ilgilendi. Nihavend, Uşşak, Hicaz ve Mahur gibi makamlarda bestelenmiş 155 şiiri var. Bunların 56'sı TRT repertuarına girmiş. Doktor Bekir Mutlu hekimliğiyle, şairliğiyle elbette insanlara şifa oldu. 2005 yılında kansere yakalandı. 4 yıl boyunca savaştı ve 2009 yılında 78 yaşında aramızdan ayrıldı. Eşi Tülay Mutlu onu, "İyi ki senin eşin oldum. Birbirimizi sevmekten bıkmadık. Hep el eleydik. Kendine iyi bak. Yeniden kavuşuncaya kadar güle güle küçük dev adam" sözleriyle uğurladı. Ruhu şad olsun. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz kendisine. 1931 yılında Çankırı'da doğuyorsun. Bilhassa baban şiire özel bir ilgi besliyor. Ve sen de baban vesilesiyle şiire merak salıyorsun çok küçük yaşta. İlkokul yıllarında defterler dolusu şiirlerin var. Lisede edebiyat kulübüne üye oluyorsun. Ve bu kulüpte yan sınıfta okuyan Tülay'la konuşuyorsun. Tülay'a aşıksın. Bu aşk sana yeni şiirler yazdırıyor. Aile, edebiyat derken seneler geçiyor ve maalesef eşin komaya giriyor. 10 gün geçiyor, uyanmıyor. 20 gün geçiyor, uyanmıyor. 30. günün sabahı eşin ansızın gözlerini açıyor. Mutluluktan ağlıyorsun ve alıyorsun eline defteri, başlıyorsun yazmaya. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Bekir Mutlu'nun Bir İlkbahar Sabahı şiiri Erdoğan Berker tarafından bestelendi. 1985 yılında Nihavend, Uşşak, Hicaz ve Mahur gibi makamlarda bestelenmiş 155 şiiri var. Bunların 56'sı TRT repertuarına girmiş. 2005 yılında kansere yakalandı. 4 yıl boyunca savaştı. 78 yaşında aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz kendisine. Bak ilk hikayemiz bitti. Senin soruların geldi. Nasıl gidiyoruz? İyiyiz değil mi?
1: İyiyiz.
0: Memnunsun. Tamam.
1: Yani ben memnunum. Umarım
0: biz çok memnunuz.
1: Sen de memnunsun.
0: Rahmetli Doktor Bekir Mutlu'nun hayatıyla birlikte bir ilkbahar sabahı isimli şaheserinde hikayesini böylece işlemiş olduk. Oradan senin 86 yılında Kuşadası Altın Güvercin yarışmasında birinci olduğun Yol Verin Adostlar adlı şarkına bir geçiş yapayım. O şarkının hikayesi nedir? Biraz istersen bir hayır demezsen bir kısa mırıldanırsan hatırlasınlar.
1: Aşık ol.

0: başkası koklamadan bir yol verin a dostlar gülüme varayım.
1: Şahane bir şarkı. Ben bunu orada dinlemiştim, biliyor musun, Kuşadası'nda. Yani söylediğin zaman.
0: 86.
1: Tabii. Biz sürekli giderdik Kuşadası'na. Yarışmada yeniydi zaten o zaman.
0: İlkiydi. 86. Evet.
1: Orada birinci olmuştu ve hemen de hepimizin diline düşmüştü zaten şarkı. Uzun yıl, hiçbir zaman da unutmadık. Çok güzel şarkılarından, çok sayıda güzel şarkından biri. Kime yazmıştın?
0: Şimdiki
1: dostlarım. Eşime. Dostlarımı dostlarına yazmadın. Yol verin a dostlar dediğin. Çekilirseniz bir oradan.
0: Yani burada şöyle. Onun çok talibi vardı.
1: Eşinizin.
0: Varmış. Ben ama o zaman biliyordum bu şarkıyı yazdığında onun talibi olduğunu. Onlara...
1: Ha, diğer adaylara bir müsaade ederseniz. Çok güzelmiş bu.
0: Abi bu 1984 yılıydı, doğru hatırlıyorsam. Kardeşim Sinan'ın düğünü için Norveç'ten gelmiştim. Yani buraya kesin dönmeden 2 sene önce filan diye hatırlıyorum. Mehlika benim eşimin adı. O uzaktan akrabamız. Hatta 5 yaşındayken İstanbul'a bir geldiklerinde ben onu belediye konservatuvarında okuyordum o zaman. Belediye konservatuvarına götürüp orayı gösterdiğimi hatırlıyorum. Çok güzel bir kızdı. Sinan'ın düğününde tabii Bursa'dan gelmişler. Uzun zamandır görmemişim. Dans ettik. Fotoğraf çekildi. Gecenin sonunda hani çıkarken fotoğrafçılar veriyorlardı o zaman. Şimdi direkt masana getiriyorlar galiba. Birkaç gün sonra da ben Norveç'e döndüm. Sinan'ın düğünü için gelmiştim. İşte annemi babamı da gördüm. Onları da gördüm. Ben o resme bakarak aşık oldum.
1: Hocam biz buna görücü usulü diyoruz.
0: Evet. Oldum ama ben bu aşkı açıklayacak halim yok. Tabii. Ama annemin şöyle bir sözü oldu. O zaman da Norveç'te evliliğim söz konusuydu. Ama ayrılmıştım. Hı hı. Ayrılınca da annem, ben sana Melika'yı düşünüyorum, ne dersin? Ben de boş ver dedim anne, daha bir tanesi bitti falan ama hani yan cebime gibi. Ha. İstemem yan cebime.
1: Mahcubiyet var işin içinde.
0: Tabii. Ama bir de annem işte buradayken öyle bir şey söyleyince o resme bakarak ben Yol Verin A Dostlar'ı yazdım ama neydi, Pir Sultan Abdal'ın bir kitabı vardı, şiir kitabı o zaman bende. O kitaba, kitaptaki şiirleri okurken sal Allah'ım sal sılama varayım diye bir şiir çıktı karşıma. Ben onu besteledim. Sal Allah'ım sal sılama varayım. Ama o şiirde eski sözler vardı. Şimdi pop müziği olarak bir beste yapıyorsun ama sözler çok eski birçok insan anlamayabilir diye ben oturup
1: tazeledin onu, şey yani, güncelledin.
0: Var. Aynen. Sal Allah'ım salı, yol verin a dostlar olarak değişti.
1: Ama Mehlika'ya yazılmış bir, evet, bir şey.
0: Evet. Ve onun benim olan benim ona olan aşkımdan haberi olmadan bana şans getirdi ve Kuşadası'nda
1: birinci
0: oldum.
1: Ama 2 sene sonra çıkan albümde de albümün ismi oldu galiba, değil mi şarkı? Doğru. Evet. 87'de çıktı şey.
0: Bravo.
1: Evet, yol
0: ama gibi. Tabii aklımda hep böyle tereddüt de vardı. Öyle güzel bir kız bekar kalıp beni bekleyecek hali yoktu diye de bir gam keder içindeydim yani.
1: Peki şarkı direkt Mehlika Hanım'a hediye edildi mi sizin tarafınızda? Bu senindir diye. Yani sana yazılmıştır diye.
0: Sonradan söyledim tabii.
1: Evlilik teklifinin içinde var mı böyle bir şey? şarkı.
0: Dediğin gibi evlilik teklifi gibi değil, görücü usulü gibi olduğu için onların büyüklere, babası rahmetli olmuştu. Onların büyükleri, işte önce dayısı, bizim çok yakınımızdı, İstanbul'da oturuyordu. Ondan sonra abisi filan araya girdiler. İşte onlar, herkes annesi de çok gönüllü. Benim annemi ve beni çok seven bir kadıncağızı rahmetli. Gerçekten hatta Melika'ya söylemiş, Fatih çok iyi bir insan. Nasıl tanıdılarsa, o bir ermiş gibi bir kadındı zaten.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Dolayısıyla kabul ettiler annemden gelen o teklifi. Dayının, o dayısının vasıtasıyla rahmetli oldu o da, Yaşar abimiz. Ben Yaşar abinin eline doğmuş gibiyim. İşte Melika da o,
1: annenin belki.
0: Annemin eline doğmuştur Yaşar abi de. Onun için biz çok yakındık. Gerçekten çok yakındık.
1: Peki evlilik meselesine biraz devam etmek istiyorum ama altın güvercini kapatmadan şeyi söyleyeyim. 89'da bir kere daha katıldın. Sen ve benle gene aldın altın güvercini. O da çok hoş bir şarkı, güzel bir şarkıdır.
0: O peki, biraz daha Avrupa'yı tarzı.
1: Biraz daha zor bir şarkı tabii o şeyler.
0: Hiç sahnede onu çalma şansım olmadı. Hiç
1: neden? Cesaret mi
0: gelmedi? Benden de pek. Yani bazı şöyle oluyor Ahmet. Bir repertuar yapıyoruz, prova yapıyoruz. Mesela Bodrum'daki ben Zafer Çebi'yle çok uzun yıllardır çalışıyorum. Birlikte. Benim her işime o geliyor. Orada da klavyeyi o çalıyor. Provalı 350 tane falan bizim şarkımız var. 18 senedir orada çaldığımız için. Ama birçok prova yaptığımız şarkıyı akşam seslendirdiğimde çok fazla
1: tansiyona bakıyorsun,
0: tansiyon
1: tabii
0: almadığımı düşünüyorum. Yani
1: halbuki eksik, arada çok mutlu olanlar var ama onlar çoğunlukta değil tabii. Tabii o yüzden de kalabalığa göre bakıyorum.
0: Benim genel
1: tabii
0: böyle bir dinleyicinin algısını hissettiğini tabii düşünüyorum. Çünkü evet, 54-55 yıl oldu profesyonel sahneye çıkalı.
1: Tabii ki.
0: Ona göre
1: metronom ya gibi da ölçüyorsundur sen onu.
0: Yani neden o tansiyon eksik kalıyor? Belki doğru çalınmıyor. İyi
1: ya
0: çalınmıyor.
1: Da belki yalnız dinlenmesi gereken bir şarkı o. Kalabalıkta dinlenecek bir şarkı
0: hiçbir
1: belki değil.
0: Hiçbir zaman albümdeki tınıları
1: tabii
0: sahnede elde edemiyorsun. Ama bazı mesela rock tarzı şarkılar, ben rockçı değilim ama rock tarzına çok yakın bazı şarkılarım var. Onların bazılarını biz Bodrum'da çalıyoruz.
1: Çünkü sahnede çok iyi gidiyor değil mi?
0: Evet. O albümden daha güzel tınlıyor.
1: Tınlıyor.
0: Gerçekten öyle.
1: Çünkü
0: rock
1: o kalabalık
0: böyle bir büyüsü var. O evet, müziğin kendinden
1: daha komünel bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Daha komünel.
0: Abi
1: daha,
0: bugün 1960'lı yıllarda meşhur olan
1: her şeyi hala dinliyor.
0: Bugün gençler bayılarak dinleyebiliyor.
1: Tabii,
0: yeter
1: tabii
0: ki duyur onu.
1: Tabii ki, aynen. Peki oraya evliliğe dönelim tekrar bir. Ne ifade ediyor abi? Çünkü 38 bu sene 39 olacak dedin değil mi?
0: Ağustos'ta.
1: Ağustos. Ha hemen. Evet, 39. Bunun bir sırrı olmalı. Zaten demin şöyle dedin, yani giderek daha çok seviyoruz. Mesela ilk günkü sevgimizi muhafaza ediyoruzdan daha fazla başka bir şey söylüyorsun. Çünkü değişiyoruz,
0: evet,
1: o değişiyor, sen değişiyorsun ve nasıl oluyor o işler?
0: Herhalde yaş aldıkça biraz daha akıllanıyor insan gibi geliyor. Yani ben tamam kalp krizi geçirdikten sonra biraz duruldum.
1: Ne zamandı?
0: 4-5 sene oldu. Tam hatırlamıyorum zamanı ama minimum 4 sene oldu.
1: 2022 abi. Ben sana hatırlatayım.
0: Teşekkür ederim.
1: 5 yıl oldu. 4 sene oldu.
0: Ondan önce
1: şey dedin arada, ben biraz uslandım, sakinleştim,
0: evet,
1: gibi.
0: Ondan
1: bir şey
0: önce biraz şeydim. Serttim. Evde serttim. Eşime karşı serttim. Mesela gün gibi hatırlıyorum. İlk evlendiğimiz zamanlar, daha yeniyiz yani. Birinci yılı mı, ikinci yılı mı? Ben işte bilgisayar, müzik, beste yapıyorum filan. Çay ve kekmek, poğaça bir şey yapmış, getiriyor.
1: Kıyak yapıyor yani.
0: Evet. Ben onu ne yapıyorsun, beni niye engelliyorsun diye bağırıyorum ona. Çok burada söylenir mi bilmiyorum ama.
1: Yazık.
0: Yanlış davranışlarım oldu. Koç burcu olduğum için çok fevriyim. Artık değilim çünkü kalp yüzünden sonra bir ilaç verdiler. Çok yumuşak.
1: Abi çok haklısın. Ben bypass'a kadar kırıp dökmediğim kimse kalmadı.
0: Yok
1: hayatta.
0: Canım, sen
1: de öyle değilsin. Öyle valla. Hayır, mesela ben ya benden beklenir de senden beklemez. O güzelim yumuşak olağanüstü şarkıları yazan, aşk şarkıları yazan adamın köpürmüş halini hiç gözümde canlandıramadım. Bir yumuşak insanın şeyi sertliği pek olur derler. O herhalde evet. Değil mi? Peki buna şeyin Melike Hanım'ın yanıtı veya şeyi nasıl oluyordu? Herhalde onun sayesinde biraz yürüdü değil mi işler?
0: Biraz değil.
1: Tamamıyla.
0: Yani başka bir kadın olsa, herhangi bir kadın, yani dünyanın Melike'den sonraki en iyi kadını da olsa ona dayanamazdı diye düşünüyorum Ahmet. Çünkü ben fazla haşinlik yaptım.
1: Bu demek ki karşılıklı, hatta bir tarafın daha çok anlayışıyla zaman zaman yürüyen, bazen belki senin ama daha çok Melike Hanım'ın anlayışıyla yürüyen, evet, sağlamlaşan bir evlilik oldu.
0: Ben iyi bir adam olduğumu düşünüyorum ama tabii. İşte bu fevrilik hakikaten, hatta ben 2 yaşındayken annem işte Eminönü'ne götürmüş. O zaman orada fotoğraf da var o zamandan. Bir at var böyle yapay. Onun üstüne binmişim.
1: O günün fotoğrafı mı var?
0: Evet. Tabii ben çekmedim.
1: Tabii ki. Henüz.
0: Annem de oturuyor orada bankta. Bir adam yanaşmış. Bu çocukta sinir var demiş. 2 yaşında. Annem de demiş ki içinden. 2 yaşındaki çocuğun.
1: Nereden?
0: Falan. Ama çok da haksız çıkmadı adam yani.
1: Adam
0: tımarhanelik değildim ama yani.
1: Evet. Bahçesinde dolaştık diyorsun. Peki evlilikle aile olmak arasında nasıl bir fark var abi? Mesela eşin senin ailen mi? Aile kavramının için nasıl dolduruyorsun?
0: Ailenin bir kere çok birbirlerine saygı göstermeleri lazım. Biz onu yaşıyoruz. Aynı zamanda özgürlüğümüze de sahibiz. Mesela
1: kişisel özgürlüklerinize.
0: Kişisel özgürlük. Ben Bodrum'a gittim. O Bursa'da kaldı. Bir ay sonra gelecek. Bursa'dayken kışın ben orada yaşıyorum. O her gün bir yerlere gidiyor. Ama şöyle de bir incelik gösteriyor. Benden izin istiyor.
1: Aslında haber
0: böyle çok veriyor. Gidiyorum ama bugün de gideceğim. Müsaade edersen, kusura bakmazsan falan diye. Çok güzel bir şey bu. Ben o kadar kibar olamıyorum. Ben Bodrum'a gidiyorum diyorum.
1: Gelen gelir, gelmeyen arkamdan bakar havası içerisinde.
0: Evet.
1: Peki, bu Norveç'te 10 yıl devam eden evliliğin de senin biraz sertliğin ve öfkeli bir adam olmandan mı bitti?
0: Sanmıyorum ama o da ufak
1: çok bir gençtiniz belki
0: etken
1: de.
0: Olabilir. Orada bu, Türkiye'deki kadar bu sertlik geçerli değil diye düşünüyorum. Çünkü onlar dobra insanlardır çok ve çok. Ben oradayken benim o sert davranışımı bana kimse yüzüme söylemedi, vurmadı. Demek ki
1: İyi,
0: ondan değil.
1: Ondan. Yoksa yani, söylerlerdi diyorsun yani.
0: Söylerlerdi, evet. Evet.
1: Peki, abi niye Norveç? Yani Avrupa'da daha janjanlı yerler varken, ki ben Norveç'i çok beğendiğimi söyleyeyim. Yani seyahat etmek için güzel, yaşamak için zor bir yer muhakkak.
0: Kesinlikle hiç
1: sıkıcı,
0: kimseye yaşamayı
1: tavsiye etmezsin
0: tavsiye
1: biliyorum. Peki sen niye Norveç'e gittin?
0: Şimdi bizim Emin Fındıkoğlu hoca var. Müzisyen abimiz. Sanıyorum önce İsviçre'de birkaç yerde çalmışlar birkaç ay. Avrupalı organizatörlerden İş teklifi almışlar, gitmişler. Orada çalarken de 3 ay veya 4 ay Norveç'te kontrat yapmışlar organizatörler, bu Emin Fındıkoğlu Orkestrası'yla. O arada Emin Fındıkoğlu Orkestrası'nda bu arada adı No Time to Lose'du. Hmm. Kaybedecek zaman yok. Değişik isimler bulurdu Emin abi.

0: ben yollamamak için elimden geleni yapardım ama onlar...
1: Sen dinleyecek durumda mıydın anneyi babayı?
0: Bilmiyorum.
1: Ha işte tamam, onu da bir sorayım dedim. Empati ya programımız.
0: Evet. Dinlemezdim.
1: Dinlemezdin işte, onun için belki de onlar bir şey dememiştir.
0: Herhalde onlar işte bir de çılgınlık.
1: Bir de kötü bir şey değil. Kuzey Avrupa'ya müzik yapmaya gidiyorsun.
0: Evet. Yani, niye tamam. Norveç işte orası.
1: Emin Fındıkoğlu.
0: Emin Fındıkoğlu Almanya'da çalıyoruz deseydi oraya gidecek.
1: 33 yaşına kadar oradaydın. Ve bu çok uzun bir süre özellikle Norveç gibi bir yerde yaşamak için. Yani Norveç'i kötülediğimizi zannetmesin kimse ama sıkıcı da.
0: Benim iş koşullarım... orkestranın Rodi dediğimiz o aletleri taşıyan kimse yoktu. Biz hep kendimiz taşıyorduk. Ağırlığı oradan geliyor. Bir de tabii Norveç'te 4,5 saat. İsveç, Mesveç, Danimarka'da çaldığı zaman 6-6,5 saat sahnede kalıyorsun.
1: Evet. Bu zor, ağır bir iş, doğru.
0: Evet.
1: Pişmanlık var mı? Kendini oraya ait hissettin mi hiç Norveç'teyken?
0: Hocam o kadar uzun zaman kaldığında oralı gibi hissediyorsun. En azından %100 hissetmesen de o ortamı içselleştiriyorsun. Özümsüyorsun. Ama mesela bir gün bir müzisyenle tanıştım. Tromboncuydu. Benim asıl çalgım olan trombonu çalıyordu. Bugün 3 yerde çaldım dedi, geldi bana.
1: Oo.
0: İşte operada mı çaldı, ondan sonra
1: koştur,
0: radyo
1: koştur,
0: orkestrasında çalmış, oradan bilmem ne. Mesela ben onu denedim. Eğer istediğim olsaydı tromboncu olarak, caz tromboncusu ve şarkıcı olarak, caz şarkıcısı olarak Oslo'da denedim. Gittim o müzisyenlerin bulunduğu ortamlara, böyle böyle dedim, ben trombon çalıyorum, şarkı da söylüyorum. En az bir sene burada takılıp kendini ispat etmen lazım dediler.
2: Empati devam edecek. Hava durumu.
3: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonu hava koşulları belirgin şekilde değişecek. Eğer açık hava planı yaptıysanız değiştirmenizde fayda var diyebilirim. Ya da tedbirli olun eğer değiştirmeyecekseniz. Bugünlerde Londra ve Almanya'da olan o soğuk ve yağışlı hava Polonya'ya, Balkanlara ulaştı ve yarın bize gelecek. Öncelikle İstanbul ve Marmara yarın birden 5 derece serinleyecek diyebilirim. İstanbul'da yağmurlu bir hava var. Sabahtan özellikle öğleden sonraya kadar hep aralıklı yağış olacak ve karayel yönlü rüzgar olduğu için hissedilen sıcaklık 18 hatta 17 dereceye düşecek. Yani yarın kalın giyinmemiz gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde sınava girecek gençlerimiz hırkalarını almayı unutmasınlar. Ege'de de rüzgar serinlik vererek esecek. Evet, pazar günü hava güneşli olacak. Yarın yağışlar var. Pazar güneşli olacak ama güneşe rağmen üşüten bir rüzgar olacak. Yani ülke genelinde sıcaklıklarda 4 ile 6 derece düşüş olacak. Pazar günü bu düşüşü daha fazla hissedeceğiz. Anadolu hemen yarın serinlemiyor ama pazar günü bu serinlemeyi o bölgelerde hissedecek. Yağış konusunda uyarmam gerekiyor. Çünkü özellikle İç Ege'den başlayarak Afyon, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Konya, Kayseri, Aksaray boyunca yağmurlar çok şiddetli olacak. Su baskını yaratabilir, yıldırım tehlikesi de var. Karadeniz'de de kısım kısım yağış olacak. Güneydoğu'da pazar günü özellikle yağış var. Yarın öğleden sonra Gaziantep'te de başlayabilir ama pazar daha geniş alanda var. Doğu Anadolu sağanak yağmurlu, Akdeniz'e inecek yağış, Antalya yarın sağanak yağmurlu. Adana'da sağanak yağış var. Pazar günü bu yağışlar Akdeniz'de devam edecek, özellikle Adana bölümünde. Pazartesi olduğu zaman sıcaklıklarda hızla artış başlayacak ve yağışlar ülke genelinde kesilecek. Güneşli bir haftaya başlayacağız pazartesi günü.
2: Hava durumu. Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
4: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
2: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
4: Bir dinleyenimiz soruyor.

0: tazminatına hak kazanma bakımından... Kanunumuza
1: göre çalışanın sağlığının bozulması.
0: Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak...
2: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
0: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle...
3: İşverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
2: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Ahmet Mümtaz Taylan'la empati devam ediyor.
1: Zaten Oslo'da bir tane caz kulübü var meşhur. Evet. Kulüp 7. Kulüp Süyü diyorlardı o zaman.
2: Baba müzisyenler var demek ki orada.
1: Evet. Yani orada caz konserleri oluyor genelde. Yurt dışından da çok dünya çapında müzisyenler geliyordu. Hala vardır onlar orada eminim. Dolayısıyla benim 6 ay bir sene bekleyecek durumum yoktu. Yok, yani tamam Norveç sosyal bir ülke ama benim o zaman farkındalığım çerçevesinde baktığımda para kazanmadan devlet bana destek verir bir anlayışı yoktu. Yani hiç kimseden böyle bir şey de duymadım. O yüzden yapamadım o
2: yani
1: işi.
2: Hayatı idame ettirmek zorundasın tabii yani.
1: Çünkü evet, caz tabii. Çalacağım. Sevdiğim, tercih ettiğim bir müzik.
2: Ama ona göre de kazanacağım. Evet.
1: Ve hamallık yapmayacağım. Trombonumu alıp gideceğim gibi.
2: Var mı çok büyük pişmanlıkların o 11 yıldan? Gitmeseydim, gelmeseydim, kalmasaydım, dönmeseydim buraya.
1: Ya buna pişmanlık denir mi bilmiyorum ama şikayet de değil. Şikayet etme dediklerinde ben durum saptaması yapıyorum diyorum. Ben askerdeyken son ayımı izne bıraktıydım Ankara Ordeni'nde. Rahmetli Erol Pekcan bana bir otelde şov ayarladı. 45 dakika Ahmet. Smokin'imi giyiyorum, papyonu takıyorum, trombon yok. Ha, şarkı söylüyorum.
2: Şarkı söylüyorsun.
1: Herhalde repertuarda da yabancı.
2: Feyman'da falan mı abi? Erol Pekcan dedin diye söylüyorum.
1: Yok, Feyman'da değil. Erol abiyle bir kere büyük Ankara Oteli'nde çalıştım. Tabii. En son ayı da izne bırakınca o bana solist olarak ne oteli? Orada evin karşısında bir yerdi galiba. Oraya ayarladı. Ve 45 dakika şarkı söyleyip hamallık yapmadan 500 TL 1970
2: çok para be abi
1: 73 75 yılının işte Mart Nisan gibi Norveç'e gitmeden bittiğinde orası
2: hemen hemen
1: 10 yıl var arada. Yani çok iyi para. Hatta oranın işletmecisi, otelin müdürüydü zannediyorum. Ne yapacaksın Norveç'e gidip? Bak ne güzel şarkı söylüyorsun, bak para kazanıyorsun, gençsin, sana plak yaparız sonra filan. Kesin ne olurdu onlar yani. Ama kısmet öyle değilmiş. Ben teptim onu.
2: Abi yani orada da Norveç'te, Kuzey Avrupa'da gerçekten geliştirmişsindir müziğini hiç kuşkusuz. Bir de Fındıkoğlu'yla falan çalmak yani bunlar çok ayrıcalıklı şeyler.
1: Çok az çaldık.
2: Bugün seninle çalmak ama gibi bir şey o gün.
1: İşte. O hoca zaten Emin Hoca. Adı zaten Emin Hoca da herkes. Ama orada ben bir de 4 yıl Alman bir şefle çalıştım. Almanların ne kadar... Evet, prensip sahibi olduklarını herkes biliyor. Benim bugün sahnede davranışım asıl oradan kaynaklı diyebilirim. Onu oradan,
2: tutumun oradan geldi.
1: Tutumum yani. Oradan geldi diyebilirim. Evet. O anlamda çok faydalı şey öğrendim.
2: Peki abi sen Fatih'te doğdun.
1: Evet.
2: Fatih abi Fatih'te doğdu. Nasıl bir çocukluk, nasıl bir evde, nasıl bir ailede büyüdün? Biraz aileden bahsedeyim. Sinan tek kardeşin mi?
1: Evet, iki kardeşiz. Aramızda 4,5 yaş var.
2: Bir kız bulamamışlar. Ailenin talihsizliğine bak.
1: Ya iki yaşındayken kız gibiydi. Saçları böyle uzun tutmuş annemler.
2: Senden umutları yokmuş demek ki Sinan'a yüklenmişler.
1: Kız herhalde çocuk. Evet ama o da erkek oldu. Evet. Çok güzeldi saçları. Gözümün önünde hala böyle bukle. Babam Udi. Türk sanat müziği icracısı. Besteleri de var. Deminki çalınan şarkılar gibi ünlü şarkısı olmasa da ben yaptığım bir Türk sanat müziği albümünü onun bir iki şarkısını da koymuştum. 5-6 sene önce mi? 7-8 sene mi oldu? Dolayısıyla ben de kardeşim de doğduktan itibaren hatta şimdi biliyorum ki anne karnında da dışarıdan bazı sesleri çocuklar, bebekler
2: zaten öyle artık.
1: Duyuyor. bilim adamları bunu söylüyor. Ve onlara iyi müzik evinizde, arabanızda çaldığınızda, hani klasik batı müziğinin algılaması, böyle çok modern olmayan yumuşak eserlerini çaldığınızda, çocuk büyüdüğünde ona çok büyük faydası olacak. Kulağa gelişecek. Hatta diyor ki bir tanesi, bir Shinichi Suzuki diye bir Japon kitapçığını almıştım.
2: Metodu var değil mi? Suzuki metodu var. Evet.
1: Şimdi bir kadın geliyor. Kucağında bir bebek var. 6 aylık. Uyukluyor. Kadın diyor ki hocaya, ben bu çocuk işte karnımdayken ben işte Bach'ın, Mozart'ın şu eserlerini çalıyordum. İşte, peki diyor, kemanı alıyor eline. O eseri çalmaya başlıyor. Çocuk gözünü açıp böyle yapıyor. Uyuyan çocuk. Şimdi adam bundan sonra da diyor ki, bu çocuk diyor, farz et 40 yaşına geldi. Bir şeye canı sıkıldı. Bu eseri koyup dinlediği zaman sıkıntısı geçecek diyor. Birkaç tane de başka metot daha var. Bizim okulumuzda küçük çocuklara öğrettiğimiz Fatih Erkoç metodu dedim ben ona. Çünkü benim ilave ettiğim birkaç bir şey de vardı. Bu eğitimden geçince tabii orada notaların ya da müziğin o altyapısını ufak ufak onlara aşılıyorlar. Ve o eğitim oyunlarla çocukları kulaklarını geliştiriyorlar ve hayal gücünü geliştiriyorlar. İşte vurmalı çalgılar var. Sen burada gökyüzü yap mesela diyor falan. Sonra onların bir enstrüman çalmaya geçişleri, işte 1-2 yaşında başlayıp buna enstrüman çalmaya geçişleri daha kolay olur. Çünkü haşır neşin olmuş oluyorlar. Alışmış oluyorlar o ortama. Çok önemli. Yani küçük bebeği olan, hatta hamile olan,
2: tavsiye ediyorsun.
1: Tavsiye ediyorum üvedilikle.
2: Şimdi hani Mudanya'daki okul, öğrencilerin oluşu, çocuklarla bu kadar ilgisin. Çocuk sahibi olmayı tercih etmedin mi abi?
1: Etmediniz mi? Olmadı ama.
2: Ha, anladım. Öyle bir şey.
1: Olmadı.
2: Duygusal kırılgan birisi misin?
1: Pek değilim. Yani eskiden de değildim. Bu ilaçtan sonra da değilim. Eskiden de...
2: Abi bu öfkeyle ilgili bir şey değil ki. İnsan hem kırılgan hem duygusal hem de öfkeli olabilir. Hatta daha çok olur hatta. Öyle.
1: Vallahi ben bugüne kadar kimseye kırılmadım. Kimseye küsmedim diyebilirim. Çünkü hiçbir faydası yok yani.
2: Beklentilerini küçük mü tutuyorsun insanlardan?
1: Evet,
2: böyle bir şey bütün, seziyorum.
1: Bütün dünyada, bütün yaşadığım hayatta beklenti küçük tutuyorum. Küçük derken kendime göre bir alt, bir üst limit belirliyorum. Hmm. Onun ortasından gitmeye çalışıyorum. Hmm. Şimdi tabii şunu biliyorum. Bir sanatçı, bir müzisyen ne ister dünyada? Bütün dünyanın onun müziğini dinlemesini ister. Ben de onu isterim. Ama Türk olarak bu çok zor, imkansız bir şey yok. Evet. Ama ben işte mesela daha uygun bir şey olabilirdi. Yıllar önce Pocahontas'ın final şarkısını söyledim. O organizasyonun içindeki birisi bizim stüdyo sahibi arkadaşa demiş ki, orijinalinden sonra en iyi söyleyen Fatih Erkoç demiş. Sonra şöyle yapmış ama orijinali ikinci ilan edemezdik demiş.
2: Yani en iyisiydi.
1: O zaman bir sonrakini, orijinalini bana söylettiler mesela. O zaman iş değişebilirdi.
2: İş değişebilirdi, doğru. Çok haklısın. Peki bu şeyle ilgili, yani beklentilerle ilgili tespitini, durumunu söylediğin için şunu da söyleyeyim. Aslında bu hayatta aradığımız şey avuç içi kadar mutluluk mu? O yetmeli mi?
1: Evet.
2: Sen yeter diyorsun şarkıda.
1: Yetmeli. Çünkü bildiğim bazı insanlar var. Onların çok doğru düşüncede olduklarını düşünüyorum. Hiçbir şeyden şikayetçi olmayan, her şeyi başının üstünde yeri var diyen, hiçbir şekilde kendini üzmeyen, ki bu insanlar... Bunun gibi insanlar daha uzun yaşıyor ve daha mutlu yaşıyor. Yani dünya yansa umurunda olmayacak insanlar. Tabii ki o kadar olma şansımız yok. Yani sonuçunda bir duygu içeren bir şey icra ediyoruz. Müzik yapıyoruz. Şarkı söylüyoruz filan. Ama mümkün olduğunca olumlu düşünmek. Bir de bir sürü şey atlattıktan sonra böyle hastalık geçen bir yerde bir şey duydum. Bir arkadaş bir hastalık atlatmış. Tamamen o da aynı benim düşündüğüm gibi.
2: Sükunete doğru git.
1: Sükunet tercih etmiş.
2: Peki bu arada Avuç içi kadar mutluluk kitabın da ismi aynı zamanda senin.
1: Evet.
2: Ve kanseri nasıl yendim alt başlık ya da üst başlık. Nasıl yendin abi?
1: Bir kere şunu öğrendim. Bu hastalık lenfoma. Başka bir arkadaşımın kızında yükseltti. Daha doğrusu oldu ilk. Sonra geçti onda. Sonra bir daha.
2: Bir daha gidip gidip.
1: O zaman maalesef kaybettik onu. Hı. Ama ilk onda duyduğum bir hastalıktı ve bir gidip de araştırınca işte doktorların inancına göre bu hastalık türü ilaca en iyi cevap veren tür. O yüzden biraz da
2: umutlu
1: olmama neden oldu o bilgi. İlk teşhis konduğunda tabii teşhis konana kadar bir sürü şeyler geçiriyorsun. Parça alıyorlar, yolluyorlar filan. O teşhisin cevabı tam gelmeden önce biraz hissediyorsun tabii. Bir şey ama hep bir umut da var. Umut da. Belki
2: yok bir şey. Belki iyi huylu falan.
1: Evet. Bir iki saat çok kötü hissediyor insan. Sonra hop dedim kendime. Ne olursa olacak. Yani bir şeyden kaçış yok. Kabullenirsen belki daha iyi olur dedim. Kabullendim. Bana göre kabullenmek lazım.
2: Gereğini yaparak yani.
1: Tabii ki. Yani ilaçları...
2: Kendimi salmaktan bahsetmiyorum tabii.
1: Kemoterapiler alındı. İşte doktorla, ilaçla daha sıkı fıkı olundu. Ama bazı insanlardan ki o bir tanesi benzer bir hastalık geçiriyordu o zaman. Bana diyordu ki, teknetçi bir abiydi o da. Evinde otur, sahneye çıkma, araba kullanma. Bilmem ne. Hocam ben o zaman o ölürüm dedim ya. Ben hiçbir işimi iptal etmedim. Sadece iki gece orada kulüpte çaldığım zaman bu nasıl geçecek bu gece dedim. Sesim açık ama
2: enerji
1: yok. İşte kemoterapi aldığımın 5. 6. günü oldu. Bazen hissettiğimde gidip serum yaptırıyordum. O geceyi kurtarıyordu mesela. O iki tanesini kurtaramadık ama bir şekilde atladı.
2: Hastalığı kabullenme, gereğini yapma, hayatına mümkün olduğu kadar aynen. Devam etme rutinine. Aynen. Direnme aynen. Yani. Evet.
1: Aynen.
2: Evet abi.
1: Evet yani.
2: Olur yanı mu? Olacaktı başka. Evet doğru evet. Haklısın. Büyük geçmiş olsun tekrar. Hala zırda hastalıkla mücadele edenler için de acil şifalar
1: evet,
2: dileyelim her biri için, her türlü hastalık için.
1: Evet.
2: İkinci hikayenin ahiret sorularına geçiyorum usta. Sana soruyorum gene seni göndermeden. Saz nedir, söz nedir? Hangisi daha vurucu, daha etkili? Saz mı, söz mü? Söz mü? Ses mi diyelim? Ses mi, söz mü daha iyi? Yani söz de seslidir.
1: Söz sanki daha...
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Dil bilmiyorsa?
1: O zaman saz. Demin de söyledik ya, bütün dünyaya hitap ediyor saz.
2: Peki, yokluk ve kimsesizlik insanı daha üretken kılabilir mi? Hani zorda olmak, sıkışmak.
1: Sanırım kılar. Mesela ne zaman bir problem var, daha iyi şarkı sözü çıkıyor gibi düşünüyorum. Dolayısıyla güzel bir söz bulmuşsan, bir cümle, onu müziklemek de o zaman daha güzel oluyor ve kolay oluyor. Çok sevinçli durumlarda ben böyle beste falan yaptığımı hatırlamıyorum.
2: O bir motivasyon şeyi değil senin için.
1: Evet,
2: zorluk
1: ama
2: arıyorsun.
1: Ayrılık. İşte müzisyen olduğum için Başka birçok şehirde gidip konserler veriyoruz. Eşimden ayrı kalıyorum o anlamda. O tip durumlarda daha çok ilham geliyor. Çok mutlu olan durumlarda da birkaç tane bir şey yazmışımdır belki ama ben çok fazla mutluluk da yaşamadım. Dedim ya bir alt bir üst limit, onun ortasında gidiyorum. Böyle hiçbir şeyi abartmamaya çalışıyorum. İçim de öyle diyor bana.
2: Ama yani genel olarak şunu söyleyebiliriz. Yaratıcılık gamsız adamın işi değil galiba, değil mi?
1: Evet, daha yaratıcı olunuyor biraz. Ya da kendini o ruh haline sokabiliyorsan.
2: Peki abi, vefa desem ne dersin? Vefa nedir?
1: Vefa giderek azalan bir kavram diye düşünüyorum. İşte Türkiye'nin bugün geldiği durumu birçok insan eleştiriyor ya. Eski dostluklar yok. Hatta geçenlerde, buradan selam olsun Aydan Kanatlı, bir caz albümü yaptı. Benle de bir düet şarkı okudu. Bir de klip çektik. Basın toplantısında da konuştuk. Işın Karaca da onunla bir düet şarkı söylemiş. Işın iyilikten falan bahsetti. O iyilik, ben de dedim ki inşallah eski yaşadığımız iyilikler geri gelir. Çünkü azaldı. İşte vefa da öyle. İyilikle beraber o vefa da. Çünkü insanlar çok, tabii bazıları belki haklı ama dünya malına çok saldırır oldular. Her şey mübah oldu.
2: Kazanma üstüne kurulu her şey. Çekip kurulu. Koparma, alma, kaçma, götürme evet. Haline geldi. Güzel, çok güzel cevaplar. Şimdi seni gene yolcu ediyorum ve ikinci hikayeme başlıyorum. Bu hikayemiz de 1953 yılında Adıyaman Besne'de doğuyorsun. 8 çocuklu bir evde büyüyorsun. Baban işçi, annen ev hanımı. Yoksulsunuz, kıt kanaat geçiniyorsunuz ama huzurlusunuz. Baba çok kitap okuyan bir adam. Sen de bu yüzden kitaplara aşina bir biçimde büyüyorsun. 6 yaşında tabii ki okula başlıyorsun ve yazmak senin için hemen bir tutku haline geliyor. Defterlerine, kitaplarına kısa kısa cümleler, sözler yazıyorsun küçücük yaşta. Zaman içinde yazdığın bu cümleler uzuyor. Yoksulluğunuzu kağıda aktarmak sana iyi geliyor. Aynı zamanda baban gibi kitap okuyarak rahatlıyorsun. Ancak 10 yaşına geldiğinde baban aniden rahatsızlanarak hayata veda ediyor. Ailenin iki direğinden birini, babanı kaybettin. Bu ölüm seni nasıl etkiledi? Zaten yoksuldunuz. Şimdi evin bütün yükü size kaldı. 10 yaşında olmana bakmadan bu işler bir yüke dönüşüyor oralarda o zaman da. Ne olacak?
1: Var gücümle çalışmaya adadım kendimi. Bu arada ufak tefek bir şeyler satarak...
2: Eve katkıda
1: bulunmaya başladım. Tabii o yaşta babamın vefat etmesi çok büyük bir çöküntüyle beraber daha akıllı, yaşama daha akıllıca bakmam gerektiğini öğretti bana.
2: Çok küçük değil mi 10 yaşında böyle düşünmek zorunda kalmak?
1: Çok. Hiçbir çocuğun bunları düşünmeden hayatını devam ettirmesi, oyunlarla devam ettirmesi lazım ama böyle bir durumda yapacağım bir şey yok. Ben de elimden gelen çabayı işte okulumla, kitaplarla...
2: Devam edebilecek misin okula bu şartlarda?
1: Edeceğim.
2: Öyle mi? Bakalım edebilecek misin? Baban vefat ettikten sonra derin bir yas sürecine giriyorsun. Eğitim hayatın sona eriyor yoksulluk nedeniyle. Kardeşlerin de sen de çalışmak zorundasınız. Fakat Adıyaman'da ekonomik durumunuzu iyileştirmeniz de çok mümkün görünmüyor yani şartlar nedeniyle. O yüzden annen ve 7 kardeşinle birlikte İstanbul'a göç ediyorsunuz, taşınıyorsunuz. Koca İstanbul'da ne olacak burada hiç bilmediğim bir kentte? Adıyaman'dan kalktın geldin. Ne olacak bu İstanbul'da haliniz? Ne diyorsun?
1: Vallahi biz ailece birbirimize kenetlendiğimiz sürece, birbirimize destek olduğumuz sürece yapamayacağımız şey yok diye biliyorum. Bir de kulağıma şunlar geliyor. İstanbul'un taşı toprağı altın.
2: Altınmış. Belki buluruz mu diyorsun?
1: Belki buluruz.
2: Aksaray'da köhne bir eve yerleşiyorsunuz. Kardeşlerim ve sen çeşitli işlere dağılıyorsunuz. Ama ne yazık ki hemen tutunamıyorsunuz. Toparlanmanız çok zaman alıyor. Kazancınız evi çekip çevirmeye yetmiyor. Kiminiz kimseniz yok. Yalnız hissediyor. Birbirinize kenetleniyorsunuz tam da söylediğin gibi. Sen çeşitli işlerde şansını deniyorsun. Nihayetinde bir kuyumcuda iş buluyorsun. Kuyumcudaki işin yaldızcılık. Diğer taraftan da şiirler, sözler yazmaya devam ediyorsun. Ve İstanbul'da edindiğin çevrenin yönlendirmesiyle yazdıklarını gazetelere, dergilere gönderiyorsun o aralar. Şansın deniyorsun. Yıl bu sırada 1965. 12 yaşındasın. Yaldızcılık dünyanın en değerli madenini, en azından o zaman için, şimdi galiba uranyum oldu, parlak gösterişli kılan bir meslek. Dünyanın en pahalı madenine ruh katıyorsun ama cebinde paran yok. Nasıl baş ediyorsun bu durumla, bu çelişkiyle?
1: Allah güç veriyor.
2: Derdi veren Allah sabrını da veriyor mu diyorsun? O çok gençsin ama, 12 yaş.
1: Anne hayatta.
2: Çok şükür. Hiç değilse.
1: En azından onun tavsiyeleri önem kazanıyor tabii. Babam gittikten sonra. Dolayısıyla güçlü olmak zorundasın.
2: Kağıt kalemden de güç alıyor musun sen?
1: Tabii ki.
2: Gizli bahçende.
1: Aynen.
2: Sen aynı zamanda şairsin. Sözcüklere derin anlamlar yüklüyorsun. Aslında bu sözcükleri de parlatmak. Yani sadece yaldızcılık, kuyumculukta evet. Yaptığın bir şey değil. Sözcükleri de parlatıyorsun. Sence gazetelerde, dergilerde bir şansın olur mu? Gönderiyorsun ama ne beklentin nasıl? Bir şey olur mu
1: pek
2: diyorsun?
1: Pek beklentim yok ama mecburen deniyorum. Umudu taze tutmak için gönderiyorum. Ama çok bir şey olmayacağına da eminim.
2: Yaşadığın zorluklarla baş etmenin yolu yazmak. Kuyumcuda çalışırken yazdığın şiirleri bir çekmeceye koyuyor, saklıyorsun ve şiirlerini gazetelere göndermekten de asla vazgeçmiyorsun. Babanı kaybettikten sonra okulu bırakmak ve memleketin Adıyaman'dan ayrılmak seni epey üzmüştü. Tüm bunların üstüne bir de yoklukla mücadele etmek bir miktar umutsuzluğa sürüklüyor seni. Canına tak ediyor. Bütün isyankar duygular üşüşüyor zihnine. Alıyorsun eline kağıdı ve kaleminden şu satırlar dökülüyor. Baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi. Tanrım beni baştan yarat. Seneler geçerken birçok şiir ve söz yazıyor. Gazetelere, dergilere göndermeye devam ediyorsun. Ancak hiç cevap gelmiyor. 20 yaşında işini bırakıp askere gidiyorsun. Askerde de durmadan yazıyor. Yazdıklarını arkadaşlarına okuyorsun. Böyle bir yılı dolduruyorsun. Yıl 1974, hala askerdesin. Ve burada aldığın bir haber seni çok üzüyor. Şu, Tanrım beni baştan yarat, bestelenmiş. Hatta şarkıyı Emel Sayın okuyor. Çarşı izine çıkınca 45'liği de bulup alıyorsun. İsmin yok. 21 yaşındasın, plakta ismini görmeyince ne hissettin?
1: Umudum biraz kırıldı. Türkiye'de insana hak ettiği değer verilmiyor düşüncesine soktu beni. Daha sonraları bu işler biraz düzeldiyse de
2: 74'te eser yok ondan. Evet.
1: Yoktu maalesef. Evet. Yani dedim ki bir daha da
2: yazmam.
1: Yollamıyorum.
2: Evet. Tanrım beni baştan yarat, senin hayatının kırılma noktası. Askerden döner dönmez şarkının bestecisi Muzaffer Özpınar'a ulaşıyorsun. Muzaffer Özpınar sana sözleri bir gazetede denk geldiğini söyleyip 300 lira ödeme yapıyor. Diğer şiirlerini de görmek istiyor ve yazdıklarından çok etkileniyor. Seni bir söz yazarı olarak sektöre kazandırıyor. Hemen Sayın'dan sonra şarkını bir de Gönül Akkor okuyor. Hatta 75 yılında bu şarkıyla aynı isimde filmi de çekiliyor ve başrolde de Gönül Akkor oynuyor. Şimdi 22 yaşındasın, döndün. Kaderin cilvesi mi bu? Adıyaman'dan çıkıp İstanbul'a gelirken bunları yaşayacağın aklına gelir miydi? Hayat senin için gitgide iyileşiyor mu? Ne dersin? Yani o bir küçük de olsa bir telif aldın, bir kerelik de olsa. Hani sektörle artık bağın var.
1: Evet, en azından şarkı sözü yazarı olarak bir adım atmış oldum. Evet. Bunun bu şekilde devam edeceğine inancım çoğaldı. Az da olsa dediğin gibi bir para ödüyorlar. Umuyorum ileride daha hakkani dağıtımlar yapılır.
2: Yapılır. Çünkü sen yazmaktan vazgeçmeyeceksin. Ben bu belli.
1: Vazgeçmem.
2: Her şey bir anda hız kazanıyor. 22 yaşından itibaren. Sözlerinin şarkılarda can bulması, bu şarkıların filmlerinin çekilmesi seni mutlu ediyor ama bunlardan hiçbir şekilde para kazanamıyorsun. Sadece Muzaffer Özpınar'dan aldığın o 300 lirayla yetinmek zorundasın. Askerden geldin geleli bir işe de giremedin. Ve bu aşamada rica minnet bir plak firmasında çalışmaya başlıyorsun. Ancak burada da iyi para kazandığın söylenemez. Sigortanı bile kendi cebinden ödüyorsun. Karın tokluğuna neredeyse çalışıyorsun. Yine cebinde 5 kuruş yok. Geçim sıkıntısı. Bunca zorluğun içindeyken üretmeyi sürdürüyorsun. Yıl 1978... 25 yaşındasın, kaleminden şu satırlar dökülüyor. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda, bir Tanrı'yı, bir de beni, sakın unutma. Bestesini Coşkun Sabah'ın yaptığı bu eserle Bülent Ersoy 78 yılında büyük bir çıkış yapıyor. Ve sen başka bir şarkı daha yazıyorsun. Efkarım birikti, sığmaz içime, bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver Dilek Taşı. Şimdi 79 yılındayız, 26 yaşındasın. Gülden Karaböcek senin 4 şarkının bulunduğu Dilek Taşı albümüyle. Yani Dilek Taşı daha fazla şarkıya sahip de 4 tanesi senin. Büyük bir çıkış yakalayıp şöhrete kavuşuyor. Albümlerde, filmlerde hep senin sözlerin, şarkıların var. Ama sen hakkını alamıyorsun. Bu işte bir terslik yok mu?
1: Coşkun Sabah o şarkılarla 3,5 milyon kaset sattı.
2: Gülden Hanım, Keza. Hala dinliyoruz o şarkıları. Ve sen, evet. Sen ne oldun peki?
1: Yani benim gibi birçok...
2: Binlercesi, yüzlercesi diyeyim. Binlercesi
1: var. Ama. Bestecisi de, söz yazarı da hak ettiğini alamayan. Onun için...
2: Bu işte bir yanlışlık ki, var. Evet.
1: Evet. Kanunlar falan. Devlet
2: bekleyeceksiniz biraz daha. Yani daha 80'lerdeyiz, bekleyeceksiniz, 70'lerdeyiz.
1: 86'da mı? 85'te.
2: Aslında şiirlerinin bu kadar meşhur şarkılara dönüşmesi seni tabii ki çok mutlu ediyor. Ancak yine de üzülüyorsun, karmaşık duygular. Yok sayılmanın ve parasızlığın acısını yazarak kendi içinde dindirmeye çalışıyorsun. Bu hengamede hayat sana muhteşem bir hediye veriyor. Hayatın aşkıyla karşılaşıyorsun. Bu aşk sana çok iyi geliyor. Yeniden doğmuş gibi hissediyorsun. Hayatın aşkına da şarkılar yazıyorsun. Kısa süre sonra da evleniyorsunuz. Mutlu bir hayat sürüyorsunuz. Ancak çocuğunuz olmuyor. Çok istemene rağmen babalık duygusunu tadamıyorsun. Onun üzüntüsünü de sözlere döküyorsun. Kamuran Akkor, Ferdi Tayfur, Adnan Şenses, Neşe Karaböcek, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen, Orhan Gencebay. Sihirli, parıltılı kalemin herkesi parlatıyor. Herkesi bir üst basamağa taşıyor ya da katkıda bulunuyor çıkmalarına. Ama sen hep geri planda kalıyorsun. Yıllar önce altını parlatarak daha cazip bir hale getiriyordun. Cebinde 5 kuruş yoktu. Şimdi sözlerinle şarkıları, besteleri parlatıyorsun. Ama cebinde yine 5 kuruş yok. Böyle bir alın yazısı olabilir. Bu alın yazısı mı?
1: Muhakkak alın yazısı. Türkiye'de olmayıp Afrika'da olsaydın belki farklı, daha kötü olacaktı.
2: O kadar iyi şarkılar yazıyorsun ki çalışmadığın şarkıcı kalmıyor. 30'lu 40'lı yaşların boyunca yoğun ve hızlı bir hayatın, yani çalışma hayatının ortasına düşüyorsun. 11 şiir kaseti çıkarıyor. 1500'den fazla şarkı yazıyorsun, şarkı sözü yazıyorsun. 2 de şiir kitabın yayınlanıyor. Şarkılarını söylemeyen hemen hiçbir profesyonel kalmıyor. 50'li yaşlarında da maalesef durum değişmiyor. Yani telif açısından değişmiyor. Şarkıların albümlerde, filmlerde, yarışmalarda. Ama sen çok az telif alıyorsun ya da hiç para kazanamıyorsun. Sektördeki bu vefasızlık ve kıymet bilmezlik ya da ne diyelim bu usulsüzlük diyelim, usul yoksunluğu seni çok üzüyor, kendi kabuğuna çekiliyorsun. Senelerini eşinle geçirerek mutlu olmaya, huzur bulmaya çalışıyorsun. Geldik 2013 yılına, 60 yaşındasın. Sana bu şarkıları yokluk ve kimsesizlik mi yazdırdı diye sormak istiyorum. Yokluk çekmeseydin bu güzel sözler çıkar mıydı?
1: Sanıyorum yokluğa borçluyum bu şarkı sözlerini, bu şiirleri. Şuna inanıyorum. Yoklukta varlıktan daha çok üretim söz konusu olabiliyor. Daha çok içini dökme ihtiyacı olabiliyor. Ben bunu böyle yaşadığımı düşünüyorum.
2: Tanışalım mı bu? Talihsiz demeyeceğim. Yani çok da başarılı ama hakkını alamamış söz yazarıyla tanışalım mı?
1: Tabii.
2: Geliyor efendim.

0: Emel Sayın'ın bu billur sesinden dinlediğimiz Tanrım Beni Baştan Yarat, Muzaffer Özpınar'ın bestesi, Ali Tekin Türe tabii ki.
1: Evet.
0: Arabesk müziğin gizli hafızası da diyorlar.
1: Evet.
0: Ali Tekin Türe'nin yazdığı sayısız şarkı var. Gidecek bir gün senden vazgeçmem, acı gerçekler, kırılsın ellerimle güzel şarkıdır. Canım dediklerim, sürünüyorum. Gene Gülden Karaböcek seslendirmişti. Benim için üzülme. Hangimiz sevmedik, Müslüm Gürses'ten çok severim dinlemeyi. Sen beni ömrümce unutamazsın. Çok azı yazdığı şarkılardan. Şöyle diyor, bana bu şarkıları yokluk ve kimsesizlik yazdırdı. İyi şarkılar üretmişiz ki eserlerimiz zaman içinde kaybolmadı. Fakat Türkiye'de sistem başka bir şekilde dönüyor. Biz çok mücadele ettik. Telif haklarımız var. Şarkılarımızı her yerde söylüyorlar. Yanlarında götürdükleri enstrümana para veriyorlar. Ama bize vermiyorlar. Enstrüman dediği herhalde enstrümanisti söylüyor. Vermiyorlar. Şarkılarımızı yanınızda götürüyorsunuz. Haklarımız nerede? Diyor Ali Tekin Türe. Ne yazık ki hayat mücadelesinin sonunda akciğer kanserine yakalandı o da. 2017 yılında sadece 64 yaşındayken maalesef sevenlerine veda etti, aramızdan ayrıldı. Evet. Ama şarkıları hep yaşayacak. Çok güçlü sözler çünkü.
1: Evet.
0: Yattığı yer incinmesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz kendisini. Ali Tekin Türe tanışmışlığın var mı?
1: Yok. Tanışmışlığım yok olduğunu hatırlamıyorum.
0: Belki de tanışmışsınız.
1: İsmen çok iyi tabii biliyorum. Evet. Simayı da biliyorum.
0: 1953 yılında Adıyaman Besni'de doğuyorsun. 8 çocuklu bir evde büyüyorsun ve yazmak senin için hemen bir tutku haline geliyor. Ancak 10 yaşına geldiğinde baban aniden rahatsızlanarak hayata veda ediyor. Annen ve 7 kardeşinle birlikte İstanbul'a göç ediyorsunuz, taşınıyorsunuz. Kardeşlerin ve sen çeşitli işlere dağılıyorsunuz. Diğer taraftan da şiirler, sözler yazmaya devam ediyorsun. Yazdıklarını gazetelere, dergilere gönderiyorsun. 20 yaşında işini bırakıp askere gidiyorsun ve burada aldığın bir haber seni çok üzüyor. Tanrım Beni Baştan Yarat bestelenmiş. Hatta şarkıyı Emel Sayın okuyor. Askerden döner dönmez şarkının bestecisi Muzaffer Özpınar'a ulaşıyorsun. Muzaffer Özpınar seni bir söz yazarı olarak sektöre kazandırıyor. Ali Tekin Türen'in yazdığı sayısız şarkı var. Gidecek bir gün senden vazgeçmem, acı gerçekler, canım dediklerim, sürünüyorum. Benim için üzülme, hangimiz sevmedik, sen beni ömrümce unutamazsın. Çok azı yazdığı şarkılardan. Ne yazık ki hayat mücadelesinin sonunda akciğer kanserine yakalandı o da. 2017 yılında sadece 64 yaşındayken maalesef sevenlerine veda etti, aramızdan ayrıldı.
2: Empati devam edecek. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
3: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
4: Müzik arası.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Gönül rahatlığıyla telif meselesinden anısına bahseder misin? Böyle yoksun kalmış bir insan. Yani bu telif konusu şimdi tabii ki o yıllara nazaran muazzam iyi durumda. Yani
2: evet.
1: Olması gereken değil belki ama o zamana göre çok iyi. Ayrıca da müzik sektörü bütün sektörlerin önünde telif konusunda. Biz mesela sinemada, televizyonda falan çok gerinizdeyiz sizin.
2: Tahmin
1: nispeten
2: ediyorum,
1: daha iyi ama hala sorunlar var değil mi usta?
2: Var tabii. Türkiye'de düşünsene kaç bin tane müzik yapılan
1: radyo,
2: canlı müzik tabii olsun.
1: Mekanlar işte, değil mi?
2: Artık eskiden banttan diyorduk. Bant falan da kalmadı. Kalma. İşte medya vasıtasıyla.
1: Yok söyleyelim Spotify'ı var,
2: evet,
1: YouTube'u var,
2: evet,
1: şusu var, bu su
2: onlar
1: var.
2: Vasıtasıyla ticari olan ticari işletmeler var işte. Buna kulüp de,
1: evet,
2: otelde
1: var,
2: ne dersen de
1: radyolar,
2: hala
1: radyolar değil mi?
2: Radyolar,
1: televizyon.
2: Evet. Binlerce. Maalesef hala telif kuruluşları onlarla işte mahkemelik bazılarıyla.
1: Evet.
2: Ama giderek biraz daha normalleşiyor.
1: Haberdar olunmaya başlandı telif diye,
2: evet,
1: bir meseleden.
2: Evet. İşte bence benim editörüm var. Erdem Uyanık, buradan sevgilerimi yollayayım kendisine. Almanya ile çok iyi ilişkileri var onun. Sık sık gidiyor. Eskiden vizeleri falan o alırdı müzisyenlere. GEMA Almanya'nın telif kuruluşu ve bir tek o var orada. Diğerleri hep onun komşu, herkesin
1: komşu
2: hakkını
1: haklı
2: dağıtıyor.
1: Evet, evet.
2: Dolayısıyla Almanya'nın sistemini niye uygulamıyoruz burada diye. Herkesle işte yazışıyor falan ama umarım. Ya bizde de maalesef hep kavga ediyorlar ya.
1: Şimdi
2: onun için toplantılara katılmıyorum.
1: Telif meselesinin anlaşılması da galiba biraz kültürel bir, hemen kültürün, o kültürün yerleşmesi gerekiyor. Bir şeyin bedeli var. Yani parayı kastetmiyoruz. Müzisyenin bir şarkıyı yazarken, söz yazarını yazarken, bestecinin bestelerken, icracının onu seslendirirken ödediği bedeller var. Kendi hayatıyla, zamanıyla, emeğiyle, yeteneğiyle. Bunların bir ederi olduğunu düşünmemek bir kültürsüzlük problemidir yani.
2: Evet, en azından bu, şunu herhalde akıl ediyorlardır ama bir kez daha hatırlatalım biz buradan. Besteyi yapan ve sözü yazan aynı kişi olabilir, ayrı
1: fark
2: kişiler
1: etmem
2: olabilir. Bir de onu okuyan sanatçı
1: tabii,
2: var.
1: Tabii,
2: seslendiren
1: var,
2: icracı var. Hadi o bir gidim
1: azalabilir, bir tık azalabilir falan.
2: Şey kazanıyor.
1: Aha,
2: diyelim.
1: Anladım, evet.
2: İşte konser yapıyor,
1: öteki,
2: bir şey yapıyor.
1: Evet.
2: Öbürlerinde hiçbir şey yok.
1: Olacak iş değil canım.
2: Hakikaten bir besteci, söz yazarının yazdığı şarkı tutulmuşsa ve hala
1: dillerdeyse,
2: dillerde olup da hakkını alamıyorsa o çok kötü bir şey. Ama almayanlar acaba çok tutulmayan şarkılar mı? Çünkü dediğimiz gibi bir sistemi bir şekilde çok onaylamasam da kaç tane telif kuruluşu var.
1: Meslek
2: Almanya'da,
1: örgütleri var.
2: Meslek birliği, evet. Almanya'da bir tane GEMA var. Dolayısıyla kaç tane olunca
1: bu dağınıklıkta.
2: Evet. Onun kirası, bunun yönetim kurulu, giden
1: Fatih
2: rakamlar.
1: Abi, bir örgütlenme sorunumuz da var galiba, değil mi? Genel olarak bir örgütlenme sorunumuz var. Mesleki
2: var,
1: açıdan
2: işte
1: söylüyorum.
2: Diyorum,
1: çoklar ve
2: hep kavga ediyorlar abi. Ben o yüzden meslek, bağlı bulunduğum meslek birliklerinin toplantılarına falan gitmiyorum. Editörüm hallediyor o işi.
1: Gene de temsil edil. Çünkü başka bir çözüm yeri de yok değil mi? Bir alan yok. Peki abi, yeni bir şey geliyor. Geldi hatta. Şu anda içimizden geçiyor galiba. Yeni bir dert mi yoksa bir nimet mi? Yapay zeka müzisyenler için ciddi bir rakip mi diye sorayım.
2: Benim yapay yaşımdakiler zeka için değil.
1: Hiçbir yapay zeka parçası senin şarkılarına yarışması mümkün değil. Sen ondan öyle söylüyorsun. Ama evet, yani bu bir bela mı değil mi? İlla beladır demen gerekmiyor bence.
2: Yok, bela yani diye görmüyorum. Çünkü bugüne kadar birçok şey yaşadık. İşte korsan kasetler oldu, evet, CD'ler oldu, bilmem neler oldu. Bu da başka bir şey atlattık. 20 ay mı? Kaç ay hiç pandemide? Ya,
1: pandemide evet.
2: Müzisyenler çalışamadı.
1: Şehri terk ettiler. İstanbul'u terk ettiler. Evet. Mesela gittiler başka yerlere. Evet. Peki abi, caz neden diğer türlere göre daha farklı ve değerli? Daha değerli demeyelim de, yani caz deyince bir şeyimiz var. Yani onun bir felsefesi var. Her müziğin belki biraz vardır ama cazı diğerlerinden ayıran ne? Sen bir cazcı olduğun için temel olarak bunu soruyorum.
2: Birinci fark, doğaçlamaya en açık müzik oluşu. Doğaçlama da bir müzisyenin kendini ifade etmesi için daha çok olanak sağlanan bir şey. Doğaçlama vasıtasıyla içini daha iyi anlatabiliyor. Çünkü melodi var her şarkıda. Melodiyi çaldıktan sonra bir daha mı çalacak aynı melodiyi? İkinci de doğaçlama yapıyor. Ama kuralları var.
1: Tabii ki.
2: Klasik batı müziğinde de o yaklaşık aynı kurallar geçerli. Cazda da kurallar. Ama pop müziğinde
1: çok
2: öyle bir kural yok. Yapanlar işte kulağa nasıl güzel geliyor diye düşünüyorsa öyle yapıyor. Bilenler biraz kuralına göre de uyguluyor. Türkiye'deki iyi cazcılar, kötülerine pek rastlamadım ama çoğu
1: zaten cazcıysa
2: çok
1: seçmiştir, gelmiştir, evet, emeği vardır falan.
2: Çok güzel işler yapıyorlar.
1: Yapıyorlar tabii.
2: Onun için gelişme o anlamda var diyorum ama o yasaklamalar tabii ki hiçbir şekilde tasdik edilecek bir şey değil.
1: Konservatuvarı niye bıraktın?
2: İlkokulda yaramaz diye beni sınıfta bıraktı öğretmen. İkinci sınıf mıydı? Üçüncü mü? Konservatuvara başladım ilkokul bitince. İkinci sınıfta hazırlık bir, iki, üçüncü yılımdı. İkinci sınıfta fizikten sınıfta bıraktı. Müzik derslerim gayet iyi doğal olarak. Beşinci sınıfa geldim, yani lise bir, beş. Orada da tarih coğrafyadan kaybettim. Şimdi lise bire gelmişim. Gelene kadar üç senem yanmış.
1: Ya biz mi yaktık, dersine çalışmamışsın?
2: Allah Allah. Orası da konservatuvar. Biraz idare
1: evet,
2: etsinler.
1: Değil mi? Esas işimiz müzik yani.
2: Evet yani.
1: İdare etmediler.
2: Evet. Belki de öğretmenleri mi sevmedik? Mesela fizik öğretmeni beni sınıfta bıraktıktan kısa bir süre sonra ya emekli oldu ya gitti bir yere. Başka bir, bu sefer hanım geldi. Erkek bir öğretmenimiz vardı. Bir anda işte 4-5 kişiyi sınıfta. Bir anda 7 oldu not 10 üstünden. 2 idi. 7'ye çıktı. Demek ki ya kadın öğretebildi ya da biz ne bileyim çalıştık. Olabiliyormuş.
1: Olabiliyormuş. Yani. Şöyle düşünüyorum. Şimdi çok küçük yaşta girenler mesela tiyatro bölümü, şan bölümü falan liseden sonra alındığı için zaten belli bir eğitim almış olarak evet, geliyorsun. Şimdi küçük yaşta bale bölümü falan da dahil. Erken gelen öğrenciler yarın öbür gün konservatuar şeyinde yolunda devam etmezler de ayrılır başka okullara giderlerse çok eksik kalmasınlar diye o dersler var. Fizikti, matematikti falan. Ama oralarda da çok büyük başarı beklemek, yani bir enstrüman çalan bir öğrencinin ya da bale yapan bir öğrencinin günde neredeyse 8-10 saati enstrümanıyla ya kendi vücuduyla ya enstrümanla geçiyor. Şimdi orada matematik, fizik beklemek biraz zor oluyor tabii. Belki öğretmen ne için öğrettiğini tam iyi bilmiyordu o zaman. Burası hani konservatuar, çok fizikle yormayayım falan demiyordu belki de.
2: Büyük ihtimal demiyordu. Herkesin tabii
1: bir prensip problemi var gene orada yani.
2: O dersleri iyiyse benimkinin de iyi olmak zorunda diye düşünüyor olabilir. Ama bana işte yanlış geldiği için ayrıldım okuldan.
1: Ayrıldım.
2: Nasılsa
1: o zaman söylüyorum.
2: Yazın para kazanıyordum.
1: Kazanıyordum.
2: Kışında arada kaçarak. Çünkü yatılı okuldu.
1: Hocam işi kıvırmıştın. artık başarılıydın. Dışarıda yaşayabiliyordun, yapabiliyordun. Okuldan kaçtın.
2: Artı bir de ayrıldıktan sonra benim piyano hocamın eşi Hülya Saydam rahmetli piyano hocamdı. Onun eşi Ergican Saydam, Erdoğan Saydam'dı. Biyolojiydi galiba. Beni İstanbul Senfoni Orkestrası'na aldı.
1: Davet etti.
2: Konservatuvardan ayrıldığım halde. Sınava soktu. Sınavı geçtim. Bas trombonci olarak İstanbul Senfoni Orkestrası'nda 4 ay çalıştım. O istifa.
1: Mükemmel. Peki o zaman son sorulara geçiyorum. 49 yaşında niye döndün? Değil mi?
2: İçimde oktaydı çünkü.
1: Hı?
2: İçimde oktaydı. Evet, o işle ilgili kendimle gurur duyuyorum.
1: Bence de müthiş bir
2: çünkü
1: şey.
2: Çünkü yapılacak bir iş değil yani. Çok zor.
1: Tekrar dönmek değil mi ileri yaşlarda?
2: Evet, şimdi hem tanınıyorsun, hem para kazanıyorsun.
1: Ne
2: falan.
1: Yani?
2: Ama
1: bir şeyi tamamlamak istedim.
2: En sınıfta bırakan öğretmenlere kapak olsun dedim.
1: Üstelik 4 yıllık okulu 3 yılda bitirdim.
2: Bravo.
1: Değil mi? Onu da ekleyelim ki.
2: Önce
1: ne şahane bir
2: lise bitirme ya. Sınavlarını verdim. Yoksa
1: tabii,
2: lise 1'den ayrıldığım için ortaokul mezunu sayılıyordum. Lise 30 tane ders verdiler. Bir ay içinde bu dersleri sınavını vereceğim.
1: Bir ay içinde tövbe estağfurullah.
2: Eşim olsaydı söylerdi. Sabahlara kadar deli gibi çalıştım.
1: Melika Hanım da yardım etti mi?
2: Yok. O konularda ben tek başıma yaparım.
1: Ama çayınla kekini getirdi değil mi?
2: Ne istersem yapıyor. Ne istersen. Ya. Sağ olsun.
1: Peki abi bir tür tamamlama, bir eksiği tamamlama şeyiydi, eylemiydi. İnsan tamamlanan bir şey mi bu son soru?
2: Yok. Tamam. Beynimizin baştan da konuştuk ya ne kadarını kullanıyoruz, nasıl tamamlanmış olacağız?
1: İnsan eksik kalan bir şey.
2: Evet.
1: Abi inşallah senin gibi eksik kalırım ben de ileride diye düşünüyorum. Yani eksikliğimiz olacaksa senin gibi olsun.
2: Eksik olma.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Harika
2: abi.
1: Bir sohbetti. Senin deneyimin, tecrüben, iyi kalbinden, sesinden duymak meseleleri çok hoşumuza gitti.
2: Teşekkür
1: sağ olasın.
2: Ediyorum.
1: İyi ki varsın.
2: İyi ki sen de varsın.
1: Daha uzun yıllar o güzel sesini... Bu olağanüstü duruşunu izlemeye devam etme şansımız olur. Saygıyla eğiliyorum.
2: Biz de, ben de sana oyunculuk hayatında işte tiyatro falan yapıyorsan.
1: Yapıyorum abi.
2: Hayatta, İlham Gencer'e örnek almak lazım diye düşünüyorum.
1: Hala.
2: O 100 evet. yaşında sahneye çıkıyordu abi.
1: Evet.
2: Fatih'cim pazar gününde şurada bilmem ne otelde sahneye çıkıyorum. Beklerim seni. Diyordu. Hı. 101'de toparlandı gitti rahmetli. Biz de öyle olalım inşallah.
1: Ankara'daki cazcı abilerimize de buradan bir sağlıyorum. Tuna Ötenerlere, herkese çok.
2: Şifa
1: biraz
2: diliyoruz.
1: Ankara'dan
2: bazılarına.
1: Bahsettik. Evet şifa diliyoruz. Tekrar çok teşekkür
2: ben
1: ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın. Olağanüstü bir ustayı misafir ettik Fatih Erkocu. Bize kalbini açtığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka empatide ama yine empatide buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.

0: Biz hatta 17 dereceye düşecek. Yani yarın kalın giyinmemiz gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde sınava girecek gençlerimiz hırkalarını almayı unutmasınlar. Ege'de de rüzgar serinlik vererek esecek. Evet, pazar günü hava güneşli olacak. Yarın yağışlar var. Pazar güneşli olacak ama güneşe rağmen üşüten bir rüzgar olacak. Yani ülke genelinde sıcaklıklarda 4 ile 6 derece düşüş olacak. Pazar günü bu düşüşü daha fazla hissedeceğiz. Anadolu hemen yarın serinlemiyor ama pazar günü bu serinlemeyi o bölgelerde hissedecek. Yağış konusunda uyarmam gerekiyor. Çünkü özellikle İç Ege'den başlayarak Afyon, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Konya, Kayseri, Aksaray boyunca yağmurlar çok şiddetli olacak. Su baskını yaratabilir, yıldırım tehlikesi de var. Karadeniz'de de kısım kısım yağış olacak. Güneydoğu'da pazar günü özellikle yağış var. Yarın öğleden sonra Gaziantep'te de başlayabilir ama pazar daha geniş alanda var. Doğu Anadolu sağanak yağmurlu, Akdeniz'e inecek yağış, Antalya yarın sağanak yağmurlu. Adana'da sağanak yağış var. Pazar günü bu yağışlar Akdeniz'de devam edecek, özellikle Adana bölümünde. Pazartesi olduğu zaman sıcaklıklarda hızla artış başlayacak ve yağışlar ülke genelinde kesilecek. Güneşli bir haftaya başlayacağız pazartesi günü. Hava durumu.
1: Müzik arası.

ます。

Merhaba, saat 23 NTV'de bugün yarınla karşınızdayız. Yaklaşık 2,5 saat boyunca bağlantılarla, haberlerle, konuklarımızla Türkiye ve dünya gündeminde ne varsa olan biteni anlatacağız. Özetleri paylaşalım, ardından ayrıntılara geçeceğiz.

0: Siyasetin ana gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Bugünkü MYK toplantısında ihraçlar konuşuldu. Özgür Özel'den de yeni parti iddialarına ilişkin açıklama var. CHP'deki gelişmeleri aktaracağız. İran-Amerika Savaşı'nda İbre yeniden anlaşmayı göstermeye başladı. Anlaşma maddelerinde ne var? Washington ve Tahran'da neler konuşuluyor? Canlı bağlantılarla öğreneceğiz. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atanan bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor. Operasyonun ayrıntılarını ekrana getireceğiz. 1 milyondan fazla öğrenci için aylardır, hatta yıllardır beklenen o gün geldi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın sabah yapılacak. Sınavda bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek uygulamalar da var. Ayrıntılara bakacağız. Yargı teşkilatının merakla beklediği 2026 yaz kararnamesi yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hazırlanan kararnamede önemli görev değişiklikleri de var. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan NTV muhabiri Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Burak, dikkat çeken bir kararname aslında geçtiğimiz hafta itibariyle başlamıştı atama kararları. Öncelikle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay savcılığına atanmıştı. Ardından yeni atamalar gerçekleşmişti ve akşam saatleri itibariyle de Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Hakim ve Savcılar Kurulu'nun büyük bir hassasiyetle yürüttüğü adli ve idari yargı 2026 yılı ana kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Saatler 22'yi gösterirken de bu kararname yayımlandı. Peki kararname kimleri kapsıyor? 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubu olmak üzere toplamda 4967 kişiyi kapsıyor, yargıcı kapsıyor. Tabii bunların arasında hakimler var, savcılar var ve özellikle de illerin Cumhuriyet Başsavcıları var. 30'dan fazla Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Niğde, Ordu, Bingöl, Batman, Aydın, Nevşehir, Bilecik, Muş, Adıyaman, Kütahya, Konya, Eskişehir, Diyarbakır gibi illerin başsavcıları değişti. Yine Muğla, Mersin, Aydın, Samsun, Kırıkkale, Ağrı, Şırnak gibi illerin başsavcıları değişti. Ama tabii kararnamede dikkat çeken bazı isimler de var. Öncelikle şunu belirtelim ki Ankara Batı Başsavcısı Burhan Bölükbaşı da Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Yerine ise Ankara Başsavcı Vekili olarak görev yapan Murat Özcan atandı. Yani böylece Ankara'da iki kritik başsavcılıkta da görev değişimi yaşanmış oldu. Yine dikkat çeken isimlerden kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalar kapsamında bakacak olursak da şu ana kadar yaptığımız incelemelerde Gülistan Doku soruşturmasında görev alan Gülistan Doku'nun kaybolduğu andan itibaren değil ama devam eden soruşturmada görev alan ve dönemin orada bulunan Cumhuriyet Başsavcısı sonrasında Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştı Enver Eroğlu. Şimdi de Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı ve burada görevine devam edecek. Yine derlediğimiz bilgilere bakacak olursak Burak, 22 ilin başsavcısı da karşılıklı olarak değişti. Yani örnek verecek olursak buradan da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan isim farklı ile geçti. Bu noktada da yine karşılıklı görev değişikliklerinin olduğunu belirtelim. Dikkat çeken bir kararname aslında uzun süredir de bekleniyordu bu kararnamenin yayımlanması ve toplamda 4608'de adli yargı 359'da idari yargı mensubu olmak üzere 4967 yargı mensubunun görev yeri değişikliği Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun resmi internet sitesinden duyurulmuş durumda bu görev değişiklikleri.
0: Mustafa Berber aktardı. Dış politikada gecenin sıcak gelişmesiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump mutabakat zaptının hafta sonu imzalanabileceğini söyledi. Tahran'dansa konuya ilişkin temkinli açıklamalar var. Son gelişmeleri alacağız. Begüm Dönmez Ersöz Washington'da, Ali Çabuksa Tahran'da yayına hazır. İlk durağımız Washington. Begüm, önce Trump ve J.D. Vance'in bazı açıklamaları var. Neler söylediler bu anlaşmaya dair?
2: Burak, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım. Çünkü gün içerisinde hem medya hem de sosyal medya üzerinden epey bir gelgit yaşandı. Hem anlaşma hem de anlaşmanın içeriği konusunda ABD Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran basınına sızdırılan ayrıntılarla ilgili olarak bu koşulların yazılı bir şekilde üzerinde mutabık kaldığımız koşullarla bir ilgisi yok demişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da sosyal medyadan mutabakat zaptına hiç bu kadar yaklaşılmadığını belirten bir mesaj paylaşmıştı. Ve son şekli verilene kadar da bu mutabakat zaptına medya bunun içeriğiyle ilgili spekülasyondan kaçınmalı dedi İran Dışişleri Bakanı. ABD Başkanı Donald Trump da bu mesajı kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştı. Bunu pozitif buldum dedi sonra da Axios'a telefonla verdiği mülakatta. ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşü İran'la anlaşmanın bu hafta sonunda veya pazartesi günü imzalanabileceği yönünde ki arabulucu Pakistan'dan, Pakistan'ın başbakanından da üzerinde mutabık kalınmış nihai bir barış anlaşmasının metnine ulaşıldığını söylüyor Pakistan'da ve barış hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla tarafların artık epey anlaşmaya yakın bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Başkan Yardımcısı, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'la olası anlaşmaya ilişkin çok fazla yanlış yalan bilgi gördüğünü söyledi. İranlılar bir kere dedi önce bir nakit para almıyorlar, transfer edilmiyor dedi. Sırf anlaşma imzalandı diye böyle bir para transferinin olmayacağını söyledi. Anlaşmanın Amerika ve müttefiklerinin kaygılarını önceleyecek şekilde yapılandırıldığını, dizayn edildiğini söyledi. Eğer İran kendi yükümlülüklerini yerine getirirse o zaman bunun ekonomik faydaları İran'a akacak, tüm bölgeye de akacak ifadesini kullandı. Geldiğimiz noktada şimdi anlaşmanın içeriğine dair hala bir takım iki taraftan gelen bazı unsurlara dair hala bir takım belirsizlikler var ama her iki tarafında kabul ettiği, kabul edebileceği bir anlaşma metninin ortada olduğu ve dolayısıyla da anlaşmaya çok çok yakın olunduğuna dair bir görüş birliği olduğunu söylemek mümkün.
0: Begüm, şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump ve J.D. Vance'den başka bir ABD'li yetkiliden de önemli bazı bilgiler geldi. Mutabakat zaptına ve içeriğine dair bazı paylaşımlar yaptı. Neler söyledi?
2: Burak, Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, epey üst düzey bir yetkili basın mensuplarının sorularını yanıtladı İran'la varılacak bu anlaşmaya ilişkin. Şimdi adım adım başlık başlık gidelim. Genel olarak üst düzey yetkili İran'la anlaşmanın Amerika'nın temel hedeflerini karşıladığı görüşünde. Bunlardan bir tanesi de tabii Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesi. Anlaşmanın aynı zamanda Amerika'nın ablukasının kaldırılmasını öngördüğü ve İran'ın nükleer programının da lağvedilmesine yol açacak adımları içerdiğini söylüyor. Şimdi nükleer materyal meselesi, yani İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum ne olacak konusu en çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. Burada anladığımız kadarıyla bu nükleer materyal seyreltilecek. Bunun İran'da yapılması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler müfettişlerinin de denetimiyle. Dolayısıyla burada sanki orta yol bulunmuş gibi görünüyor. Yani hem İran'dan hem de Amerika'dan bu konuda birbirine yakın mesajlar geliyor. Nükleer materyalin, zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti konusunda. Peki İran ne alıyor bu anlaşmadan? Anlaşma imzalanır imzalanmaz bir şey almıyor üst düzey yetkiliye göre. Eğer anlaşmaya uyarsa ekonomik olarak bunun ödülünü alacak İran. Anlaşmaya ne kadar uyarsa bu ekonomik ödül de o kadar büyük olacak diyor üst düzey yetkili. Özellikle İran'ın anlaşmaya ne kadar uyup uymadığına bağlı olarak önemli düzeyde, ciddi düzeyde yaptırımların gevşetilmesi söz konusu olacak. Peki imza ne zaman? Önümüzdeki birkaç gün içerisinde olabilir. İsrail'in de gelinen noktaya destek verdiğini söylüyor üst düzey yetkili. Amerikalı yetkiliye göre İran'da çoğu kesim, yani devleti oluşturan unsurlar diyelim, çoğu kesimin anlaşmaya destek verdiği ifade ediliyor. Çatlak seslerin ya da görüş ayrılıklarının minimal düzeyde olduğu ifade ediliyor.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Şimdi İran cephesine bakalım. İran yönetiminden gelen açıklamalar da var. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai karar vericilerin mutabakat zaptını görüşmek üzere toplandığını söyledi. NTV Tahran muhabiri Ali Çavuk karşımızda. Ali, nasıl açıklamalar geliyor Tahran yönetiminden olası bir mutabakata dair?
3: Burak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı devlet televizyonuna konuk oldu ve burada açıkçası yaptığı konuşma askeri sahada olduğu kadar diplomaside de bir zafer vurgusu yaptı Dışişleri Bakanı ve zafer kazandıklarını söyledi. Bu zafer vurgusu dikkat çekiciydi ve olası mutabakatın ayrıntılarını şimdi açıklamayı tercih etmiyorum dedi, ancak nihai taslak metinde artık son aşamaya da geldiklerini söyledi. Ayrıntıları paylaşmamasının nedeni olarak ise bazı maddelerde ve kelimelerde, vurgularda değişiklikler olabilir imasında bulundu Dışişleri Bakanı Arakçı ve ayrıntılara girmek istemediğini söyledi. Kesinleşmesinin ardından kamuoyuyla da maddelerin paylaşılacağını belirtti. Hürmüz Boğazı ve ABD'nin deniz ablukasının söz konusu maddede yer aldığını söyledi. Deniz ablukasının kaldırılacağını söyledi. Yine mutabakat metni içerisinde savaşın sona erdiği ifadesinin yer alacağını söyledi ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinden geri çekileceğinin de taahhüt edildiğini belirtti söz konusu bu maddede. Sürecin önceki aşamalarından farklı olarak henüz bir nihai anlaşmaya ulaşmadıklarını söyledi. Sadece ilk adım, ilk aşamayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini belirtti ve eğer ilk aşamadaki müzakereler olumlu sonuçlanırsa nükleer konuların, uranyum konusunun ele alınacağı ayrıntılı müzakerelere ikinci aşamada geçileceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve statüsü konusunda geri adım atmadıkları mesajını veriyor. Umman'la koordinasyon içerisinde bir idari statü konusunda ilerleme kat ettiklerini söyledi İran Dışişleri Bakanı ve Hürmüz Boğazı'nın statüsü savaş öncesi gibi olmayacak ifadesini bir kez daha vurguladı. Bu konuda da Umman'la birlikte somut bir programın da yakın zamanda ilan edileceğini vurguladı. Dikkat çeken bir diğer ifadesi ise müzakerelerin son aşaması tamamlandıktan sonra iki taraf arasında uzaktan dijital olarak imzaların atılabileceğini söyledi ve bunun da önümüzdeki 1-2 gün içerisinde gerçekleşebileceği mesajını verdi. Burak.
0: Bu arada bugün yarın içinde ilerleyen dakikalarda İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası siyaset uzmanı Profesör Doktor Umut Uzer'le bu meseleyi konuşacağız. Bunu da söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'deydi. Eylem çağrısında bulunan Cumhuriyet Halk Partililere tepki gösterdi. Siz milletvekili misiniz, militan mısınız diye sordu. CHP'deki iç karışıklığa ilişkinde siyasi parti değil sanki dövüş kulübü yorumunu yaptı.
4: Bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
5: CHP'de butlan tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
4: Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak. 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'deydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
5: Erdoğan, İran savaşına da dikkat çekti. Türkiye'yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK iki ismi daha disipline sevk etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.
6: Kahraman Kemal selamlıyor sizleri.
7: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından iki ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Tanju Özcan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada olağan kurultayı için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın unvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi.
8: CHP'deki kriz milletin sorunudur. Bu ifade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e mutlak butlan süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.
9: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir.
8: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade etti.
9: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
10: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin...
8: Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.
9: Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.
0: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
5: Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Silivri Belediye binasında polis ekiplerince arama yapıldı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmada bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımında, işletme devri ve kiralamalarında, imar, ruhsat, mühürleme gibi süreçlerde usulsüzlük bulunduğu ve taşınmazların düşük bedellere satıldığı ileri sürüldü. Bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı da belirtildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu soruşturmada suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olarak yer aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
0: Anayasa Mahkemesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü 128 milyar dolar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna karar verdi. Konu ilişkin Berat Albayrak'ın avukatından açıklama var.
5: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, CHP'nin bu iddia nedeniyle 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Buna itiraz eden CHP kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti. Anayasa Mahkemesi kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir dedi. O dönem Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü, uluslararası normlara uygun işlemlerin kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı. Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık %25 seviyesine bulunan enflasyonun, para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde %8'e indirildiği kaydedildi. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirmesi hamlesi diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır denildi. Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı. Açıklamada o gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır ifadesi de yer aldı.
0: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanıyor. İlk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Yıldızlar çalışmalarını Kanada'nın Vancouver kentinde sürdürüyor. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da millileri yerinde takip etmekte. Bu gece yoğun bir programı var A Milli Takım'ın. Gelişmeleri aktarmak üzere gece boyunca bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Şimdi Emin Çağlar karşımızda. Emin, kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Bugün az bir zaman kaldı. Neler aktaracaksın Kanada'dan?
11: Burak Özcan, merhaba. Kildarney Park'tayız. Burası A Milli Takım'ın antrenman tesisi olarak kullandığı yer. Genel olarak da Vancouver'ın en büyük spor aktivitelerinin olduğu bir bölge. Onu söyleyelim. Gerçekten Avrupa'yı bir tesis. Biz buraya geldiğimizde yani yayını saha içinden mi yapsak, buradan mı yapsak dedik. İlk geldiğimizde çok kalabalık bir öğrenci grubu vardı. Sosyal yaşamın en üst seviyede olduğu bir spor alanı burası. Gelelim milli takımımıza. Milli takım Avustralya ile ilk maçını oynayacak Dünya Kupası D grubunda. Vancouver'daki BC Place Stadı'nın da aynı zamanda ilk maçı olacak. Milli takım bugün hazırlıklarını tamamlayacak. Yerel saate göre söylüyorum. Saat 14.15'te Burak, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve İsmail Yüksek'in katılacağı bir basın toplantısı gibi bir durum olacak. Bu nedir? FIFA'nın tüm ülkelere zorunlu kıldığı medya günü gibi bir durum. Oyuncuları burada medyanın önüne çıkarıyorlar. Ajanslar, gazeteler ve yayıncı olmayan kuruluşlar diye 3 bölüm var. Biz orada sıramızı bekleyeceğiz. 3 oyuncu geldiğinde sorularımızı yönelteceğiz. Ardından saat 15'te yerel saat yine. Saat 15'te A Milli Takım'ın antrenmanı başlayacak. Yine onun dün olduğu gibi ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek. Biz de oradan görüntü alma imkanımız var. Oyuncularla, teknik heyetle ve idari ekiple de temas etme şansımız olacak. Orada yine detaylı bilgileri almaya çalışacağız. Saat 18.30'da ise maçın oynanacağı BC Place stadında teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısı düzenleyecek. Maçtan önceki son basın toplantısı. Yine onu da takip ediyor olacağız Rafet Topçu ile beraber. İlk 11'e dair sorularımız olacak. Dünya Kupası'nda amili takımın ilk maçı, rakip Avustralya, taktik tabii ki Montella tarafından söylenmeyecek ama hangi duygularla çıkacağımızı, hazırlıklarımızı nasıl yaptığımızı ve oyuncu grubunun moral motivasyonunu öğrenmeye çalışacağız. Dün bu 15 dakikalık açık kısımda şunu gördük. Milli takım gerçekten çok iyi bir hava yakalamış. Oyuncu grubunun birbiriyle iletişimi. Onların mutlu olduklarını gözlemledik. İdari ve yönetim ekibi de buradaydı. Onlar da aynı şekilde. Şu anda bir aile ortamı var ve ilk maçımız Avustralya olacak. Avustralya maçından beklenti tabii ki galibiyet. Ama Dünya Kupası'nın ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu çok iyi biliyoruz. 2002 hep hatıralarımızda. Artık onu silme değil, unutma zamanı, üzerine yenisini koyma zamanı. İşte bizim çocuklar 2026'ya bu heyecanla, bu duygularla başlayacak. Yolun sonu neresi olur bilinmez ama onların gruptan çıkma planı olduğunu, daha da devam etme planı olduğunu biliyoruz. Bunu söyleyelim. Avustralya maçı bizim için kritik. 3 puan tabii ki tek isteğimiz ama Dünya Kupası'nın o zor maçlarını unutmayalım. Belki de bir puan kaybetmektense bir puanın da iyi olacağını hatırlayalım. Hatırlatalım, yani ayaklarımızın yere basması gerektiğini bir kez daha vurgulayalım Burak Özcan.
0: Emin, şunu da soracağım. Yani hava nasıl? Şimdi 3 ülkede düzenleniyor. Birçok şehirde maçlar oynanıyor. İşte Türk taraftarlar gelmeye başladı mı? O Dünya Kupası havasını hissedebiliyor musunuz? Yarın tribünlerde nasıl bir görüntü olacak? Buna dair neler söyleyebilirsin?
11: Şehirdeki havayla başlayalım Burak. İki gün öncesine kadar, iki gündür sönük bir atmosfer vardı ama bu sabahla birlikte taraftar sayısının çok net bir şekilde arttığını gözlemledik. Türkiye, Avustralya, Japonya, Bosna Hersek, ev sahibi Kanada'yı söylemiyorum ve Meksika. Burada Meksika taraftarının sayıca çok üstün olduğunu söyleyelim. Onların olduğu yerde Dünya Kupası atmosferi çok farklı yaşanıyor. Eğlenmeyi çok iyi biliyorlar. Tabii açılış maçını kazanmaları onların keyiflerini, motivasyonlarını daha da üst seviyeye çıkardı. Türk taraftarların Amerika'dan geldiğini, Avrupa'dan geldiğini, Türkiye'den gelen taraftarları zaten biliyoruz. Biraz önce yayına girerken Güney Koreli bir aile geldi. Güney Kore'den gelen Türk bir aile. İki tane kızları vardı. Birisi Beşiktaş formalı, diğeri de milli takım forması giymişti. Türkiye için herkes buraya geliyor. Mesafe onlar için sorun değil. Şehirde dediğim gibi atmosfer, Dünya Kupası heyecanını yaşamaya başladık. Bugün o havayı daha iyi solumaya başladık. Umarız sonuçlar istediğimiz gibi olur. Maçtan sonra buradaki Türkiye seslerinin çok daha gür bir sesle çıkmasını temenni ediyoruz, bekliyoruz. Umarız da öyle olacak.
0: Emin Çağlar aktardı. Rafet Topçu ile birlikte Türkiye'nin Dünya Kupası macerasını yerinde takip ediyorlar. Umarız uzun bir sürede orada bu görevi yapmaya devam edecekler. Bir reklam arası veriyoruz.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
14: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
13: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
14: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
13: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
14: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
13: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
15: Kim buldu, nasıl buldu?
16: İlk CD'nin kayıt süresi neye göre hesaplandı?
15: Beethoven'ın 9. senfonisinin süresine göre hesaplandı. İlk video kaydediciyi, televizyonun da mucidi olan İskoç John Logie Baird 1926 yılında buldu. Baird, gramofonla aynı prensipten hareketle 25 santim çapındaki bal mumu diskin üzerine görüntü kaydedebilen bir aygıt patentini aldı. 1965'e gelindiğinde ise Amerikalı James T. Russell, vinil plakların pikap iğnesi yüzünden aşınıp yıpranması nedeniyle lazerle okunacak şekilde bir disk fikrini geliştirdi. Russell'ın fikrini video görüntüleri kaydedecek şekilde genişleten Philips ve Sony, 1982'de ortak olarak ilk kompakt diski, yani CD'yi piyasaya sürdü. İlk CD prototipinin kayıt süresi 74 dakika olarak tasarlandı. Çünkü Sony'nin o tarihteki yönetim kurulu başkanı Akio Morita'ya göre bir CD, Beethoven'ın 9. senfonisinin sığacağı boyutta olmalıydı. Ve Berlin Filarmoni Orkestrası'nın Herbert von Karajan yönetiminde seslendirdiği senfoni en iyi performans olarak genel kabul görüyordu. Morita ile Karajan da yakın dosttu. 1 milyon satış rakamına ulaşan ilk CD ise Dire Straits'in 1985'te çıkardığı Brothers in Arms albümü oldu. Teknolojideki ilerleme 1990'larda sayısal çok yönlü diskin, yani DVD'nin geliştirilmesini sağladı. DVD, bir filmi kaliteli olarak görüntüleyebilecek kadar bilgiyi depolayarak video kasetlerin yerini aldı. Kim buldu, nasıl buldu?

0: şekilli, çeşitli boyutlarda ve tarzlarda güneş gözlükleri çarşıda da pazarda da karşımıza çıkabiliyor. Birçok kişinin imaj için kullandığı bu gözlükler havalı bir görünüm verse de göz sağlığı açısından tehlikeli. Peki neden güneş gözlüğü seçerken şekle değil kaliteye bakmamız gerekiyor? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Erarslan anlatıyor.
1: Unutmamalıyız ki eğer güneş gözlüğünün kalitesi iyi değilse burada aslında sıfır numara olması gereken güneş gözlüğümüz ufacık astigmatik, ufacık miyop veya hipermetrop numaralarla karşımıza çıkabiliyor. Bu da ihtiyacı olmayan bir göze sizin gereksiz yere bir gözlüklü bir güneş gözlüğü, numaralı bir güneş gözlüğü kullanmanız anlamına geliyor ve bu da aslında gözü hem gereğinden fazla yorarak hem de aslında göz numarasını değiştirerek karşımıza aslında istemediğimiz bir tabloyla gelmesine neden olabilir hastaların.
0: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Erarslan NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Radyo.
3: Devam ediyoruz. Bugün yarına açılışta da söylemiştik. Şimdi bir konuğumuz olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında artık üzerinde anlaşılmaya çok yaklaşılan o uzlaşıyı, o mutabakatı konuşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası siyaset uzmanı Profesör Doktor Umut Uzer yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Hocam yani haberde aktardık, işte üzerinde konuşulanlar var. İran hala son bir iki dokunuş olabilir diyor. Çok duyduk Donald Trump'tan anlaşmaya yakınız cümlesini ama bu sefer sanki biraz daha ciddi. Ne dersiniz, olacak mı bu kez?
4: Evet, yani kesinlik arz etmemekle beraber gene de barışa biraz daha yakın olduğumuzu söylemek doğru olacaktır. Taraflar birbirine tam güvenmiyor ama ciddi adımlar atılmış gözüküyor. Mutabakat zaptı gösteriliyor şu anda ekranda. Yani bunların doğru olup olmadığına %100 emin değiliz ama elimize gelen bilgiler bu şekilde gözüküyor. Dolayısıyla savaşın da aslında sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı çoktandır. Ekonomik olarak ve askeri olarak. Dolayısıyla daha yakın olduğumuzu söylemek doğru olacaktır. Evet Burak Bey.
3: Hocam şimdi Amerika'dan bir takım açıklamalar geliyor. İşte yani Boğaz açılacak. İran'a hemen işte dondurulmuş varlıklar verilmeyecek. Kademe kademe gidilecek. Yani ABD'li yetkilinin deyimiyle söylersem ifadesiyle İran doğru adımları attıkça ödüllendirilecek diyor. Tabii bu ifade de belki tartışılabilir. Ama böyle kademe kademe gidecek bir anlaşma. Yani ne dersiniz buna için? Bu durum bazı tehlikelerde barındırmıyor mu içinde?
4: Evet, adım adım barışa doğru gitmek her zaman riskli olabilir. Yani benim aklıma 1990'lardaki Filistin-İsrail barış anlaşması geliyor. Orada da çünkü adım adım gidiliyordu, sonunda nihai statüye gelinemedi bir türlü tam manasıyla. Şimdi burada tabii her iki tarafta bir zafere ihtiyacı var. Her iki tarafın da, İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir zafer gibi sunabileceği bir sonuca ihtiyaçları var. Bu bağlamda işte biz adım adım parayı serbest bırakacağız diyor, varlıkları serbest bırakacağız diyor ABD. İran ise daha iddialı konuşuyor tabii, yani bir zafer olarak sunmaya çalışıyor. Her iki tarafta böyle. Ama gene de barışın konuşuluyor olması ve diplomasinin artık daha ön plana çıkmış olması gerçekten önemli. Çünkü savaşın çok vahim sonuçları oldu. Dolayısıyla göreceğiz, yani sürpriz de her zaman olabilir. Savaş tekrar her zaman gündeme gelebilir. Ama ihtimal olarak ve oran olarak barışa doğru daha yüksek bir ihtimal olduğunu söylemek doğru olacaktır diye düşünüyorum.
3: Hocam şimdi kısa süre önce İran Dışişleri Bakanı Araghçi'den bir açıklama geldi. O biz kazandık diyor. Hani bunu zaman zaman zaten İranlı yetkililer söylüyorlardı. Bu anlaşma üzerinden de biz kazandık ifadesini kullanıyor. Bir muhasebe yaparsanız 28 Şubat'tan bugüne olan biteni, bir kazananı var mı sizce bu savaşın?
4: Bence kaybedenleri var. Her iki tarafta kaybetti ama... Yani İran'ın iktidarda kalmış olması, bu rejimin değişmemiş olması kendi açılarından bir başarı olabilir. Ama geçen yazdan beri devam eden savaş, yani o zamanki savaş ve şimdiki son savaşa baktığımız zaman çok ciddi zaafları olduğunu görüyoruz İran'ın. Ama bir yandan da güçlü tarafları da olduğu, kararlı olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla ama uzun lafın özetini vurgulamak gerekirse iki taraf da kaybetti. Amerika da ciddi kredibilite kaybetti, ekonomisi kötüye gitti. Körfez ülkeleri kaybetti, İran kaybetti. Ve tabii Lübnan halkı kaybetti. İsrail de tabii çok başarılı olamadı. O da ciddi zaafını gösterdi. Zaaflar ortaya çıktı herkesin. Dolayısıyla o yüzden bir zafer bence kimse kazanmadı işin doğrusu. Hı hı. Ama hedeflerine ulaşamadığı için Amerika ve İsrail, ya ki o da İran'da rejimin devrilmesiydi, bunu açık söylemek lazım. Hı. İnkar etselerdi. Bunu başaramamış olmaları bir başarısızlık tabii. İran'ın iktidarda kalması, İran'daki rejimin iktidarda kalması tabii o açıdan bakıldığında bir başarıdır. Ama ciddi zafiyet de gösterdiler. Ama güç de gösterdiler, dayanıklılık da gösterdiler. Ama öbür tarafta gerçekten zor bir Körfez bölgesi görüyoruz artık, değil mi? Yani buradaki Körfez ülkeleri İran'la baş başa yaşayacak ama İran'da onlarla baş başa yaşayacak. Dolayısıyla birbirine güvenmeyen bir iki kesim İran ve Arap Körfez ülkeleri. Zor bir durum bekliyor o bölgeyi de ve o bölgede de ekonomik durum ve model sarsıldı gerçekten. Şeyde olsun, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsun, Kuveyt'te olsun, diğer Körfez ülkelerinde olsun. Çünkü orada başarılı bir model vardı. Ciddi bir zenginlik vardı gerçekten. Tabii zenginlik yok oldu değil ama oradaki bir güven sarsılmış oldu orada yaşayan yabancılar için de. Umarız tabii daha pozitif adımlar atılır herkesin geleceği için.
3: Hocam şimdi uranyumun seyreltilmesinden bahsediliyor. Yani %60'lar oranında zenginleştirilmiş olan İran'ın elindeki uranyum stoğunun seyreltilmesi. Tabii nereye kadar olacak bunu bilmiyoruz. Hani 2015'te Obama'nın yaptığı anlaşmayla acaba ki Donald Trump o anlaşmanın bir çöp olduğunu söylüyor. Çok kötü bir anlaşma olduğunu, ondan çok daha iyisini yapacağını söylüyor. Tabii bu noktaya da İran'ın nükleer programını tamamen ortadan kaldırma noktasından geldi. Nasıl olacak bu iş? Yani uranyumun seyreltilmesi durumunda İsrail mesela ikna olacak mı sizce?
4: Evet, aslında benim de başından beri düşündüğüm nokta o. Yani böyle bir memoranduma belki ulaşılacak ama İsrail söz dinleyecek mi? İsrail saldırılarını gerçekten durduracak mı? Ondan hiç emin değilim şimdi doğrusu. Hem Lübnan açısından, hem Gazze açısından, hem de İran'a karşı. Dolayısıyla Amerika bir anlaşmaya varabilir İran'la ama İsrail bunu uymayabilir buna. Öyle bir endişem var işin doğrusu. Uranyumun tabii konusunda işte ülke dışına çıkarılacak deniyor. Amerikan Enerji Bakanlığı ve askerlerinin ortak işbirliğiyle İran'da seyretilmiş olan uranyumun ülke dışına çıkartılacağı söyleniyor. Bütün bunlara baktığımız zaman tabii böyle bir şey olur mu? Çünkü İran'da ulusal egemenlik meselesi olarak bakıyor nükleer programına. Silah istemiyoruz diyor. NPT dediğimiz nükleer silahların yayılmasının önlenme anlaşmasına taraf bir ülke zaten. O bağlamda ona kabul ediyor, silah üretmeyeceğiz diyor ama bu da güven vermiyor birçok ülkeye. En azından hani Amerika'ya, İsrail'e güven vermiyor. Bunlar inanmıyorlar. Ama nükleer bir programa sahip olması mümkün yani silah edinmeden. Buna da izin veriyor NPT işin doğrusu. Birçok bilinmez var işin doğrusu ama sizin de sorunuzda vurguladığınız yani İsrail konusu ve İsrail faktörü pasifize edilmiş durumda değil. Yani İsrail Amerika'yı da dinlemeden bir takım saldırılar hemen değilse bile ileride uzun vadede yapabilir. Bu da tabii bu barışı son derece kırılgan bir hale sokar.
3: Bir de hocam İran mesela şunu söylüyor. Anlaşma işte Lübnan'ı da kapsıyor ve İsrail Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlardan çekilecek diyor. Siz bekler misiniz çekilmesini o alanlardan İsrail'in?
4: Yani çekilmesini tabii temenni ederiz ama çekileceğini ben düşünmüyorum. Yani kolay kolay ne Gazze'den ne de Güney Lübnan'dan hani daha fazla ileriye gitmez diye umut ediyoruz ama yani İsrail'in ben çekileceğini pek düşünmüyorum. Umarım çekilir ve tabii yanılmış olalım. Güzel bir sürpriz olsun. Yani Lübnan'ın ulusal bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve egemenliği tesis edilsin. Ama bu bağlamda ben çok da çekilebileceğini düşünmüyorum. Çekilmek istediğini düşünmüyorum İsrail'in. Dolayısıyla bütün bu konuştuklarımızda sınırlandırıcı bir unsur olarak İsrail gözüküyor evet. Gerçekten.
3: Hocam şimdi savaşın öncesinde, savaştan çok kısa süre önce işte İran'da hepimizin takip ettiği o halk hareketleri vardı, sokak hareketleri vardı ki ekonomik sebeplerle başlayan halk hareketleriydi bunlar. Savaş tabii İran'daki ekonomik durumu, şartları çok daha kötüleştirdi. İşte ambargoların adım adım kalkması, dondurulmuş varlıkların böyle parça parça serbest bırakılması, İran'ın ekonomisinin toplanmasına, toparlanmasına ne ölçüde yardımcı olabilir?
4: Adım adım, yani çok büyük bir etki olacağını düşünmüyorum hemen. Çünkü gerçekten vurguladığınız gibi ciddi bir yara aldı hem İran hem Körfez ülkeleri hem de diğer bölge ülkeleri. Ama toparlanmaya yönelik bir adım olacaktır tabii. Gerçekten bu fonlar verilirse İran'a, ekonomik yardım artarsa. Ama İran'da zaten ciddi bir ekonomik sorun vardı. Savaş bunu çok daha fazla kötü bir noktaya getirdi. Dolayısıyla İran halkının da gerçekten muzdarip olduğu ve eleştirdiği bir noktaydı hükümetine karşı. Çok kolay toparlanması mümkün gözükmüyor ama bu aynı zamanda Körfez ülkeleri için de geçerli. Yani doğru yola giden bir adımdır olarak görebiliriz. Yani İran'ın da toparlanması bölge açısından ve daha istikrara kavuşması bölge açısından da olumludur. Ama tabii bunu istemeyenler de var. İsrail de istemiyor. Aslında Körfez ülkelerinin de çok istediğinden de emin değilim işin doğrusu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri çok güçlü ve etkili bir İran'da istemeyecektir. Çünkü tehdit algısı zaten güçlü. Birçok Körfez ülkesi de İran'ı tabii tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla hani İran halkı açısından bu tabii pozitif bir şey olacaktır ekonomik olarak düzelmesi. Ama çok istikrarlı ve güçlü bir İran Körfez ülkeleri tarafından da hoş karşılanmayacaktır. Dolayısıyla bölgemizde, yani özellikle de Körfez'de bir soğuk savaş devam edecektir. Yani Amerikan-İsrail ittifakı ve onun yakın ülkeleri, Arap ülkelerinin çoğu. Öbür tarafta İran ve kendi destekçi unsurları, Lübnan'daki Hizbullah olsun, Yemen'deki Husiler olsun. Dolayısıyla pek istikrarlı bir Orta Doğu görmüyoruz. Savaşta bir şeyi çözmediği gibi daha da radikalize etti birçok insanları. Hem İran'da hem Orta Doğu'da hem de belki Amerika'da ve Avrupa'da, yani İran'a sempati duyan insanları da daha radikalize etmiş olma ihtimali de oldukça yüksek. Evet. Dolayısıyla birçok meseleyi çözmediği gibi daha da kötü bir hale getirdi savaş işin doğrusu.
3: Hocam bir de bu mutabakatla artık işler bir çözüm yoluna girerse İran'daki siyasi tablonun biraz daha şeffaf hale gelmesini bekler misiniz? Yani şunu sormak istiyorum, işte Müşteba Hamaney yaşıyor mu, kararları kim alıyor, Galibaf mı, devrim muhafızları artık o ülkedeki bütün siyasi gücü ellerine mi geçirdiler? Bu alanda biraz daha işlerin hepimiz için görülebilir bir duruma gelmesini bekliyor musunuz, yoksa böyle devam mı edecek bir süre İran?
4: Valla birçok bilinmez var tabii. Yani İran'da tabii geçmişte liderler, rehberi görüyorduk televizyonlarda devamlı Hamaney'i. Şimdi görmüyoruz oğlunu. Dolayısıyla burada bir açıklığa kavuşma belki olabilir. Ama İran'ın daha da ciddi manada ulusal güvenlik devleti haline de geldiğini görüyoruz. Yani devrim muhafızlarının daha güçlenmiş olması bu tabii ülkede daha da güvenlik perspektifini güçlendirecektir. Hem ülke içindeki en ufak bir muhalefete karşı çok daha sert önlemler alabilirler ve sert tepkiler verebilirler. Dolayısıyla daha sert bir İran ve belki de nükleer silahların peşinden gerçekten koşabilecek bir İran'a dönüşecektir. Çünkü zaten saldırıya uğradığı için ve zaten nükleer bir şeysi olduğu için, programı olduğu için silahlara doğru yönelimi de mümkün olacaktır. Dolayısıyla İran'da nasıl ki Kuzey Kore nükleer silahları elde etti kendi çabasıyla, İran da bunu daha da hızlandırabilir endişesini taşıyorum. Bu da tabii bölgedeki istikrar açısından en azından benim düşünceme göre hiç de olumlu bir durum değil. Dolayısıyla dediğim gibi savaş birçok meseleyi daha da kötüleştirdi. Daha da radikalize etti insanları. Dolayısıyla başarılı olamadığı gibi Amerika daha da sert bir İran yaratmış oldu. Bu da tabii kendi müttefikleri veya partnerleri olan Körfez ülkelerinde aslında rahatsız edecek bir durum aslında.
3: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
4: İyi geceler tüm seyircilere de, saygılarımı sunuyorum.
3: Sağ olun hocam, teşekkürler. Yarın 1 milyondan fazla öğrenci liselere geçiş sistemi sınavına girecek. Öğrenciler tüm yıl çalıştı, artık saatler kaldı sınava. Peki hem bugün hem de sınav sırasında nelere dikkat edilmeli? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'den tavsiyeler.
5: Liselere geçiş sistemi sınavı için artık son saatler. 1 milyondan fazla öğrenci sınavda ter dökecek. Gençler tüm yıl emek verdi. Peki son gün neler yapılabilir?
6: Normalde rutin hayatları nasıl devam ediyorsa bu tarihe kadar o şekilde kalan saatleri geçirmelerini tavsiye ederiz. Yani beslenme de dahil olmak üzere, sosyal ilişkiler de dahil olmak üzere, spor da dahil olmak üzere.
5: Öğrenciler sınav kağıdıyla baş başa kaldığında okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi fark yaratan ölçütlerden olacak.
6: 9000 dolayında sözcük sayısı var. Sayısal bölümdeki soruların bile sözel sorularıyla eşdeğer sözcük adedi var. Yani okuma ön planda, paragraf ağırlıklı sorular ön planda. Sorular zor değil ama sorular çok şey istiyor. Yani bilgi temelde kazanım ve daha sonra da bunların beceriye dönüştürülmesi.
5: İki oturumdan oluşan sınavda toplam 90 soru var. Öğrencilerin bu soruları çözmek içinse 155 dakikası olacak.
3: Ödüllü dizilerden merakla beklenen filmlere 5. ve son sezonuyla vedaya hazırlanan bir dizi ve denizde hayatta kalma maceralarını sevenler için bir film. Yeni fragmanlarla bu saati noktalıyoruz.
7: Emmy ödülü. Yüzlerce adaylık. Beş sezon. Chicago'daki kaotik bir sandviç dükkanını devralan üst düzey şef Carmen'in hikayesini anlatan The Bear dizisinde sona gelindi. Dizinin final sezonundan ilk fragman yayınlandı. Veda sezonunda Carmen'in ayrılığı sonrası restoranı devralan ekip kapanma tehdidi ve büyük bir fırtınayla mücadele edecek. Dijital platform dizisi 25 Haziran'da yayınlanacak. Shameless dizisindeki rolüyle Hollywood'un ilgisini çeken Jeremy Allen White, ilk başrolü olan The Bear dizisiyle adeta seyirci karşısında büyüdü. Everything's either gonna be okay. 35 yaşındaki oyuncu, The Bear'deki başarılı performansı nedeniyle Springsteen, Hiçlikten Kurtar Beni filminde ünlü müzisyen Bruce Springsteen'e hayat verdi. Okyanus, kimileri için huzur ve özgürlük, kimileri için sonsuzluk ve yalnızlık demek. Sonbaharda vizyona girecek Balina Düşüşü'nde ise hayatta kalma mücadelesi. Bir ispermeçet balinasının karnında mahsur kalan genç bir adamın nefes kesen kurtuluş mücadelesini beyaz perdeye taşıyan filmden ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü aktör Josh Brolin'in bu kez yardımcı rolde kamera karşısına çıktığı filmde başrol Austin Abrams'a emanet.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak.

yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış, pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.
2: Merhaba, iyi geceler. Yeniden NTV'de bugün yarının ikinci saatiyle karşınızdayız. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Merakla beklenen 2026 yılı ana kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlandı. Kararname ile 4.608'i adli yargı, 359'u idari yargı olmak üzere toplam 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Ayrıca 33 ilin başsavcısıyla 27 ilin komisyon başkanı da değişti. 11 ilin başsavcısı başka bir il başsavcılığına atanırken 22 ile yeni başsavcı ataması yapıldı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na ise 113 atama yapıldı. Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne 12, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na da 15 ismin ataması gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Yeni başsavcının önündeki dosyalardan biri ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma olacak. Ankara'ya sevk edilen dosya derinleştirilecek.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı. 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse hafta içinde Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSK kararnamesiyle Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Başsavcı Vekili olarak atandı. Bu atamayla birlikte önemli bir gelişme daha yaşandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Bu gelişmeyle Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirilecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in önündeki önemli dosyalardan biri bu olacak. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi kazada hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici yaptığı açıklamada soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da var.
3: Oyuncular, şarkıcılar, yapım şirketi sahipleri, sosyal medya ünlüleri. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 isimden 9'u tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Vatan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Portekizli manken Tessie Ramos Correa'nın evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi de bulundu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, Sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu isimler yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla'da Perşembe sabahı gözaltına alınan 24 isim Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti.
2: Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına bu sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Denetim kayyumu atanan bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor.
3: Piyasanın işleyişini bozmak, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açmak. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına bu suçlamalarla soruşturma açıldı. 13 şirketten 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bolu'nun da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların çoğu CEO, yönetim kurulu başkanları ve genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP, Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumunun görevi yönetim kurulunun işlerini denetleyip uygun bulursa izin vermek ve bu çerçevede ön denetim yapmak. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği, fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu belirtildi. Mangal sezonunun açılmasıyla kasapların 180 liraya aldığı kanat ve but ızgaranın kilosu 240 liraya çıktı. Pirzolanın fiyatı ise 170 liradan 220 liraya yükseldi. Müşteriye bu fiyatın yansıması çok daha yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye, kasaptan kasaba değişiyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. Geçici anlaşmaya dair bilgi verdi. Ayrıntılar haberimizde.
0: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı.
4: Ve tabiaten Lübnan bir...
0: Arakçı daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçı, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçı, anlaşma kapsamında boğazın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibafsa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Önümüzdeki anlaşma için başka bir yol yok, verilen sözler yerine getirilmeli diye yazdı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Amerikan medyası ise Trump'ın açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde anlaşma imzalansa bile kalıcı olup olmayacağının belirsiz olduğuna dikkat çekildi.
3: ABD Başkanı Donald Trump tehditlerinin ve İran'a yönelik son hava saldırılarının Tahran'ı müzakerelerde geri adım atmaya zorladığını söyledi. İran'la savaşın sona erdiğini ilan etti. Ancak ABD medyası bu ilana şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan CNN kanalının internet sitesine çıkan analizde Trump'ın daha önce de 40 kez İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylediği hatırlatıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin uzmanlarından Seth Jones, bir anlaşma sağlansa bile kalıcı olup olmayacağı belirsiz dedi. Mütabakat zaptının imzalanması durumunda bile bu sefer gündeme yeni soru işaretlerinin geleceği belirtildi. Amerikan CNN kanalına konuşan uzmanlar, mütabakat zaptının savaşın sonunu getirecek nihai bir anlaşma olmadığının altını çizdi. Trump'ın anlaşmasının Obama'nın 2015 nükleer anlaşmasıyla karşılaştırılacağına da dikkat çekildi. 13 Amerikalı askerin ölümüne, milyonlarca dolarlık ABD askeri teçhizatının imha edilmesine ve küresel ekonominin krize girmesine yol açan savaşın Amerikalıları daha güvenli ve daha iyi bir duruma getirip getirmediğinin sorgulanacağı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının sağlanacağı bir mütabakat zaptının uluslararası ekonomiyi rahatlatacağı vurgulandı. Ancak böyle bir anlaşmanın savaşın başlangıcına geri dönmekten başka bir şey ifade etmeyeceğinin de altı çizildi. Asıl sorunun İran'ın nükleer programı olduğu ve bunun müzakerelerinin uzun ve zorlu olacağı yorumuna yer verildi.
2: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar programı düzenlendi. Programda deniz güvenliği alanındaki küresel ve bölgesel gelişmeler hukuki ve stratejik boyutlarıyla ele alındı.
5: Başkentimizde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi öncesinde düzenlendiğimiz bu etkinlik, küresel ve bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde denizciliğin stratejik önceliklerini ortaya koymak ve akademik bir altlık oluşturmak adına önem arz etmektedir.
3: NATO zirvesine hazırlanan Ankara'da önemli bir panel düzenlendi. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nce NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar programı düzenlendi.
5: Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, jeostratejik korumuyla hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de deniz güvenliğinin tesisinde öncü bir rol oynamaktadır. DEHUKAM olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda deniz hukuku ve güvenliği alanında akademik birikim üretmeyi ve karar vericilere hukuki altyapı sağlamayı en önemli görevimiz olarak kabul ediyoruz.
3: NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Albay Mehmet Cengiz Ekren de deniz güvenliği gündeminin 3 temel öncelik etrafında şekillendiğini ifade etti.
6: Küreselde deniz dirençliliğini artırmamız gerekiyor. Denizaltı yapıları güçlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte dirençliliği hem limanlarda hem de lojistik ağları boyunca artırabilmemiz gerekiyor.
2: Karadeniz'de insansız deniz aracıyla vurulan Kamerun bayraklı Asteri isimli petrol tankeri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda gerçekleştirilen insansız deniz aracı saldırısında isabet alan 252 metre uzunluğundaki tanker için İstanbul Boğazı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler devreye girdi. Hasarlı tankerin geçişi esnasında muhtemel bir tehlikenin önüne geçilmesi amacıyla Boğaz'daki transit gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Ukrayna'nın ay başında yaptığı saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Amerika'da tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler şüpheli noktaları detaylı bir şekilde inceliyor.
3: Cinayetin kilit ismiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar tek tek aranmaya başlandı. Artık cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü'nde ekipler Gülistan'a ait bir iz arıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlar taranıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Çalışmalara Gülistan 9 soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katılıyor. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gülistan'ın cansız bedenini gömdüğü iddia edilen valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu, sim karttaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
2: İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada yargılanan Pınar Türker'in gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı. Davada 9 Haziran'da ifade veren Pınar Türker, emniyette kendisine çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiası hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma için mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi. Sakarya'da otomobil sürücüsüyle minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücüsü Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısıydı. Minibüs şoförünün önünü keserek trafikte ilerlemesini engelledi. Savcı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
7: Kavşak yani orası, durman gerekiyor.
3: Minibüs şoförüyle Cumhuriyet Savcısı arasında yol verme tartışması çıktı. Savcı hakkında 3 ayrı suçtan adli ve idari işlem başlatıldı.
7: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
8: Bekleyeceğim. Bekle.
7: Sakın vurayım deme.
3: Görüntüler Sakarya Adapazarı'ndan minibüs şoförüyle başka bir sürücü arasında kavşakta tartışma çıktı. Şoför yol hakkının kendisinin olduğunu öne sürerek araç sürücüsüne tepki gösterdi.
7: Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin, ben kavşak içindeyim. Habere çekiyor, merak etme sen.
3: Taraflar arasındaki gerginlik yol boyu sürdü. Otomobil sürücüsü aracıyla minibüsün önüne geçti ve yol vermedi. Daha sonra olay yerine ekip çağrıldı. Araç sürücüsünün Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi.
7: Abi savcı olmak kuralı değil, biliyor musun?
8: Bekle!
7: Sakın vurayım deme. Sakın vurayım, kamera var zaten, sen rahat ol. Yolcunu bırakayım.
3: Savcı olaya daha sonra dahil olan taksicinin kendisine sopa ve bıçakla saldırdığını iddia etti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet Savcısı hakkında herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatılmıştır denildi.
2: Gaziantep'te meydana gelen bir deprem var. 4,6 büyüklüğünde, merkez Gaziantep'in Nurdağ ilçesi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen bir deprem. Çok yeni AFAD Deprem Dairesi tarafından bu bilgiler paylaşıldı. Şu ana kadar tabii yapılan bir açıklama yok. Ekipler teyakkuz haline geçmiştir olay yerinde. Herhangi bir hasara yol açtı mı, açmadı mı, bunlar incelenecektir. Yeni bilgiler geldikçe bununla ilgili tabii biz de sizle paylaşacağız. Ocak ayında Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Kılıçarslan'a 11 yıl 8 ay ceza verdi. Duruşma İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakime Aslı Kahraman'la evlenme düşüncesi olduğunu ancak ilişkileri sırasında psikolojik olarak etkilendiğini öne sürdü. Duruşma savcısı sanığın 20 yıldan 42 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme sanık savcı Kılıçarslan'ın kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası almasına hükmetti. Sanık savcının tutukluluğunun devamına karar verildi. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun bulunduğu toplam 15 kişi suçluyu kayırma suçundan yargılanıyordu. Mahkeme 6 sanıktan 3'üne 3 yıl 6 ay, diğer 3'üne de 3 yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan 3'ü tahliye oldu. İstinaf incelemesi yapan Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, tutuklu diğer 3 sanığın da tahliye edilmesine karar verdi. Böylece tutuklu sanık kalmadı. Üst mahkemenin sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından 15 kişi yeniden yargılanmaya başlandı. İkinci duruşmaya avukatlar mazeret bildirerek katılmadı. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı eksik hususların da tamamlanmasını isteyerek 1 Ekim'e erteledi. ...90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı. Kambur'un salı günü gözaltına alınan akrabası suçunu itiraf etmişti. Katil zanlısı Bülent Gündüz olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
9: Çekim o dedi. Ben dedim, Aynur Kambur'un dedim, evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten kapısını da açmıştım, daire kapısını da açmıştım.
10: Evet, Bülent Gündüz. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
3: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Bu kez elleri kelepçeliydi. Bülent Gündüz akrabası olan Mezdeke grubunun sanatçısı Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü anlattı.
9: İsmail'i tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkalım. Ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
3: 26 Mart 2016'da öldürülen Aynur Kambur'un faili tam 10 yıl sonra bulundu. Salı günü gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz keşif için olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayet anını ve sonrasını anlattı.
9: Sayın. Onu da birkaç gün sonra aşağı yukarı yaptı. 10 gün sonra zaten motorla giderken denize vurdu.
3: Katil zanlısı cinayete kendisini kimsenin azmettirmediğini iddia etti. Aslında Aynur Kambur'u daha önce öldürmek istediğini söyleyen katil zanlısı çocuklarım küçüktü aksadı dedi. Bülent Gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekibin çalışmalarıyla bulundu. 4000 saatlik görüntü incelendi. Katilin kimliği İstanbul Kart sayesinde tespit edildi.
2: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki iki şüpheli teslim oldu. Soygun sonrası eşiyle yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş'ın bağlantılı olduğu çete üyelerinin altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine götürdükleri ortaya çıkmış ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve firari olarak aranan Muhammed ve Muhammed Efe Seferoğulları'nın Gürcistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalıştıkları sırada tutuklandıkları ortaya çıktı. İki şüpheli tahliye olduktan sonra Sarp sınır kapısından geçerek Türk makamlarına teslim oldu. Şüpheliler işlemleri için İstanbul'a getirilecek. Ayasofya Camii'nde Bizans bayrağı açan iki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Turistlere dava açıldı. 3 yıla kadar hapisleri talep edildi.
11: Ayasofya'da çift başlı kartal simgeli bayrak açtılar, ardından da tutuklandılar. İki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
12: Yunanistan'dan gelen bir grup turist kafilesi 9 Nisan günü saat 15 sıralarında Ayasofya Kebir Camii Şerif'e geldi. X-ray cihazından geçen o kafile üst araması yapıldıktan sonra caminin içine girdi.
11: Turistlerden biri üst kattaki ziyaretçiler açık bölümde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı. Fotoğraf çekildikten sonra bayrağı yanındaki arkadaşına verdi, o da poz verdi. Polis müdahale etti. Bayrak üzerinde ya Ortodoks ol ya da öl sözlerinin yazılı olduğu belirlendi. 35 yaşındaki Mazis Mikael ve 42 yaşındaki Konstantin Amazi tutuklandı. İki turist hakkında halkın bir kesimini aşağılama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İddianamede Ayasofya'nın Türk tarihinin, egemenliğinin ve kültür mirasının sembollerinden biri olduğu anlatıldı. Camide bayrağın açılarak dini ve milli değerlerin aşağılanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
2: İstanbul Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Fatih'te ise 3 motosikletli çarpıştı.
3: Önce D100 karayolunda bir motosiklet sürücüsü refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan Türkmenistan uyruklu sürücü ve arkasındaki yolcu öldü. Olay İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Bu kazadan birkaç saat sonra bu kez Fatih'te 3 motosiklet sürücüsü birbirine çarptı. Biri ağır, 5 yaralı var. Türkiye'de günde ortalama 5 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybediyor.
13: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
3: İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025'te gerçekleşen 288 bin trafik kazasının yarısına motosikletler karıştı. Bu kazalarda 1675 kişi öldü. Alınan önlemlerse 2026 yılının ilk çeyreğine olumlu yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kazalarındaki can kaybı yaklaşık %30 azaldı.
2: Ekranda geçirilen süre en çok da çocuk ve gençleri etkiliyor. Bu nedenle İstanbul'da 2 gün sürecek ekran bağımsızlığı zirvesi düzenleniyor. Etkinlikte dijital bağımlılıkla mücadelenin nedenleri ve çözümleri konuşuluyor.
3: Evde, sokakta, toplu taşımada, bir buluşmada ya da sohbet arasında. Günün büyük bir çoğunluğu sosyal medyada geçiyor. Ekran bağımlılığı her geçen gün artarken en çok da çocuk ve gençler etkileniyor. Bu kapsamda İstanbul'da Dijital Anafor, Ekran Bağımsızlığı Zirvesi düzenlendi. Sorunlar ve çözümler konuşuldu.
14: Burada medya yapımcılarımız var, akademisyenlerimiz var, sivil toplum kuruluşlarımız var, medya temsilcilerimiz var, dizi yapımcılarımız var. Bizim amacımız aile dostu bir dijital ekosistemi inşa etmek ve bu kapsamda da bir yandan burada bir farkındalık oluşturmak, medya okuryazarlığımızı, dijital okuryazarlığımızı artırmak, aynı zamanda ebeveynlere ve bütün toplumu bu kapsamda bu sonuç bildirgesine sahip çıkmalarını sağlamak.
3: Rütük'ün araştırmasına göre gençlerin günlük sosyal medya kullanımı 3,5 saate ulaştı.
15: 10 gencimizden 6'sı dijital platformuna üye. Her 100 gencimizden 37'sinin ekran bağımlılığı yüksek seviyede.
3: 15 yaş altı sosyal medya kullanma düzenlemesi ise meclisten geçti. Yeni düzenlemeyle sosyal medya platformları 15 yaş altı çocuklara doğrudan hizmet sunamayacak ve hesap açmalarını engellemek için e-devlet üzerinden doğrulama isteyecek.
14: 15 yaş altındaki çocuklarımızı uzun süre 7-8 saat bazen günde 12 saate varan ekran kullanma sürelerinin olduğunu çok net biliyoruz. Meclisimizin, milletvekillerimizin destekleriyle önümüzdeki ayda inşallah yönetmeliğimizle beraber düzenlememiz hayata geçmiş olacak.
2: Eğer güneş gözlüğü almayı planlıyorsanız dikkat etmeniz gereken noktalar var. Özellikle güneşin ultraviyole etkisini azaltmak için UV korumalı gözlükler tercih edilmeli. Uzmanlar çocukların da doktor kontrolünde 2 yaşından itibaren güneş gözlüğü kullanmasını öneriyor.
16: Özellikle camına çok dikkat etmiyorum açıkçası ama.
17: Yakışmasına mı bakıyorsun?
16: Evet.
0: Güneş gözlüğü her mevsimde takılmalı. Ancak özellikle de yaz aylarında göz sağlığını korumak için doğru güneş gözlüğü seçimi çok önemli.
17: Hepimiz günlük hayatta rastlıyoruz güneş gözlükleri. Semt pazarlarında, bijuterilerde, hatta benzin istasyonlarında bile satılıyor. Ancak göz sağlığı açısından güneş gözlüklerinin mutlaka optik mağazalarından alınması gerekiyor.
0: Kullanılan güneş gözlüğünde UV-400 ifadesi olan cam tercih edilmeli. Gözlüğün garanti belgesi de olmalı.
18: Kornea dediğimiz bu kontak lensi oturduğumuz kısımda yanıklar yapabilir. Katarak oluşumunu arttırır. Son dönemde çok artan sarı nokta hastalığında yine kesinlikle güneşin, ultraviyolenin etkisi mevcuttur.
19: Fazla ışık beni çok rahatsız ediyor. Özellikle yazın gözlerimi açamayacak duruma geliyorum. O yüzden kurtarıcım evet.
18: Kahverengi renkler yaz ayları için biraz daha kontrast duyarlılığını arttırdığı için, ışık şiddetini azalttığı için tercih edilebilir. Şimdi burnuna bir defa iyi oturması lazım.
19: Bayağı geniş bir çerçeve seçmişsin.
20: Evet, gözlerim çok hassas olduğu için mecburum ama ben doktor onaylı alıyorum gözlüklerimi.
0: Güneş gözlüğü yapılacak küçük bir testle de seçilebiliyor.
18: Düz çizgili bir yere bakabilirler. Şöyle camı tutup ve şöyle indirdiklerinde çizgilerin dümdüz inmesi gerekir. Yani bir masa şeyinden, ayağından yapabilirler.
0: Uzmanlar çocukların da şapkanın yanı sıra 2 yaşından itibaren UV korumalı güneş gözlüğü takmasını öneriyor.
2: A milli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. A yıldızlar buradaki ilk antrenmanını da yaptı.
21: Görüntüler Türkiye'den değil Kanada'dan. A milli takım Avustralya ile karşılaşacağı Vancouver'da coşkuyla karşılandı. Türk futbol severler kafile otele ulaştığında meşaleleri yaktı, tezahüratlar yaptı. Ay yıldızlılar Arizona'daki kamptan sonra Kanada'daki ilk antrenmanını da yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 21 yaşındaki futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla, devamında bireysel çalıştı. Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da takip etti. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile pazar saat 7'de karşılaşacak. Mücadele 54 bin kişilik BC Play stadında oynanacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'na vize alamadılar ancak teselli hediyesini kaptılar. Arjantin'de bir teknoloji firması Amerikan vizesi reddedilen taraftarlara ücretsiz televizyon dağıttı. Futbol severler sabahın erken saatlerinde pasaportları ile kuyruğa girdi.
22: Arjantin'de Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak Dünya Kupası maçlarını izlemek için vize alamayan taraftarlara müsabakaları ellerinde izlemeleri için televizyon hediye edildi. Başkent Buenos Aires'te bir teknoloji mağazası Amerikan vizesi alamayan ilk 100 taraftara ücretsiz televizyon vereceğini duyurdu. Kampanyaya katılmak isteyen Arjantinliler sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde pasaportları ve vize red belgeleriyle mağaza binası önünde sıraya girdi. 24 yaşındaki bir Arjantin taraftarı da tesellisini kampanyada aldığı televizyonda buldu.
23: Vizem reddedildi. Ben de buraya geldim. Vizeye başvurmuştum çünkü hepimiz bunun Messi'nin son Dünya Kupası olabileceğini düşünüyoruz. Onu izleyemeyeceğim için çok üzgünüm ama buradan bir hediye ile ayrılıyorum. Bu televizyondan dolayı mutluyum.
22: Kampanyayı düzenleyen şirketse amaçlarının turnuvaya gidemeyen futbol severlere bir nebze olsun moral vermek olduğunu ifade etti.
2: 2026 Dünya Kupası'nın organizatörü FIFA aldığı bir kararla daha hedef tahtasına oturuldu. Futbolun çatı kuruluşu FIFA, Haiti'nin forma tasarımını siyasi olduğu gerekçesiyle değiştirdi.
24: Gianni Infantino'nun başkanlığını yürüttüğü FIFA, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin aldığı kararlarla eleştiri oklarını üzerine çekmeyi sürdürüyor. Daha önce Somalili hakem Omar Abdulkadir Arta'nın Birleşik Devletler'e girişinin önlenmesine çözüm üretemeyen, İranlı taraftarların tribünde yer almasını sağlayamayan ve tarihin en pahalı biletlerini satışa sunan FIFA, bu kez de Haiti hakkında aldığı kararla gündeme geldi. Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Karayip ülkesinin formalarında yer alan bir figür, FIFA tarafından siyasi bulununca tasarımlar değiştirildi. 1803'te Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık savaşı ve Haiti devriminden ilham alınan desenler, FIFA'nın getirdiği yasak sonrası Haiti formasından kaldırıldı. Fransız teknik direktör Sébastien Minier tarafından çalıştırılan Haiti, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İskoçya ile karşılaşacak. Birleşik Devletler'in Boston şehrinde oynanacak mücadele, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 4'te başlayacak.
2: Dünya Kupası'nda ilk santranın yapılmasının ardından kahin hayvanlar da mesaiye başladı. Köln'deki hayvanat bahçesinde yaşayan fil ve orangutan Almanya'nın Kuraçao karşısında sürprize izin vereceğini düşünmüyor.
24: Dünya Kupası'nın geleneği haline gelen kahin hayvanlar sahneye çıktı. Köln'deki hayvanat bahçesinde günün konusu Almanya'nın 150 bin nüfuslu Kurasao ile oynayacağı maçtı. Ülke bayraklarının yerleştirildiği iki top ve beraberlik topu arasında Almanya'yı tercih eden Tarak isimli fil, topu ezerek panzerlerin farklı galibiyetini işaret etti. Orangutan Walter da aynı fikirde. Bayrakların olduğu yemek kutularını yuvasına götüren Walter'ın son tercihi Almanya oldu. Futbol dünyası kahin hayvanlarla ahtapot Paul sayesinde tanışmıştı. 2008 ve 2010'daki tahminleriyle dikkat çeken ahtapot, 3. olan Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki 6 maçının da sonucunu doğru bildi.
2: Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarım mirası Hevsel Bahçeleri özel bir okulun öğrencilerinin geliştirdiği projelerle geleceğe taşınıyor. İklim değişikliği ve kuraklığın etkilerine dikkat çekmek isteyen öğrenciler sürdürülebilir tarım ve su yönetimi konusunda hazırladıkları projeleri tanıttı.
0: Damla sulama kanalları, yağmur suyu toplama sistemleri, kuraklık ve su israfının önüne geçebilecek birbirinden farklı projeler. Diyarbakırlı çocuklar UNESCO Dünya Miras Alanı Hevsel Bahçeleri için projeler geliştirdi.
1: Projemizin adı Hevsel Ecan. Bu projeyle Hevsel Bahçelerimiz hiç kurumadan direkt sulanabilecek. Sulandıktan sonra da su israfı olmadan durabilecek.
4: Şimdi bu projede tarımda yapılan su israfını azaltmaya çalışıyoruz. Bu projede yağmur sularını kullanıyoruz. Çünkü yağmur suları da bir su kaynağıdır ama çoğu zaman boşa gidiyor. Biz de bunu tarımda değerlendirmek istedik.
0: Hevsel bahçelerinin bereketli toprakları yüzyıllardır Diyarbakır'ın yaşam kaynağı oldu. Ancak iklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarının azalması bu eşsiz mirası da tehdit ediyor. Hevsel bahçelerinin geleceğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenlendi. Geleceğin Hevsel Bahçeleri ve Sulama Sistemleri Tasarım Yarışması'nda Diyarbakırlı öğrenciler projelerini tanıttı.
1: Biz bu yarışma kapsamında Avrupa Birliği'nden aldığımız CV ile çocuklara Hevsel'e olan yönelik dikkatlerinin artması ve bu alanda bizim nasıl çözümler üretebiliriz, çocuklarımızdan nasıl daha iyi fikirler gelir onu öğrenmek istedik ve ortaya böyle güzel sonuçlar çıktı aslında.
0: Etkinlikte akıllı sulama sistemleri, su tasarrufu, çevre dostu teknolojiler ve iklim değişikliğine uyum temalı projeler ön plana çıktı.
2: Yitik Amasya laleleri en son 1896 yılında görülmüştü. Anadolu'daki varlığının sona erdiği sanılıyordu ancak doğada yürüyüş yapan bir vatandaş endemik laleleri 130 yıl sonra yeniden buldu. Haber botanik dünyasında heyecan yarattı.
3: 130 yıldır izine rastlanmamıştı. Endemik bir bitki olan Yitik Amasya lalesi yeniden görüldü.
5: Bitkinin ikinci toplaması 1896'dan 2026'ya kadar 130 yıllık süre içerisinde ben de dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı araştırmacı bu bitki bulmak için bölgeye geliyorlar fakat bu bitkinin izine rastlayamıyorlar.
3: Amasya'daki lale türü ilk olarak 1892 yılında Alman bahçıvan Mühlendorf tarafından toplanarak Avrupa'ya gönderildi. Tulipa spengeri adıyla bilim dünyasına tanıtıldı. Daha sonra 1896'da ikinci kez görüldü. Ancak bir daha izine rastlanmadı. Yitik Amasya lalesinin Anadolu'da varlığının sona erdiği kayıtlara geçti. Bilim insanları ve gezginler o zamandan bu yana endemik laleleri arıyordu. Sevindirici haber tam 130 yıl sonra geldi. Yitik Amasya lalesi doğada yürüyüş yapan Ercan Eftelioğlu'nun dikkati sayesinde yeniden bulundu.
6: Doğada arkadaşlar gezerken ben dikkatimi çekti bu lale. Ben doğada zaten devamlı arıyorum. Dağda zaten arıyorduk bunu bildiğin gibi. Ben dikkatimi çekti. Lalenin baktım bu Amasya kayıp lalesine çok benziyor. Ve iki tane örnek aldım.
3: Uzmanlar sayıları oldukça az olan endemik laleleri koruma altına alıp yaşatmaya çalışacaklarını söylüyor.
2: Elon Musk'ın şirketi SpaceX rekor parayla halka arz oldu. Şirket 75 milyar dolar topladı ve değeri 2 trilyon dolara yaklaştı. Musk ise serveti 1 trilyon doları aşan ilk iş insanı oldu.
3: 3, 2, 1. SpaceX rekor tutarla borsaya açıldı. Elon Musk serveti 1 trilyon doları aşan ilk iş insanı oldu. SpaceX'in halka arzı kapsamında 550 milyon hisse satışı gerçekleştirildi. 75 milyar dolar toplayan şirketin piyasa değeri 1,8 trilyon dolara yaklaştı. Bu sayede JP Morgan, Meta ve Musk'ın kurucusu olduğu diğer şirket olan Tesla'yı geride bıraktı. SpaceX'ten önceki en büyük halka arz Aralık 2019'da 25 milyar dolarla Suudi Aramco'ya ait. 2014'te Alibaba 21 milyar dolar, 2012'de Meta 16 milyar doları yakalamıştı. Yani SpaceX önceki 3 rekorun toplamından bile daha fazla getiri sağladı. Halka arz Musk'ı trilyoner yaptı. Aşılması zor bir servete ulaştırdı. Musk, SpaceX ile uzayda veri merkezi açmayı hedefliyor. Mars'ta koloni kurmayı amaçladığını söylüyor. Ancak SpaceX'in yüksek değerlemesine ilişkin bazı soru işaretleri de var. ABD basınında yer alan haberlere göre şirket geçen yıl zarar etti. Ayrıca şirketin yıllık geliri benzer büyüklükteki şirketlerin oldukça altında kalıyor.
2: İtalya'da dünyanın en önemli kültür sahnelerinden biri olan Kolezyum'da Türkiye'den götürülen 221 tarihi eser ziyaretçilerle buluşuyor. Troya sergisiyle Türkiye'nin kültürel mirasının dünya çapında görünürlüğü artırılacak.
3: Türkiye'nin en önemli miraslarından Troya sergisi İtalya'da Roma'nın simgesi Kolezyum'da açıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.
7: Bugün Türkiye ve İtalya'nın kültürel işbirliği aslında Akdeniz'in iki kıyısı, Akdeniz'e uzanan iki yarımada arasındaki yüzlerce yıllık bu diyaloğun günümüzdeki devamıdır. Bu sergide Akdeniz'in ortak hafızasını, anlatılarını ve medeniyet mirasını yeniden düşünmeye davet eden güçlü bir kültürel buluşmadır.
8: Buonasera, grazie. Sul disco con degli scritti.
3: Açılışa katılan İtalyan Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Ersoy, İtalyan mevkidaşıyla sergiyi gezdi.
8: Su questa mostra e su questo evento.
3: Türkiye'deki 19 müzeden seçilen 221 eser, aylar süren çalışmayla İtalya'ya taşındı. Tarihi eserler Troya ve Roma, antik Akdeniz mitleri, efsaneleri ve hikayeleri sergisinde ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Sergide Truva atının replikası da ziyarete açıldı. Ersoy, Truva'nın Roma'nın kuruluş anlatısında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
7: Hititler tarafından Milusa, Homeros tarafından İlios, Romalılar tarafından İlyum olarak adlandırılan Troya, eşsiz tarihi ve kültürel değeri sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir.
3: Danimarka, İngiltere, İtalya ve Amerika'da yeni sergiler de planlanıyor. Kolezyum'daki sergi 18 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
2: Scorpions müzikte 60. yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında bir kez daha İstanbul'a geliyor. 24 Haziran'da BKM organizasyonuyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne almaya hazırlanan rock müziğinin yaşayan efsanesi Scorpions'un dünya turnesinden yeni görüntüler paylaşıldı.
9: İnsanların birbirine ateş etmesini değil, birlikte şarkı söylemesini istiyoruz. ...24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne almaya hazırlanan efsanevi grup Scorpions, işte bu mesajla müzikseverlerle buluşuyor. Grup, 60. yıllarına özel olarak çıktıkları dünya turnesinden görüntüler paylaştı.

1993 yılında İnönü Stadyumunda verdikleri ilk İstanbul konserini unutamayan grup 33 yıl sonra aynı yerde sahneye çıkacak. Grubun 60 yıllık birikiminin sahneye taşıyacağı konserde yeni şarkılar da söylenecek. ...1965'te Almanya'nın Hannover şehrinde kurulan grup bugün marş haline gelmiş unutulmaz şarkılarıyla Almanya'dan dünyanın her yerine uzanan, gençlerin hala ilgi gösterdiği küresel bir fenomen durumunda.

0: Sivas'ta son bir ayda 4 kişi kene ısırması nedeniyle hayatını kaybetti. Yalnızca Sivas değil, Anadolu'nun birçok şehri bu aylarda Kırım-Kongo kanamalı ateşi açısından riskli. Öte yandan İstanbul'daki hastanelere de kene nedeniyle başvurular arttı. NTV muhabiri Melike Şahin kene tehlikesine dair hazırladığı parantezi ekrana getireceğiz. Bu parantezde noktalayalım. Saat başında karşınızdayız.
1: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene. Özellikle de bazı Anadolu şehirleri için. Kene ısırması nedeniyle ölüm haberlerini veriyoruz bir süredir. Öte yandan İstanbul'un bazı bölgelerinde bu yıl daha fazla kene görülüyor. Hastaneye başvurular var. Peki her kene tehlikeli mi? Isırdığı zaman ne yapmak gerekir? Konuyu uzmanlara sorduk. İşte keneye dair bilinmesi gerekenler.
2: 900 çeşit kene vardır aslında. Bunlar 20 tane, 20 civarında enfeksiyon bulaştırabiliyorlar. Hastalığın ortaya çıkma süresi vardır ki bazen 9 güne kadar uzayabiliyor. Kanamalı bir hastalıktır. Yani vücutta döküntüler yapar kanamalı şekilde. Kanlı kusmaya sebep olabilir, kanlı dışkılamaya sebep olabilir. Ve sonrasında 9-10 günden sonra ya iyileşme meydana gelir ya da şok tablosu, yaygın organ yetmezliğiyle ölümle sonuçlanabiliyor.
3: Çorum, Tokat, Sivas, Erzincan. Kene kabusu sürüyor. Sadece Sivas'ta bire içinde 4 kişi kene ısırması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalık grip benzeri belirtilerle başlıyor.
4: Tedaviye bir an önce erken başlamak, geç fark ediliyor. Grip benzeri semptomlarla olabiliyor. Yani özellikle salgın bölgesi olan illerimizde zaten adı çok net geçiyor artık. Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Samsun, Kastamonu gibi illerimizde grip benzeri bir tablo varsa ve kene teması varsa özellikle Kırım-Kongo kanama ateşini düşünmek gerekiyor.
3: Sıcaklık, bitki örtüsü, hayvancılık faaliyetleri gibi etkenler nedeniyle bazı bölgeler hastalık açısından riskli. Özellikle Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında görülüyor. Keneyi çıkarmak ve hızla tedaviye başlamak önemli.
2: Bir kene vücuda temas ettiğini görüyorsak direkt elle temas etmeden bu eldiven yardımıyla olabilir, bir poşet olabilir ya da bir bez yardımıyla olabilir. Bu keneyi çıkartabiliyorsunuz. Fakat keneyi çıkartamıyorsak ya da sağlık merkezi yakınsa bir sağlık merkezine giderek bu keneyi çıkarttırabiliriz. Eğri klemp dediğimiz bir alettir. Bu ucu eğridir. Şu şekilde göstereyim size isterseniz. Kene yapıştığı zaman kafasını ve öndeki iki tane bacağını deri altına zerk eder ve oradan kan emmeye başlar. Kenenin özelliği budur. Amacı budur. Kan emmeye çalışır. Biz de kenenin kafasını bu bahsettiğim klemp yardımıyla başın arasında alarak keneyi herhangi bir strese sokmadan, hızlı davranmadan yavaşça çekip keneyi çıkartabiliyoruz.
3: İstanbul'da da kene ısırığı nedeniyle hastanelere başvurular var. Ancak Kırım-Kongo kanamalı ateşi İç Anadolu haricinde görülmüyor.
5: Bir komşumuz kene gördüğünü söyledi. Çocuklarımıza biz genelde yeşil alanlar dışında beton kısımda oynamasını istiyoruz bu süreçte. Bir de kenenin oluşması ya da haşerelerin oluşmaması için parklarda sık sık budama faaliyeti de yapılması lazım.
3: Sarıyer, Ayazağa'da şikayetler artınca ilaçlama yapıldı.
6: Kene istilası vardı, ilaçladı ve şu an için herhangi bir şekilde kene sorunu ortadan kalkmış oldu.
2: Hemen hemen her gün geliyor ama özellikle hafta başlarına geliyor. Çünkü hafta sonları insanlar daha çok çimlik alanlarda, doğada gezmeyi tercih ettikleri için İstanbul bölgesindeki kenelerde herhangi bir Kırım-Kongo kanamalı ateşe bağlı enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı.
3: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor. Yani her kene ısırığı ölümle sonuçlanmıyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Müzik arası.

0: giderken, bazen bir spor yaparken, bazen de hiç beklemediğimiz bir anda kaslarımızda kontrol edilemeyen istemsiz kasılma ve ağrı hissederiz. Bir süre hareketsiz kalır, ağrının geçmesini bekleriz. Peki bu durumla neden karşılaşırız? Kaslarımıza neden kramp girer? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
1: Şimdi kas krampları genellikle egzersiz sırasında ya da sonrasında görülür ve bazı kişilerde de gece kas krampları ortaya çıkar, ağrılı olurlar. Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzayabilirler. Yani bu egzersizde tetiklenen, bunlara da biraz fizyolojik diyebiliriz ya da nedeni belli olmayan gece ortaya çıkan kramplar ve bazen de semptomatik dediğimiz işte altta yatan bir nedene bağlı olarak tetiklenen kramplar olmak üzere ben bunları böyle üçe ayırabilirim. Çoğu kişide, yaşlılarda özellikle, eğer semptomatik bir krampsa birden çok nedeni de olabilir. Çok az bir hastada da nörolojik olarak kas hastalıklarını gösterebilir kramplar. Egzersizde tetiklenen kramplar tabii ki en sık gördüğümüz kramplar. Hepimiz yaşamışızdır. Yine idiopatik dediğimiz altta bir neden olmaksızın özellikle de gece uykuda olan ağrılı kas krampları. Bunu da çok sık kişiler deneyimler. Özellikle yorgunken olan kramplar. Bu semptomatik kas krampları dediğimiz zaman ise bunların altında pek çok neden olabilir. Yani elektrolit eksiklikleri özellikle ya da sıvı eksiklikleri olabilir. Bazı ilaçlar bu krampları arttırabilir. Ama nörolojik nedenleri hani nedir diye bakarsak, erişkinde bazen motor nöron hastalığı, işte periferik sinirlerin yani kollara bacaklara giden sinirlerin bir takım hastalıkları ya da bazı miyopati dediğimiz kas hastalıklarında kramplar görülebilir. Ama dediğim gibi bunlar çok çok nadir krampa neden olan hastalıklar. En çok görülen şey fizyolojik kramplar.
0: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerli sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 24 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. Kariyerle hava serinliyor. Manisa 25, Muğla 28, Bodrum yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış, pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının son saatiyle karşınızdayız. Gaziantep'te saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD kentte hasar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Nurdağ ilçesi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü. Sarsıntı Nurdağ'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin ardından AFAD ekipleri harekete geçti. Kent genelinde hasar olup olmadığına yönelik tarama çalışmaları sürüyor. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. 33 ilin başsavcısıyla 27 ilin komisyon başkanları değişti. Merakla beklenen 2026 yılı ana kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlandı.
1: Adli ve idari yargı 2026 ana kararnamesi yayımlandı. 4.608 adli yargı, 359'u idari yargı olmak üzere toplam 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararnameyle 33 ilin başsavcısı da değişti. 11 ilin başsavcısı başka bir il başsavcılığına atanırken 22 ile yeni başsavcı ataması yapıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Konya Cumhuriyet Başsavcısı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Eskişehir Başsavcılığına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Deniz, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü getirildi. Kararnameyle 27 ilin komisyon başkanı da değişti. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına ise 113 atama yapıldı. Yargıtay Tetkik Hakimliğine 12, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 ismin ataması gerçekleştirildi. Besni ve Su şehrine ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması gerçekleştirildi. Serik, Ortaca, Su şehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapılarak bu ilçeler ağır ceza merkezi haline dönüştürüldü. Ayrıca İstanbul Ticaret Mahkemeleri İstanbul Adliyesi'ne birleştirilerek 30 mahkeme olarak tek çatı altında toplandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. Geçici anlaşmaya dair bilgi verdi.
1: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı.
2: Ve tabiaten Lübnan bir...
1: Arakçı daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçı, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçı, anlaşma kapsamında Boğaz'ın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibafsa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Önümüzdeki anlaşma için başka bir yol yok. Verilen sözler yerine getirilmeli diye yazdı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'deydi. Dün Edirne'deydi. Eylem çağrısında bulunan Cumhuriyet Halk Partililere tepki gösterdi. Siz milletvekili misiniz, militan mısınız diye sordu. CHP'deki iç karışıklığa ilişkinde siyasi parti değil sanki dövüş kulübü yorumunu yaptı.
3: Bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmadan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
4: CHP'de butlan tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
3: Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'deydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
4: Erdoğan, İran savaşına da dikkat çekti. Türkiye'yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne ziyaretinin ardından bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'de bir kafeye girdi. Erdoğan kafedeki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Küçük çocukları da seven Erdoğan bir süre sonra kafeden ayrılarak dönüş yoluna çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK iki ismi daha disipline sevk etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.
5: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından 2 ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Tanju Özcan, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada, olağan kurultayı için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın unvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, süreçle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi.
6: CHP'deki kriz milletin sorunudur. Bu ifade Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e mutlak butlan süreciyle ilgili eleştirilerde bulundu.
7: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslupla sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir.
6: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade etti.
7: Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir öz eleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
8: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin...
6: Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtti.
7: Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl ve Merkez İlçe Teşkilatı feshedildi. Konuya ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yalçın, MHP Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Onat, Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Selçuk Aslancan'ın atandığını duyurdu. MHP'de il başkanlıklarının feshi ve yerine yeni isimlerin ataması 6 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Şu ana kadar İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya, Gaziantep ve Konya'nın da aralarında olduğu 21 il başkanı görevden alınmıştı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
4: Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Silivri Belediye binasında polis ekiplerince arama yapıldı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmada bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımında, işletme devri ve kiralamalarında, imar, ruhsat, mühürleme gibi süreçlerde usulsüzlük bulunduğu ve taşınmazların düşük bedellere satıldığı ileri sürüldü. Bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı da belirtildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu soruşturmada suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olarak yer aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
0: İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan CHP adayı Hüseyin Benzer oldu. Buca Belediye Meclisi belediye başkan vekilini belirlemek için olağanüstü gündemle toplandı. CHP grubu Hüseyin Benzer'i, Cumhur İttifakı ise AK Partili Veli Balyemez'i aday gösterdi. Belediye meclisinde 43 üyenin oy kullandığı seçimde kazanan 3. turda belli oldu. 25 oy alan CHP'li Benzer Buca Belediye Başkan Vekili oldu. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda 42 kişi tutuklanmıştı. Hakkında tutuklama kararı verilen isimler arasında eski belediye başkanı Görkem Duman da vardı. Anayasa Mahkemesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü 128 milyar dolar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna karar verdi. Konuya ilişkin Berat Albayrak'ın avukatından açıklama var.
4: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, CHP'nin bu iddia nedeniyle 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Buna itiraz eden CHP, kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuştu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, CHP'nin itirazını reddetti. Anayasa Mahkemesi kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir dedi. O dönem Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü, uluslararası normlara uygun işlemlerin kasıtlı biçimde çarpıtıldığı ve bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı adımlar da anlatıldı. Albayrak'ın bakanlık görevini devraldığı dönemde yaklaşık %25 seviyesine bulunan enflasyonun para ve maliye politikalarında uygulanan reformlar sayesinde bir yıl içinde %8'e indirildiği kaydedildi. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve Merkez Bankası altın rezervinin 2020 yılı sonu itibariyle 719 tona ulaştığı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'nin altın rezervlerini yurda getirmesi hamlesi diğer ülkeler açısından da örnek teşkil etmiş, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkeler rezervlerini içeriye taşırken bazıları ise yurt dışında tuttukları altınlarına erişimde sorunlarla karşılaşmıştır denildi. Göktaş açıklamasında yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiğini vurguladı. Açıklamada o gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır ifadesi de yer aldı.
0: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Yağma ile suçlanan 3 sanığın tahliyesine karar verildi. 76 sanıklı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde görülüyor. Duruşmaya Serdar Serçelik ve Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Yağma ile suçlanan Serdar Serçelik, Muhammed Sağ ve Mehmet Taha Ergin'in tahliyesine karar verildi. Serdar Serçelik ile Bora Kaplan'ın diğer suçlardan tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti duruşmayı 3 Eylül Perşembe gününe erteledi. Yalova'da bir baba ve 14 aylık kızının komşusu tarafından darp edilmesine ilişkin davada gelişme oldu. Tutuklu yargılanan sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Baba Muhammed Baca karara tepki gösterdi.
1: Baba ve 14 aylık kızına saldıran zanlının 36 yıla kadar hapsi isteniyordu. Davanın ikinci duruşmasında saldırgan hakkında tahliye kararı verildi.
9: Gördüğünüz gibi maalesef mağdurum, hakkımı arıyorum. Hakkımı da bir vatandaş olarak sonuna kadar arayacağım. Bu kızı bir Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kız çocuğunu, bir anne, baba, bir evlat kimse bu hale getiremez. Hakkı da yok. Hukuk önünde, adalet önünde her türlü hakkımı arayacağım. Yılmayacağım da kimseden de korkmuyorum.
1: Duruşma Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Baba Muhammed Baca dosyanın görevsizlik verilerek Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinde bulundu. Bu talep reddedilince 14 aylık kızı ve eşiyle birlikte mahkeme salonundan ayrıldı. Tutuklu sanık Şener Ergin savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu. Daha sonra tanıklar ve olaya müdahale eden jandarma görevlileri dinlendi. Mahkeme heyeti Şener Ergin'in yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün imzaya gitmesi şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanığın tutuksuz yargılanan kardeşi Server Ergin'e ait binanın önünü gören kameranın da incelenmesine hükmedildi. Yalova'da Muhammed Baca ve 14 aylık kızı İkra 20 Şubat'ta komşularının saldırısına uğramıştı. Olayın ardından Şener ve kardeşi Server Ergin hakkında kasten yaralama suçundan 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
0: Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca 12. kattan beton zemine düştü ve mucize eseri yaralı kurtuldu. Küçük kızın düşerken çarptığı tente hava yastığı görevi görmüştü. Durumu her geçen gün iyiye giden Ecrin Deniz yakında taburcu olacak.
4: 12. kattan düştü. Çarptığı tente sayesinde yaralı kurtuldu. 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.
10: Polis kardeşlerimizden biri beni çağırdı. İşte umutlar o zaman yeşerdi. Bana kızımın bilincinin yerinde olduğunu ve konuştuğunu söyledi. Çok da kısa bir görüntüsünü gösterdikten sonra mucizelerin devamı geldi elhamdülillah.
4: Olay 4 Haziran'da Adana'nın Yüreğli ilçesine meydana geldi. 14 yaşındaki Ecrin Deniz sitenin bahçesinde oynayan kardeşlerine bakmak istedi. 12. katta merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. Ancak dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun kolunda ve bacağında parçalı kırıklar vardı. Ameliyata alınan küçük kızda kalıcı bir sağlık sorunu oluşmadı.
11: 12. kattan düşüp de böyle olanı ilk defa rastladım tabii. Dünya literatüründe de tahmin ediyorum çok olan bir vaka değil. Tentenin çökmesi sebebiyle en azından bir ciddi bir hava yastığı gibi enerjiyi soğurmuş ve yaşam nasip olmuş kızımıza.
4: Durumu her geçen gün iyiye giden Ecrin Deniz yakında taburcu olacak.
0: İzmir'de 15 yaşındaki Ayaz Çumur'u silahlı kavgada öldürüldü. Olayla ilgili ikisi 18 yaşından küçük 5 kişi tutuklandı. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan tarafların birbirine konum göndererek buluştuğu, kısa süre sonra da silahlı kavga çıktığı anlaşıldı.
4: Birbirlerine konum gönderip buluştular. Aralarında husumet olan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 15 yaşındaki Ayaz Çumru hayatını kaybetti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında kız meselesi yüzünden husumet oluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. İki taraf birbirine konum göndererek 7 Haziran'da buluştu. Aralarındaki kavgada silahlar ateşlendi. 15 yaşındaki Ayaz Çumru vuruldu. Ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi çocuk, 5 kişi tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
0: İstanbul Sarıyer'de özel anaokulu sahibi tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladı. Yeniköy mahallesinde özel bir anaokulunun sahibiyle kadın okul müdürü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 59 yaşındaki okul sahibi 36 yaşındaki müdüre silahla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullandığı silahla birlikte yakalanan şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten soruşturma başlatıldı. İstanbul Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Fatih'te ise 3 motosikletli çarpıştı.
4: Önce D100 karayolunda bir motosiklet sürücüsü refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan Türkmenistan uyruklu sürücü ve arkasındaki yolcu öldü. Olay İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Bu kazadan birkaç saat sonra bu kez Fatih'te 3 motosiklet sürücüsü birbirine çarptı. Biri ağır, 5 yaralı var. Türkiye'de günde ortalama 5 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybediyor.
12: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
4: İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025'te gerçekleşen 288 bin trafik kazasının yarısına motosikletler karıştı. Bu kazalarda 1675 kişi öldü. Alınan önlemler ise 2026 yılının ilk çeyreğine olumlu yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kazalarındaki can kaybı yaklaşık %30 azaldı.
0: Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesinin önüne geçmeyi hedefleyen ve alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağını genişleten torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
7: Tarım arazilerinin hobi bahçesine dönüştürülmesinin engellenmesine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırı hareket edenlere her metrekare için 2500 lira idari para cezası uygulanacak. Tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek. İzin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğalgaz bağlantısıyla abonelikleri tesis edilemeyecek. Söz konusu hükme aykırı davranan idare kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Para cezasının tebliğinden itibaren aboneliğin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde ise her ay için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Yasayla alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletiliyor. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22.06 saatleri arasında uygulanan alkollü içki satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak.
0: Muş'u ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasköy Devlet Hastanesi açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışı için de 2027'yi işaret etti.
1: Hasköy Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Muş'taki hastanenin açılışını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gerçekleştirdi.
13: 2002 senesinden itibaren Muş'ta birinci basamak 41 tane olmak üzere 51 tane tesis açmışız. Muş'ta bugün 700 yatağımız var.
1: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Muş'taydı. Hasköy ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı devlet hastanesinin açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, Muş'ta sağlık alanında yatırımların devam edeceğine dikkat çekti. Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapım çalışmalarının 2027 yılında tamamlanmasını planladıklarını söyledi.
13: Şu anda %80'de olan Muş Eğitim Araştırma Hastanesi'ni de inşallah 2027 senesinde Muşlularımızın hizmetine vereceğiz. Bugün ülkemizde 1524 hastane ile 271 bin yatak ile yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanıyla Türkiye sağlıkta gerçekten hizmet anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi.
1: Muş Müftüsü Nurullah Koçan'ın yaptığı duanın ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kar yerli sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 24 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. Kariyerle hava serinliyor. Manisa 25, Muğla 28, Bodrum yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış, pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
14: Hava durumu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
16: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, bir yabancı yazarla karşınızdayız bu sefer. David Baldacci. Baldacci'yi severiz. Çok satan ve çok yazan bir yazar olmakla birlikte iyi kahramanlar yarattığını gördük. Bunlar da başta geleni, yani bunların Camel Club, Deve Kulübü'ndeki bir seri zaten bu. Kahramanları, karakterleri hepsini ayrı ayrı, bazılarının daha çok sevdiğimiz karakterlerdir. Onun için ben aslında yeni kitabını görünce Sadakatin Rengi, True Blue, elbette New York Times bestseller. Martı'dan çıkmış, Özlem Gültekin tarafından Türkçe'ye çevrilmiş bir David Baldacci kitabı. Yani Deve Kulübü muhabbetine devam ediyoruz sandım ama öyle bir şey yokmuş. Burada iki kardeş var karşımızda. Bir tanesi şehirdeki polis teşkilatının başında. Öteki de çok başarılı bir polismiş. Ama bir komploya uğramış, bir komploya düşürülmüş. Ve sanki uyuşturucu alıp da bir silahlı soyguna katılmış gibi gösterilmiş. 2 yıl hapiste yatmış. Onun hapisteki son günleriyle başlıyoruz ve dışarı çıktıktan sonra inandığı şey şu: eğer çok önemli bir olayı çözerse yeniden polisiye döndürürler. Normal şartlar altında da belki dönebilirdi ama karşılarında hiç hafife alınmayacak bir rakip var. Mona isimli bir muvakkat savcı. 2 kardeşi de sevmiyor. Zaten çok haris bir hanım genel olarak. Dolayısıyla yeni ve şimdilik sanki tek başına münferitmiş gibi görünen bir kitapla karşı karşıyayız. Ama sanıyorum ki Mace ve Beth kardeşler, Mace hapisten çıkanı, Beth polis amiri olanı, kendilerine yeterince hayran bulurlar ve bu da belki Baldacci için yeni bir dizi olur diye düşünüyorum. Ama biz gene de isterseniz şöyle bir eski kahramanlarımızı hatırlayalım yenilere gitmeden. Bir sadakat de biz gösterelim yani. Madem ki kitabımızın adı Sadakatin Rengi. Koleksiyoncuları da hatırlarsınız. Bu da oradan çıkan, aynı seriden çıkan bir kitaptı. The Collectors. Onunla ilgili bir yazı yazmışım. Belki biraz uzun yazdığını söylemişim. Meridyen'den çıkıyordu. Onlar da küçük boylu ve küçük kurufatlı kitaplar olduğu için okuması da zor oluyordu. 460 sayfayı cesaret kırıcı bulmuşum. Demek ki 557 sayfayı görseymişim çok daha cesaret kırıcı bulabilirmişim. Zaten anlayamadığım bir şekilde bu polisiye yazarları ve gerilim yazarları 600'ün altında yazarlarsa görevlerini yerine getirmediklerini sanıyorlar. Benim tahminim kitaplar daha kalın olduğu için daha yüksek fiyat konuluyor, yüzdesi de daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Deve Kulübü'nün başında komplo teorileri üretmesiyle tanınan sabık hükümet ajanı Oliver Stone vardı. Severiz kendisini. Kongre Kütüphanesi'nde çalışan ve Collectors'da maktulü bulan kişi olan Caleb Shaw. Sonra West Point mezunu, Vietnam'da savaşmış Robin Rhodes. Gördüğü şeyi unutmayan, çok büyük sayıları akıldan toplayabilen Milton Farb. Bir de Alex Ford diye bir gizli servis ajanı var. Sonradan da biliyorsunuz fevkalade becerikli bir hanım kendilerine katılacaktı.

Evet efendim, David Baldacci, Sadakatin Rengi idi kitabımız ve birkaç tane kahramanı var aslında, iki taneden fazla. Önce kız kardeşler tabii, Mace ve Beth, ki onların gerçekten yeni bir seri oluşturabileceklerini düşünüyorum. Ondan sonra rakibeleri Mona, ki Mona da yani kötü kadınlar arasında fena sayılmaz aslında. Kötü kadın derken yani Batman gibi, bad woman anlamında kötü kadın diyorum. Sonra bir tane avukatımız var, Roy Kingman. İster istemez Mace'le birlikte çalışma durumuna geliyorlar. Sokakların bir hakimi var, sapık adını kendine uygun bulan. Jilet lakaplı Darren, kardeşi, kardeşinin çocuğu, hamiyetperver bir beyefendi. Altman, o da sokaklarda en kötü durumda olanlara bir hak, bir şans tanımak istiyor. Kendi çabalarıyla belli bir yere gelebilsinler ve başkalarına örnek olsunlar diye. Böyle bir kahramanlar yelpazesi, karakterler yelpazesi. Ki bazıları yani derinlikler pek fazla olmasa da ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz bazılarının. Ve ne olduğunu pek kestiremediğimiz baştan bir suç. Yani öyle bir suç ki bu başkalarının üstüne atılsın ve esas çehresi ortaya çıkmasın diye çok büyük fedakarlıklar göze alınıyor. Birkaç kişi kurban olarak seçiliyor. Bazıları öldürülüyor. Bazıları da yüzbaşı lakaplı, evsiz ve madalyalı eski asker gibi kurban olarak seçilip adaletin önüne atılıyor. Yani her türlü tedbiri alınmış olarak bu suçu üstünden atamasın ve onu da uzun süre ayak altından kaldıracak bir cezayı yiyebilsin diye. Bu arada mekanımızı söylemedik tabii. Olaylar Washington'da geçiyor. Amerika'nın, ABD'nin başkentinde. Dolayısıyla Beth'in görevi çok önemli bir görev. DC'nin metropoliten polisinin başındaki kişi olarak. Ve onlar da haliyle hedefte olabiliyorlar. Kötü niyetli insanların hedefinde. Ki bu kötü niyetli insanların arasında Mona'yı dediğim gibi bir numarayla geçebiliriz. İki tane de adam var. Aslında isimlerini bile söyleyebilirim ama nasıl olsa karşınıza çıkacaklar. Ve esrarın bittiği bir yer var ki o da kitabın sonunda değil. Yani işin neden ibaret olduğunu sona kadar bırakmış Baldacci. Ama bu işin başında kimlerin olduğunu bizden o kadar uzun süreyle esirgememiş. Kitabın aşağı yukarı ortasını biraz geçtikten sonra ya da ortasından itibaren bu işin başındakilerin ya da bir altında olanların kimler olduğunu anlıyoruz zaten. Ama gene bunların içinde en etkili kötü şahıs Mona.

Evet, David Baldacci kendisinin uzun yazan ve çok yazan ama kötü de yazmayan bir eleman olduğunu söylemiştik. 1960 yılında Virginia'da doğdu. Kitapları 50'ye yakın dile çevrildi. 80'in üzerinde ülkede satıldı, satılıyor. Dünya çapında da 110 milyondan fazla sattı. Evet, tabii insan bunun nasıl bir şey olduğunu pek düşünemiyor yani. Çok farklı koşullardaki bir yazar olarak. New York Times çok satan listelerinin değişmez adlarından, nitekim daha önce de söylediğim gibi bu kitabın kapağında da New York Times Best Seller ibaresi var. Ama iyi işler de yapıyor. Mesela Amerika'da okur yazarlığı arttırmak için çalışan, kar amacı gütmeyen bir kurum kurdular ikisi eşiyle birlikte. Wish You Well Vakfı kurumun adı. Ve Baldacci'nin kendisi de 1997'de People dergisi tarafından dünyanın en önemli 50 kişisinden biri seçildi. Parade adlı dergide editörlük yapıyor. 75 milyon okuru var derginin. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Virginia'da yaşıyor. 60 doğumlu, 40-53 yaşında. Yani çok fazla saçlarının beyazlandığı söylenemez. Hala formunu koruyan bir hali var. Ortaokuldan son sınıfa kadar okuldan önce gazete dağıtırmış. Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde ve sonra da Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gece bekçisi, inşaat işçisi olarak çalışmış. Hatta elektrik süpürgesi satmış. Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 9 yıl acemi biri olarak debelenmiş diyelim ve bir şirket avukatı olmuş ki bu kitapta da Roy, kahramanı Roy, bir şirket avukatı. Zaten romanlarının çoğunda avukatlar var, bildiği bir meslek. Ama bir şirkette olmayıp da kendi hesabına çalışanlar genellikle iyi durumda olmuyor yani bu kitaplarda. Baldacci geceleri senaryo ve hikaye yazardı. Hani kendisine hem bir destek olsun hem de yolunu açsın diye. Pek destek oldukları söylenemez çünkü bu oyuna reddediliyorlardı. Sonra 1994 yılında bir kitap bitirdi, bir roman. Bir soyguncu istemeden bir cinayete tanık oluyor ve bu cinayetin örtbas edilmesine üstelik başkanla ilgili ve sonunda reddolunmalar sona eriyor ve çok büyük ilgi görüyor yazdığı kitap. Kitabın adı Absolute Power. Derler ki Time Warner kitap grubunun başkanı Larry Kirschbaum bunu okuduğu anda derhal kitabın hakkını istemiş. Çünkü kendi birden sabaha karşı 4'te kitabın sonunu okurken bulmuş. Dolayısıyla herkesin de ilgisini çekeceğini düşünmüş.

True Blue çok derinlikleri olmasa da ilgi çekici karakterleri var demiştim. Gerçekten de öyle. Mace mesela, ben en çok Mace'i sevdim içlerinde. Gerçi yani bir insan olarak kaba hatlar dışında neler hissettiklerini, neler hissettiğini, nasıl biri olduğunu çok da fazla anlayamıyorsunuz. Genel şeyleri biliyoruz. İşte babası savcıymış. Babasının cesedini görmüş, çok tahrip edilmiş bir ceset. Asla etkisinden kurtulamamış, çok küçükmüş. Beth de onun 6 yaş büyük ablası. Annesi zaten babası öldükten sonra tamamen kendini kaybettiği için daima Beth'i görmüş, yaslanılacak, güvenilecek insan olarak. Ama böyle çocukluğundan kalma sorunları var. İlişkiyle ilgili sorunları var. Çok kötü bir 2 yıl geçirmiş. Her an kendini kollamak zorunda kalmış hapishanede. Pervasız, gözü kara, cesur bir kadın Mace. Ne var ki ben onun mesela Lisbeth Salander gibi unutulmaz yeni bir kadın polisiye karakteri olabileceğini pek sanmıyorum. Yani tabii ki yeni bir karakter olabilir. Kendini okur da bulabilir. Ama hiçbir zaman Lisbeth'in yaptığı gibi polisiye edebiyatta bir çığır açamaz bence. Biraz fazla taraf tutuyor gibi görünüyoruz ama gerçekten Larson'un olağanüstü bir karakter yarattığını o zaman da düşünmüştüm. Şimdi de aynı şeyi düşünüyorum. Evet, dediğimiz gibi Mace her şeye rağmen ilgi çekici bir karakter. Özellikle daha biz onu tanımazken hapishaneden önceki zamandaki komplo meselesi hayli ilginç. Kaçırmışlar, uyuşturucu vermişler, suçu üstüne atmışlar. Her şeyini kaybetmiş ama onu en fazla üzen şey polislik yapamıyor oluşu. Çünkü diyor ki Beth istediğini yapar. Ne yapmak istiyorsa, ne olmak istiyorsa onu olur. Başkan bile olur ama ben sadece iyi bir polis olabilirim diyor. Dolayısıyla o kadar istiyor ki yeniden polis olmayı. Girmeyeceği tehlike yok bunu elde etmek için. Ne var ki sadece kendisi tehlikelere atılmakta kalmıyor. Zavallı Roy'u da peşi sıra sürüklüyor. Evet, Absolute Power'dan söz etmiştik. Yani bir yerden hatırlıyorum gibi geldiyse size, hani bir hırsız bir başkanla ilgili bir cinayet olayı görüyor. Bu tabii Clint Eastwood filmiydi. Oradan hatırlıyorsunuz. Clint Eastwood oynuyordu. Ama inanın bana kitabı daha iyi. Evet efendim, bugünkü kitabımız David Baldacci'den Sadakatin Rengi, True Blue'ydu. Türkçe'ye Özlem Gültekin çevirdi. Martı yayınlarından çıktı. Başka bir cinayet masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla hepinize şöyle biraz yürekleri titretecek bir gün dileriz. Hoşça kalın.

NTV Radyo Arşivinde. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
1: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
1: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü.
2: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
3: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
4: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Radyo. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Mutlu geceler, saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise mutabakat zaptının imzalanmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. Geçici anlaşmaya dair de bilgi verdi.
2: ABD ile İran mutabakat zaptının maddeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmiş. İran tarafı ise anlaşmaya dair

0: kesin konuşmaktan kaçınmıştı. Dünyanın beklediği olası imzaya dair peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde basına sızdırdığını öne sürdü. Kendilerini toplasalar iyi olur yorumunu yaptı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşma şartlarına dair konuştu. Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını söyledi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini savundu. Yetkili, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun önce yerinde imha edileceğini ardından ABD'ye verileceğini ifade etti. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını da belirtti. İran tarafından da açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı.
1: Ve tabiaten Lübnan ilk...
0: Arakçı daha sonra İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Mutabakat zaptının henüz imzalanmadığını ve değişiklikler olabileceğini aktardı. Eğer imzalanırsa bu uzaktan yapılacak ve anlaşmaya dair duyuru imzaların ardından gerçekleşecek dedi. Nükleer konuların mutabakat zaptı imzalandıktan sonra tartışılacağını ifade eden Arakçı, anlaşmayla Lübnan dahil tüm bölgelerde savaşın sona erdiğinin duyurulacağını söyledi. İsrail'in bu anlaşmaya karşı olduğunu sözlerine ekledi. Savaşın bitmesiyle İsrail'in işgal ettiği noktalardan geri çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı. Mutabakat zaptının ayrıntılarına dair kesin konuşmayan İranlı bakan, ABD tarafından uygulanan ambargonun anlaşmayla sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın geleceği de tartışılıyordu. Abbas Arakçı, anlaşma kapsamında Boğaz'ın yeniden açılacağını ancak yönetiminin İran ve Umman'da olacağını savundu. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını ifade etti. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan bakan, Tahran için tercih edilen tek çözümün seyreltilme olduğuna vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibafsa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Önümüzdeki anlaşma için başka bir yol yok, verilen sözler yerine getirilmeli diye yazdı.
2: Uzlaşma konusunda Amerikan medyası ise Trump'ın açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde anlaşma imzalansa bile kalıcı olup olmayacağının belirsiz olduğuna dikkat çekildi.
3: ABD Başkanı Donald Trump tehditlerinin ve İran'a yönelik son hava saldırılarının Tahran'ı müzakerelerde geri adım atmaya zorladığını söyledi. İran'la savaşın sona erdiğini ilan etti. Ancak ABD medyası bu ilana şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde Trump'ın daha önce de 40 kez İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylediği hatırlatıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin uzmanlarından Seth Jones, bir anlaşma sağlansa bile kalıcı olup olmayacağı belirsiz dedi. Mütabakat zaptının imzalanması durumunda bile bu sefer gündeme yeni soru işaretlerinin geleceği belirtildi. Amerikan CNN kanalına konuşan uzmanlar, mütabakat zaptının savaşın sonunu getirecek nihai bir anlaşma olmadığının altını çizdi. Trump'ın anlaşmasının Obama'nın 2015 nükleer anlaşmasıyla karşılaştırılacağına da dikkat çekildi. 13 Amerikalı askerin ölümüne, milyonlarca dolarlık ABD askeri teçhizatının imha edilmesine ve küresel ekonominin krize girmesine yol açan savaşın, Amerikalıları daha güvenli ve daha iyi bir duruma getirip getirmediğinin sorgulanacağı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının sağlanacağı bir mütabakat zaptının uluslararası ekonomiyi rahatlatacağı vurgulandı. Ancak böyle bir anlaşmanın savaşın başlangıcına geri dönmekten başka bir şey ifade etmeyeceğinin de altı çizildi. Asıl sorunun İran'ın nükleer programı olduğu ve bunun müzakerelerinin uzun ve zorlu olacağı yorumuna yer verildi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deydi. Yaptığı konuşmanın merkezinde CHP'de yaşananlar ve Özgür Özel vardı.
4: Bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
3: CHP'de butlan tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
4: Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışını ve projelerin hizmete girişi için gittiği Edirne'deydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
3: Erdoğan İran savaşına da dikkat çekti. Türkiye'yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
2: CHP'de ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK iki ismi daha disipline sevk edilmesine karar verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.
5: Kemal selamlıyor sizleri.
6: CHP yönetimi 9 milletvekilinin ardından iki ismi daha ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Tanju Özcan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından yaptığı açıklamada olağan kurultayı için kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği de resmi olarak sona erdi. Başarır ve Günaydın'ın unvanları meclisin internet sitesinden kaldırıldı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı nedeniyle meclis grup başkan vekillerini atama yoluyla belirleyebileceği öne sürülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan Özel, "Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP'yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi. Özgür Özel, "Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım? Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.
2: Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Merakla beklenen 2026 yılı ana kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlandı. Kararnameyle 4.608'i adli yargı, 309'u idari yargı olmak üzere toplam 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Ayrıca 33 ilin başsavcısıyla 27 ilin komisyon başkanı da değişti. 11 ilin başsavcısı başka bir il başsavcılığına atanırken 22 ile yeni başsavcı ataması yapıldı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na ise 113 atama yapıldı. Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne 12, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na da 15 ismin ataması gerçekleşti.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Yeni başsavcının önündeki dosyalardan biri ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma olacak. Ankara'ya sevk edilen dosya derinleştirilecek.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı. 2,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse hafta içinde Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSK kararnamesiyle Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Başsavcı Vekili olarak atandı. Bu atamayla birlikte önemli bir gelişme daha yaşandı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti. Bu gelişmeyle Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirilecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in önündeki önemli dosyalardan biri bu olacak. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi kazada hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici yaptığı açıklamada soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte serbest bırakıldı. 9 şüphelisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da bulunuyor. Biraz
1: oyuncular, şarkıcılar, yapım şirketi sahipleri, sosyal medya ünlüleri. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 isimden 9'u tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen dizi yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, bilgisayar firması sahibi Hasan Vatan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Portekizli manken Tessie Ramos Correa'nın evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi de bulundu. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık veya yer temin etmek suçlamaları yöneltildi. Sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu isimler yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve AK Parti'nin 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci için de ev hapsi kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla'da perşembe sabahı gözaltına alınan 24 isim Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermişti.
0: Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına bu sabah operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici olan 32 şüpheli de gözaltına alındı. Denetim kayyumu atanan bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyorlar.
1: Piyasanın işleyişini bozmak, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açmak. Türkiye'nin en bilinen 13 beyaz et firmasına bu suçlamalarla soruşturma açıldı. 13 şirketten 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bolu'nun da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların çoğu CEO, yönetim kurulu başkanları ve genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, IP, Lezita firmalarına denetim kayyumu atandı. Denetim kayyumunun görevi yönetim kurulunun işlerini denetleyip uygun bulursa izin vermek ve bu çerçevede ön denetim yapmak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te soruşturmaya yönelik açıklama yaptı. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bazı şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği, fiyatları etkilediğini, piyasa düzenini bozduğu belirtildi. Mangal sezonunun açılmasıyla kasapların 180 liraya aldığı kanat ve but ızgaranın kilosu 240 liraya çıktı. Pirzolanın fiyatı ise 170 liradan 220 liraya yükseldi. Müşteriye bu fiyatın yansıması çok daha yüksek. Fiyatlar bölgeden bölgeye, kasaptan kasaba değişiyor.
0: 90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı. Kambur'un salı günü gözaltına alınan akrabası suçunu itiraf etmişti. Katil zanlısı Bülent Gündüz olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
2: Kim o dedi? Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
3: Bülent Gündüz. Şimdi yer göstermiş işlemi yapacağız.
1: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Bu kez elleri kelepçeliydi. Bülent Gündüz akrabası olan Mezdeke grubunun sanatçısı Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü anlattı.
2: İsmail tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim.
1: 26 Mart 2016'da öldürülen Aynur Kambur'un faili tam 10 yıl sonra bulundu. Salı günü gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz keşif için olay yerine götürüldü. Polise ve savcıya cinayet anını ve sonrasını anlattı.
2: Saydım. Onda birkaç gün sonra aşağıda bir hafta 10 gün sonra zaten motorla birkaç yolu giderken denize vurdu.
1: Katil zanlısı cinayete kendisini kimsenin azmettirmediğini iddia etti. Aslında Aynur Kambur'u daha önce öldürmek istediğini söyleyen katil zanlısı çocuklarım küçüktü aksadı dedi. Bülent Gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekibin çalışmalarıyla bulundu. 4000 saatlik görüntü incelendi. Katilin kimliği İstanbul Kart sayesinde tespit edildi.
0: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adliye Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki iki şüpheli teslim oldu. Soygun sonrası eşiyle birlikte yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş'ın bağlantılı olduğu çete üyelerinin altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine götürdükleri ortaya çıkmış, sonra da 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soygunu yönlendiren ve soygun sırasında araçta bekleyen ve firari olarak aranan Muhammed ve Muhammed Efe Seferoğulları'nın Gürcistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalıştıkları sırada tutuklandıkları ortaya çıktı. İki şüpheli tahliye olduktan sonra Sarp sınır kapısından geçerek Türk makamlarına teslim oldu. Şüpheliler işlemleri için İstanbul'a getirilecekler. Ayasofya Camii'nde Bizans bayrağı açan iki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Turistlere dava açıldı, 3 yıla kadar da hapisleri talep edildi.
4: Ayasofya'da çift başlı kartal simgeli bayrak açtılar, ardından da tutuklandılar. İki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
5: Yunanistan'dan gelen bir grup turist kafilesi 9 Nisan günü saat 15 sıralarında Ayasofya Kebir Camii Şerif'e geldi. X-ray cihazından geçen o kafile üst araması yapıldıktan sonra caminin içine girdi.
4: Turistlerden biri üst kattaki ziyaretçiler açık bölümde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı. Fotoğraf çekildikten sonra bayrağı yanındaki arkadaşına verdi, o da poz verdi. Polis müdahale etti. Bayrak üzerinde ya Ortodoks ol ya da öl sözlerinin yazılı olduğu belirlendi. 35 yaşındaki Mazis Mikael ve 42 yaşındaki Konstantina Mazi tutuklandı. İki turist hakkında halkın bir kesimini aşağılama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İddianamede Ayasofya'nın Türk tarihinin, egemenliğinin ve kültür mirasının sembollerinden biri olduğu anlatıldı. Camide bayrağın açılarak dini ve milli değerlerin aşağılanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilecek liselere geçiş sınavına katılacak öğrencilere başarılar diledi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Erdoğan, LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum dedi. Sınavın öğrenciler, aileleri ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde de bulunan Erdoğan, Rabbim zihin açıklığı versin şeklinde bir ifade kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav için alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Buna göre emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplamda 29.103 personel sınav için görev yapacak. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul ve bina girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını bildirdi. Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyecek, öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçirilecektir dedi. Sınav günü kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlüklerinin 7.30 ile 12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını duyurdu. İşlemlerin randevusuz olarak gerçekleştirileceğini, adayların sınava giriş belgelerini ibraz ederek gerekli başvurularını yapabileceklerini belirtti. Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar programı düzenlendi. Programda deniz güvenliği alanındaki küresel ve bölgesel gelişmeler hukuki ve stratejik boyutlarıyla ele alındı.
6: Başkentimizde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi öncesinde düzenlendiğimiz bu etkinlik, küresel ve bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde denizciliğin stratejik önceliklerini ortaya koymak ve akademik bir altlık oluşturmak adına önem arz etmektedir.
1: NATO zirvesine hazırlanan Ankara'da önemli bir panel düzenlendi. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nce NATO zirvesi öncesi deniz güvenliği alanında güncel zorluklar programı düzenlendi.
6: Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, jeostratejik korumuyla hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de deniz güvenliğinin tesisinde öncü bir rol oynamaktadır. DEHUKAM olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda deniz hukuku ve güvenliği alanında akademik birikim üretmeyi ve karar vericilere hukuki altyapı sağlamayı en önemli görevimiz olarak kabul ediyoruz.
1: NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Albay Mehmet Cengiz Ekren de deniz güvenliği gündeminin 3 temel öncelik etrafında şekillendiğini ifade etti.
7: Küreselde deniz dirençliliğini artırmamız gerekiyor. Denizaltı yapıları güçlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte dirençliliği hem limanlarda hem de lojistik ağları boyunca artırabilmemiz gerekiyor.
0: Karadeniz'de insansız deniz aracıyla vurulan Kamerun bayraklı Asteri isimli petrol tankeri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda gerçekleştirilen insansız deniz aracı saldırısında isabet alan 252 metre uzunluğundaki tanker için İstanbul Boğazı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler devreye girdi. Hasarlı tankerin geçişi sırasında muhtemel bir tehlikenin önüne geçilmek amacıyla Boğaz'daki transit gemi yönü çift yönlü olarak durduruldu. Ukrayna'nın ay başında yaptığı saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Hakkında çıkartılan kırmızı bülten sonrası Amerika'da tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler şüpheli noktaları ayrıntılı şekilde inceliyor.
1: Müzik Cinayetin kilit ismiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Gürcistan 9 soruşturmasında iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar tek tek aranmaya başlandı. Artık cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü'nde ekipler Gürcistan'a ait bir iz arıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlar taranıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Çalışmalara Gürcistan 9 soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katılıyor. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gürcistan'ın cansız bedenini gömdüğü iddia edilen valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu, sim karttaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
0: İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada yargılanan Pınar Türker'in gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı. Davada 9 Haziran'da ifade veren Pınar Türker, emniyette kendisine çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiası hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma için mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi. Sakarya'da otomobil sürücüsüyle minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücüsü Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısıydı. Minibüs şoförünün önünü keserek trafikte ilerlemesini engelledi. Savcı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
8: Kavşak yani orası, durman gerekiyor.
1: Minibüs şoförüyle Cumhuriyet Savcısı arasında yol verme tartışması çıktı. Savcı hakkında 3 ayrı suçtan adli ve idari işlem başlatıldı.
8: Abicim yolcumu bırakayım, durağa geleceğim ben. Tam gelsin abi polis.
1: Görüntüler Sakarya Adapazarı'ndan. Minibüs şoförüyle başka bir sürücü arasında kavşakta tartışma çıktı. Şoför yol hakkının kendisinin olduğunu öne sürerek araç sürücüsüne tepki gösterdi.
8: Yukarıdan geliyorsun diye hızlı gelemezsin, ben kavşak içindeyim. Habere çekiyor, merak etme sen.
1: Taraflar arasındaki gerginlik yol boyu sürdü. Otomobil sürücüsü aracıyla minibüsün önüne geçti ve yol vermedi. Daha sonra olay yerine ekip çağrıldı. Araç sürücüsünün Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi.
8: Abi savcı olmak kuralı değil, biliyor musun? Bekle! Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten, sen rahat ol. Yolcumu bırakayım.
1: Savcı olaya daha sonra dahil olan taksicinin kendisine sopa ve bıçakla saldırdığını iddia etti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet Savcısı hakkında herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatılmıştır denildi.
0: Ocak ayında Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Kılıçarslan'a 11 yıl 8 ay ceza verdi. Duruşma İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakime Aslı Kahraman'la evlenme düşüncesi olduğunu ancak ilişkileri sırasında psikolojik olarak etkilendiğini öne sürdü. Duruşma savcısı sanığın 20 yıldan 42 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme sanık savcı Kılıçarslan'ın kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası almasına hükmetti. Sanık savcının tutukluluğuna da devam kararı verildi. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun bulunduğu toplamda 15 kişi suçluyu kayırma suçundan yargılanıyorlardı. Mahkeme 6 sanıktan 3'üne 3 yıl 6 ay, diğer 3'üne de 3 yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan 3'ü tahliye oldu. İstinaf Mahkemesi incelemesi yapan Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tutuklu diğer 3 sanığın da tahliye edilmesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Üst mahkemenin sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından 15 kişi yeniden yargılanmaya başlandı. İkinci duruşmaya kadar avukatlar mazeret bildirdi ve katılmadı. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı eksik hususların tamamlanmasını isteyerek 1 Ekim tarihini erteledi. İstanbul Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Fatih'te ise 3 motosikleti çarpıştı.
1: Önce D100 karayolunda bir motosiklet sürücüsü refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan Türkmenistan uyruklu sürücü ve arkasındaki yolcu öldü. Olay İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Bu kazadan birkaç saat sonra bu kez Fatih'te 3 motosiklet sürücüsü birbirine çarptı. Biri ağır, 5 yaralı var. Türkiye'de günde ortalama 5 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybediyor.
9: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
1: İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025'te gerçekleşen 288 bin trafik kazasının yarısına motosikletler karıştı. Bu kazalarda 1675 kişi öldü. Alınan önlemlerse 2026 yılının ilk çeyreğine olumlu yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kazalarındaki can kaybı yaklaşık %30 azaldı.
0: Deniz kurduğu iki tatbikatında milli dikey atım sisteminden Hisar'da hava savunma füzesi atışı başarıyla gerçekleştirdi. Atışa ilişkin görüntü Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. TCG İstanbul Fırkateyn'de konuştu. Midlas'tan fırlatılan Hisar'da hava savunma füzesi hedefini başarıyla vurdu ve hedefi imha etti. Paylaşımda çelik kubbemizin her katmanında daha yüksek güvenlik, daha güçlü caydırılık için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz denildi. Deniz kurduğu iki tatbikatında daha önce de Roketsan tarafından üretilen atmaca gemi savar füzesi, Akya torpidosu ve Termen güdümlü füzelerinin de atışları gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler yine tam isabetle vurulmuştu. Ekranda geçirilen süre en çok da çocuk ve gençleri etkiliyor. Bu nedenle İstanbul'da 2 gün sürecek ekran bağımsızlığı zirvesi düzenleniyor. Etkinlikte dijital bağımlılıkla mücadelenin nedenleri ve çözümleri konuşulacak.
1: Evde, sokakta, toplu taşımada, bir buluşmada ya da sohbet arasında. Günün büyük bir çoğunluğu sosyal medyada geçiyor. Ekran bağımlılığı her geçen gün artarken en çok da çocuk ve gençler etkileniyor. Bu kapsamda İstanbul'da Dijital Anafor, Ekran Bağımsızlığı Zirvesi düzenlendi. Sorunlar ve çözümler konuşuldu.
10: Burada medya yapımcılarımız var, akademisyenlerimiz var, sivil toplum kuruluşlarımız var, medya temsilcilerimiz var, dizi yapımcılarımız var. Bizim amacımız aile dostu bir dijital ekosistemi inşa etmek ve bu kapsamda da bir yandan burada bir farkındalık oluşturmak, medya okuryazarlığımızı, dijital okuryazarlığımızı artırmak, aynı zamanda ebeveynleri ve bütün toplumu bu kapsamda bu sonuç bildirgesine sahip çıkmalarını sağlamak.
1: RTÜK'ün araştırmasına göre gençlerin günlük sosyal medya kullanımı 3,5 saate ulaştı.
11: 10 gencimizden 6'sı dijital platformlara üye. Her 100 gencimizden 37'sinin ekran bağımlılığı yüksek seviyede.
1: 15 yaş altı sosyal medya kullanma düzenlemesi ise meclisten geçti. Yeni düzenlemeyle sosyal medya platformları 15 yaş altı çocuklara doğrudan hizmet sunamayacak ve hesap açmalarını engellemek için e-devlet üzerinden doğrulama isteyecek.
10: 15 yaş altındaki çocuklarımızı uzun süre 7-8 saat bazen günde 12 saate varan ekran kullanma sürelerinin olduğunu çok net biliyoruz. Meclisimizin, milletvekillerimizin destekleriyle önümüzdeki ayda inşallah yönetmeliğimizle beraber düzenlememiz hayata geçmiş olacak.
0: Muş'u ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasköy Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışı için de 2027 yılını işaret etti.
12: Hasköy Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Muş'taki hastanenin açılışını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gerçekleştirdi.
13: 2002 senesinden itibaren Muş'ta birinci basamak 41 tane olmak üzere 51 tane tesis açmışız. Muş'ta bugün 700 yatağımız var.
12: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Muş'taydı. Hasköy ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı devlet hastanesinin açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, Muş'ta sağlık alanında yatırımların devam edeceğine dikkat çekti. Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapım çalışmalarının 2027 yılında tamamlanmasını planladıklarını söyledi.
13: Şu anda %80'de olan Muş Eğitim Araştırma Hastanesi'ni de inşallah 2027 senesinde Muşlularımızın hizmetine vereceğiz. Bugün ülkemizde 1524 hastane ile 271 bin yatak ile yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanıyla Türkiye sağlıkta gerçekten hizmet anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi.
12: Muş Müftüsü Nurullah Koçan'ın yaptığı duanın ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi.
0: Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarım mirası Hevsel Bahçeleri, özel bir okulun öğrencilerinin geliştiği projelerle geleceğe taşınıyor. İklim değişikliği ve kuraklığın etkilerine dikkat çekmek isteyen öğrenciler sürdürülebilir tarım ve su yönetimi konusunda hazırladıkları projeleri tanıttı.
12: Damla sulama kanalları, yağmur suyu toplama sistemleri, kuraklık ve su israfının önüne geçebilecek birbirinden farklı projeler. Diyarbakırlı çocuklar UNESCO Dünya Miras Alanı Hevsel Bahçeleri için projeler geliştirdi.
14: Projemizin adı Hevsel Ecan. Bu projeyle Hevsel Bahçelerimiz hiç kurumadan direkt sulanabilecek. Sulandıktan sonra da su israfı olmadan durabilecek.
15: Şimdi bu projede tarımda yapılan su israfını azaltmaya çalışıyoruz. Bu projede yağmur sularını kullanıyoruz. Çünkü yağmur suları da bir su kaynağıdır ama çoğu zaman boşa gidiyor. Biz de bunu tarımda değerlendirmek istedik.
12: Hevsel bahçelerinin bereketli toprakları yüzyıllardır Diyarbakır'ın yaşam kaynağı oldu. Ancak iklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarının azalması bu eşsiz mirası da tehdit ediyor. Hevsel bahçelerinin geleceğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenlendi. Geleceğin Hevsel Bahçeleri ve Sulama Sistemleri Tasarım Yarışması'nda Diyarbakırlı öğrenciler projelerini tanıttı.
16: Biz bu yarışma kapsamında Avrupa Birliği'nden aldığımız CV ile çocuklara Hevsel'e olan yönelik dikkatlerinin artması ve bu alanda bizim nasıl çözümler üretebiliriz, çocuklarımızdan nasıl daha iyi fikirler gelir onu öğrenmek istedik ve ortaya böyle güzel sonuçlar çıktı aslında.
12: Etkinlikte akıllı sulama sistemleri, su tasarrufu, çevre dostu teknolojiler ve iklim değişikliğine uyum temalı projeler ön plana çıktı.
0: Yitik Amasya laleleri en son 1896 yılında görülmüştü. Anadolu'daki varlığının sona erdiği sanılıyordu. Ancak doğada yürüyüş yapan bir vatandaş endemik laleleri 130 yıl aradan sonra yeniden buldu.
1: 130 yıldır izine rastlanmamıştı. Endemik bir bitki olan Yitik Amasya lalesi yeniden görüldü.
17: Bitkinin ikinci toplaması 1896'dan 2026'ya kadar 130 yıllık süre içerisinde ben de dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı araştırmacı bu bitki bulmak için bölgeye geliyorlar fakat bu bitkinin izine rastlayamıyorlar.
1: Amasya'daki lale türü ilk olarak 1892 yılında Alman bahçıvan Mühlendorf tarafından toplanarak Avrupa'ya gönderildi. Tulipa spengeri adıyla bilim dünyasına tanıtıldı. Daha sonra 1896'da ikinci kez görüldü. Ancak bir daha izine rastlanmadı. Yitik Amasya lalesinin Anadolu'da varlığının sona erdiği kayıtlara geçti. Bilim insanları ve gezginler o zamandan bu yana endemik laleleri arıyordu. Sevindirici haber tam 130 yıl sonra geldi. Yitik Amasya lalesi doğada yürüyüş yapan Ercan Eftelioğlu'nun dikkati sayesinde yeniden bulundu.
18: Doğada arkadaşlar gezerken ben dikkatimi çekti bu lale. Ben doğada zaten devamlı arıyorum. Dağda zaten arıyorduk bunu bildiğin gibi. Ben dikkatimi çekti. Bu lalenin baktım bu Amasya kayıp lalesine çok benziyor. Ve iki tane örnek aldım.
1: Uzmanlar sayıları oldukça az olan endemik laleleri koruma altına alıp yaşatmaya çalışacaklarını söylüyor.
0: 2023 yılında tatil için geldikleri Türkiye'de depreme yakalanan, devamında Kahramanmaraş ve Hatay'a giderek yardım çalışmalarına katılan Güney Koreli aile bu kez de Türkiye'yi Kanada'nın Vancouver kentinde yalnız bırakmadı. Barış Yu ve Songül çifti ismini Gişe Rekortmeni filminden alan kızları Ayla ile birlikte Kanada'da NTV mikrofonlarına konuştu.
19: Kırmızı!
20: Beyaz!
19: Şampiyon!
20: Türkiye!
19: Türkiye!
21: Güney Koreliyorlara kankayız ya. Bu yüzden siz yemek için biz de bütün yaşam vermek istiyoruz. Destek vermek istiyoruz. Bunun için biz takip ediyoruz.
22: Elinde Türk bayrağı var. İsmini söyler misin?
23: Senin adın?
22: Ayla. Çok çok anlamlı bir isim var Ayla. Genel Yıldız Avustralya maçında gol atar mı?
23: Evet, bence 2 gol falan atar ya.
22: 2 gol atar. Maçı kaç kaç kazanırız?
23: 4-0. 4-0. Benim adım Songül. Songül. Evet, milli takım yenecek. Şampiyon da olur. Yani Güney Kore ile, Güney Kore takım ile de yani bu sefere beraber oynasın. Beraber izlemek istiyorum. Gerçekten biz kankayız. Evet, Türkiye'de yensin, Güney Kore'de yensin.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'na vize alamadılar ancak teselli hediyesini aldılar. Arjantin'de bir teknoloji firması Amerikan vizesi reddedilen taraftarlara ücretsiz televizyon dağıttı.
12: Arjantin'de Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak Dünya Kupası maçlarını izlemek için vize alamayan taraftarlara müsabakaları ellerinde izlemeleri için televizyon hediye edildi. Başkent Buenos Aires'te bir teknoloji mağazası, Amerikan vizesi alamayan ilk 100 taraftara ücretsiz televizyon vereceğini duyurdu. Kampanyaya katılmak isteyen Arjantinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde pasaportları ve vize red belgeleriyle mağaza binası önünde sıraya girdi. 24 yaşındaki bir Arjantin taraftarı da tesellisini kampanyada aldığı televizyonda buldu.
24: Vizem reddedildi. Ben de buraya geldim. Vizeye başvurmuştum çünkü hepimiz bunun Messi'nin son Dünya Kupası olabileceğini düşünüyoruz. Onu izleyemeyeceğim için çok üzgünüm ama buradan bir hediye ile ayrılıyorum. Bu televizyondan dolayı mutluyum.
12: Kampanyayı düzenleyen şirketse amaçlarının turnuvaya gidemeyen futbol severlere bir nebze olsun moral vermek olduğunu ifade etti.
0: 2026 Dünya Kupası'nın organizatörü FIFA aldığı bir kararla daha hedef tahtasına oturtuldu. Futbolun çatı kuruluşu olan FIFA, Haiti'nin forma tasarımını siyasi olduğu gerekçesiyle değiştirdi.
25: Gianni Infantino'nun başkanlığını yürüttüğü FIFA, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin aldığı kararlarla eleştiri oklarını üzerine çekmeyi sürdürüyor. Daha önce Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın Birleşik Devletler'e girişinin önlenmesine çözüm üretemeyen, İranlı taraftarların tribünde yer almasını sağlayamayan ve tarihin en pahalı biletlerini satışa sunan FIFA, bu kez de Haiti hakkında aldığı kararla gündeme geldi. Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Karayip ülkesinin formalarında yer alan bir figür, FIFA tarafından siyasi bulununca tasarımlar değiştirildi. 1803'te Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık savaşı ve Haiti devriminden ilham alınan desenler, FIFA'nın getirdiği yasak sonrası Haiti formasından kaldırıldı. Fransız teknik direktör Sébastien Minier tarafından çalıştırılan Haiti, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İskoçya ile karşılaşacak. Birleşik Devletler'in Boston şehrinde oynanacak mücadele, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 4'te başlayacak.
0: Dünya Kupası maçlarının başlamasının ardından kahin hayvanlar da mesailerine başladı. Köln'deki hayvanat bahçesinde yaşayan fil ve orangutan Almanya'nın Curaçao karşısında sürprize izin vereceğini düşünmüyor.
25: Dünya Kupası'nın geleneği haline gelen kahin hayvanlar sahneye çıktı. Köln'deki hayvanat bahçesinde günün konusu Almanya'nın 150 bin nüfuslu Curaçao ile oynayacağı maçtı. Ülke bayraklarının yerleştirildiği iki top ve beraberlik topu arasında Almanya'yı tercih eden Tarak isimli fil, topu ezerek panzerlerin farklı galibiyetini işaret etti.
2: Ja, ist ja wohl eindeutig.
25: Orangutan Walter da aynı fikirde. Bayrakların olduğu yemek kutularını yuvasına götüren Walter'ın son tercihi Almanya oldu. Futbol dünyası kahin hayvanlarla ahtapot Paul sayesinde tanışmıştı. 2008 ve 2010'daki tahminleriyle dikkat çeken ahtapot, 3. olan Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki 6 maçının da sonucunu doğru bildi.
0: ABD'li teknoloji devi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin halka arzının ardından dünyanın ilk dolar trilyoneri oldu. SpaceX hisseleri ilk işlem gününde borsada yaklaşık %19 yükseldi. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 2.1 trilyon dolara ulaştı. New York'taki Nasdaq borsasında hisse başına 135 dolardan halka arz edilen SpaceX'in hisseleri günü 160 dolardan kapattı. Tahminlere göre Tesla ve X'in de sahibi olan Musk'ın kişisel serveti ise 300 milyar dolar artışla 1.1 trilyon dolara yükseldi. Musk tarafından 2002'de kurulan uzay taşımacılığı ve uydu interneti devi SpaceX, tarihi halka arzla birlikte dünyanın en değerli 6. şirketi oldu. İtalya'da dünyanın en önemli kültür sahnelerinden biri olan Kolezyum'da Türkiye'den götürülen 221 tarihi eser ziyaretçilerle buluşuyor. Troya sergisiyle Türkiye'nin kültürel mirasının dünya çapında görünürlüğü artırılacak.
1: Türkiye'nin en önemli miraslarından Troya sergisi İtalya'da Roma'nın simgesi Kolezyum'da açıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.
3: Bugün Türkiye ve İtalya'nın kültürel işbirliği aslında Akdeniz'in iki kıyısı, Akdeniz'e uzanan iki yarımada arasındaki yüzlerce yıllık bu diyaloğun günümüzdeki devamıdır. Bu sergide Akdeniz'in ortak hafızasını, anlatılarını ve medeniyet mirasını yeniden düşünmeye davet eden güçlü bir kültürel buluşmadır.
1: Açılışa katılan İtalyan Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Ersoy, İtalyan mevkidaşıyla sergiyi gezdi. Türkiye'deki 19 müzeden seçilen 221 eser, aylar süren çalışmayla İtalya'ya taşındı. Tarihi eserler Troya ve Roma, antik Akdeniz mitleri, efsaneleri ve hikayeleri sergisinde ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Sergide Truva atının replikası da ziyarete açıldı. Ersoy, Truva'nın Roma'nın kuruluş anlatısında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
3: Hititler tarafından Ilusa, Homeros tarafından Ilios, Romalılar tarafından İlyum olarak adlandırılan Troya, eşsiz tarihi ve kültürel değeri sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir.
1: Danimarka, İngiltere, İtalya ve Amerika'da yeni sergiler de planlanıyor. Kolezyum'daki sergi 18 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
0: Başkent Ankara, sanatçı Bülent Barlow'un eserlerinden oluşan Aborjinler adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. 64 eserin bulunduğu sergi 14 Haziran'a kadar ziyarete açık.
1: Deniz anaları, kelebekler, kuşlar, astronot figürleri ve dahası. Ankara'da sanatçı Bülent Barlow'un eserlerinden oluşan Aborjinler sergisi sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
4: Aborijinlerse Avustralya'nın en eski yerleşmiş toplumlarını verdiğimiz isim. Onların yaptığı son 5000 yıllık eserleri ben toplayarak onları cam üstüne aktarıyorum. Avustralya yerlilerini önce Türkiye, daha sonra başka adımlarla dünyanın bu bölümünde tanıtmayı amaçlıyorum.
1: Aborjin sanatı, Avustralya'nın yerli halkının kültürlerini, inançlarını ve hikayelerini görsel olarak anlatma geleneği. Sanatçı Borluğ'un orijinal aborjin figürlerine kendi yorumunu katarak ortaya çıkardığı eserlerden oluşan sergiye Maarif Modern Galeri ev sahipliği yapıyor.
5: Türkiye ve özellikle Ankara için çok yeni bir iş yapıyoruz. Aborjinler insanlığın en eski toplumsal kültürünü taşıyor ve bugüne yorumlayarak Bülent Borluk resimsel değer üretmiş vaziyette. Bu sergi hem eğlenceli hem düşündürücü hem de çarpıcı bir sergi.
1: 64 eserin yer aldığı sergi 14 Haziran'da sona erecek. Eserler 22 Haziran 12 Temmuz tarihlerinde Muğla Bodrum'da sergilenecek.
0: Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesinde nesli tükenmekte olan kara kaplumbağaları için özel bir çalışma yapılıyor. Kaplumbağalar uydu cihazıyla anlık olarak takip ediliyor. Amaç kaplumbağaların popülasyonunu artırmak.
1: Kabuklarına uydu vericiler yerleştiriliyor, rotaları adım adım takip ediliyor. Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesinde nesli tehdit altındaki kara kaplumbağaları anlık izleniyor.
6: Yerleşkemizde kara kaplumbağa popülasyonu gayet güzel bir sayıda ama dünya ölçeğine baktığımız zaman bu kara kaplumbağaların nesli tehdit altında. Dolayısıyla bizler kara kaplumbağalarını bir nevi model organizma olarak kullanmak istedik.
1: Kaplumbağalar yüksek lisans öğrencisi Çağatay Bayram'ın tez çalışması kapsamında Mayıs ayından bu yana kayıt altına alınıyor. Gün içindeki eylemleri de telefondaki uygulama üzerinden takip ediliyor.
7: Kaplumbağaların kabuklarına yerleştirilen uydular güneş enerjisiyle çalışıyor. Bu uydular sayesinde kaplumbağaların gün içindeki hareketleri ve habitat kullanımı kayıt altına alınıyor. Elde edecek verilerle ise kaplumbağaların hangi alanı ne ölçüde kullandığı, üreme ve kış alanlarındaki tercihlerinin belirlenmesi hedefleniyor.
6: 4 bireye biz bu vericileri taktık. Kampüsümüzün genelinde bu kaplumbağaların özellikle bahar dönemiyle beraber başladığı için kış uykusuna uyandıktan sonraki üreme ve beslenme alanlarını özellikle bulmak istiyoruz.
1: Kaplumbağalara çip takılarak yerleşkedeki sayılarının belirlenmesi sağlanıyor.
8: Bu şekilde hayvanları takip edebiliyoruz. Tekrar bulduğumuzda daha önce kilosu ne kadardı, şimdi ne kadar, bunu karşılaştırabiliyoruz. 120'ye yakın kaplumbağa bireyi tespit ettik Beytepe içerisinde.
0: Eğer bir güneş gözlüğü almayı planlıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Özellikle güneşin ultraviyole etkisini azaltmak için UV korumalı gözlükler tercih edilmeli. Uzmanlar uyarıyor.
9: Özellikle camına çok dikkat etmiyorum açıkçası ama.
26: Yakışmasına mı bakıyorsunuz?
9: Evet.
12: Güneş gözlüğü her mevsimde takılmalı. Ancak özellikle de yaz aylarında göz sağlığını korumak için doğru güneş gözlüğü seçimi çok önemli.
26: Hepimiz günlük hayatta rastlıyoruz güneş gözlükleri, semt pazarlarında, bijuterilerde, hatta benzin istasyonlarında bile satılıyor. Ancak göz sağlığı açısından güneş gözlüklerinin mutlaka optik mağazalarından alınması gerekiyor.
12: Kullanılan güneş gözlüğünde UV-400 ifadesi olan cam tercih edilmeli. Gözlüğün garanti belgesi de olmalı.
27: Kornea dediğimiz bu kontak lensi oturduğumuz kısımda yanıklar yapabilir, katarak oluşumunu arttırır. Son dönemde çok artan sarı nokta hastalığında yine kesinlikle güneşin, ultraviyolenin etkisi mevcuttur.
26: Fazla ışık beni çok rahatsız ediyor. Özellikle yazın gözlerimi açamayacak duruma geliyorum. O yüzden kurtarıcım evet.
27: Kahverengi renkler yaz ayları için biraz daha kontrast duyarlılığını arttırdığı için, ışık şiddetini azalttığı için tercih edilebilir. Şimdi burnuna bir defa iyi oturması lazım.
26: Bayağı geniş bir çerçeve seçmesi.
28: Evet. Gözlerim çok hassas olduğu için mecburum ama ben doktor onayıyla alıyorum gözlüklerimi.
12: Güneş gözlüğü yapılacak küçük bir testle de seçilebiliyor.
27: Düz çizgili bir yere bakabilirler şöyle camı tutup ve şöyle indirdiklerinde çizgilerin dümdüz inmesi gerekir. Yani bir masa şeyinden, ayağından yapabilirler.
12: Uzmanlar çocukların da şapkanın yanı sıra 2 yaşından itibaren UV korumalı güneş gözlüğü takmasını öneriyor.
0: Sanat dünyasında öne çıkan gelişmelerden hazırladığımız haber turuyla bülteni noktalıyoruz.
29: Data they paid me to protect.
10: 8 yıl aranın ardından Disclosure Day filmiyle bilim kurgu sinemasına dönen Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg eleştirmenlerden tam not aldı. Başrolünde Emily Blunt'ın yer aldığı UFO temalı yapım, film değerlendirme platformu Rotten Tomatoes'da %90 oranında beğeni kazandı. Disclosure Day, dünya dışı yaşamla ilgili gizli bilgilerin açığa çıkmasıyla şekillenen gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor. That truth will upend all established order across the entire world. Fransız müzisyen Patrick Bruel, 20'den fazla kadın tarafından cinsel şiddetle suçlandı. 2018 ile 2019

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Doğa gezisinde yolunuzu şaşırırsanız etrafınıza bakın, çevreyi dinleyin. Saatiniz varsa akrebi güneşe gelecek şekilde durun. 12 ile akrebin tam ortası güneyi gösterir. Tam tersi de kuzey olur. Saatiniz yoksa çiçeklere dikkat edin. Çiçekler güneye ve güneydoğuya bakar. Ters yöne bakan çiçekler de olabilir. Ama siz çoğunluğun duruşunu dikkate alın. Meyveler de önemli bir işarettir. Tatlı meyveler güneye, güneşe bakar. Ve hayvanların sesini dinleyin. Doğada çok az şey hayvanların dikkatinden kaçar. Mesela köpek havlıyorsa yakında bir yerleşim yeri var demektir. Kurbağa sesi ise bataklığı, sazlıkları işaret eder.
1: Doğa takvimi.
0: Hava durumu.
3: Hafta sonu ülkede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak. Birçok noktada yağış var. İstanbul yağmurlu, gök gürültüleri de duyulabilir. Kuvvetli kariyerli sıcaklık 18 derece hissedilecek. Ankara, İzmir ve Bursa'da da yerel sağanaklar bekleniyor. Antalya'da yağmur yer yer şiddetli olacak. Ankara 22, İzmir ve Antalya 27, Bursa 24 dereceye iniyor. Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık kariyerinde etkisiyle çoğu yerde 20 derecenin altında hissedilecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Kayseri'ye kadar bölge genelinde yağmur şiddetli ve gök gürültülü olacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık düşüyor. Eskişehir 22, Kayseri 24 derece. Ege genelini etkileyecek kuvvetli sağanaklar Denizli, Afyonkarahisar, Uşak kesiminde sele neden olabilir. Kariyerle hava serinliyor. Manisa 25, Muğla 28, Bodrum yerel yağmurlu 27 derece. Akdeniz genelinde de gün içinde gök gürültülü sağanaklar olacak. Isparta ve Burdur'da yağış daha şiddetli. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde de hafta sonu sağanak yağmur var. Bolu 24, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Malatya, Gaziantep çevresine öğleden sonra gelecek yağış pazar günü Doğu ve Güneydoğu genelini etkileyecek. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. 33 ilin başsavcısıyla 27 ilin komisyon başkanları da yine değişti. 2026 yılı ana kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlandı.
1: Adli ve İdari Yargı 2026 ana kararnamesi yayımlandı. 4.608 adli yargı, 359'u idari yargı olmak üzere toplam 4.967 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararnameyle 33 ilin başsavcısı da değişti. 11 ilin başsavcısı başka bir il başsavcılığına atanırken 22 ile yeni başsavcı ataması yapıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Konya Cumhuriyet Başsavcısı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Eskişehir Başsavcılığına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Deniz, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü getirildi. Kararnameyle 27 ilin komisyon başkanı da değişti. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına ise 113 atama yapıldı.